0: şeyi fiili olarak siyaseti ortadan kaldırmak isteyen, meclisi ortadan kaldırıp da darbe yapmak isteyen kim varsa karakter olarak aynıdır. Ve aynı zamanda da kökleri de bunların içeride değil dışarıdadır. Hani iyi ki olmuş değil ama...
1: Çiğneme tabletinden darbeye geldik.
0: Şöyle yani o kötü dönem bence şöyledir. Yani o 28 Şubat döneminde belediye başkanlığı yapanlar ya da hükümetin AK Parti olmadığı dönemde veya Refah Partisi olmadığı dönemde belediye başkanlığı yapanların ben daha tecrübeli ve dikkatli olduğu kanaatindeyim. Usul ve erkana riayet etme bakımından. Önemlidir. Ben hani darbe iyidir demiyorum ama siz bir tehditle karşı karşıyaysanız, kılı kırk yararak iş yapmayı öğrenmişseniz, sizin memurunuz da öğrenmiş demektir. Bürokratınız da öğrenmiş demektir. Mesela şöyle derler, çok tecrübeli, birikimli bir bürokrata riskli imza attıramazsınız. Tabii. Ya yardımcısına bırakır, ya kaçar, ya istifa eder. Ama böyle mesela bir şimdi bazen bir moda olur ya, efendim sivilden işte şeye bürokrasiye adam alacağız, daha dinamik yapacağız. Adam bir imza attığı zaman neye karşılık geldiğini bilmez ki. Ya kurum adı vermeyeyim, hani suçlama da olmasın. Bir kurumla alakalı, çok yani pahalı işlerin döndüğü bir yerle alakalı. Karar verici başka, imzayı atan dünyadan haberi yok. Tahsilatı yapan başka. Üç ayrı mekanizma var. Ve diyorlar ki öyle bir müdür kurmuş, oturtmuşlar ki işin başına. O kağıda attığı imza ne olduğunu bilmiyor. Öyle bir tecrübesi yok insanın. Böyle adam olduğu zaman da bu sefer hani 28 Şubat süreci görmüş bir bürokrat, teknokrat olsaydı muhtemelen o imzaları atmazdı yani. Peki. Nereye gideceğini bilirdi.
1: Yani 500 kez sıçramayı da böyle anlayabiliriz.
0: Ya şöyle Melih Bey'in ben hani tecrübeli bir bürokrat siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Mümkün mertebede yani ama şunu ben anlayabilmiş değilim ya bu yurt dışına çıkma eğilimini. Ya, hatta şöyle acaba İngiltere'ye gitseydi aynı sorguyla muhatap olur muydu? Şu an Türkiye'de iş adamı olup hali vakti yerinde olup da İngiltere'de mülk almayan kimse kalmadı neredeyse. Sanki böyle bir kutsal bir vazife gibi yani şu Türkiye'nin ekonomisinin, ekonomisinin kötü olduğu dönemde, sıkıntılı olduğu dönemde İngiltere'ye habire böyle bir mülk yağması var yani.
2: Enteresan. Şöyle şimdi o belki sözün gelişi öyle ifade edilmişti. 500 kez ne diyor 500 kez?
0: Tam neydi? Hakim karşısına çıktı.
2: Yok 500 kez.
3: Yani bütün belediye başkanlığı
2: aslında
3: zamanında
2: bütün belediye
3: 500
2: başkanları,
3: kez soruşturmalardan
2: evet,
3: geçtim.
2: Evet bütün belediye başkanları falan. Hemen hemen adli ve idari soruşturmalardan geçerler. Gerçekten evet. Mevzuatımız da ona göre düzenlenmiş zaten. Yani bu AK Partili, CHP'li, MHP'li bütün siyasi partilerin mahalli idareci yöneticileri gerçekten hem idari hem de adli soruşturmalarda ciddi şekilde geçerler. Bu onu kastetmiştir ama sayısal
4: biraz
2: olarak...
4: Biraz burada meselemiz bir de şey...
2: Bir de 20-25 yıllık bir görev olunca...
4: gidiyor. Tutuklu yargılamalar şimdi esas olmuşken burada son derece randevulü olması gerektiği şekilde. Olması evet. Gereken bu aslında bu şekilde ifade alınır. Tutuksuz yargılanır. Burada tutuklu yargılamanın esas olmaya başlaması Türkiye'de belki mesele.
5: Kamuoyunda bir de
4: ya yargılama olur yoksa yargılama değil yani. Şimdi o yüzden
3: 2-3 gün önceden cuma günü ifade vermeye çağırdı.
4: Siz bu durum varken ikna edemezsiniz diğer kitleyi. Diğer işte bu belediye başkanlarına yönelik yargılamalar gayet siyasi değil tamamen irtikap, rüşvet vesaireye. Yani ne yapsanız o algı tutmaz. Çünkü bu var. Bu çünkü, örnek olunca şimdi ister istemez şimdi, niye orası böyle, burası böyle? Şimdi sabahın köründe baskınla Sinem Dedetaş alınmış. Belediye seçimi Üsküdar'da kaçıncı defadır yeniliniyor. O zaman böyle bir algı oluyor. Evet. Veyahut da oradaki belediye meclisi üyesi Üsküdar'da AK Parti'deyken hiçbir sorun yoktu. Şimdi niye tutuklanıyor? Yani...
2: Şimdi onu özetle şuna ifade edebiliriz.
1: Bir yani. Ali Han'a da söz vereceğim Gökçe.
2: Tabii özetle şunu söyleyeyim. Özellikle ceza yargılaması, ceza muhakemesinin usulüne ilişkin kuralları adil şekilde işletilmesi noktasında bir toplumsal bir beklenti olduğunu da söyleyelim. Yani evet. Hukukun eşit şekilde işlemesi. Hem usulü açıdan esas açısından zaten.
1: Sizden de ona dikkat çekiyor. İşte olması gerektiği olması gibi.
2: Tabii. Hayır. Eğer Gökçek... tutuklu gözaltına almak deneyim. Gerekiyorsa, gözaltına almak gerekmiyorsa da parti aidiyeti gözetmeksizin onu evet. Söylüyorum. Evet. Parti aidiyeti kimliği gözetmeksizin davet usulünü uygulanması konusunda ben de hemfikirim. Yani burada herhangi onu da tabii savcılıklar karar verecek. Savcının o göreceği

0: bir şeye göre, prosedüre göre devam eder onlar.
1: Ne dersiniz çiğneme tablet tartışmasına?
2: Yani şu var, bir kere Ankaralı olarak da söyleyebilirim bunu. Yani çok ciddi bir spekülasyon var Melih Bey hakkında. Yüzyıllardır diyorum çünkü hani bir şey var, tweet vardı, senden evvel Germiyanoğulları vardı diyen. Hani Melih Bey o kadar eski bir belediye başkanı.
3: Yani Twitter tarihinin bence en zeki
2: tweetlerinden bir tanesi, evet, doğru. Hani çok uzun süre belediye başkanlığı yaptığı için de ve Melih Bey'in de adı da birçok şeyde konuşuluyor. Dedikodu ve kulis olarak söylüyorum ben bunu. Gerçeğini bilemem asla. Ve o yüzden de isterseniz de biraz da muhalif kesim içinde bir sembol haline gelmiş durumda. Yani madem bir muhalif tarafta böyle bir şey var yani.
4: Bülent Arınç da koşa koşa ifade vermeye giderim diyor. Yani sadece muhalif kesim değil ya o bakımdan.
2: Bülent Arınç'ın ne tarafa koyduğunuz da biraz değişebilir tabii son şeyde ama.
5: Yok, Melih Gökçek'le ilgili ifadesi var ya.
2: Yok, biliyorum biliyorum ama yani Bülent Bey de iktidar tarafından, muhalefet tarafından o da ayrı bir tartışma. Ama şunu söylemek lazım. Yani neredeyse bir sembol olmuş bir isim. Şimdi hatta şöyle bir şey, ben bir arkadaşım söylemiştim, onu duymuştum. Ekrem Bey'in alındığı gün, aynı gün Melih Bey'i de çağırsalar mesela, bu tepkinin hiçbiri belki de olmazdı, bu muhalefetten gelen veya bu Saraçhane olayları diye mi bahsediyoruz artık orada. Hı. O olayların bile çoğunun olmayacağından bahsediyordu. İnsanların ikna edilmesi için. Yani bir yani sadece AK Parti zamanında değil, daha ANAP'tan başlayan bir süreç tabii Melih Bey'in. 4 tane filan partisi oldu, en aşağı belki 5. Burada ciddi, yoğun işte dedikodu ve şüpheler var. Bilmiyoruz aslında gerçek mi değil mi. Ama o yüzden de biraz kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Bir de ben açıkçası son şeyde hiç hoşlanmadım, son cümle bu üçüncü maddeden. Haddini bilmeden yorum yapan basın mensuplarında ikaz ediyorum, yorumlarına dikkat etsinler. Yani bu tehditvari şeylere artık gerek yok ya. Yani hani ben bir basın mensubu değilim, herhalde bana serbest, beni ikaz etmiyor ama yani sizi filan ikaz ediyor belli ki. Yani bunlara ne gerek var? Ben hala anlayabilmiş değilim yani. Bir de ben şunu düşündüm, bu bütün herkes konuşurken en son bana geldiği için sıra düşünmeye de çok fırsatım oldu.
1: Ya, İkaz mı ediyorsun beni?
2: Estağfurullah canım. Hiç onunla alakası yok. Şeyi çok benzediğini fark ettim ben Ekrem Bey'e. Şey olarak, siyasi yolculuk olarak. Aslında merkez sağda başlıyor. İkisi de ANAP kökenli. Bakın.
0: Keçiören Belediye Başkanı'ydı.
2: Biri
3: yalnız biri AK Parti'ye geçiyor, evet, öbürü geçemiyor.
2: İşte biri AK Parti'ye geçip geçemiyor. Yani Ekrem Bey sanki Melih Bey'in yolunu takip etmek isterken AK Parti'ye geçemeyince CHP'ye gitmiş gibi. Çok benziyor. ANAP'tan ikisi de ilk başta küçük görece dış ilçenin belediye başkanı iken büyüyorlar. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı oluyorlar falan. Çok garip bir şekilde ikisinin çok benzediğini fark ettim. Biri Halfetili, biri Trabzon tabii ki farklı ama böyle bir benzerlikler şeyde. İkisi de şeyden değil, seçildiği ilin kökeninden değil mesela filan. Bir sürü böyle benzerlikler var. Garip geldi bana. Bunu da bir söyleyeyim.
1: Peki bu konuyla ilgili Mansur Yavaş'ın sessizliği, Mansur Yavaş genel olarak sessiz bir politikacı da.
2: Melih Bey konusunda mı? Evet. Yani ben eminim ki...
1: Yani şu davayla ilgili.
3: İfadeye ama şöyle, ses, o bir ses çıkardığı zaman Melih Gökçe'nin ne kadar ses çıkaracağını bildiği için bence temkinli davranıyor.
2: Yavaş, bu konuyla ilgili değil ama bu konu çünkü şey ya, malum yurt dışına kaçırılan bir takım şeyler ya. Mansur Yavaş'ın defalarca kere ben biliyorum yani zaten kendi açıklamaları üzerinden takip ettiğimiz için görüyoruz. Defalarca kere başvurusu oldu Melih Bey döneminde yapılan yolsuzluk iddialarını. Başvurdu, kendisini söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam 30 küsür tane, 34 olması lazım. Ama yanlış hatırlayabilirim. 34 tane ayrı dava açılması için dilekçe verdiğini söylemişti. Ama onlardan bir sonuç çıkmadı. Fakat son bu hareketten sonra başka şeylerde de bu yansıyabilir Melih Bey'in soruşturması devam ederse. Bunu da bekleyip göreceğiz.
6: Mansur Yavaş herhalde dünyada sessiz kalarak, sessizliğini koruyarak bilim yapan tek siyasetçi tipidir diye
2: ama
6: düşünüyorum.
2: Böyle olur zaten ya. Yani çok... bazen de bazısı da
4: bunlar. Kutuplaşma ortamında aslında tek... birazcık şey, doğal bir şey. Çünkü kutuplaşmanın üstüne çıkmış oluyorsunuz. Partiler üstü veyahut da o ulusal siyasetin de üst konumu.
2: Zaten de öyle.
4: Türkiye'de örneği şu an olmayan o biraz.
6: Ama Türkiye'de de o yürür mü onu bilmiyorum. Biraz da medyanın buradaki yaklaşımı ben seçimler arifesinde daha netleşeceğini düşünüyorum.
2: Buraya kadar
6: çünkü
2: geldi ama.
6: Türkiye'de seçmen netlik ister, netleşme ister. Bunu 2023 seçimlerinde de gördük. Biz başkan adaylarınızı bir yıl önceden, 6 ay önceden açıklayın diye burada bas bas bağırıyorduk da işte yok iktidar çevrelerinin derdi mi bu, biz yaparız son anda açıklarız dediler. Son anda da nelerin olduğunu gördük işte. Masa kalktı, devrildi, geri gelindi. Yani Türkiye'de siyasetin, o özellikle sol siyaset açısından da söylüyorum, sağ siyaset açısından da söylüyorum, mevcut cari sistemin gereklerini yerine getirmektir. Türkiye'de beğenelim beğenmeyelim, eksiği fazlası ki ben düzeltilmesi gereken tas

0: edilmesi gereken yönleri olduğunu her yayında hemen bence hemen de söylüyorum. Bir başkanlık sistemi var ve bu sistemin öngördüğü, en azından seçim kanununda bir değişiklik yapılmasa önümüzdeki dönemde, bu mevzuat da seçime girecek. Onun için sağda da soldaki siyaset kurumlarının da siyasi partilerinde bunun gerekliliğini yerine getirmeleri lazım. Seçim yani başkan adayınızı en az 6 ay, 7 ay, 8 ay önce belirlemeniz lazım. Programını, kadrolarını ortaya koyun. Türkiye'de artık parlamenter sistemin parametreleriyle siz siyasi analiz, siyasi program, siyasi faaliyet yaparsanız kanaatimce eksik yapmış olursunuz.
1: Mansur Yavaş'a sessiz diyoruz ama balıkçılarla bir araya geldi. Balık sezonunu Ankara'da açtı. Bir de o görüntüye bakalım. Şimdi Ankara balık sezonu diye insan mı gülmeyin.
2: Yok,
1: taze balık Ankara'da yenir.
2: Bilgim olduğu evet, için biliyorum. Yani Ankara'da yenir. İyi balık Ankara'da yapılır, Ankara'da yenir. O da biraz tüketici kültürüyle ilgili. Daha çok bürokratların okumuş yazmışlar.
1: Balık denizden çıkar çıkmaz kamyonlara yüklenir.
3: Evet, Ankara'ya gelir
2: yani. Yani gülmem şeyden değil yani. Ankara nereden çıktı değil. Ya bilgimden dolayı güldüm.
3: Yani her şeyin en güzel.
1: Geliyor mu görüntü?
3: Onu da söyleyeyim.
1: Mansur Yavaş'a sessiz diyenler için balıkçılar. Ya balıkçıların Ankara'da ne işi var demeyin. Ankara'da da çok ciddi bir balık tüketimi var. Ama sözü Mansur Yavaş'a nasıl getirecektim? İşte ancak böyle getirebiliyorum. Çünkü kararsızlığı mı, sessizliği mi tam birbirine karıştı. Ne dersiniz? Son ana kadar bu tutumunu sergileyecek mi? Yoksa o da biraz önce konuştuğumuz dava sonuçlarını bekliyor. İmamoğlu'nun diploma, CHP'deki butlan. Ne dersiniz?
4: Biraz bu tartışmaların dışında kalma yönelimi Ekrem İmamoğlu'nun çok hızlı hareket ettiğini düşünmesinden bana kalırsa kaynaklanıyor biraz. O kendisi bir cumhurbaşkanlığı ile ilgili tahlil olacaksa daha seçim biraz belli olana kadar durumlar işte bu yeni partinin durumu ne, CHP'nin durumu ne, bütün muhalefetin durumu ne, orada kim nerelerde duruyor. Bunları realist biçimde bence biraz değerlendirip önünü görmek istiyor. Kendisi açısından yanlış bir tutum mu? Hayır. Değil. Tabii şöyle bir şey var. Çok reaksiyoner bir seçmen kitlesi oluştu Türkiye'de. Şu an belki de %60'lık çok ciddi reaksiyoner bir kitle var. Farklı farklı tabanlara dağılmış vaziyette. Ve özellikle gençlerde o reaksiyonerlik artıyor, tepkisellik. Öfkeli bir siyaset var ve kendi temsiliyetlerinin daha öfkeli siyasetçilerde, sert çıkışlarda, bir anlamda hakları yendiğini düşünenler kendi haklarını sert biçimde söke söke alan veya savunan siyasetçi istiyorlar.
1: Evet.
4: İktidar kitlesinin böyle bir derdi yok çünkü onlar zaten sürekli muhalefet orada dayak yiyor pozisyonda, öyle algıda. Bundan da rahatsız değiller. O da bir sorun yok. Fakat diğer kitlede bir mesele var. O yüzden işte Melih Gökçe'ye gelince böyle, işte başkalarına gelince öyle. Bu sıkıntı yaratıyor. Halbuki gerçekten de en baştan itibaren eğer ki mesele rüşvetle, irtikapla vesaire bunlarla mücadele ise o şekilde gitseydi veyahut da bu şekilde bir algı verilseydi başka olurdu. O zaman durum değişirdi. O reaksiyonerlik kadar
2: şöyle
4: olmazdı
2: bir şey
4: ama
2: var. Yani şimdi hukuk mekanizması kendinin iletişimini yapacak diye Melih Gökçe'yi kurban olarak mı seçecek?
4: Hayır, Melih Gökçe
2: yani?
4: Değil. Şimdi bu şey var. Değil. Şimdi açıkçası İhsan Bey, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yani şimdi AK Parti'ye geçen hiçbir belediye başkanında sorun yok. Bütün dosyalar kalkıyor. Ama diğerlerinde
2: AK Parti'nin
4: sorun oluyor.
2: Kendi sorguladığı ve mahkeme görmüş çok belediye başkanı var. Yani gidin disiplin soruşturmalarına bakın. AK Parti kendi tedbirini alıyor. Disiplin soruşturmalarını
4: alıyor. O zaman bunun
5: küçük bir yerler. Küçük yerler. Hangi büyük şehirde var?
2: Bir de şöyle bir şey var. Yani parti disiplini açısından da ben bir AK Partili belediyenin Cumhuriyet AK Partisi belediyeler gibi rahat davranacağını da çok düşünmüyorum. Yani orada
5: o bir doğru.
2: Bir parti disiplini var. Tayyip Erdoğan korkusu var.
3: Tayyip'ten yani, korkusu var bence.
2: Bu bence önemli bir şey. Yani şöyle, kardeşim ben burada bir halt yersem başına geleceği biliyorum der. Bu koltukta oturamam der kişi. Yani ciddi bir şey yapacağı zaman. Ama bir şöyle de tersinden örnek verelim. Hani ben savunma pozisyonunda değilim zaten. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu denetleyebilir miydi? O gücü var mıydı? Yok. Özgür Özel denetleyebilir miydi? Semtinden geçemezdi. Peki şu 20 tane belediye başkanı İmamoğlu'nun adamı dendiğinde onları denetleyebilir miydi? Yok. O zaman parti içi denetim olmadığı zaman burada da keyfilik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tamam, konulara yaklaşırken

0: belli bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz ama bütüne de doğru bakmak lazım geldiğini düşünüyorum.
1: Yalnız İhsan Bey, sizin söylediğinizde AK Parti'nin kendi kitlesi düşünüyor. Ama diğer tarafta bunun alıcısı yok. Mesele o zaten.
0: Ama şöyle, siz diğer bunu, tarafta şöyle, diğer tarafta, şunun ya, da alıcısı
1: orada
0: yok
1: böyle,
0: ki. Mesela Ertan Yıldız çıkıp diyor ki, mesela şu cümleyi kurayım ben, siz bir alıcı olarak bakın. Ertan Yıldız çıkıp diyor ki, İmamoğlu'nun sır katibi, bütün işlerini yapan adam.
1: Sadece
0: diyor ki, bir davadan dolayı 300 milyon dolar bu tarafa gitti diyor. Şöyle muhalif kitlenin %90'ına sorun, kardeşim bu bir siyasi davadır, böyle bir şey olmamıştır diye bakar. Şimdi onların eğri bakışını da sizin düzeltme şansınız yok ki. 50 tane Melih Gökçek tutuklayın. O yine Ertan Yıldız'ın söylediği cümleyi
1: esas değil
0: satın
1: zaten
0: almayacak. Şöyle, yani nihayetinde bir şartlanmışlık var ve bu şartlanmışlık, yani bir davada mesela insan şöyle bakabilir. Kardeşim biz siyaset yapıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyaseti var. Siyasetimiz doğru ama bu adamın yaptığı yanlış. Bunu kimse söylemiyor.
1: Ya şey, siz söyleyeyim, hep aynı hadiseler.
0: Bak, yani büyükşehirdeki ölçekteki problemler AK Partili bir belediyede olsa en az kütlenin üçte biri mırınkını ne der, karşımda bu işi yapmasaydı der. Ve sağ siyasetin ya da AK Parti seçmeninin böyle bir duyarlı tarafı var. Ama o reaksiyoner dediğiniz kesim öyle şartlanmış ki. Ben hatta şeyi biraz siyaset yorumuna getirmeyi düşünüyorum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi niye siyasetsiz kaldı? Niye bu işlerin dışında başka işi kalmadı? Çünkü o kitle Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset istemedi. Muhalif ol yeter kardeşim. Sen değil mi ki AK Parti'ye karşısın? Değil mi ki Recep Tayyip Erdoğan'a karşısın? Biz senden ne belediyede hizmet istiyoruz? Aynısını Osman Baydemir demişti. Biz size sokakları temizleyelim ya da çöp çamur için gelmedik. Biz ideolojimiz için geldik. O reaksiyoner kitle de bence hem medya ayağı hem de kitle bence partiye de kötülük ediyor. Yani şöyle kötülük ediyor. Ya İzmir'de vatandaş hizmet ister ya. Der kardeşim.
1: Yakında benim, merak etmeyin, Cemil Tugay'la çok büyük hizmet gelir herhalde.
0: Ertesi günü psikolojisi değişir biliyor musun İzmir'in? Söyleyeyim size.
1: Değişmez.
0: Dört
1: ama mesele o zaten.
0: Başlarlar.
1: Yani Cemil Tugay'a karşı değişir ama.
0: Şöyle, seçmen değişmeyebilir. Fakat yarın öbür gün AK Parti'ye geçsin. Kolları ve AK Parti'ye geçtiği gün vatandaş hizmet istemeye başlar.
1: Ya böyle şeyi de sizin bahsettiğiniz AK Parti'ye geçen belediye başkanlarında hizmet patlamasını da görmedik. Keşke o belediye başkanları hakikaten müthiş hizmetlerle karşımıza çıksalar. Ama Burcu Köksal'da veya
0: şöyle,
1: Özlem Çerçioğlu'nda veyahut da İstanbul'da öyle...
0: Şöyle, şimdi, yani sokaktaki insanlar AK Partili belediyelere sen hizmet yapma, keyfine göre yaşa, biz de sana oy verelim, hiç olmadı. Yani eğer bir belediye AK Parti'ye geçtiyse AK Partili belediyeden istediklerini ondan da isterler. Ama şöyledir. Beşiktaş'a örnek verelim. Beşiktaş'ta Gürkan Bey belediye başkanı yapın. Tatile gitsin. 5 sene sonra gelsin. %75'le değil %73'le oy alır. Kimse tatilde olup olmadığına da bakmaz. Bence bu şey, bu reaksiyoner dediğiniz, illa muhalif olacak, illa işte karşıt olacak dediğiniz kitle ve aynı zamanda onu besleyen medya, bence o siyasi partiyi de siyasetsiz bırakıyor.
1: Ya bir kere öyle bir medya yok.
0: Var.
1: İkincisi
0: olmaz.
1: Şöyle, reaksiyonerleşen ya, dedim ben. Reaksiyonerlik daha artıyor, daha tepkisellik artıyor. O yüzden mesela yeni parti mülayim davranınca tepki görüyor.
0: Mesela şöyle, siyaset isteyen makul.
1: Sorun o.
0: Siyaset üretmiyor. Bak, siyaset benzer üretmeyi şey isteyen...
1: Ben daha ilerisini söylüyorum. Yani reaksiyonel daha güncel durumu
0: şey
1: söylüyorum.
0: Şartlar ne olursa olsun biz muhalifiz kardeşim. Benim partim muhalif olsun yeter, ondan bir şey istemiyorum. Bu doğru bir reaksiyonerlik
1: değil. Bence de değil ama buna kitleyen aslında bu sizin sunduğunuz bakış açısı. Siz orada bir kitle oluşturmuşsunuz. O kitleyi kazanmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir çabanız yok. O kötü öteki kitle. Onlar şöyle, onlar böyle, onlar böyledir zaten gibi bir şablon oluşturmuşsunuz.
0: Sen beni neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin medyasına benzettin.
1: Bu,
0: ben öyle bir adam değilim.
1: Doğru bir
0: yani
1: siyasi bakış açısı
0: yok,
1: değil.
0: Şöyle, beni Halk
1: siyasetçiler bu sizin dediğiniz yani yaklaşımda olursa
0: vermeyelim de,
1: kendilerini
0: sizin
1: cam tavanlara kilitlerler.
0: Beni şöyle, şimdi, bu şey var ya, 7 gün 24 saat aynı şeyi tekrarlayan medya mensuplarına benzettin ki ben bir araştırma firması sahibiyim ve rasyonel bir adamım. Nihayetinde diyelim ki ben salı günkü yazımda DEM Partisi nasıl Türkiye Partisi olabilir? Başlığını atıp geldim buraya. Yani ona kafa yoran birisi.
2: Bir şey katkı olsun bu tartışmayla ilgili olarak. Reaksiyoner seçmen, ideolojik seçmen. Aslında ben şunu düşünüyorum açıkçası. Türkiye'de 2023 seçimlerinde 64 milyon küsur seçmen oy kullanma hakkına sahipti Türkiye'de. Şimdi 27 veya 28'de yapılan plan.

0: yapılması planlanan 28 Mayıs 2028 son tarihtir anayasal açıdan. Ama erkene çekileceği yönünde de bir beklenti var zaten. En azından birkaç ay. 66, 67, 68 milyon civarında. Ben inanıyorum ki, bu konuyla ilgili bir araştırma mı yaptım? Yapmadım ama ben şöyle, yani ideolojik sahiplerle...
1: Deneyimli bir seçmen olarak diyorsun.
0: Evet, yani gözlemime dayanarak söylüyorum. İdeolojik sahiplerle, reaksiyoner olarak ifade aynı olduğu için, oy kullanan seçmen kitlesinin bunun belki %10-15 olduğunu düşünüyorum. AK Parti de dahil. Yani AK Parti'nin ideolojik konumu...
1: Yani toplam seçmenin %15'i mi?
0: O civardır.
1: Her partiye dağılır.
0: 15 olur, 20 olur bilmem. Ama kahır ekseriyeti, yani Türkiye'de siyaset pratiğini yapanları da gördüğünüzde zaten bu kanaati oluşturursunuz. Yani bugün en fazla üyeye sahip siyasi parti AK Parti. 12 milyon civarında. Evet. O civarda 11 milyonun üstünde. Şimdi ama Türkiye'de iktidara gelebilmeniz için 27-28 milyon oy almanız lazım.

0: ve güven unsuru. Çünkü ülkeyi yönetme, bırakın ülkeyi, en basitinden bir şirketi, bir firmayı yönetmek için yönetimi teslim edeceğiniz kişinin güvenilirliğine bakarsınız. Evet. Becerisine bakarsınız, kabiliyetine bakarsınız. Dolayısıyla böyle reaksiyoner seçmen, ideolojik seçmen belki bu 60'lı 70'li yıl bizim gençlik yıllarımıza çok daha ağırlıklıydı. Evet. Şimdi de önemli mi? Önemli. Bir noktaya kadar önemli. Ama o tek başına sizi iktidar yapmaz. Ne CHP'nin ideolojik seçmeni, ne MHP'nin, zaten MHP'nin belli zaten duruş itibariyle siyaseten, AK Parti'nin ideolojik seçmeni değil. İdeoloji, bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi içindeki iç iktidar kavgasının ötesine geçebilmesi lazım. Sadece CHP'li seçmen Hayır. kitlesini hakim olma yetmiyor. Sizin ülkeyi yönetme iddianız varsa, ki Özgür Özel her seferinde bunu altını çiziyor. Cumhur İttifakı'na uzaklaşan, bir taraf olan seçmen kitlesine, milyonlarca seçmene ne tür mesaj veriyorsunuz? İnandırıcılık noktasında, ülkeyi yönetebilme kabiliyeti derken, siyaseten o anlamda söylüyorum. Yani evet. jeopolitik mücadele, terör meselesi, uluslararası ilişkiler, ekonomi, en baştaki en önemlisi ekonomik kanaatimce yargı meselesi. Bunlarla ilgili sizin somut, bakın altını çiziyorum, somut plan, program, projelerinizin ortaya çıkması lazım.
1: Evet. Ben Mansur Yavaş'ı konuşacağız açıklayayım.
2: Diye başladık. Evet. Mansur Yavaş'ı konuşacağız diye başladık. Mansur Yavaş hariç her şeyi konuştuk. Ondan
1: bu arada
2: sonra
1: şeyi
3: söylüyoruz. Bağlantılı.
1: Yani. Ben kendimi açıklayacaktım sadece.
2: Buyurun. Buyurun.
1: Reaksiyoner bir kitle oluşuyor derken ben farklı bir şeyden bahsediyorum. Siz eski daha statüko, eski daha önceki seçimlerden bahsediyorsunuz. Ben yeni bir durumdan bahsediyorum. O yeni durum tepkisel seçmen. Bu kesime biz seküler diyemeyiz, muhafazakar diyemeyiz, onu diyemeyiz, bunu diyemeyiz. Tepkisel. Birçok şeye, ekonomik krizin bunda etkisi var, ekonomik zorlukların diyelim. Ekonomik meseleleri.
3: İlk defa bu seçimde mi çıkacak bir tepkisel?
1: Evet yani bu...
2: Geçen seçimde ekonomi çok mu iyiydi?
1: Hayır değil.
2: Daha kötüydü.
1: Alihan Bey, daha önceki programlarda zaten bahsettik bundan. Dünyada o tepkisellik artıyor diye. Benim bahsettiğim öyle bir şey.
2: Siyaset kurumuna bir tepkisellik.
1: Evet, siyaset kurumuna tepkisellik. Bütün siyasete isyan.
2: Doğru,
1: bütün öfke. Ben bunu söylüyorum. O yüzden mesela Yeni Parti aslında veya CHP bir tür sağduyuyu temsil ediyordu. Yani bir tarafta AK Parti vardı, bir tarafta CHP vardı. Bir mutlak mutlak kararıyla ondan sonra oradan bir Yeni Parti çıktı. O CHP'nin oy kayışı başladı, orada bir karışıklık başladı. Zaten o denge bozuldu. Yani iki ayağı bozuldu Türkiye'deki sistemin. Her ne kadar bir başkanlık sistemi olsa da o partilerin önemi var şu veya bu şekilde.
2: Evet.
1: Çünkü meclis hayali var. Başkanlık sistemine geçilmiş olmasına rağmen ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ve kabinesi, danışmanlar vesaireler o çevre belirliyor olsa da çoğu şeyi, hala tahayyülde bir meclise bakış var. Yani bir toplum kitlesinin, seçmenlerin odağında veya ulaşabilecekleri asıl adres olarak o partileri görüyorlar. O partiler üzerinden ulaşmaya çalışıyorlar ve dertlerini dile getirmeye çalışıyorlar. Sonuç şimdi olarak... işte kararsızlar çok artıyor, protesto oyu artıyor ve son zamanlarda çok yeni bir şeyden bahsediyorum. Özellikle gençlerde o reaksiyonerlik, öfkelilik, siyasete müthiş bir güvensizlik artıyor. O yüzden o güveni tekrar tesis etmek için bütün partilerin bir düşünüyor olması lazım. Çünkü o sağduyu kalkınca partilerden de hep daha fazlası bekleniyor.
4: Bunda mutabıksız.
2: Sadece gençlerde değil bu arada.
1: Tabii.
2: Orta yaşlı.
4: Mansur Yavaş diyordun.
2: Evet, orta yaşlı erkeklerde de var mesela. Değişik böyle şey, spesifik gruplarda.
4: Sonra da şu araştırmalara bakalım.
2: Parlamenterizm karşıtlığı inanılmaz yükseliyor bu arada. Bu da çok normal. Çünkü siyaset bütün dünyada, özellikle Avrupa'da, Avrupa'da falan kopmuş durumda. Halkla arasında ciddi şey var. Bentler var. Mansur Yavaş'tan bahsediyorduk. Şu çok, ben söyleyeyim, istifa etmeyecek. Yani en azından Yeni Parti'ye geçmeyecek, istifa edebilir ama tahminim çok net bu konuda. Yeni Parti'ye geçeceğini kesinlikle düşünmüyorum ve zannetmiyorum.
4: Bir kere, 100 bin imzayla bağımsız aday olması.
2: Ben şöyle düşünüyorum, Mansur Bey'in kafasındaki, Mansur Yavaş'ın kafasındaki...
4: Yani bütün siyasi partiler üzerinde mutabık olsun.
2: Evet.
4: Özellikle de...
2: Evet.
4: Şey,
2: yani ben bütün de bağımsız... değilse bile, bütün değilse bile ezici çoğunluğu... muhalif partilerin ezici çoğunluğu bende mutabık olsun. Yani, Türkçesini söyleyeyim ben bu işin? Özgür Özel aday olmadı, aday olmasın. Olmazsa ben olurum. Bunun Türkçesi bu yani. Çünkü ben üçüncü bir Muharrem İnce'nin falan herhalde bu saatten sonra da olacak hali olmadığını düşünüyorum ben o yüzden. Bir kere olduğu için. Bütün mesele bu aslında buradaki.
3: O sebeple de Mansur Bey...

0: böyle işte Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamalar, Özgür Bey'in yaptığı açıklamalar, yok bizim adayımızdır, bizden ayrılmayacak, burada
1: Evet.
0: kalacak. Ya da öbür taraf ayrılıyor, geliyor, selamını söylüyorum size diye Trabzon'da yaptığı konuşmalar. Bunlar Mansur Bey'i gereksiz yere zorlayan işler. Niye zorluyorsunuz? Nihayetinde elinizde böyle bir isim var ve yarın öbür gün Altılı Masa benzeri yeni dönemde bir şey kuracak olsanız, ki kurmak zorundasınız, %50+1 diye bir gerçeklik var. Mansur Yavaş sizin için hani neredeyse mecburi istikamet. Ha, Tayyip Bey yenebilir, yenemez, o ayrı bir tartışma. Ben öyle yenebileceğini de düşünmüyorum da. Ama elinizdeki yani Özgür Özel aday olacak. Şimdi bir siyasetin gerçekliği olarak işte anketler var burada. Siz AK Parti tabanından birkaç yüz bin, belki daha iyi bilir İhsan Bey, birkaç milyon oy çekebilecek bir adayla çıkacaksınız kardeşim.
1: Evet.
0: Bakın Türkiye'nin gerçeği budur.
2: Yok.
0: Tepkisellik var, şu var, bu. Ne varsa var.
2: Aynen.
0: Siz Erdoğan'ı yenebilmek için AK Parti tabanından milyon oy alacaksınız.
3: Artı MHP.
4: Artı MHP.
0: Artı
4: tabii.
0: MHP. Bu tabii. Cumhur İttifakı tabanından, ben hakikaten çok da şaşırıyorum. Ya Cumhur İttifakı tabanından milyon oy almak mecburiyeti ortadayken neyin konuşmasını yapıyoruz? Siz bu milyon oyu nasıl alacaksınız? İki şekilde alabilirsiniz. Bir adayınızla, iki politikalarınızla. Ya adayınızla ya da politikalarınızla. Hem adayınızla hem politikalarınızla. Dolayısıyla bu mahallenin, yani bu muhalefet mahallesinin biraz gerçekçi konuşmalar yapmaya başlaması.
4: Aynı soruyu bir önceki seçimde yani, de içinde sormak
0: aynı
4: lazım.
0: Ya 7 genel seçimi üst üste kaybetmiş bir kadrosunuz siz. Bakın 7 genel seçimi üst üste kaybetmiş bir kadrosunuz. Dünya tarihinde örneği yok. Serbest seçimler yapılan dünya tarihinde örneği yok. Bir kendinize çekirdeğe verir misiniz artık? Biz niye kaybediyoruz sorgulamalarını niye yapmıyorsunuz? Şurada tepkisellik çıkıyor. Burada reaksiyoner oy çıkıyor. Bilmem ne çıkıyor. Burada yanlış aday yaptık. Burada bilmem ne ettik. Kardeşim değerlendirin. Arama toplantıları yapın. Bakın önünüzde aylar var. Geçen sefer de var. Hep vardı zaten. Bunların hiçbirini yapmadınız. Ve bir gerçeklik var önünüzde. Siz Cumhur İttifakı'ndan milyon oy alacaksınız. Özgür Bey'le mi alacaksınız? Buyurun Özgür Bey'le alın. Ekrem Bey'le mi alacaksınız? Aday olamıyor ayrı bir şey. Kimse o adayınız. Milyon oy alacaksınız ki Cumhurbaşkanlığını alasınız.
1: Evet.
0: Yürütmenin çok hakim olduğu bir dönemdir bu. Türk tipi başkanlık sistemi. Dolayısıyla siz o başkanlık sistemi gereği olarak o adayı kazandıracaksınız. Ya adayımız Mansur Bey olabilir. Mansur Bey'in konuşulmasının sebebi ne? Ya sadece CHP tabanından ya da Yeni Parti tabanından değil. Öteki tabanlardan da kökeni itibariyle oy alabilecek biri diye görülüyor, değerlendiriliyor. MHP tabanından da alabilir, işte AK Parti tabanından da alabilir. Sakin bir adam. CHP'li değil ama iki dönem CHP'de aday olmuş. Rekor oylarla kazanmış. Dolayısıyla pekala CHP'li diye aday olarak sunabiliriz. O da doğru bir stratejiyle susuyor ve muhalefetin ortak adayı olmayı düşünüyor. Zaten muhalefetin ortak adayı olarak, yani muhalefetin en azından ikinci turda herkesin oy verebileceği biri olarak duruyor. Müslüm Sarı ne diye kalkıp da bu bizim adamımızdır, bizdendir falan diye, ya da Özgür Bey ne diye kalkıp selamını söyledim o bizden de aslında falan filan diye zorluyorsunuz ki? Yarın elinizde bir imkan olarak duruyor. Kazanabilir kazanamaz ama bütün tabanlardan oy alabileceği düşünülen, altını çiziyorum, düşünülen birisi olarak duruyor. Öyle bir imkanı var, durumu var. Tabanlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Hocanın söylediği yani AK Parti tabanındaki rasyoneliteyi ben öteki muhalefet tabanının rasyonelitesine göre çok daha yüksek görüyorum.
4: Ben de.
0: AK Parti tabanı %34 ile 2002'de getirdi AK Parti'yi. 47'ye çıktı. Yaşanan olaylara bakarak. Bakın yaşanan olaylara bakarak 34-47'ye çıktı. Ne yaşandığını biliyoruz. 2007 senesinde. 2007 seçimi. 2002 34, 2007 47. 34'ten 47'ye nasıl çıktı? AK Parti'nin muhteşem başarılarının sebebiyle mi çıktı? Hayır. Yaptığınız yanlış politikalarla, müdahalelerle, baskılarla, garabet uygulamalarla, hukuk dışı işlerle çıktı.
4: Bir de ekonomide, ekonomide.
0: Ha, 47'ye çıktı ama sonra bu parti, bu taban 47-49'da yaptı ama 49'u 35'de yaptı. Bakın AK Parti ayarları bozulursa o kitle indiriyor, çıkartıyor, azaltıyor, çoğaltıyor bir şey oluyor. Ama CHP'de ister Kemal Bey olsun, ister Özgür Bey olsun, başkaları olsun, bilmem ne olsun, o taban değişmiyor. 25-27 bandında dolaşıyor. Ya niye dolaşıyor? İyi bir şeyler yapıyorsa 30-35 olsun, yanlış bir şeyler olsun. Kemal Bey nasıl oluyor da 2010 Mayıs'ında geldi, 11 seçimini kaybetti, makul olabilir. Ama 15'i kaybetti, 7 Haziran'ı kaybetti, 1 Kasım'ı kaybetti. Siz kurultaylarınızda ne oluyor kardeşim diye niye genel başkanı sorgulamadınız? 2015'te ve 2018'de niye sorgulamadınız? Niye genel başkanı devam ettirdiniz? Yanlış. Ya da politikalarınızı. Genel başkan yanlış değil. Düzgün adam. Gandhi Kemal. Peki politikalarımız mı yanlış acaba? 2002, 2007, 11, 15, 15'teki seçim 18 ve 23'ü kaybettiniz. Şimdi hala AK Parti tabanından 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon neyse oy almayı düşünüyor.

0: düşünmüyorsunuz. Nasıl alacağınızı düşünmüyorsunuz. Sadece itiraz siyaseti üzerinden Erdoğan'ı yenebileceğinizi düşünüyorsunuz. Yapmayın ya. Türk siyasi tarihinde mi okumuyorsunuz? İtiraz yetiyor mu hükümetleri devirmeye? İtiraz yetiyor mu? Yetmiyor. Ve anketleri birazdan konuşuruz. Hala yankı odaları meselesi. Çok merak ediyorum. Özgür Bey'in önüne bugün konulan anketler, onun önüne anket koyan firmalar, 2023'te de seçimi şu kadar oyla kazanıyorsunuz diyen firmalarla aynı mı?
1: Aynı.
0: Aynıysa ben aynı. Hesap sorarım.
1: Çoğunluğu
0: yani.
1: Aynı.
0: Seçmen bir hesap sorar.
1: Danışmanların
0: yani.
1: Çoğu aynı ya. Peki, aynı. Kemal şey Bey danışmanlık yapıyor. Bak,
2: bakalım şimdi şu yani, anketlere bakalım. İhsan Bey anketlere bakalım. Ahalimiz bugün seçim olsa ne yapar? Genel'in en son araştırması. Verelim anketi. Evet, bugün seçim olsa ahalimizin...
3: Şimdi Ağustos ayı dağılımı. Araştırmamız bu Türkiye raporu olarak işte yapıp abonelerimize gönderdik. Ve siyasi tarafında kamuoyuna da açıklıyoruz. Bu ay çok da yazıldı, çizildi.
2: Genel'in son anketi bu.
3: Son anketi
2: kaç bu. Kişiyle yaptınız?
3: Yani 3000 kişiyle yaptık bu araştırma. Normalde 2200 ile yapıyoruz. Bazen 3000 ile de yaptığımız oluyor. Türkiye geneli, Türkiye raporu kaynaklarıyla bunu yapıp yönetiyoruz. Yani... Kat sistemiyle yani telefonla yaptığım telefon anketi. Burada belki Cumhurbaşkanı seçimi açısından bakacak olursak AK Parti'nin oyu %34.9, Milliyetçi Hareket Partisi 8.5. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi sandığa gidince bu oyu 2 puan artı yazıyor. Ve bugüne kadar bütün tecrübelerimiz bunu gösterdi. Yeni Parti'nin oyu %19, Yeni Parti %22
2: yeni olabilir. Yeni Parti biraz yükselmiş mi?
3: Bence 22 olabilirdi bence. Bu şeyden dolayı bence burada düşüş var bu araştırmada. Biz zaten önceki yaptığımız araştırmada parti kurulmamıştık. Kurulmadan birkaç gün önce yapmıştık. Yeni parti şimdilik buralarda durur gibi geliyor. Çünkü şey kararı bu çerçeve yasağı kararı partide bir sendeleme oluşturdu. Çok bazı şüpheler girdi. DEM Parti'nin 10 puanı 9 oluyor 10 oluyor. Yani hata payı çerçevesinde değişmiyor. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'yi birlikte aldığınız zaman %45'lik bir kale gibi bir oy birikimi var. Şimdi
2: evet.
3: Muhalefet açısından baktığımız zaman şimdi yeni partiyi muhalif sayalım. Yanında şu an küçük partilerin dışında yani İyi Parti, Anahtar Parti net değil pozisyonu.
2: Zafer küçük Parti de diyelim de.
3: Evet,
2: oyun yani görece az olan parti.
3: Bütün partilerimiz büyük partilerdir. Yani en azından misyonları
2: ha, büyük. Alıngalık olmasın.
3: Oyları az diyelim şimdilik. Şimdi şey de bence Altılı Masa baştan sona başarılı bir organizasyondu. Yani Türkiye'nin bir araya gelmeyecek bütün partilerini bir araya getirmişsiniz ve DEM Parti'yi oy olarak içinize almışsınız.
2: Evet.
3: Ben bu ölçekte bir organizasyonun yapılacağına dair bir kanaatim yoktur. Çünkü konjüktür gereği büyük ihtimal DEM Parti seçime bağımsız girecek. Kendi şartlarında girecek. Çünkü onların da bu topluma söyleyeceği sözler var. Özellikle de çerçeve yasa oylamasından sonra DEM Parti'den bir açıklama geldi. Ya 10 seçimdir sizi destekliyoruz. Beraber hareket ediyoruz, strateji yapıyoruz. Yani ihtimal
2: CHP baraj sınırında.
3: Cumhuriyet Halk Partisi baraj sınırında. Bu oylar düşebilir de, artabilir de. Yani şu an işte bizim parti kurulmadan böyle 15-15 bölünüyorlardı. Kurulduktan sonra bir 70'e 30 denklemi vardı bizim yaptığımız önceki ölçümlerde. Yani kitlenin 70'i Yeni Parti'den yana tutum takınıyordu. %30'u Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Yerelde denge biraz birbirine yakın duruyor. Baktığınız zaman İyi Parti bence bu ay kendini kurtardı. Çünkü Yeni Parti'ye dönük bir eğilim vardı İyi Parti'de. Baştan desteklemişlerdi. Bir önceki araştırmada ya 4,5'tu ya 5,5'tu. Daha da eriyebilirdi. Fakat terörist Türkiye konusunda cepheden karşı çıkan.
2: Evet.
3: Mantığı yok ama karşıyım diyor. Yani bu şekilde bu işin yapılmasına karşıyım. Ama nasıl yapılması gerektiğine dair bir şey söylemiyor. Söylemek zorunda da değil. Hem yeni partiye giden oylarından oy geri aldı hem de kendisini biraz toparladı. Daha önce şöyleydi. İyi Parti, Anahtar Parti ve Zafer Partisi ortalama %11'lik bir oyu kendi içinde paylaşıyorlardı. Anahtar Parti 4 çıkıyor. Zafer 2 çıkıyor, 3 çıkıyor. O kendi içlerinde bir devinim var onların. Yeniden Refah Partisi bir kayıp döneminde yani %2'lerde falan, 2-2,5'larda son zamanlarda. Diğer partilerin toplamı da %3.1.
2: Şu grafik bize ne anlatıyor Hasan Bey?
3: Yani şimdi AK Parti'nin seyrini anlatıyor. Yani işte 2025'ten 2026 Ağustos'una kadar Ocak'ta başlamışız. AK Parti'nin bir düşüş.

0: düşüşü var, sonra bir yükselişi var. Dikkat ederseniz son 6 aydır AK Parti'nin grafiği yani 35-36, 34-36 bandında devam ediyor. Diğer Cumhuriyet Halk Partisi bence şu Nisan'da bir zirve yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Sonra bir düşüyor, sonra grafik yatay olarak geliyor. Sonra da yeni parti tam kuruyor. Aşağıya düştüğü zaman da aradan bir yeni parti figürü yukarıya doğru çıkıyor. %20'lere doğru. Diğer partiler de mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakın, DEM Partisi'ne bakın. Genelde onlarda
1: çizgi yatay. Stabil, evet.
2: DEM Parti'nin şimdi bu genel oy oranlarına bakınca çerçeve yasada kullandıkları oy, evet mi dediler, hayır mı dediler anlaşılmadı ama genel eğilim olarak hayır demişler gibi görünüyor ya. Yeni parti için söylüyorum. Evet. Ya da muhalefet bloku için söylüyorum. DEM Parti'nin gözünden baktığınızda %10.1 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine bunları kritik, evet, kilit bir hale getiriyor.
0: Kesinlikle.
2: Onun yeniden muhalefet bloku içinde hareket etme ihtimali, şansı ne görüyorsunuz?
0: Yani ben bugünkü şartlarda eğer terörist Türkiye meselesi finale bu şekilde gidecekse ben kendilerini müstakil olarak hareket edeceklerini düşünüyorum.
2: Destek çünkü, verirler mi? İkinci turda ne olur yani?
0: Hani, ben şöyle hani kitlenin doğrudan işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek vermek yerine tarafsız kalmalarının kendileri için...
2: O da değil, destek anlamına geliyor.
0: Destek anlamına gelir.
1: Burada benzer tabii, bir araştırma da sizin
0: Cumhuriyet Halk Partisi sezinde vardı. Şöyle, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu önemli. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar bu özellikle Kılıçdaroğlu'nun şeytanlaştırması, o kayıkçı kavgası bir tarz ortaya koymuştu. İşte birkaç belediyenin kaybolma, Menderes gibi belediyenin kaybedilmesi sebebi. Üsküdar'da bir masa kuruldu. Muhtemelen Üsküdar'daki masa bence İstanbul için kuruldu. Üsküdar için değil. Yani Üsküdar çok önemli değil. Yani İstanbul'da aynı riskle karşı karşıya kalırlarsa iki tarafta kaybedecek modundalar. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de biraz o tarafa doğru eğilim devam ediyor. Fakat şöyledir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde problemin, geçimsizliğin sadece tepe yöneticileriyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Tepe yöneticileri bir taban oluşturdular. Bu taban da bu yakınlaşmayı engelliyor. Geçtiğimiz haftalarda bir tebessüm fotoğrafı ortaya çıktı. Ve Özgür Özel tebessümle ilgili gerekçe uydurmak, gerekçelendirmek ve açıklama yapmak zorunda kaldı. Ya Allah aşkına.
3: Muazzam büyük bir tepki.
0: Çünkü aşağıdan o kadar öfkeli bir kitle var ki bu öfke neyin öfkesi, ben de onu çözemedim. Hadi iktidara karşı öfkeli olabilirsiniz de. Yani... Buyurun.
1: Birkaç ay öncesine kadar genel başkanınız alıyor mu?
4: İhsan Bey şeyi söyledi. DEM Parti seçmeninin tarafsız kalma ihtimali. Ben aynı kanıda değilim.
0: Neden parti değil? Olarak, seçmen olarak
4: ben değil. Kurumsal kimlikle parti seçmeninin Cumhur İttifakı'na daha yakın olacakları kanaatindeyim.
0: Şimdi burada bu analizi kökten ele almak lazım. Selam
4: şöyle.
0: Bey. Buyurun.
4: Ya, kurumsal kimlik olarak belki farklı bir karar alabilir ama parti seçmeni bölgesel... Bölgede yaşayan seçmen açısından, DEM seçmeni açısından söylüyorum. Bir diğer husus da şöyle. Şimdi önümüzdeki olası seçimde herhalde iki tane önemli parametre var diye ben düşünüyorum. Birincisi ekonomi, ekonomideki gelişmeler. İşte vatandaşın alım gücüyle ilgili nasıl bir tablo ortaya çıkacak önümüzdeki 6 ay, 1 yıl içinde neyse. İkincisi de bu terörist Türkiye meselesi. Terörist Türkiye meselesinde toplumsal anlamda ben mecliste 467 sayıyla kabul edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Sayısal, evet, olarak. Bu nedenle yeni partinin yarısından fazlasına, yeni partinin milletvekilinin yarısından fazlası milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye dair güçlendirme yasasına, yani çerçeve yasaya yönelik olumsuz oy kullandı. Hı hı. Değil,
1: evet,
4: mi?
1: Evet.
4: Dolayısıyla bu eksi yazar. Yani muhalefet açısından, ana muhalefet açısından. Yeni parti ana muhalefet partisi olarak alırsak.
0: Şöyle bir cümleyle.
1: Onu da sorayım.
0: Ya DEM Parti biraz analize değer. Şimdi DEM Parti kitlesinin ortalama 1/3'ü daha muhafazakar eğilimlere sahipti. Ve İstanbul'da Kadir Bey döneminde %60-70 oranında oylarını Kadir Bey'e veriyorlardı. Fakat sonradan Cumhuriyet Halk Partisi ile yakınlaşma, referandumlar, o muhalefet kenetlenmesi, DEM Parti seçmeniyle Cumhuriyet Halk Partisi arasında olağanüstü bir yakınlık oluşturmuştu. Mesela bu yakınlığı
3: bir
0: mevzuda nasıl bu kadar feda ettiler, ben de onu tam çözemedim. Şimdi muhtemelen serbest bıraktıklarında mesela terörist Türkiye, belki o tabloyu alabilirdik buraya. DEM Parti seçmeni %90 destek veriyor. AK Parti %85.

0: Milliyetçi Hareket Partisi %80 oranında. 3 parti. Yeni Parti %40, Cumhuriyet Halk Partisi 47. Yani ya, ve %15 sadece cepheden karşı duran %15 İYİ Parti. Yani düşük oran olan %60 toplamda. Şimdi bir teşekkür borcu olarak da yani şöyle düşünün. Güneydoğu Anadolu'da turizm hareketlenecek, siyaset, daha doğrusu ekonomi ve bir teşekkür borcu olarak sadece Cumhurbaşkanımıza değil aynı zamanda Devlet Bahçeli'ye dönük de bir teşekkür teveccühü oluşabilir diye düşünüyorum. Hatta Diyarbakırlı bir esnaf arkadaşım klasik bir arabası varmış. Diyor ki ben bunu kaç yıldır böyle gözüm gibi bakıyordum. Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istiyorum. Yaptığı bu girişim
1: çünkü
0: sayesinde.
1: Bölgedeki MHP teşkilatlarına yönelik önemli bir şey de var. Ziyaret de var bölgede. Yani bu Sayın Bahçeli'nin işte yönettiği önemli ölçüde sevk ve idare ettiği süreçle ilgili olduğunu düşünüyorum.
2: DEM Parti ile ilgili bir çalışmada size vardı galiba.
3: Evet, bir de tabii DEM Parti'nin de bugün parti meclisinin %50'sinin değiştiğini ve evet, tamamen yeni bir DEM Parti'nin karşımıza çıkacağını unutmayalım.
2: Eş başkanlar değişmedi ama onlar da esas değişim
3: tabii
2: yolda dedi.
3: Yani
0: Demokratik Cumhuriyet Hareketi diye de yeni
3: evet,
0: bir isim
3: evet, zikredildi. Daha Öcalancı bir hareket olacak. Yani bu adını koyalım. Artık partide daha sol tandanslar veya daha farklı işte o çerçeve yasaya farklı oy verenler, katılmayanlar daha doğrusu öyle diyelim. Onlar vesaire pek olmayacak. Şimdi burada işte reaksiyonerlik derken tam bunu kastediyorum.
2: Mesela
3: şimdi
2: Demirtaş meselesi.
3: Evet.
2: Selçuk Mızrak'ta salı günü çıkacak.
3: Evet. Tabii ki zaten bir yıl önce serbest kalması gerekiyordu bu arada. Cezası bitmişti aslında.
2: Diyarbakır
3: şimdi yeni dev
2: önlü
3: bir enteresan uygulama var. Ceza bittiği halde devam
2: böyle
3: ediyor. Aykut Erdoğdu'da da biz aynı şeyi
2: sizin
3: görüyoruz.
2: Buyurun.
3: Mesela. Onun için zaten Selçuk Mızraklı serbest kalmalıydı. Burada enteresan şey bu Mayıs ayında bir kere şunu söyleyeyim. Kesinlikle bu kamuoyu araştırmalarıyla bir serbest kalmalı veyahut da hapiste olmalı gibi bir kanaat oluşmamalı. Bu Selahattin Demirtaş hukuken zaten serbest kalmalıydı ve kalmalı da. Siyasetçi hapiste olmamalı.
4: Adam,
3: tutuksuz yargılanabilir.
4: Çok garip ya.
3: Tutuksuz yargılanabilir.
4: Ya, hukuk sorusunu sizce diye sorulması zaten çok saçma bence.
3: Hayır ama var. Çünkü bunun bir de Öcalan sorusu da vardı. Burada şimdi ikisini karşılaştırmak için daha çok sorulmuş bir soru. Burada önemli olan şimdi Mayıs ayında
4: Asılsın desem asılacak mı yani? Hani öyle bir
3: hayır elbette şey değil. Bu burada toplum jürisi kurmuyoruz. Ben de onu söylüyorum zaten. Size ne dedim? Böyle bir buna bakarak yargı karar verecek değil. Ama burada siyasi bir karar olduğu da düşünüldüğü için Demirtaş'la ilgili bu daha çok Demirtaş'ın popülaritesini bir anlamda ölçen, tabandaki karşılığını, tabanlar ne düşünüyordu? Çünkü çok negatif reaksiyonlar vardı ve giderek bu serbest kalmamalı diyen kitle azalmıştı. Önemli olan bu. Bunu ölçmek için. Yoksa,
2: şimdi şunda şunun farkı ne? Hiçbir farkı
3: şimdi,
2: yok.
3: Şimdi orada serbest kalmalı diyenler Mayıs'tan Ağustos'a kadar düşüyor. Hmm. O düşen kitle de daha çok sol seçmende. Zaten Cumhur İttifakı seçmeninin bir tavrı var. Onlar Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmaması gerektiğini maalesef düşünüyorlardı. Hukukun ne dediğinden
2: ama
3: bağımsız
2: Sayın
3: olarak.
2: Bahçeli kaç kez söyledi?
1: Öyle yani orada bir tasfiye yapalım.
2: Sayın Bahçeli kaç
1: şimdi
2: kez söyledi?
1: Sayın Bahçeli'nin ifadesi ortada. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan komisyonun yayınlamış olduğu 100 sayfalık raportu ortada. Avrupa İnsan
5: hayır,
1: Hakları
5: zaten,
1: Mahkemesi'nin
5: hocam, zaten
1: ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ivedilikle uygulanması.
3: Tabii.
1: Bakın ivedilikle uygulanması
3: evet
1: yönünde.
5: Hocam zaten değişmiş. Bakın Mayıs'taki 26'dan Ağustos'a mesela MHP'yi konuşuyorsunuz.
3: Evet.
5: Serbest kalmadı diyenler 12
3: evet
5: Mayıs'ta.
0: Evet.
5: Ağustos'ta 23'e çıkıyor. Daha 23'e dramatik olanı 79 serbest kalmamalı derken MHP tabanından bahsediyorum.
3: Evet.
5: 54'e
2: düşüyor.
5: Serbest kalmamı düşüyor. Çok net. Bir de İYİ Parti'de benzer bir değişiklik görüyorum buradan.
3: Evet. Orada asıl mesele işte mesela tabii burada CHP şey var.
5: Hayır serbest kalmamalı diyenler evet 34 iken 41'e çıkıyor.
2: İYİ Parti'de.
5: Yani olarak.
3: Evet.
5: İYİ Parti'de. İYİ Parti tabanında.
3: Dolayısıyla şimdi buradaki hikayede mesela işte tip seçmenleriyle ilgili tartışma oldu. Tip seçmenlerinin tamamı serbest kalmalı derken burada Haziran başında Erkan Baş'ın bir röportajı vardı tip lideri genel başkan olarak ve orada DEM Parti ile bir polemiğe düşmesine sebep oldu oradaki röportajında.

0: Çünkü bazı sözler, yani DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını desteklemeyecekleriyle ilgili bazı durumlarda, yani Kürtçe ana dili olan bir aday diye desteklemeyiz. Yani Kürtçe dili ana dili olabilir ama yani biz illa o yüzden bu şartı ön kriter olarak görmeyiz gibi bir şey söylüyordu Erkan Baş. O da biraz Mustafa Balbay'ın başta Cumhuriyet Partisi, Halk Partisi kapatılmalı mı kapatılmamalı mı tartışmasına sebep olan sözleri gibi yanlış anlaşıldı. Ve demli bir polemik oldu. O polemiğin de direkt yansıdığını görüyoruz aslında burada tip seçmenine. Tip seçmeni burada negatif bakmaya başlıyor.
1: Kaç tip seçmeniyle ulaşılabilmiş ki? O kadar çok tip seçmeni var mı? Hani böyle bir anket yapıp...
0: Zaten tip seçmeni de tabii ki düşük oranda oldukları için hata payı yüksek. Aynen. Bir kere onu görmek lazım. Ama orada bir farklılaşma var. Bütün küçük partilerin seçmenlerinde hata payları çok yüksektir.
2: CHP'de de buradaki
3: serbest kalmamalı değişikliği var.
2: Çok özür dilerim.
4: AK Parti'de çok ilginç, hiçbir şey değişmemiş mesela.
2: Benim buradaki tablodan anladığım aslında diye, burada en diye. Önemli tayin edici unsur Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden çıkıyor.
3: Evet.
2: Bakın yani serbest kalmalı mı kalmamalı bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle ulusalcı kanadının çerçeve yasaya verdiği tepkiye bağlıyorum Ağustos ayında. Bakın %69.9'dan. %52'ye düşüyor. Tabii.
0: Şimdi ulusalcı kanat diyemeyiz. Orada meselemiz yani, şu.
3: Bu arada Ankara'nın araştırması değil mi?
0: Evet, Ankara'nın araştırması.
2: Serbest kalmalı derken bakın %69'u kalmalı diyor Mayıs ayında.
3: Evet
0: orada tabii ki
2: Ağustos
0: yeni parti daha yok
2: düşüyor. 17 ortada. Puanlık bir düşüş var, 16 puan.
0: Evet orada da tabii partinin bölünmesi.
2: Çok radikal bir düşüş.
0: Ve yeni partinin oy oranları onlar da önemli. Ama şimdi bu çerçeve yasayla ilgili çok net biçimde bir tepkiselliği var. Elbette muhalif tabanlarında diyelim.
3: DEM Parti'de bile kalmamalı diyen var.
2: Bu sol siyasetle Kürt siyasetinin de işbirliği meselesini bir daha masaya yatırmayı gerektirecek.
0: Ya buradaki mesele ben sizlerden
2: bu
0: farklı okuyorum.
2: DEM Partisi içindeki ittifaklar için de geçerli. Sol
0: burada siyasetçilerin sorumluluğu tabanlar şöyle düşünüyor, böyle düşünüyor, bununla kavga etmek değil. Demek daha iyi anlatmak gerekiyor bazı şeyleri. O reaksiyonellik konusu aslında burada kanıtlanan. Yoksa dediğim gibi yani Demirtaş tabii ki zaten hukuk çerçevesinde serbest kalmalı. AYM kararı var bu konuda. Zaten AYM'in verdiği en ağır kararlardan biri Osman Kavala'yla beraber. Ama buradaki meselemiz bu rakamlarla kavga etmek yerine siyasetçiler her tabandan bazı şeylerde tepkiselliğin çok fazla olduğunu. Bu çerçeve yasağı da bunun bir örneğidir. Tam meclisten bu kadar büyük çoğunlukla geçmiş olabilir. Ama tabanlarda demek ki daha anlatılacak çok şey var. Bunu çünkü
1: çok doğru.
0: Bir kere bunu klasik ulusalcı bir reaksiyonerlik olarak da almamak lazım. Veya Kürtlere karşı bir konu da değil bu. Kürtlerde de ayrı tepkiler var. Buradaki mesele daha çerçeve yasası ve bütün bu süreçle ilgili anayasamın değiştirilmeye çalışıyor. Anayasal değişiklik veya sistem daha da farklı, cumhuriyetin geride bırakıldığı bir sistem mi? Gibi özellikle genç seçmende bir soru işareti var. Onların giderilmesi lazım demek.
3: Sizde bir de DEM ile ilgili.
0: Evet, o çok. Onlar daha enteresan belki.
3: Burada da iki farklı görüş var.
2: Sizin söylediğinize ek olarak bu süreçle de ilgili terörsüz Türkiye süreciyle ilgili parti faaliyetleri kapsamında takip ettiğim için söylüyorum. En fazla etkinlik, toplantı düzenleyen siyasi partiler Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Partisi ve Adalet ve AK Parti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski ve yeni haliyle bu meseleyle ilgili özel toplantı yapıp yapmadığı noktasında bilgim yok benim.
0: Evet ve politikada Selam
2: bilgilendirme Bey. Diyorsunuz gerekiyor, ya bu çok önemli.
3: Selam Bey bakın sizin dediğiniz gibi sonuç çıkmış.
0: Şimdi burada Cumhur İttifakı'na daha yakın diyenler DEM Parti seçmeni, DEM Parti kime daha yakın sorusuna artan oranda Cumhur İttifakı cevabı veriliyor artık. Bağımsız diyenler gene var, hiç olmazsa öyle bir kitle de var diyebilir DEM Parti. Kendi kitlesi daha çok tabii ki ister istemez. Fakat muhalefet diyenlerde ciddi bir düşüş var.
5: Yani ama DEM Parti yapsaydı 3 ay önce bir araştırma yapılmış
0: olsaydı. İşte zaten var 3 ay önceki rakamlar da olması lazım. Ciddi farklar var.
2: İşte bunu söyledi. Bu nedenle sol siyasetle DEM Parti'nin yani demokratik Kürt siyaseti diyelim adını ne dersiniz diyeyim. DEM Partisi HDP geleneğinden gelen siyasetle klasik anlamdaki sol siyasetin Cumhuriyet Halk Partisi veya türevleri yeni parti de olabilir bu. Arasındaki işbirliği, ittifak meselesi tekrar masaya yatırılacak. Bu tablolar bunu
0: tabii ya, tabanda öyle bir ittifak düşüncesi falan yok. Tam tersi.
3: Zaten

0: Taban, taban dediğiniz
1: olur
0: kendi seçmeni.
1: 2023 mali seçimleri %46. Zaten şey desteklendi.
2: Şimdiki durumdan bahsediyorum ben.
1: Ankara'da,
2: tabanda,
1: İzmir'de, Mersin'de, Adana'da.
2: Şimdi ben diyorum ki işte tabanlarda farklılaşmalar söz konusu, tepkisellikler söz konusu. Hep
0: tepkisellik i̇şte ona dikkat çekiyor şurası.
2: Dile getirdim, evet.
0: DEM Parti'nin %46.9'u bağımsız kalma eğiliminde.
2: Evet. Burada asıl yani işte sol seçmende tabii görüyoruz ama onun dışında muhalif şeyde iktidar seçmeninde de Cumhur İttifakı diyenlerin diğer dönemlere göre arttığını görmeye başladık.
3: Bir tek AK Parti'de seçimin sonucunu belirleyecek bir hamle olmuş.
4: Yeni parti seçmen.
3: Süreç nasıl gidecek ona göre değişir. Başarılı olursa başka bir şey olur.
4: Çökertici yeni partili seçmen kitlesinin %51 oranında demlileri doğrudan Cumhur İttifakı'na yakın görmeleri. Bence sorunlu şey veri o, diğerleri değil. Çünkü şöyledir yani 10 yıl ittifak yaptığınız bir partiyi, bir kitleyi bir kararla bu kadar kendinize nasıl uzaklaştırırsınız? Bunun için çok büyük bir maharet ister yani. Siyasi maharet lazım ki bir kararla bu uzaklaştırmayı yapabilirsiniz.
2: Uzaklaştırma da bu daha çok bir tepkisellikten işte kaynaklanıyor. Evet. Onu bu DEM partinin seçmenine veya DEM kitlesine değil ya da Kürtlere karşı olan bir şey değil.
5: Biraz
2: bu
5: onlar genel da olarak biraz politika.
2: Yok öyle değil.
5: Biraz onlar da var.
2: Öyle değil. İnanın ki öyle değil. Öyle hiç alakası yok. Bu tamamen çerçeve yasa tepkisinden kaynaklanıyor. Başka hiçbir şey değil.
5: Bence
2: ve
5: yeni DEM nesille...
2: DEM Parti'nin de yeni partiyle de CHP işte sonradan daha öncesinde
4: şimdi AK Parti'nin CHP... %24'ü diyor ki bize daha yakın. Yani söylüyor. Şimdi İyi Parti, yeni partiler diyor ki %50 oranda yok. Onlar AK Parti'ye daha yakın ya da Cumhur İttifakı'na. Bence şu iki tablo çok şey anlatıyor bize.
2: Elbette işte ya orada bu siyaseti ne kadar etkileyen bir şey olduğu, demin seçmen algısında nasıl yer değiştirdiği. Artık muhalefette görülmüyor sonuç
1: yani
2: olarak.
1: Yani oradaki en temel şeyi ben çelişkisi ifade edeyim sizin adım. Vatandaş izliyor, takip ediyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel yönetimi döneminde mecliste kurulan komisyona temsilci vermesi çok önemliydi. Ve ben gerçekten... katkı vermelerinin çok önemli olduğunu, lehte lahte önemli ama temsilci göndermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin en önemli mesele başlıklarından biri tartışıldığı yerde olmanız lazım mecliste ve bu doğru karardı. Ama daha sonra meclise ilgili kanun teklifi geldiğinde orada ben milletvekillerimi serbest bırakıyorum. Bölgedeki seçmen tercihlerine göre. Bu çelişkiydi. Bu neden çelişki? O zaman meclisteki kurulan komisyona temsilci gönderirken de aynı şeyi yapmanız lazımdı. Bu öyle bir şey değil. Yani ben bölgesel anlamdaki milletvekillerimi serbest bırakıyorum. Bölgedeki nabzı yoklasınlar ona göre oy kur. Bu böyle olmaz. Bu siyaset inandırıcı değildir.
3: Ya işte bu dolayısıyla taban sıkıntısı
1: DEM
3: var ya.
1: Efendim?
3: Yani bu partinin tabanla ilgili bir sorunu var. Tabanla
1: evet,
3: taban
1: hassasiyetleri bu neden bu seçme bakın en sıkıntı. Riski üstlenen Milliyetçi Hareket Partisi, evet. Türk Milliyetçiliği evet. Adresi olan bir parti. Evet. AK Parti en fazla siyaseten risk üstlenen bu süreci başlatan...
5: neredeyse sıfır risk
1: hayır bu süreci bence. Başlatan ve bunu
5: tamamen devlet bey çekiyor.
1: Bütün ama bunu bir siyaset üstü ya, mesele gördüğü için Cumhuriyet tarihimizin en önemli meselesi olduğu için Türkiye'nin enerjisine, insan kaybına, altına Allah hukuk kalitemize, demokratik standartlarımızı olumsuz yönde etkileyen en önemli konu başlığı olduğu için siyasi sahiplerle, politik sahiplerle değil... O riski üstlenerek.
5: Riski tamamen bence %90 falan devlet bey kendisi kişisel olarak satın aldı.
3: Selam Bey evet deselerdi. Evet. Blok olarak evet deselerdi taban yabancılaşması olacaktı. Taban yabancılaşacaktı. Orada da bir risk evet. var. Yani parti düşünüyor.
1: Ama bu böyle bir sorun diğer partiler için de geçerli.
5: Ama en çok orada. Bakın, hayır. Şu ankette
1: MHP açısından da geçerli.
3: Özel bir durum.
5: Bana sıra gelirse
3: söyleyeceğim. MHP'deki fark işte tam da bu şey işte liderlik fark.
4: Tabii tabii kesin.
3: Lider. Lider tabanı alır.
5: Evet.
3: Bana güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Böyle olacak, arkamda durun. Hani böyle krizleri hakikaten. Liderlik çözer.
1: Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ulusalcık belli bir damar var, evet. kanat var. Evet. Beyaz Türk olarak da tanımlayabilirsiniz. Evet. Onların Kürt meselesine, Kürt kavramına bakışı farklı.
5: Oranı sadece ne? O değil,
1: bunu Türk siyasetinden de biliyoruz.
5: Yeni nesil muhalif gençler de çok daha milliyetçi.
3: Oranı ne?
5: Önceki nesillere göre mesela.
3: Efendim, %3 mü oranı onların? O dediğin taban oranı.
1: Onu bilmiyorum. Ha,
3: ciddi bir taban
1: ama var. Ama belli yani, bir damar değil. Var. Belli bir damar var.
3: Evet.
1: Kürt meselesiyle ilgili bir konuda çok katı, hatta MHP'li milliyetçi şeyden daha katı
2: tavuk. Yok o kalmadı. Sizin

0: Romantik meselesinde de var. Kalmadı,
1: tabii, tabii. Başka taban
2: orada
1: başka
2: evet, tabanlar var. Onu söylüyorum. Onu
1: ama işte bu tabanın liderlikle çözülüyor. Yoksa böyle arada bir de tabanın yoksa tabanın da işini
3: DEM Partisi aramıyor. Yoksa DEM Partisi bütün Kürtlerin temsilcisi bir parti değil. AK Parti'ye oy veren seçmen var, CHP'ye oy veren var, MHP'ye oy veren var. Ama önemli bir Kürt seçmene de hitap eden bir siyasi
0: bence
3: parti.
0: Bence muhalif kitlenin en duygularını yansıtan tutumu ilginç bir şekilde Mansur Yavaş aldı. Orada onun bir paylaştığı tweet vardı, X paylaşımı vardı. Tam bu çerçeve yasa oylanmadan önce. Orada hem Kürtlere kendince kucaklamaya çalışıyordu. Mansur Yavaş milliyetçi tabandan aslında şöyle böyle yorumları Kürtlerden destek almaz gibi. Orada Kürtlere yönelik, Kürt sorununa yönelik sahip çıkan pozitif bir yaklaşım, konuyu, çerçeve yasayı tamamen anayasal bakımdan ve hukuksal bakımdan sorgulayan bir paylaşım yapmıştı. Bana kalırsa o, ben hakikaten Mansur Yavaş'la ilgili pozitif ya da herhangi bir siyasetçiyle ilgili konuşmam. Ama o tam muhalif kitlenin, özellikle yeni parti kitlesinin ve ötesinin ruhunu yansıtıyordu bence.
4: Kimsenin hoşuna gitmedi ama, bu arada.
0: Yok gitti. Bakın, çok da beğenildi o. Hayır tam tersi.
4: Sizin çevrenizi gitmiştir eminim de yani.
0: Benim çevrem. Ya bakın böyle yani. Küçümseme. Bak ben çok, çok derece liberal, objektif konuşuyorum.
4: Çok liberal bir açıklamaydı. Mansur Yavaş'ın geldiği siyasi çizgi de belli. Aşırı liberal bir açıklamaydı. Kendi çevresine dahil ben eminim ki.
0: Ya bakın işte ama sağduyu veyahut da ileriki bir pozisyona uygun bir açıklama. Yani kendi kitlesi peki, açısından.
3: Teknik anlamda. Sen,
4: ben, teknik bak, anlamda. Şu anki de bir açıklama.
0: Son bir şey daha söyleyeyim. Ayrıca
5: açabilir miyiz son anketi?
0: Son bir şey söyleyeyim bu konuyla ilgili. Mansur Yavaş'ın ziyaret ettiği Balık Ali'nin
5: şu son anketi bir daha
0: kitlesi
5: açalım.
0: Kitlesi Haymanlılar. Haymanlılar'da Orta Anadolu Kürtleri daha çok
4: bazısı,
0: oluşuyor.
4: Bütün Haymanlı'yı Kürt etmeyelim yani. Açılım. Rica edeceğim.
0: Hayır bütün değil tabii ki ama doğru bir şey yapıyor.
3: Anlamda seçmenin bu meseleye bakışı
0: doğru bir şey yapıyor,
3: hissiyata kendince dayalı olur ve haklı nedenlerle de olur. Bunu da evet, altını çiziyorum.
4: Söylüyorum.
3: Anlayışla da karşılar ama siyasi liderlerin bu meseleye bakışı çok daha rasyonel zeminde yürümesi lazım. Benim söylemek istediğim bu.
4: Bakın bu ankette hepimizin baktığı ama görmediği bir şey var. Herkes diyor ki her partinin seçmeni DEM Partisi benden değil öbür tarafta diyor. Bakın benden tarafta diye hiç kimse var mı?
5: Yok.
4: Heh, işte bu DEM Partisi budur. DEM Parti'nin geçtiği taraf seçimi kaybeder. Hep de böyle olmuştur. Bu sefer de bu olacak. Bakın görün.
0: DEM Parti o zaman matematiksel kaybeder olarak parantezi parantezi alıp
5: alabiliriz
0: yani denklemlerde olur ya unutmayın. Parantezi alıp atarsınız dışarı.
4: Bu dediğimi unutmayın. DEM Partisi'nin geçtiği taraf
0: paralel evrene
4: kaybeder. Yollandı. Hep de kaybetti, gene kaybedecek.
5: Peki. Son dakikalarıma giriyorum. Az önce bir şey dediniz. Yani seçimlerin yine belirleyicisi DEM Parti olacak dediniz. Alihan tam tersi söylese de. Açıklamalar var bugünkü kongreden. Bakırhan diyor ki artık oyun bozan değil, oyun kuran konumdayız. Pervin Buldan da diyor ki muhtemelen birkaç ay sonra yeniden bir kongreyle aslında Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz. Nasıl bir dem bekliyor Türkiye'yi?
6: Şöyle bir dem bekliyor. Artık Öcalan'ın kontrolüne daha fazla girmiş. Kandil'in etkisinin daha azaldığı. Yani tamamen yok olur mu bilemiyorum. O bir sürü başka şeye bağlı. Ki bir sürü şey sürecin başarılı olup olmayacağına bağlı bu arada da. Ama bunlara bağlı. Ama Öcalan'ın daha hakim olacağı, daha makul görüntüler vermeye çalışacakları, söylemlerinin daha yumuşayacağı, hani 7 Haziran öncesi Selahattin Demirtaş'ın %13'ün üzerine çıktığı oranları hedefleyecek, daha Türkiye'li, tırnak içine alalım o ifadeyi, görüntüsü vermeye çalışacakları, böyle hırt seslerin, sert muhalif seslerin biraz kısıldığı, makul bir görüntü çabasında olan bir parti göreceğiz. Bu iş tabii yürür mü görürüz. Yani ben çok bir sorun var bu meselede. İş gelip dolaşıp oraya dayanacak. O noktada Alihan Hoca'nın dediği şey doğru da olabilir. Nedir o? Şimdi her şey güzel görünüyor. İnfaz yasasında ben bir sorun görmedim.
4: Ben de.
6: İnfaz yasasının içinde dağdaki adamlar 5000, 7000 neyse 4000'den aşağı olmayacak şekilde silahlarını bırakacaklar. Türkiye'ye girecekler. Tamam. Ben dağdaki bir kapasitenin, yani bir dış politika, bir jeopolitik, bölgedeki jeopolitik denklemler açısından yabancı aktörlerin, Türkiye'ye düşman aktörlerin kullandığı, hep kullandığı, yarın gene de kullanabileceği bir kapasitenin devre dışı bırakılması olarak görüyorum. Meselenin çözümünde de çok önemli bir hamle olarak görüyorum. Başlangıç olarak. Doğru, güzel.

0: Ben sıkıntı yok. Kanunun metnine, içeriğine baktığın zaman da herhangi bir başka bir konu yok. Bu. Tamam. Ama ondan sonra ne geleceğini bilmediğimiz için, ondan sonra ne geleceğine dair de rivayet muhtelif. Yani sıkıntı orada. Öcalan'ın ağzına, fikrine, zikrine bakınca ben hayırlı rüyalar görmeyeceğimizi düşünüyorum. O kafa aynı kafa. Yani akıl, zihin aynı akıl. Ben öyle geçen gün bir yazı yazdım, hani not bir de orada da gösterdim. 2002 senesinde yaptığı konuşmayla 27 Şubat konuşması aynı. Adamın zaten bağımsız devlet, federasyon, özellik taleplerini bitireli çok oldu. Ama zihnindeki iki halk var. Egemenlik paylaşımını ima edecek ifadeler var. Hani anayasaya şu girecek, bu girecek, vatandaşlık tarifi değişmeli gibi ifadeleri var. Ve o metinlerin hiçbir tanesinde, kamuoyuna yansıyan metinlerin hiçbir tanesinde de dikkatli baktığınız zaman, satır aralarını okuduğunuz zaman bir geri adımı falan da yok.
1: Yok.
0: Ha, şimdi o zaman bu hani amiyane tabirle zurnanın zırt dediği yere geleceğiz. Orada o yüzden diyorum bu yeni DEM Parti adı ne olacaksa, Öcalan'ın, başta Öcalan'ın aklı fikri zikri, Türkiye'de neyin olup neyin olabileceği olamayacağını bir anlamaları lazım. Bakın başta Öcalan'ın anlaması lazım. O anlarsa onları anlatır. Artı bunların da anlaması lazım. Partilerin de anlaması lazım. Olacak iş var, olmayacak iş var. Olmayacak iş olacakmış gibi davranırsanız, kamuoyunu yanıltmaya kalkarsanız, bizim kamuoyu öyle yanılacak bir kamuoyu değil. Bin yıllık çarpı derken harptır, görür, bakar, eder. Şimdi bunlara bakmak lazım. Bu meseleyi hakikaten yabancı aktörlerin yani 40 yıldır başımıza bela ettiği bir aktör. Sorun yok muydu? Vardı. Bir demokrasi sorunudur, hukuk sorunudur ama aynı zamanda bir jeopolitik sorunudur. Bu meseleyi halledebilir. Bir de Türkiye artık 70'lerin, 80'lerin, 90'ların Türkiye'si değil. Bir sürü hamleler yapılmış, bir yere gelinmiş. Ama bunun bir sonu olacak. Bir mutabakat olacak. Bir sadakat, aidiyet.
2: Gireceğim hocam.
0: Demokrasi zemininde çözülecek. Ama absürt, maksimalist taleplerle milletin karşısına gelinirse bunun arkasında ne MHP durabilir, ne AK Parti durabilir. Kimse de duramaz. Çok büyük sıkıntılar olur. Yani bu geçiş sürecini doğru değerlendirilmesi son derece önemli ama vizyonun değerlendirilmesi açısından. Yani Tuncer Bakırhan bu başka şeyler söylüyor.
2: Çok kısa.
3: Evet, yani ben Gürkan Bey'in ifade ettiği hususların bir bölümüne kaldı. Katılmakla birlikte biraz daha ihtiyatlı, iyimserlik içindeyim ben. Ben de nelerin yaşandığını, ne bedeller ödendiğini, ne acılar yaşandığını da biliyorum. Kahir ekseriyeti toplumun da biliyor bunu zaten, yani 20 yaş ve üzeri. Ama meseleyi ben biraz daha farklı görüyorum. Şöyle görüyorum. Yani 2 yıldır bir terör eylemi, bir şiddet eylemi olmaması, bir Mehmetçiğimizin cenazesinin gelmemiş olması ve en azından bu meseleyle ilgili konuşabilme ortamlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında başlayarak toplumsal anlamda her yerde olması. Her partinin maksimalist talepleri olur. Yalnız şey açısından söylemeyelim bunu. Kürt siyaseti veya DEM Partisi veya Öcalan açısından. MHP'nin de kendine göre bir planı, programı vardır. Parti olarak AK Parti'nin de vardır. İşte Türkiye Komünist Partisi'nin de vardır. Şunun da vardır, bunun da vardır. Ama önemli olan husus demokratik siyasetin barışçıl araç ve yöntemlerle konuşabilme, tartışabilme ve nihai kararın da millet tarafından verilmesi.
0: Silah tehdidi olmadı.
3: Bu noktaya gelinmesinin ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ihtiyatlı imserliği kullanıyorum ama biraz daha Cumhuriyetimizin en önemli meselesini, Türkiye Cumhuriyeti bakın terörle mücadelesini, ayrılıkçı terörle mücadelesini, güvenliğine ve egemenliğine yönelik her tehdidi bertaraf etme kabiliyetine sahiptir ve halen de bunu da yapıyor. Önümüzdeki yıllarda da bunu yapacak. Buradan vazgeçilmiş değildir. Ama bu meseleyi de kalıcı bir şekilde çözülmesi lazım.
2: Siz bir yazı yazdım dediniz buraya gelmeden
4: yani
2: önce.
4: Yani şöyle, bu nasıl demokratik bir cumhuriyet konusunda. Şimdi iki parti bugüne kadar Türkiye'de siyaset üretemedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinden dolayı, beklentisizlikten dolayı. DEM Partisi de sadece şöyle geriye dönük bakın. Bölgesel geri kalmışlıkla ilgilenmez. Eğitimle ilgilenmez. Kalkınmayla ilgilenmez. Ekonomiyle ilgilenmez. Barış ve demokrasi diye iki cümlenin dışında başka bir şey de duymadık. Şimdi bu artık bundan sonra sürdürülebilir değil. Tıpkı o çözüm sürecinde olduğu gibi Türkiye'leşme hareketi başlayacaklar. Zaten sizden çerçevede Abdullah Öcalan'ın etkili olacağı kesin gibi duruyor. Demokratik Türkiye, Demokratik Cumhuriyet pardon. Demokratik Cumhuriyet yani cumhuriyetçi bir yaklaşım sergileyecekler. Demokratik şeyden yani silahlı terörden demokratik cumhuriyete geçiş gibi bir çerçeve var. Ben yürütülen sürecin böyle ruhuna baktığım zaman böyle anayasada anayasanın ruhunu bozacak ve Türkiye'nin özellikle kurucu temel yasaları etkileyecek bir

0: şeyin, çerçevenin oluşmayacağını düşünüyorum. Bu mesele, bu hukuk zemininde kapanır, çok anayasa örselenmez diye düşünüyorum.
1: Ali abi çok kısa. Nasıl bir dem?
2: Bekleyip görmek lazım ama bu şu unutulacak şeyler değil bunlar. Demin geçtiği taraf zehirlenecek ve seçimi kaybedecek. Ben size söyleyeyim en başından. Geçen sefer de, geçen genel seçimde evvel de konuşuyorduk. Dedim ve dediğim çıktı. Ondan öncekileri konuşuyorduk. Dedim ve dediğim çıktı. Bu sefer de aynısı olacak. Üzgünüm yani.
3: Geçen sefer Dem orada diye kaybettiler.
1: Son söz sizin.
4: Ya tabii o. Adayları
3: yanlış.
2: Adayları yanlış ama Dem de o taraftaydı. Dem hep kaybeden taraftı.
4: Mutlak mutlak nasıl CHP'yi değiştirdiyse aslında bu kongre süreci daha legal ve şey farklı bir açıdan Dem'i değiştirecek.
2: Bunun legalitesi de tartışılacak ileride bu arada. Bundan dipnot olarak söyleyeyim. Bu Dem Kongresi'nin legalitesi de tartışılacak ileride. Bunu
4: ya o da olabilir. Yani her şey olur. Ya. Ama sonuç olarak ya Dem çok değişecek. Ya artık Öcalan'ın ön plana çıkacağı, Öcalan'ın sözlerinin kendisinin ön plana çıkacağı, beğenin beğenmeyin böyle olacak. Dolayısıyla bu da zaten Kürt seçmen açısından da bir sorun. O nedenle Kürt seçmeni de Dem dışında artık kucaklayan, işte şey yapan, dertlerine ortak olan diyelim veyahut da eğilen siyasetçiler lazım. O yüzden Mansur Yavaş'ın bu Balık Ali çıkışı hiç yanlış bir çıkış değil mesela bana kalırsa. Eğer öyleyse tabii ki. Onun dışında bu asıl meselemiz çerçeve yasa hangi iktidar olsa geçecekti. O tarz bir yasa geçecekti. Ha şöyle hukuki olarak böyle olurdu, ha böyle olurdu. O hukuki kısmı başka. Ama o yasa geçerdi çünkü Irak'ta bir silahsızlanma süreci yaşanıyor. Bu uluslararası ilişkilerin bir olayı, Türkiye'ye yansıması. Onun için o yasa dediğim gibi geçerdi, nasıl olurdu? Tek mesele bu. Bir de süreç böyle olmazdı. Süreç daha toplumu içine katarak olabilirdi. Şimdi, o da bence evet, daha doğru
5: bir,
4: olurdu.
5: Kerem Bey bir cümleye bakın, bu süreçle ilgili olarak ben akademisyenlerin, gazetecilerin, siyasetçilerin kullandıkları terminolojiye ve dilin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani 40 yıldır ezbere bildiğimiz dille, üslupla, argümanlarla gündeme gelirseniz, gündeme getirirseniz az önce söylediğim şeyi aksine hizmet etmiş olursunuz. Neyi destek vereceğiz, teşvik edeceğiz? Barışçıl araç, yöntemlerle siyaset yapacaksınız. Peki. Şiddeti ve terörü kategorik olarak reddeden, refüze eden bir tutum içinde olacağız. Bu kadar basit yani.
0: Süren bir de aşırı romantiklikten de uzak duracağız. Dem için de geçerli bu.
5: Ama devlet romantik olmaz. Devlet rasyoneldir her zaman.
1: Profesör Doktor Selami Kur'an çok teşekkür ederim. Yayına katıldınız. İhsan Aktaş çok teşekkür ederim. Ali Han Limoncuoğlu çok teşekkür ederim. Gürkan Zengin çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim.
4: Fatih Ayran herkese çok teşekkürler.
1: Süren tüm ekibimize. Süren kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra veda ediyoruz.
0: Ya romantiklik şu bu.
6: Haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
6: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
6: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
6: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugün hemen hemen hepimizin ortak bir derdini konuşacağız. Nasıl zayıflayacağız? Önce zayıflama iğneleri hayatımıza girdi, ardından artık hapları konuşuyoruz. Peki bu hapların yan etkileri var mı? Kimler kullanabilir, kimler kullanamaz? Dünya'da kullanımı nasıl? Hepsini soracağız. Konuklarımız var stüdyoda bugün benimle birlikte. Habertürk yazarı Oray Yayın, hoş geldin Oray.
1: Hoş bulduk.
0: Koç Üniversitesi Hastanesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Dilek Yazıcı, hoş geldiniz Dilek
2: Çok
0: Hanım.
2: Çok teşekkürler, hoş bulduk.
0: Şimdi ortak derdimiz diyoruz. Hakikaten çok konuşur olduk. Gündemimizde sürekli bu var neredeyse. Hem bizim gündemimizde hem dünya gündemimizde. Galiba artık bu bir hap atıyorum, kilo veriyorum efsanesi yavaş yavaş gerçek oluyor gibi görünüyor. Ben önce size sorarak başlayayım tabii ki. Bu ilaç öncelikle iğneyle aynı etkiye mi sahip? Bu iğnelerin üzerine bu ilaçları konuşmamızdaki en büyük neden ne? Ne olacak bu ilaçlarla hayatımızda? Bir size sorarak başlayalım.
2: Şöyle, aslında ilaç tamamen aynı mekanizma ile etki ediyor. Şu anda iki tane ilaç var. İkisi de henüz Türkiye'de kullanılmıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tanesi de Avrupa'da da onay aldı. Yemeği yediğimiz zaman bağırsakta, bağırsağa geldiği zaman bir hormon salgılanır. Bunun aynı etkisini yapıyor. Ne diyor? İlk önce pankreasa diyor. Pankreasa insülin salımını arttırıyor. Dolayısıyla kan şekerini düzenliyor. Onun dışında mide boşalmasını yavaşlatıyor. Ne diyor yani? Yeter, tamam. Sen yemek aldın yeteri kadar. O yüzden birazcık yavaş yavaş şey yap. Dolayısıyla midenin boşalmasını azaltınca tabii ki daha çabuk bir doygunluk hissi oluyor. Ama en önemlisi bizim beynimizde iştahımızı kontrol eden bir merkez var. Oraya etki ediyor ve orada iştahımızı baskılıyor ve sonuç olarak çok çok daha az miktarlarda yemek yememize neden oluyor tabii.
0: Vallahi.
1: Ama
0: güzel
1: sadece gibi. Yemek yemeyi de etkilemiyor. Çünkü başka birçok şeyi de etkiliyor. İşte
2: tabii.
1: Alkolizm tedavisinde şimdi kullanılmaya başlandı.
2: Tabii.
1: Yani bir, genel olarak bağımlılıkla ilgili.
2: Tabii.
1: Ve işte alışveriş dürtüsünü etkilemeye başladı. Şimdi başka bunun sosyolojik tartışmaları
0: onları
1: oluyor.
0: Onları da mı azaltıyor?
1: Onları da azalttığına dair ciddi. Çünkü alışveriş yapmak da işte dopamin salgılamak da insanın kendini tatmin etmesiyle ilgili, yemek yemek de ona benzer bir şekilde. Ama daha önemli bir aslında şu anda Amerika'da dönen bir tartışma var. Biraz daha kısık sesle başlayan bir tartışma. Bence önümüzdeki yıllarda çok daha giderek artacak. Bu işte önce mesela insanların sosyalleştiği alanlar ne olacak? Lokantalara artık gitmiyorsak, hiçbir şey yemeyeceksek işte porsiyonlar biraz küçülmeye başlıyor. Zaten yeni kuşak hemen hemen hiç içki içmiyor. İşte Kaliforniya'da şarap bağlarını yakmaya başladılar. 2008'de çok kıymetli Kaliforniya şarapları için o bağlar kurulmuştu. Şimdi talep çok azaldığı için o bağları yakıyorlar başka şekilde o toprakları değerlendirmek için. Zaten içkide bir problem var. Bu içki isteğini azaltıyor. Şimdi sosyal ama daha önemlisi en önemli tartışma şu. İş hayatında insanların motivasyonları azalmaya başlayacak. Çünkü niye biz işe gidiyoruz? Para kazanmak için. Niye para kazanıyoruz? Bir şeyleri satın alabilmek için değil mi? Bir yerlere gidebilmek için, yemek yiyebilmek.
0: Bütün hayatı etkileyecek o zaman.
1: Alışveriş yapabilmek için. Şimdi pek

0: Zora farklı gelemiyorlar. Zora gelemiyorlar diyelim. Çalışmayı sevmiyorlar. 15 iş değiştiriyorlar. Evet. 3 senede falan. Ondan sonra yani zaten bir iş veriyorsunuz. Her şey külfet olarak geliyor. Öyle bir problem varken şimdi de bu ilaçlarla ciddi bir bunun kültürel ve sosyolojik engellerini de bence dünya tartışmaya başlarken bir tek zayıflama da diyemeyiz buna.
1: Tabii tabii. Aslında yani zevk için yaptığınız her şeyi baskılamış oluyor. Yani zevk aldığınız, yemek için zevk alma, yemekten zevk alma, işte alkolden zevk alma, bütün onları azaltmış oluyor. Tabii bu birazcık ütopik ama belki uzun sürede olabilecek bir şeydir ama bir yandan gıda endüstrisi de değişecek ama. Yani düşünün artık restoranlar bütün menülerini GLP'ye göre değiştirecekler.
0: Lokantalar olmaya başladı
1: evet,
0: şimdi
1: evet.
0: York'ta.
1: Yani hazır gıda endüstrisi de değişecek. Yani işte atıyorum şey koyacaklarına, koydukları protein miktarını artacaklar hazır gıdalara. Yani bence bütün bu endüstrisi de değişecek bir yandan. Gıda endüstrisi.
2: Çok özür dilerim. Amerika'daki tartışmaları söyleyince hani burada alışık olmadığımız söylemler çok fazla gündemde gibi duruyor. Değil mi? Evet. Sanki tartışmaların merkezi gibi. Şimdi önümdeki verilerde şöyle bir şey var mesela. Her 7 kişiden biri Amerika'da bu ilaçları en az kullanmış diye. Bu çok yaygın geliyor benim kulağıma. Böyle bir durum var mı Amerika'da?
0: Şimdi şöyle de bir problem var. Yani bu birkaç sene öncesine kadar belli bir elite hitap eden bir ilaçtı. Dolayısıyla işte aylık $1000 alabiliyorsunuz bunu. Sigorta karşılamıyor vesaire. Şimdi giderek bunun demokratikleşmesi söz konusu. Trump geldi. Trump RX testiyle biraz ilaç fiyatlarını düştü. Her ne kadar hala Avrupa seviyesine inmese bile. Bu hapların çıkması, haplar iğnelerden çok daha ucuza temin ediliyor. Cepten ödeseniz
2: tabii
0: bile.
2: Bir de böyle
0: sigortalar
2: bir...
0: kabul etmeye başladı. Bir de buna aslında şimdi terminoloji de değişmeye başladı. Bu şimdi bir zayıflama ilacı olarak görünmüyor. Bu kronik obeziteyle mücadele ilacı olarak görülüyor. Yani tansiyon hastaları gibi obezite de bir hastalık olarak Dünya Sağlık Örgütü de zannedersen bu kategoride artık değerlendiriyor bunu. Yani hani 10 kilo fazlam var ben zayıflayayım gibi bir şey değil. Çünkü bu bir obezite uzun vadeli bir problemse uzun vadeli bir çözüm olarak işte her gün nasıl bir ilaç alıyorsunuz başka hastalıklar için. Bu da benzer şekilde devam ettirilecek bir şey. Ama burada bilinmeyen şey işte bu tartışma bir şu. Yani giderek daha demokratikleşeceği orası kesin bunun. Fiyatı düştükçe daha çok insana erişecek. Daha da demokratikleşmesi gerekiyor. Çünkü obezite çok ciddi bir Amerikan problemi. Bir Türk problemi de aynı zamanda. Her ne kadar üzerinde çok yeteri kadar konuşulmasa da. Ve başka problemleri de beraberinde getiriyor. İşte sağlık hizmetinde başka yükler oluyor. Mesela bu açıdan bir mucize tabir var ve sürekli bu konuşuluyor. Ve sürekli de bunun bir mucize olduğu da pompalanıyor. İşte... Bu açıdan az önce bahsettiğim o riskler işte motivasyonsuzluk gibi yan etkileri de bu bağlamda tartışılıyor. Dolayısıyla daha ya Amerika şu anda bununla işte mi cinsel iktidar ilaçlarından sonraki en önemli devrim olarak bakıyorlar ama kültürel etkisi belki onlardan bile daha fazla olabileceği için de bu kadar belki gündemde.
2: Evet. Şimdi bir şey sormak istiyorum tam orayın dediği laftan hani 10 kilom var vermek istiyorum 10 kilo fazlam var. Şimdi size gelen hastalar böyle bir söylemde bulunduğunda yani 10 kilo fazlam var benim bunu vermek istiyorum. Bana hocam iğne yazın çünkü haplar şu an bizde yok değil mi?
1: Yok hayır.
2: İğneler var. Yaygın da kullanımdalar yanılmıyorsam. Evet. Türkiye'de de artık
0: tanıdığım bütün zenginler iğne kullanıyor. Türkiye'de onu söylüyorum. Tanıdığım bütün zenginler.
2: Vallahi benim etrafımda da hayli var. Herkes erişebiliyor zannediyorum. Biraz onu konuşuruz
0: hala
2: şimdi.
0: Hala masraflı yani. Hala ucuz değil
1: tabii,
0: bu ilaçlar değil mi? Yani
1: hiç ucuz değil. Bir tedavi ya
0: Amerika'dan
1: değil.
0: Daha ucuz olmakla birlikte
1: kesinlikle.
0: Bayağı
1: Amerika'dan
0: pahalı.
1: Amerika'dan çok ucuz ama
0: 300-400 eurolara falan geliyor aylık yani.
2: Amerika'da ne kadar mal oluyor?
0: İşte 1000 küsur dolar sigorta karşılamıyorsa en az.
1: Evet Amerika'da çok
0: daha pahalı. Burası için de 300 dolar, 300
1: kolay
0: euro,
1: şey
0: 400
1: şey.
0: Euro aylık tabii. Bir insanın bir masrafı için kolay bir
1: kolay
0: şey
1: değil,
0: değil yani.
1: Sigorta, bazı özel sigortalar geri ödeme yapıyor şu
0: Türkiye'de.
1: Anda. Türkiye'de evet.
2: Onun için de bir şart aranıyordur
1: tabii
2: herhalde.
1: Ki, tabii ki. İşte orada zaten hekime gelmesi gerekiyor hastanın. Yani kendi kafasını kullanmaması gerekiyor. Ve benim karşıma bir hasta geldiği zaman ben hastayı değerlendiriyorum. Hı hı. Yani kişinin sizin söylediğiniz obezitenin bir kronik hastalık olduğu... nu kesinlikle hepimizin kabul etmesi lazım. Yani artık Amerika'da Dünya Sağlık Örgütü de bunu kabul etti. Nasıl tanımlıyoruz? Vücut kütle endeksi diye bir indeks var. Bu kişinin kilogram cinsinden kilosunun, metre cinsinden boyunun karesine bölünmesiyle elde edilen bir rakam. 30 diye bir şey var. 30'un eğer 30 veya üzerindeyse bu kişide obezite var diyoruz. Hı hı. Ve 30'un üzerindeyse aslında şey verebiliyoruz. Yani ilaç tedavisi endikasyonu var. Ama bunun yanında daha fazla kilolu olup da fazla kiloya bağlı komplikasyon

0: Bunlar gelişmişse işte sizin dediğiniz tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, kalp hastalığı eğer bunlar da varsa hastada ilaç vermeyi düşünüyoruz. Ama onun dışında işte 3-5 kilo fazlam var, işte bir düğüne gideceğim, kilo vermem lazım vesaire.
1: Acil bu yazı çıkarmam lazım.
0: İnanılmaz. Yani
1: böyle, böyle şeyler
0: çok
1: geliyor mu size?
2: Ben hatırlıyorsun Oscar
0: çok
2: rejimleri vardı.
0: Evet,
2: eskiden
0: ya.
2: Oscar öncesinde
0: evet.
2: Hollywood'da değil mi? Şubat ayında yemek kesilir.
0: Evet, aynen.
2: Sonra Oscar gecesinden sonra hamburgerciye gidilirdi böyle meyve suyuyla. Sonra juicing, o meyve suyu modası bu dünya yayıldı oradan. Şimdi iğneyle.
0: İğneyle tabii ne kadar kilo vermiş ünlüler var yani
2: evet.
0: Şimdi onları görüyoruz. İşte bunları yapmamak
2: ya
0: lazım.
2: Şişman rolleriyle meşhur olmuş John Goodman gibi oyuncular mesela şimdi tanınmaz hale geldiler.
0: Geldiler doğru. Yani dolayısıyla yani hastayı hekimin değerlendirip uygun olup olmadığını görerek ona göre vermesi lazım. Yani öyle 3 kilo 5 kilolarda
1: olmaz.
0: Kesinlikle önermiyoruz.
1: Obezite haritası geldi şimdi arkaya. Hakikaten aslında dünya genelinde fazla risk görülüyor. 1 milyardan fazla şu an obezite sorunu varmış verilere göre tüm dünyada. Bu yüksek bir rakam. Bu giderek de büyük ihtimalle artacak.
0: Tabii tabii. Yani bu 2030'larda neredeyse bütün dünya nüfusunun yarısı obeziteli olacak diye düşünülüyor.
2: Çünkü obeziteye yol açan gıdaya erişim çok daha kolay, çok
0: tabii.
2: daha ucuz. İyi beslenmek çok daha masraflı.
0: Ya kesinlikle
2: yani zengin,
0: öyle.
2: Şimdi sınıfsal bir şey dönüştü. Eskiden zenginlerle de eski resimlere falan baktığımızda şişman resmedilirdi zenginler. Böyle
0: tabii.
2: İyi besili insanlar.
1: Refah içerisinde olanlar.
2: Evet şimdi bütün zenginler fit, bütün fakirler şişman.
0: Evet.
2: Çünkü ucuz gıdaya erişim
0: erişmek çok,
2: çok
0: zor
2: daha kolay.
0: Ve ekonomik
2: ucuza,
0: değil.
2: Ucuz gıda erişmenin de böyle bir bedeli var işte.
1: Sağlıklı yaşamda
2: yani. Sağlıklı yaşam
1: pahalı.
2: Çok pahalı yani. İyi evet. Bir et yemek, iyi bir yumurta yemek çok
0: kesinlikle.
2: Bunlar. Ben yani New York'ta biliyorsun sen de bunu hep konuştuk. Yumurta ciddi bir krize dönüştü.
0: Evet,
2: özellikle
0: evet.
2: Bu Trump döneminde yani 3 dolara da var, 12 dolara da var karton, bir karton yani bir düzine yumurta. Ama
0: tabii.
2: İkisi arasında da ciddi bir fark var. Ve bu
0: var.
2: Sadece lezzet farkı değil.
0: Kesinlikle öyle. Yani önlem için aslında çok bir şey yapılmıyor. Şu anda yapılan tek şey Allah'tan yine de tedavi edilebiliyor bir şekilde. Ama esas yapılması gereken şey önlem. Yani önlemediğimiz sürece yapacak hiçbir şey yok.
1: Şöyle bir genel dünyadaki kullanımına da bakarsak şimdi konuşuyoruz. Hem obezitenin çok arttığından bahsediyoruz. Hem de siz yayın açarken de bir söylemiştiniz Avrupa Birliği de şu an onay verdi diye. Şu an yine en yüksek onaylı ve en fazla kullanımın Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. O öne çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüyoruz. İngiltere'de onay aldı geçtiğimiz haftalarda. Avrupa'da kısıtlı bir onayı var. Ne dersin Oray? Dünya genelindeki bu kullanımıyla ilgili daha da artar mı? Nereye evrilir? Avrupa'da, ülkemizdeyi de konuşuruz şimdi
2: bir
1: üzerine.
2: Belki bir parantez açarak Amerika'da niye bu kadar yaygın
1: evet,
2: kullanıldığını aslında
1: haklısın,
2: bir vurgulamak lazım.
1: Neden merkezde bu kadar Amerika?
2: Çünkü aslında bu şirketler değil mi? Bir tanesi, İskandinav şirketi bu yapan. Yani Amerikan şirketleri de değil bunlar. Ama Amerika ilaçlara daha çabuk onay veren bir ülke. Daha çabuk deneyen bir ülke. Pek çok şey Amerika'da gündelik hayatın parçası. Mesela diş beyazlatma bantları. Avrupa'da hemen hemen hiçbir yerde görmüyorum ben bunları. Mesela bu yıllardır Amerika'da kullanılıyor. İşte böyle bu gibi şeylere de çok daha kolay uyum sağlayan, çok daha hızlı uyum sağlayan bir yer. Avrupa çok daha dirençli bu konularda. İşte mesela Fransa.
0: Evet.
2: Bir kere orada kültürel bir obezite, şişmanlığa yönelik kültürel bir fobi var. Yani hiçbir şekilde en büyük, hiçbir dayanamazlar yani şişman olduğunu bir karşısı vurgulamadan. Başkası yani mutlaka müdahale eder mi? Bir fobiye dönüştüğü için öyle bir problem ama aynı zamanda da işte kendi gıdaları konusunda çok daha milliyetçiler nasıl yetiştirileceği konusunda Amerika kadar gevşek değiller.
0: Değiller evet. Bir de maliyetler açısından herhalde Amerika daha zengin ve çok daha hani kolay onay
2: tabii,
0: verebiliyor.
2: Öyle. Özellikle
0: Avrupa
2: son 20 yılda
0: daha,
2: çok daha arttı
0: tabii,
2: Amerika'nın refah
0: fark
2: seviyesi
0: arttı.
2: Tabii.
0: Bir de ama yan etkilerle ilgili şöyle bir şey var. Yani ilaçlar çıkana kadar çok belli çalışmalar
2: ciddi,
0: yapılıyor.
2: Evet.
0: Ama çıktıktan sonraki çalışmalar esas önemli. Yani ondan sonra bir rekül oluşuyor, işte yan etkiler oluşuyor. İster istemez yani daha fazla kişi kullandıkça o ilaç fedaanın sistemi iyi aslında. Bütün yan etkiler bildiriliyor ve oradan bir şey çıkıyor. Yani daha sonra neler beklemeliyiz vesaire diye. Onları takip edilmesi önemli. Hepsi hemen çıkmıyor maalesef. Yani
1: tam oraya gelmişken bir bakalım ne gibi yan etkiler olabiliyor. Şimdi çok yaygın görünenlerde bizim karşımıza bulantı gibi çıktı. Daha ciddilerde işte kusma, safra kesesi sorunu ve çok nadir de olsa ciddi bir görme sorunu. Bu biraz ürkütücü.
0: Evet.
1: Avustralya'da da çünkü öyle benzer bir uyarı var Avustralya'nın sağlık kuruluşundan. böyle bir riskten endişe etmeli miyiz? Ne dersiniz bu yan etkilerle ilgili?
0: Şöyle söyleyeyim, yani ağırlıklı olarak mide bağırsak yan etkisi görüyoruz. Çünkü mide boşalmasını yavaşlatıyor dedim ya. Yani ona bağlı mide bulantısı, böyle bir rahatsızlık hissi.
2: Bazı yaşlarda.
0: Bazı. Bir de kişiden kişiye. Yani kimde ne olacağını da çok öngöremiyoruz açıkçası. Bazen çok kötü ishaller olabiliyor. O da kişi bir şey kaçırmışsa oluyor genellikle. Biz genellikle düşük dozda başlayıp yavaş yavaş arttırdığımız zaman mide bağırsak sorunları hallediliyor. Safra kesesi sorunları önemli çünkü safra taşı veya safrada çamur olursa pankreas iltihabı yapma olasılığı var bunun. Dolayısıyla o çok önemli bir yan etki. Çok nadir ama önemli bir yan etki. Göze gelecek olursak gerçekten hem şeker hastalığı içinde kullanılıyor biliyorsunuz bu ilaçlar. Şeker hastalığında tabii göz dibinde bir damar hasarı varsa bunu kötüleştirebiliyorlar. Dolayısıyla orada daha dikkatli kullanmak lazım.
1: Bir tetikleyicilik var orada.
0: Evet. Evet. Bir de şeker hastası olmayanlarda bu sizin bahsettiğiniz optik sinir dediğimiz göz sinirine bir bası yapan ve ani görme kaybıyla giden şeyler, vakalar bildirildi. Çok seyrek. Kimde gelişeceğini çok bilmiyoruz. İşte birkaç şey var. Böyle çok damar hastalığı olan, kalp damarları tıkalı, boyun damarları tıkalı vesaire. İşte tansiyon düşüklüğü olabilen kişilerde daha çok olduğu söyleniyor ama şu anda hani çok çok böyle ilk başta işte hastayı tarayın, göz doktoru mutlaka görsün gibi bir uyarı yok.
1: Yok.
0: Ama tabii böyle bir şey olursa mutlaka bir ilacı mutlaka hemen kesip göz hekimine de danışmak lazım. Çok seyrek yan etkiler ama.
1: Var mı dünyada bildiğimiz bir örnek? Böyle hani burada bu kullanmış da başına bu gelmiş.
2: Yani Sharon Osbourne bu işte Hollywood'un en önemli kullanıcılarından bir tanesi de bu iğnenin ve sürekli yan etkilerinden bahsediyor. Mide bulantısından işte kusmalardan ama yan etkileri ödül, karşındaki ödüle değer diye de bir açıklama yaptı.
1: Ben razıyım yeter ki
2: evet,
1: kilolarım
2: yani gelsin. En bilineni mesela oydu kamuoyu önünde bu yan etkilerden bahsediyor. Ama sonra zaten o ilk ve iki kuşak iğneyi kullanıyordu. Sonra yeni kuşak iğneler çıkmaya başladı. Şimdi evet. Daha da yeni şimdi üçüncü faz aşamasında olan başka
0: ya,
2: iğneler
0: o
2: var
0: o kadar
2: anda,
0: çok iğne
2: mi?
0: Var ki size anlatamam. Şu anda bile 200'den fazla çalışma yeni ilaç geliştiriliyor.
2: Şimdi yani her an yeni bir şey çıkabilir.
0: Çıkıyor.
2: Tabii.
0: Hani bir hormondan bahsettim. İki hormon kombinasyonu var ki o şu anda kullanılmakta. Üçlü hormon kombinasyonları getiriliyor. İşte haplar geliyor. Daha ileride işte pompadan verilen ürünler vesaire olacak. Çok gelişiyor
1: çok çeşitlenecek.
2: Aslında size de sormak istiyorum. Fırsat gelmiş. Niye hap üretildiğini de belki bir açıklamak lazım değil mi? Yani iğne bunun birçoğu
1: vardı,
2: psikolojik olduğunu söylüyorlar aslında büyük bir çoğun. Yani hapın çünkü kolaylığı açısından
0: tabii,
2: yani pratikte. Yani, çok çünkü minicik de olsa iğneleri
0: bir de
2: görmek
0: maliyet
2: istemiyor.
0: Tabii, tabii yani sonuçta bir de iğneyi biliyorsunuz yetiştiremiyorlardı. İlk çıktığı zaman hatırlarsınız seneler önce diyabet için önce endikasyonu almıştı. Bir anda şey oldu yani bulunmaz oldu. Çünkü tabii bir de istismarda olduğu için herkes kendisi gidip aldığı için. Dolayısıyla hani üretim açısından oral hap olarak üretim çok daha kolay.
1: Erişim daha kolay.
0: Erişim
1: maliyet
0: daha kolay.
1: Daha
0: kullanım
1: kolay.
0: Daha kolay. Bir tek dezavantaj belki günlük kullanım. Yani haftalık kullanım her zaman bence daha tercih
1: tabii,
0: edilebilecek bir şey.
1: Bir.
2: Evet ama çok seyahat eden insanlar mesela benim gibi bir insan için işte o iğnenin lojistiği epey zor
0: tabii.
2: Yani. Çünkü haftada bir haftada en az iki tane uçağa biniyorum ben işte mesela iğne
0: tabii,
2: o taşıması
0: tabii.
2: Zor.
0: Korunamaz.
2: Buzluk
0: doğru.
2: Yani onu taşıyor.
0: Tabii tabii şey. Soğuk sicil
2: öyle
0: çok önemli
2: yani.
0: Tabii hapın öyle bir
2: hapın
0: şeysi
2: öyle
0: yok.
2: Bir problem orada bir de tabii psikolojik etkisinden çok bahsediyor. Bir sürü insan kendisine iğne yapmak istemediği için.
0: Tabii.
1: Korkutucu, ürkütücü geldiği için mi?
2: Yani iğne yapmak herhalde keyifli bir şey değil. Yani minicik
0: tabii.
2: Bir iğne olsa da bu.
0: Yani biz mesela şeker hastalığında insülin tedavisi veririz ve insanlar çok şikayet, itiraz ederlerdi buna ama inanın bu iğnelerde o kadar itiraz edilmiyor. Sonu iyi olduğu
2: sonu
0: için herhalde.
2: Evet, yani.
1: Her şeye katlanılıyor galiba.
0: Evet,
1: bunda.
0: Evet, aynen.
2: Ama herkes de her iğne işlemiyor yani.
0: Tabii tabii. Yani hiç cevap vermeyen.
2: İlk kuşak iğneleri... Hiçbir etkisi olmayan bir sürü insan gördüm.
0: Tabii
2: ünlüler
0: ki.
2: Gördüm yani ben onun
0: tabii.
2: Yeme içme bastırma dürtüsünü meydan okuyacak kadar yiyebilirim diyenler oldu
0: tabii
2: yani.
0: Tabii kesinlikle. Herkes de başka bir molekül etki edebiliyor ki bir grup kişide de hiç etki etmiyor. Yani %10-20 hiç cevapsızlar da var.
1: Öyle mi? Yani
0: tabii,
1: hiç işe yaramayanlar da
0: hiç
1: var.
0: Hiç işe yaramıyor. Kilo alan bile var benim kullandığım hastalarımda.
1: Çok kötü bu.
2: Evet,
0: ama çok nadir
2: onu
0: yani. Hani çok nadir.
1: Çok büyük bir hayal kırıklığı olur herhalde. Peki yan etkilerinden konuşmuşken?
2: Paranla rezil olursun. Bir şey olur herhalde.
1: Tam olarak öyle olur.
2: Çok masraflı olduğu için.
0: Evet.
1: Peki yan etkilerini hem hani öncesinde bir araştırması var anladığım kadarıyla. İlk size hasta geldiğinde yani sen kullanabilirsin ya da kullanamazsın diye baktığınız bir kriter var mı? Yani herkes kullanamaz, işte şu insanlar kullanabilir ya da bu insanlar kullanamaz gibi yine mesela atıyorum hamile olanlar, bazı hastalıkları olanlar ya da herhangi başka bir ilaç kullananlar. Böyle ne gibi kriterler var kullanabilmenin önünde?
0: Şöyle, kullanılması için zaten biraz önce söylediğim gibi gerçekten obezitesi olması lazım, fazla kilosu olması lazım. Genel olarak hastayı değerlendiriyoruz, komplikasyonlarını değerlendiriyoruz. Belli koşullar var. Ne bu koşullar? Eğer ki kişinin çok nadir bir tiroid kanseri varsa, tiroid medüller kanseri dediğimiz bir şey, bunun bir de bir ailevi hastalıktır. Ailesine veya kendisine bu varsa vermiyoruz. Onun haricinde gebelikte tabii kullanılmıyor. Ve eğer alerji varsa kullanılmıyor. Ama bunun dışında daha önceden pankreas iltihabı geçirdiyse, eğer pankreatit geçirdiyse burada çok şartlı kullanım. Yani hani çok yakın izlem. Eğer mesela atıyorum safra kesesi taşından geçirdi ve safra kesesi alındıysa o zaman kullanılabilir ama böyle yakın takipli kullanılabilir. Gözde işte şeker hastalarında göz dibinde bir problem varsa yine yakın takipte kullanmak lazım. Ama hani kullanmayacağımız durumlar sadece tiroidin o belli tür bir kanseri ve gebelik aslında.
1: Geri kalanlar da her türlü etkiye razı oluyor dedik.
0: Evet, ama doktor kontrolünde tabii yani takiple yapılması gerekiyor.
1: Hep konuşurken konu da Hollywood filmlerine geliyor. Az önce de yine hani arada kaçtık. Çünkü hakikaten herhalde en fazla popüler olmasının nedenlerinden birisi bu oldu değil mi? Başta Amerika'da. Bu hangi isimler öne çıktı, en çok konuşuldu, kitleleri yönlendirdi? Galiba herhalde Oprah vardır bunların içerisinde.
2: Oprah çok ilginç bir figür. Çünkü Oprah'ın kilo meselesi bir milli dava hep Amerika'da. Amerika yıllardan çocukken de işte büyüdüğümde televizyonda Oprah'ı izlemek hep işte halkla birlikte hep büyüyünce zayıflayacak mı zayıflamayacak mı beyinler ölçerdi. Ondan sonra canlı yayınlarda hep bir zayıfladı.
1: Ama bu ilk çok defa, kötü bir psikolojik şiddet evet, değil mi?
2: Yani bu ama kendisi bunu çok ciddi alan mesele etti. Burada tabii mesele bir de şu ya Oprah evet yani hep zaten bir kilosuyla problemi olduğu biliniyordu ve hep bunu bir milli mesele haline getirdi. Fakat son yıllarda bu body positive hareketi evet, başlamıştı. Yani nedir? Şişman güzeldir diye özetleyebileceğim. İşte Lizzo mesela bunlardan bir tanesiydi. İşte rap yıldızı. Mesela onlar bu iğneyi kullanmaya başladıktan sonra bu body positive denilen bu şişman güzeldir hareketi birden çökmeye başladı. Yani kimse bundan bahsetmiyor. Demek ki şu ortaya çıkıyor. Kimse şişman olmaktan mutlu değilmiş. Yani bu body positivity işte hani Victoria's Secret daha böyle toplu modeller kullanmaya evet, başlamıştı. Doğru. İşte bakıyorsunuz Barbie daha böyle şişman Barbie'ler üretmeye başladılar. Hmm. Ama kimse bunları istemiyormuş meğer. Yani bir yalanmış bu aslında ortaya çıktı bu iğnelerle. Bir de etkisi şöyle mesela Oprah hiçbir zaman bunu reddetmedi. Her zaman bundan bahsediyorduk. Daha evvel işte başka zayıflama programlarıyla da çalışıyordu. Şimdi iğneyi de hep bunu açık yani kamuoyunun gözünde. Ama mesela bu Amy Schumer gibi komedyenler, onlar bir de işte komedyen hem de şişman kız falan rolleriyle ünlü olmuş birisi. Şimdi tanınamayacak bir hale geldi. Mesela ona çok ciddi de bir tepki var çünkü ya bizi bir yandan da insanlar kendilerini aldatılmış hissediyorlar çünkü gayet mutluydun, gayet ünlüydün, hayatın çok iyi gidiyordu, böyle romantik komedi filmleri çekiyordun ve işte çok yakışıklı erkekler o filmlerde sana aşık oluyordu. Ondan sonra şimdi demek ki hiç memnun değil misin, yani bize bir yalan mı söyledin diye de tepki çeken çok fazla insan oldu işte. Ama aklımıza gelebilecek benim için en şaşırtıcı olanlardan bir tanesi işte John Goodman, bu Roseanne evet, dizisiyle meşhur olan, ama suratı falan belli bir yaştan sonra bu kadar kilo verince yani çok çökmeye başladı. Belki çok sağlıksızdı o kadar kilolu olması ama bu kadar belki zayıflaması da ne kadar hem imajıyla ne kadar kabul edilebilir o bilinmez.
1: Bir değişiklik evet, yaratıyor. Bazı evet, kullanılanlarda bir yüz, çöken bir yüz oluştuğu oluyor, yönünde de bir
2: zaten
1: şey çıkıyor.
2: Zaten onun da bir kültürel oluyor, adı da çıktı zaten.
1: Evet, yani. Evet, onu kullanmayayım evet, dedim ama.
0: Evet, evet. Yani çünkü cilt altı yağ dokusu da azalıyor. Ve özellikle hani kas kaybı da oluyor ya, yani kilo verdiğiniz zaman verdiğiniz kilonun dörtte birini şeyden yağsız kitleden kaybediyorsunuz. Yani kastan kaybediyorsunuz. Dolayısıyla o kas kaybı ile birlikte o çökkünlük eğer spor da yapmıyorsa, egzersiz de yapmıyorsa kişi, yeteri kadar protein almıyorsa çok belirgin oluyor. Bir yaştan sonra da işte sarkopeni diyoruz biz buna aslında, kas kaybı, kas kuvvetsizliği. Çok böyle hızlı kilo verilmesini çok da fazla, yani hani kişiyi sağlıklı tutacak kiloya kadar vermek aslında.
2: Peki ne yapmaları gerekiyor? Yani mesela 60 yaşında birden 30 kilo veren bir insanın ne yapması?
0: 60 yaş yaşlı değil yalnız.
2: 70 değil. Yani evet, artık yaşlı insanlar daha uzun yaşıyorlar sonuçta.
0: Evet, evet, evet.
2: Ama şundan dolayı diyorum, şu 60 yaş 20 yaşta değil. Yani metabolizma tabii, ister istemez yavaşlıyor.
0: Tabii, tabii.
2: Yani bir de 60 yaşında ne bileyim... ağırlık kaldırmak, koşu yapmak 20 yaşına kadar da kolay olmadığı
0: tabii
2: için.
0: Tabii kesinlikle öyle, ama yine de yani bir egzersiz programı kişinin yapabileceği şekilde belirlenmesi lazım. Aslında ideal olarak biz ilacı verdiğimiz zaman hem bir diyetisyenle çalışmak hem de bir egzersiz uzmanıyla çalışmak lazım. Yani işte hastaya yapabileceği kadar bir egzersiz önermek lazım. Ondan sonra mümkün olduğu kadar fonksiyonel, kaslarını kuvvetlendirecek egzersizler yapmak lazım. Ve protein alımı çok önemli. Yani işte yaklaşık kiloya 1-1.2 gram kadar protein. Tabii bu ilaçların bir şeysi şöyle oluyor. Proteinden çok böyle almak istemiyorlar. Çok da bir şey yemek istemedikleri için oradan biraz geri kalınılıyor. Dolayısıyla hani kas kaybı çok daha fazla olabiliyor. Mümkün olduğu kadar protein alımını teşvik etmek lazım.
2: Ben bunu aslında size bilerek sordum. Biraz da tuzak aslında hazırladım. Evet. Çünkü şundan dolayı, şimdi diyetisyen gerekiyor dediniz. Bir tane bir egzersiz yapmak gerekiyor. Egzersiz uzmanıyla çalışmak gerekiyor. Protein, şimdi iyi bir somon, ne bileyim iyi protein değil mi?
0: Tabii yani işte, çok pahalı oraya
2: çok
0: geliyor pahalı, diyorsunuz.
2: Çok pahalıya geliyor. Dolayısıyla burada yani zayıflamak biraz daha, bir kez daha onun sınıfsal bir ayrıma dönüştüğünü görmeye başladık. Yani iğne tamam hadi 3-400 euroyu biriktirdin. Ama onunla bitmiyor bu. Yani giderek de bir bence uçurum zaten ciddi anlamda bir gelir adaletsizliği dünyada varken bu gözle görülür şekilde daha da artmaya başlayacak. Çünkü hakikaten evet, yani bir tane atçım 65 yaşındaki bir sokağa gidip böyle rahat rahat
0: tabii
2: spor yapın. Bir uzmanla çalışmak lazım değil mi? Dizi daha hassas, toparlanması çok daha zor olacak. Bunların hepsi para demek.
1: Tabii.
2: Bunlar ucuz şeyler değil.
0: Evet, ama yani en azından şöyle düşünün. Tabii ki öyle, ama sonrasından oluşabilecek bir kalp hastalığının, kalp hastasına bağlı gelişebilecek diğer yüklerin engellemiş oluyorsunuz. Onu azaltmış oluyorsunuz.
1: Geleceğe yatırım.
0: Tabii maliyetli
2: yani bir kalp ama... hastalığının tedavisi de ucuz değil.
0: Değil yani sonuç olarak.
1: Maalesef. Şimdi mesela doktorla gitmek gerekiyor diyorsunuz. Bir de bir yandan hani böyle doktora ulaşmadan reçetesiz satım alanlar da var değil mi? Hem bizim ülkemizde hem yani var. Bir de dünyadaki kullanımını konuşuruz reçeteye bağlı. Bizde reçeteye bağlı değil.
0: Değil değil. Maalesef değil.
1: O kontrol altında da değil böyle olduğu
0: tabii,
1: zaman.
0: Tabii.
1: Nelere dikkat etmek lazım o zaman, öyle kafaya göre gidip almak tehlikeli sonuçlara da yol açabilir.
0: Tabii ki öyle. Yani reçetesiz olması zaten bunun bir hastalık olarak kabul edilmediğini ve hani zayıflama iğnesi demek zaten ya da zayıflama hapı demek çok uygun değil. Bunlar ilaç aslında. Hani zayıflama iğnesi dediğiniz zaman sanki böyle bir aktardan aldığınız eskiden altın çiçeği şeyler
2: vardı,
0: falan vardı.
2: Uyduruk şeyler değil
0: sanki
2: mi?
0: Öyle evet, bir şey gibi
2: algılanıyor.
0: Evet yani bu bir ilaç. Reçeteli satılması lazım. Kişiler
2: kronik
0: kendi
2: obeziteyle mücadele ilacı.
0: Kesinlikle öyle. Evet. Obezite tedavisine kullanılan bir ilaç. Kişi kendisi aldığı zaman ne görüyoruz? Birden en yüksek dozdan başlıyor. Mide bulantısı, kusma, kusmaya bağlı sıvı kaybı. Hastaneye yatanlar, böbrek yetmezliğine girenler. Yani bu kendi kendine kullanılacak bir ilaç değil. Onun dışında söylediğiniz gibi çok hızlı kilo kayıpları, o hızlı kilo kayıplarıyla safra kesesi taşları, ondan sonra işte kas erimeleri vesaire çok ciddi komplikasyonlar oluyor. Bir de pat diye bırakıyorlar. Pat diye bırakınca da pat diye daha fazla
1: geri alıyorlar.
0: 2-3 katı geri alıyorlar.
1: Hocam yönetmenim saniyeden bir soru geldi.
0: Peki.
1: Sormak istiyorum
0: tabii
1: size.
0: Tabii ki.
1: Biz bu ilaca bağışıklılık kazanıyor muyuz? Yani vücut buna bağışıklılık kazanıyor bir yerden sonra içsek de fayda etmediği oluyor mu kilo almamak için derler?
0: Şöyle böyle bir şey gösterilmedi daha ama kişi için doğru dozu bulmak gerekiyor. Yani belli bir yerden sonra düşük dozda başlıyoruz dedim ya, hı hı. Yükselttikçe birazcık daha yükseltme ihtiyacı da olabiliyor. Bağışıklık olarak söylememek lazım ama bazen doz artırma ihtiyacı olabiliyor. Bir de biz tabii ki normal vücudun salgıladığı hormondan çok daha yüksek şeylerde veriyoruz bunu. Dolayısıyla vücudun bu açıdan şeysi, yani iştah merkezleri falan ilacı bıraktığınız zaman çok daha fazla iştahı arttırarak tepki verebiliyor.
1: Ama sonsuza kadar kullanamayız değil mi bunları?
0: Yani şimdi kronik
2: yağsa... Sonsuza kadar kullanalım diyorlar.
1: Yani bu iş kronik... Bazı kullananlar ben bunu bırakmak istemiyorum. Hiç çok güzel böyle diyor mesela.
0: Yani sonuçta sizin tansiyon yüksekliğiniz varsa, hipertansiyonunuz varsa ömür boyu ilaç kullanıyorsunuz. Evet. Şekeriniz varsa ömür boyu ilaç kullanıyorsunuz. Dolayısıyla aslında burada bunu yani

0: Peki bir kez daha altını çizelim. Çünkü bu bir hastalık. Tabii. Ve bu bir uzun vadeli bir hastalık. Tabii. Ve uzun vadeli bir tedavi gerektiren bir hastalık olduğu için. Bunu yani değil mi? Ünsilinden farklı ya da işte...
1: Tabii ki kesinlikle öyle
0: farklı,
1: yani.
0: Diyabetten farklı değerlendirmemek
1: hiçbir
0: gerekiyor.
1: Hiçbir şekilde.
2: Peki diyelim ki hasta ideal kilosuna ulaştı. Ama bırakması da riskli. Devam et. Yani ben yoksa hedefimi belirledim, hedefime ulaştım. Artık bırakabilirim noktasına mı geliyoruz yoksa devam etmesi gerekebilir mi?
1: Şöyle, şimdi onu bütün dünyada bunun nasıl idame edileceğiyle ilgili bütün uzmanlar bunu şu anda düşünüyor. Yani belli bir süre kullanmak mutlaka lazım. Diyelim ki şeye, ideal kilosuna geldi. Ya aslında hedef ideal kilo da değil. Yani hedef mesela şeyi varsa, geceleri horluyorsa, uyku apnesi varsa onun azalması veya işte tansiyonu yüksekse tansiyon ilacını bile azaltıyorsunuz. Dolayısıyla hastanın daha kaliteli, daha sağlıklı olmasını sağlamak.
2: Kilonun ulaştığı sıkıntıları ortadan kaldırmak aslında.
1: Buna geldikten sonra şöyle değişik yöntemler öneriliyor. Ya işte ilacın aralığını art, yani işte haftada bir değil de iki haftada bir, ayda bir yapmak. Şimdi bu haplardan bir tanesi nispeten birazcık daha az etkili ama idamede o kullanılabilir deniyor. Dolayısıyla hastanın takipte olması çok önemli. Yani kesilebilir ama kestikten sonra tekrar bir artma, işte kilo artışı veya bir komplikasyon çıkışı durumunda hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerekir. Yani ideal olarak aslında ömür boyu bir şekilde belli
2: kontrol altında
1: değişik formülasyonlarla kullanılacak gibi gözüküyor.
2: Bu dünyadaki kullanım reçeteye bağlı mı Oray, özellikle Amerika'da?
0: Amerika'da reçeteye bağlı ama tabii bir de bu telehealth sistemleri şimdi oluştu. Yani uzaktan video konferansla doktor bu işte cinsel ilaçlar, saç ekimi vesaire, saç çıkartmak için böyle bir ciddi bir endüstri oluştu şimdi. İşte halka açık bu şirketlerin bazıları. Oralardan şöyle bir uyduruk bir görüşme yapar gibi oluyorsunuz. Bazen hiç görüşmüyorsunuz. İşte fotoğraf yolluyorsunuz falan. Bir tane bir doktor. Evet adı doktor. Ama nerede olduğunu bilmiyorsunuz bir doktor.
2: Ama ilacı
0: hiçbir
2: yazıyor.
0: Hiçbir zaman görmediniz. Evet dijital olarak yazıyor ve postayla da geliyor. Bazıları jenerik olarak bunu sattıkları için çok daha kolay. Çok daha ucuz ulaşılması. Zaten postayla alışveriş çok yaygın olduğu için Amerika'da. İşte tuvalet kağıdı bile herkes posta işte. İnternetten ısmarlıyorlar Amerika'da. Tabii. İlaçla kapının önüne kadar geliyor. Bu hiç hayatınız boyunca hiçbir zaman görmediğiniz ve görmeyeceğiniz bir doktor tarafından. Yani reçete de çok kolay değil. Başka ilaçlarda da aslında çok zor değil. Pardon, reçete çok zor değil. Ve başka ilaçlarda da çok zor değil. Yani şöyle şeyler hep oldu. Yani doktorların benim de başıma geldi. Başka ne istersin diye açık açık sorduklarını biliyoruz.
2: Rahatlıkla veriyor yani oradan.
0: Yani evet, biraz pazarlığa bağlı doktora. Hani çok daha... fonksiyonun dışında kullanmak isteyenler reçeteli ilaçları almasının çok zor olduğu bir ülke değil. İşin ilginç tarafı Fransa bu konularda çok daha katı bir ülkeydi. Uzun süre sadece işte bu tip 2 diyabetlere veriliyordu bunlar ama mesela son bir yılda yavaş yavaş önermeye başladı doktorlar bunu. Evet. Orada da yani Amerika'daki, işte İngiltere'de ciddi anlamda şimdi değil mi? Orada da bir hap zannedersem onaylandı.
1: Yeni onaylandı.
0: Orada da çok yaygın kullanılıyor. Yani Anglo-Sakson kültür farkı ama kıta Avrupa'sında direnç de biraz kırılmaya başlandı. Burada da şuna ben daha çok güveniyorum. Şimdi Fransız doktorlarına biraz daha fazla güveniyorum. Fransız sağlık hizmetine biraz daha fazla güveniyorum. Onlar bile bunu vermeye başladılarsa belki hakikaten yani uzun vadede korkacağımız bir şey varsa daha belki az korkabiliriz gibi şey diyebilirim. Biraz daha çünkü oradan en azından Avrupa Birliği'nin kriterlerini değerlendirmelerine biraz daha fazla güveniyorum ben Amerika'dan.
1: Evet,
0: Amerika'nın
1: evet.
0: Daha esnek olduğunu düşünüyorum pek çok konuda.
1: Evet.
0: Ve daha da yalan söylediğinde biliyoruz geçmişten Amerika'nın pek çok konuda.
1: Yani 2005'ten beri kullanılıyor bu grup ilaç. Yani sonuç olarak aslında
0: yeni de değil.
1: Çok da yeni değil. Yani elimizde giderek de daha fazla veri birikiyor. O yüzden hani kontrollü kullandığı sürece
0: ama
1: herhalde.
0: 2005'ten bu yana mesela bu işte koronavirüsünde çıkan aşılarla da çıkmış. Yani bu aşılar uzun yıllardır aslında çalışılan aşılar. Evet. Bir hafta değil mi ortaya çıkmadı bunlar ama değişen bu ilaca yönelik komplo teorileri çok fazla artmaya başladığı için dünyada bir kuşkuculuk, aşı karşıtı.
1: Evet.
0: Şimdi bu böyle bir kültürel bir ister istemez alttan da çalışan bir damar var.
1: Tabii yani bir de çok...
0: Herkes de etkileniyor ki ben bile bazen
1: etkileniyorum. Çok etkileniyor. Bir de çok sosyal medyada, çok medyatik oldu artık bunlar ve çok ciddi bir problem olduğu için... o yüzden de böyle çok fazla uğraşılıyor aslında bir yandan.
0: Yani siz şimdi 20 yıllık aslında bir ilaçtan bahsediyoruz.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Belki bir yıldır biz bunu kullanıyoruz ya da 2 yani, yıldır piyasada var belki ama bir geçmişi var.
1: Bir günde
0: bulunmuyor bu ilaçlar.
1: Aynen yani diyabet tedavisinde çok uzun zamandır kullanıyoruz bu grup ilaçları.
2: Bu ilaçlarla ilgili peki ben şunu da söylemek istiyorum. Bu aslında artık

0: dev bir pazar demek ilaç şirketleri evet. için. Hani pek çok ilaç var dediniz az önce de geliştirilmeye de devam ediyor, yenileri çıkacak vesaire. Dünya Sağlık Örgütü'nün şöyle bir açıklaması vardı. 2030'da obezitenin işte küresel maliyeti 3 trilyon dolara ulaşacak. Buna karşı ilaç şirketlerine çağrı yapılıyor bu ilaçları geliştirmeleri için. Artık bu dev şirketler arasında bir savaşa yol açar mı? Yani önümüzdeki yıllarda böyle bir rekabet ortamı yaratır mı? Ne dersiniz?
1: Ondan önce bu küresel maliyet tam olarak ne demek? Onu bize söyler misin? Yani, obezitenin küresel maliyeti ne demek?
2: Şimdi obezitenin kendi yarattığı hastalıklara, komplikasyonlara bağlı olarak maliyet. Yani kişinin hastalığa bağlı işte hastaneye yatışları, çıkışları, ilaç ödemeleri vesaire. Bir de indirekt maliyetler var. Kişi obezli olduğu için işte ne bileyim hasta oluyor, işine gidemiyor. Veya erken emekli olmak zorunda kalıyor. Ve dolayısıyla şeyden düşüyor yani sosyal hayattan düşüyor. Bütün bunların hepsi obezitenin maliyeti olarak kabul ediliyor aslında. Dolayısıyla hani sadece hastalığın kendi maliyeti değil de indirekt şeyleri de düşünmek lazım. Yani firmalar tabii ki çok fazla firma var şu anda ilaç geliştiren. Rekabet olacaktır. Rekabet olsun çok daha yeni, çok daha iyi, çok daha etkileri olan ilaçlar olsun. Şimdi değişik kombinasyonlar var diyorum. Bazı ilaçlar mesela sadece karaciğer yağlanmasına iyi geliyor. Bazı ilaçlar mesela kalp açısından daha iyi geliyor. Dolayısıyla hani uzun dönem için bunları zaten geliştirsinler, geliştirmeye de çalışsınlar ki hani işe yarasın.
0: Ne dersin oraya?
1: Ama bu şirketlerin halka açık şirketler olduğunu da unutmayalım.
2: Tabii.
1: Yani bu özellikle zayıflama ya da işte kronik obeziteyle mücadele ilaçla GLP-1 ilaçların çıkmasıyla birlikte çok kişi de bu şirketler üzerinden çok para kazandı ve de kaybetti.
2: Tabii.
1: Böyle bir boyutu olduğu da unutulması bunun.
0: Her kesimi etkileyen, herkese etkileyen bir durum evet. haline gelmiş. Hocam kapatmadan yani bu ilaçları kullanmak isteyenlere vereceğiniz bir mesaj olur mu? Hem yönlendirmek olabilir, hem yapılan yanlışlardan kaçınmalarını sağlamak olabilir. Ne söylemek istersiniz?
1: Ben de şunu eklemek istiyorum.
2: Tabii.
1: Pek çok kişi de diyor ki ya ben diyor kendi işte özellikle bu iğne karşıtları tutsunlar kırtlı boğazlarını yemesinler diyor.
0: Evet. Çok mu zor diyorlar?
1: Ben de biliyorum yememeyi yani.
2: Yani ya o gerçekten çok çok yani acımasız bir şey. Çünkü gerçekten obeziteyle mücadele eden o kadar çok kişi görüyorum ki ben. Mümkün değil. Yani o iştahlarını kontrol edebilmek o kadar zor oluyor ki. Dolayısıyla yani şimdi bir çare olarak görüyorlar. Şimdiye kadar sadece işte az ye, ondan sonra niye yapamıyorsun? Bir ön yargımız da vardı. Bizim hekim olarak da ön yargımız vardı. Bütün halkta da bu ön yargı var ama olmuyor yani sonuçta bu bir hastalık.
0: Bu bir hastalık diyorsunuz. Bu bir irade sorunu değil o zaman.
2: Değil, yani kesinlikle değil.
0: Bireyin elinde olan bir durum değil.
1: Gören çok insan var. Bunu bir yani özellikle bunların hiçbiri de şişman insanlar değil tabii
2: değil,
1: bunu söyleyen.
2: Değil,
1: yani
2: değil,
1: irade olduysa tamam ben diyor tutuyorum. Ben yemiyorum diyor. Sen de o zaman yeme diyor ama beyin farklı işliyor şimdi. Mesela belki o alkolik ama şişman birisi alkolik olmayabilir.
2: Tabii.
1: O zaman sen de ona o zaman içki içme diyemiyorsun. Yataktan kalkınca içki içmeye başlıyor. Bu da bir bozukluk değil
2: kesinlikle
1: mi?
2: Kesinlikle öyle. Yani bu
1: keyfi
2: tamamen
1: şeyler değil bunlar.
2: Ön yargı. Yani bu zaten ilk yapmamız gereken şey bunun sizin söylediğiniz gibi bu kronik bir hastalık bu. Buna bütün halkın, bütün toplumun buna inanması lazım. Ve kimsenin birbirini yargılamaması gerekiyor bu konuda. Yani olmuyor çünkü. Gerçekten.
1: Her zaman yargılayacaklar.
2: Evet evet onlar doğru öyle. Ama yani kişilerin de yapması gereken bunun bir hastalık olduğunu bilip hekime başvurup hekim takibinde ilaç kullanmaları ama sadece ilaç da değil tabii. İlaç sadece bir yardımcı aslında. İlacı kullanırken iştah kontrolü daha kolay olacağı için işte sağlıklı beslenme alışkanlıklarını da kazanmaları gerekiyor. Veya işte egzersizi yapabildikleri kadar yapmaları gerekiyor. Yani sadece ilaca güvenip değil bütün bunları bir arada yapmaları gerekiyor.
1: Aşağı.
2: Bir de psikolojik şey de çok önemli. Yani hani
0: duygusal
2: açlık var. Hani bunu da birazcık buna da yönelmek lazım. Aslında bir psikolog takibi de yani bir tane daha kalem ekliyorum ama yani çünkü alışkanlık değiştiriyorsunuz. Yani 40 yıllık alışkanlığınızı
1: tabii.
2: pat diye değiştirmek mümkün değil ki. Orada bir şekilde davranış tedavisi de yapmak lazım.
1: Ama psikoloji iyi ki vurguladınız çünkü bunun psikolojik etkenleri bence çok daha
2: çok
1: önümüzdeki
2: önemli.
1: Dönemde tartışılacak. İlk başta konuştuğumuz şey oydu yani motivasyonsuzluk, alışveriş isteğinin azalması gibi şeyler. Yani hayatı

0: değiştirecek pek çok yani yeni bir aksa sanki dünya bu ilaçlarla gidiyor gibi gözüküyor. Yani sadece bu zayıflamak, kilo kaybetmek değil, aslında bir kültürün dönüşümü de denilebilir. Bunun mutlaka bence psikolojik etkileri. Şimdi değil mi?
1: Kesinlikle.
0: İş yerinde mesela bu
1: Tabii.
0: tartışılmaya başlandı.
1: Tabii. Yeni bir dönüşümden geçiyoruz o zaman diyebiliriz
2: Aynen.
1: belki. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
2: Yok, yani sadece herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum ve mutlaka obezitesi olan bireylerinde, fazla kilosu olanların da hekim takibinde gerekirse ilaç kullanımından fayda göreceğini söylemek istiyorum.
0: Ben devletlerin gıdaya erişim konusunda biraz daha proaktif davranmaları gerektiğini ve gıda şirketlerine bu kadar kolay teslim olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani çok daha denetimler arttırılmalı, kullanılan yağlar, katkı maddeleri konusunda. Mesela burada işte Türkiye Cumhuriyeti'nde işte Emin Erdoğan mesela bunu bir misyon haline getirdi. Bence çok daha bunun yaygınlaşması gereken bir şey, sağlıklı beslenmenin yaygınlaşması. Bu şirketlere de özellikle hazır gıda şirketlerine ya da paketle satılan gıdaları marketlere çok daha ciddi bir denetimin getirilmesi gerektiğini, bazı maddelerin ciddi anlamda yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hayatım boyunca devlet müdahalesine karşı çıkmış bir insan olarak devlet müdahalesinin ne kadar önemli olduğunu ve bazı şeylerin serbest piyasaya bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben çünkü serbest piyasa her zaman karlılığı öne çıkaracaktır. Biliyorsun pek çok pakette çikolatalı yazamıyorlar şimdi çünkü çikolata değil ama çikolata tadına benzer şeyler koyuyorlar vesaire. Tereyağı kullanmıyorlar vesaire vesaire. Bence burada devletin eli gerekiyor.
2: Şeyi de ekleyeyim. Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel bir müdahale planı var bununla ilgili.
0: Evet.
2: Ve onunla ilgili de gerçekten hani şirketlerle de mücadele ettiklerini biliyorum.
0: Ne güzel.
2: Yani eminim bir zaman başarıya ulaşacaklardır.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Profesör Doktor Dilek Yazıcı ve Oray'ın bizimle birlikteydi. Önemli mesajlar verdiler. Hocamın da dediği gibi sağlıklı bir yaşam dileyelim herkese. Bu haftalık kapatalım. Haftaya yeniden buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 22, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü açık, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 7 Eylül Pazartesi sabahında zil saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Antalya Selik'te ormanda şu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Akbaş Mahallesi'ndeki ormanda şu alanda saat 15.30 sıralarında çıktı dün ve ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 5 uçak, 15 helikopter ve 600 personel müdahale ediyor. Belediyeye ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı. Ve havadan, karadan müdahale ile yangını kontrol altına alma çalışması da yine tabii ki sürüyor değerli izleyiciler.

0: Eskişehir'de yapı malzemeleri satan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler 4 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Evet, görüntüler Tepebaşı ilçesindeki Baksan Sanayi sitesinde yapı malzemeleri satışı yapan iki katlı firma alevlere teslim oldu. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede iş yerini sardı ve 20'den fazla araç, 150 kişilik ekip yangına müdahale etti. İtfaiye araçlarının yanı sıra tomalar ve beton mikserleri de çalışmalara destek verdi. Yangının bölgedeki iş yerlerini sıçramaması için ekipler seferber oldu. Alevler 4 saatin ardından söndürüldü. İş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan geminin enkazında çalışmalar sürüyor. Kayıp bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Kaza 30 Ağustos günü gerçekleşmiş. Girne'den Taşucu Limanı'na giden gemi kalkıştan dakikalar sonra batmıştı. Gemi battığı ve çevresinde çalışmalar sürüyor. Kayıp 15 kişiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. KKTC Başbakanı Üstel, ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55 ila 60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır dedi. Üstel, böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14'e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14'e düşmüştür açıklamasında bulundu. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş, kazada gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmış. Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından geriye yürek yakan hikayeleri kaldı. Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu sigorta primini tamamlamak için gemide çalışıyordu. Son seferi sonu oldu. Özgür Karslı Çetiner ve Mertcan Öztürk acılı aileyi dinledi.
1: Geminin enkazına ulaşıldı. Şimdi mürettebatta nizar anıyor. Acılı aileler iskelede yakınlarından gelecek haber bekliyor. Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisi Marmara'ya gömüldü. TCG Akın geminin enkazına 720 metre derinlikte su altı aracıyla ulaştı. Deniz tabanında bulunan geminin adı net şekilde görüldü.
2: Silivri açıklarında batan, içerisinde 10 gemicinin bulunduğu yük gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun yeri kazanın 3. gününde tespit edilmişti. Bu gelişmenin ardından kazanın 4. gününde aileler Tuğberk İmamoğlu'nun yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıktı. Bu gelişmeyle birlikte ailelerin umudu bir kat daha artmış oldu. Şimdi gözler bu çalışmaların sonucunda gemiye ve kayıp denizci dair bulunabilecek yeni izlerde.
1: Sualtı aracı şimdi mürettebattan bir iz arıyor. Ailelerse Silivri'de kurulan kriz merkezinde bekleyişte. O aileler arasında aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun yakınları da var.
3: 7 ay kalmış emeklisine. Zaten demiş ki bu benim son sözleşmem. Emekli olduğumda ben bu işi bırakacağım. Zaten biz istemiyorduk. Aile üyeleri, akrabalar istemiyorduk.
1: Son seferi aşçının sonu oldu. Aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu, kentsel dönüşümdeki evinin bitmesini, alacağı eşyaları düşünüyordu. Ama olmadı. Yakınları, herkesin merak ettiği o soruya yanıt bekliyor.
3: Bizim geminin, Tuğberk İmamoğlu'nun geminin sinyalleri neden kapalı? O bir soru işareti.
4: Mürettebat yok ortada. İçeri girilmiyor, içeride yani gözükmüyor. Kimse gözükmüyor.
1: Gözler TCG Akın'ın yürüttüğü çalışmaların sonucunda.
5: Sahil güvenlikle Marmara Komutanlığı zaten robotla gemi etrafını tarıyor. Konumunu, şekilini, şemalını çıkartmaya çalışıyor. Projeyle karşılaştırıp buradan geminin içine nasıl girilebilir, gemide ilerse nasıl çıkarılabilir? Bunun için çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları biz duyduğumuz zaman bir nebze de olsa biraz rahatlıyoruz.
0: İstanbul Deniz Otobüsleri'ne ait deniz otobüsü Mudanya iskelesine yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Korku ve paniğe neden olan olayda can kaybı yaşanmadı. Kaza saat 20.30 sıralarında Mudanya iskelesinde meydana geldi. İstanbul Mudanya seferini yapan deniz otobüsü belirlenemeyen bir nedenle iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi.

0: Deniz otobüsünde bulunan yolcular panik yaşadı. Olayda yaralananın olmadığı açıklandı. Gülistan 9 soruşturmasının kritik ismi Umut Altaş, tutuklu olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ye ifade verdi. Altaş ifadesinde Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in araç içinde vurduğunu, cesedi bagajda taşıdığını söyledi.
1: ABD'de tutuklandı. FBI'ye bütün bildiklerini anlattı. Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, cinayete tanık oldum dedi. 6 yıldır kayıp olan Gülistan 9 ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş, soruşturmanın kilit ismiydi. ABD'de yakalanıp tutuklanan Altaş, FBI tarafından sorgulandı. Türkiye, iadesini istediği Umut Altaş'a sorulması için ABD Adalet Bakanlığı'na 109 soru gönderdi. FBI ve ABD İç Güvenlik Birimi Altaş'ı 2 gün sorguladı. Adli yardımlaşma kapsamında Umut Altaş'ın 34 sayfalık ifadesi Türkiye'ye gönderildi. Umut Altaş, valinin oğlu için beni kullandı dedi. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna da evet yanıtı verdi. Altaş 5 Ocak 2020 günü valinin oğluyla birlikte Gülistan'ın bulunduğu bölgeye gittiğini iddia etti. Anlatımına göre Gülistan köprü kenarındaydı. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracına bindirdiğini ileri sürdü. Altaş'ın anlatımına göre Sonel sürücü koltuğunda, kendisi ön yolcu koltuğunda, Gülistan Doku ise arka koltuktaydı. Altaş, araç içerisinde Gülistan Doku'nun kendilerini beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardığını, tartışmanın ardından çığlık atmaya başladığını iddia etti. Ardından Mustafa Türkay Sonel'in torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardığını ve Gülistan'ı vurduğunu öne sürdü. Umut Altaş, Gülistan'ı birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi. Valinin oğlu koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu aramıştı. Mustafa Türkay Sonel iddiaya göre Umut Altaş'a babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak demişti. Umut Altaş, ertesi gün arayan Mustafa Türkay Sonel'in merak etme hallettik, sadece kimseye hiçbir şey söyleme dediğini söyledi. Altaş, valinin oğlunun Gülistan'ın cesedini Pertek istikametine doğru gömmüş olabileceğini söyledi. Tutuklu Umut Altaş, cinayetten sonra tehdit edildiğini de ileri sürdü. İfadesine göre Mustafa Türkay Sonel kendisine, benim gücümü biliyorsun, seni ve aileni öldürebilirim dedi. Altaş ayrıca Sonel'in biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar şeklinde konuştuğunu iddia etti. Valinin oğlunun Gülistan'ı hamile bıraktığı yönündeki iddiada Umut Altaş'a soruldu. Altaş doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekle suçladı.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmıştı. Kurul bünyesinde 4 alt komisyon görev yapacak. Adli ve Hukuki İşler, İzleme ve Tespitle, Sosyal Uyum ve Bütünleşme ve Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulması süreci ele alınacak. Sahadaki son durumda toplantıda masaya yatırılacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rus lider Putin'le bir araya gelmişti. Rusya-Ukrayna Savaşı toplantının başlıkları arasında yer alacak. ABD ve İran arasındaki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de gözden geçirilecek. Ve ekonomideki gelişmeler. Beştepe'de açıklanan orta vadeli program değerlendirilecek. Kabine toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim süreci de ele alınacak.
0: DEM Parti 5. olağan kongresini Ankara'da yaptı. Kongrede eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları 530

0: 5 oyun tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
1: 50 yıllık çatışmanın ve şiddetin sonuna doğru yürüyoruz. Memlekete barış imkanı sunan, diyalog ve müzakerenin yolunu açan, başta Sayın Öcalan olmak üzere bütün siyasi aktörlere binlerce kez bir daha teşekkür etmek istiyorum.
2: Bu mesele şu an Türkiye için ertelenebilir bir mesele değil, bir zorunluluktur.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verildi. DEM Parti 5. olan kongresini yaptı. Kongre Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları kongrenin açılışında konuşma yaptı.
1: Türkiye son 50 yılda Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden kaynaklı çok büyük maliyetler ödedi. Artık maliyet ödeme değil, hasat alma dönemidir.
2: Silahlar sustu. Bu süreci büyütmek hepimizin insani, vicdani görevidir. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve bunun için başaracağız. Mutlaka ama mutlaka başaracağız.
3: Kongrede 535 delege oy kullandı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları oyların tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifade verdiği soruşturmada oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de bugün ifade verecek. Melih Gökçek kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'in savcılıkta ifade verme işlemi 2 saat sürdü. Oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ise bugün saat 14'te savcılığa ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere göre Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan bugün ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntülerini incelemeye alındı. Yapılan incelemede söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Eski Başbakan Davutoğlu bugün savcılığa ifade verecek. Filenin Sultanları 2026 Sev Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
4: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Sev Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe olarak oynanan finalde İtalya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden Ay Yıldızı takım altın madalyanın sahibi oldu. Milliler 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı. İtalya ise gümüş madalyayla yetindi. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı. Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen Ay Yıldızlılar şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım aynı yıl düzenlenen Sev Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye altın madalyalara tekrar ulaştı. A milli takım 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda tek yenilgiyle şampiyonluğa uzandı. Milliler A grubunda Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı yenerken Polonya'ya mağlup oldu. Ay Yıldızlılar son 16 turunda Azerbaycan'ı, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde ise Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Sırbistan'ı geçmeyi başardı. Finalde bir başka zorlu rakip İtalya ile kozlarını paylaşan Türkiye, karar setine giden mücadeleyi 3-2 kazandı ve zafere uzandı. Organizasyonda toplam 9 maça çıkan milliler 8 galibiyet, 1 yenilgiyle altın madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Türkiye 2028 yaz olimpiyat oyunlarına da katılma hakkı kazandı. İtalya'yı finalde 3-2 yenerek altın madalya kazanan A milli kadın voleybol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yapılacak organizasyonda mücadele verecek. Milliler kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Olimpiyatlara Avrupa'dan gidecek diğer ülkeler gelecek yıl Dünya Şampiyonası ve FIVB sıralamasına göre belli olacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şampiyonluğa olan A milli kadın futbol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci zafere ulaşan filenin sultanları için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da X hesabından milli takımı kutladı. Avrupa şampiyonası olarak ikinci kez büyük bir başarıya imza atan milli kadın voleybol takımımızı yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim yolunuz açık olsun dedi. Ekonomide 3 yıllık hedeflerin yer aldığı orta vadeli program açıklandı. Bir önceki programda %16 olan 2026 yılı enflasyon tahmini %28.4'e yükseltildi. 2027'de büyüme hedefi %4.2 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur hedefimiz yok diye konuştu.
5: 2026'da %28.4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13.5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
3: Enflasyon tahmini yükseltildi. Orta vadeli programla Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la birlikte kameraların karşısına geçti. Büyüme tahminlerine dair detayları da açıkladı.
5: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
3: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen işsizlik 2027'de %8, 2028'de %7,8 ve 2029'da %7,6 olarak tahmin edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı OVP'yi hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık. Seçim öne alınacaksa meclisin takdirinde dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantıda enflasyonla ilgili mesajlar verdi.
6: Orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Gelir dağılımında iyileşme var mı? Var. Evet, bu program döneminde.
3: Şimşek kamuda tasarrufla ilgili de konuştu.
6: Kamuda tasarrufta bir başarı var. 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük.
0: Türkiye ekonomisinin 3 yıllık haritası netleşti. Peş peşe değerlendirme mesajları geldi. Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 2027-2029 orta vadeli programı doğrultusunda adalet hizmetlerimizin etkinliğini artıracak, adalete erişimi kolaylaştıracak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Durans'a 3 yıllık ekonomik yol haritası olarak açıklanan orta vadeli programın güçlü Türkiye için istikrarlı bir ekonomi ve müreffeh gelecek anlayışıyla hazırlandığını vurguladı. Bir açıklamada İçişleri Bakanı Çiftçi'den geldi. Çiftçi, teröristi Türkiye hedefimizle birlikte tahkim ettiğimiz huzur ve güven ortamı

güçlü ekonominin ve sürdürülebilir kalkınmanın da en sağlam zeminidir dedi. Yatırım ve büyümenin temelinde güven ve istikrar olduğunu hatırlattı. Merkez Bankası 7 haftada, yeni haftada yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Özellikle Orta Doğu'daki tansiyon faiz kararına yansır mı? Ayrıntılar haberimizde.

0: açıklanacak. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist ise faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında ise politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
1: Özelleştirme İdaresi bazı köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınmasının kamu varlıklarının satışı değil, işletme hakkının belirli süreyle devredilmesine yönelik olduğunu açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmanın rutin bir hazırlık çalışması olduğu kaydedildi. Kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetinin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yönelik olduğu paylaşıldı. Açıklamada ayrıca resmi gazetede yayımlanan 5 Eylül tarihli Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkmasını ifade etmediği belirtildi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
0: Sınıflarda hazırlıklar tamamlandı. Okullarda ilk zil uyum haftası için çalacak. Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Programlar eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modeller, okul-aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. İlkokul 1. sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamını, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri hedefleniyor. Ortaokul 5. sınıf programında öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
1: Kamu personeli seçme sınavı maratonu başladı. Genel yetenek, genel kültür oturumu 145 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak.
0: ...1.708.329 aday başvurdu. Kamu personeli seçme sınavı genel yetenek, genel kültür oturumu 145 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamak için 130 dakika verildi.
2: Kolaydı bence, çok zor bir sınav değildi. Ortalama bir sınavdı.
3: Denedik bakalım. Olursa ve iyi puan gelirse değerlendireceğim.
4: Matematik zordu bence. Türkçe de kolay. Yani neye çalıştıysam onu yaptım.
0: 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumunun temel soru kitapçığıyla cevap anahtarının %10'u ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. KPSS alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül

0: Evde 3 oturum şeklinde yapılacak.
1: Okulların açılmasına az bir süre kala okul servisi fiyatları yine gündemde. Peki bu yıl İstanbul'da okul servisleri için fiyat tarifesi nasıl? Veliler neye dikkat etmeli? Yanıtlar Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde.
2: Ücretle ilgili tabii değişik ekonomik sınıflardan öğrenci velilerimiz var. İşte kimine daha kolay geliyor ücret, kimine daha zor geliyor ama 11-12 doluluk oranları mevcut.
3: Yeni eğitim öğretim yılına artık az bir süre kaldı. Velilerin gündemi ortak. Bu yıl okul servisine ne kadarlık bütçe ayırmak gerekecek?
4: Özellikle büyük şehirlerde velilerin en büyük harcama kalemlerinden birisi de okul servisi ücretleri. İstanbul'da bu yıl servis ücretlerine %10 zam yapıldı.
2: Buna göre işte 0-1 kilometre 4456 lira, 1-3 kilometre 4700 lira, 3-5 kilometre de 5100 lira gibi ücretlerle belirlendi.
3: Servis fiyatları yıllık 39 bin liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Kilometre aralığına göre tarife değişirken 25 kilometre üstü için her kilometre başına 87 lira 99 kuruş alınıyor. Peki veliler servis seçerken nelere dikkat etmeli?
2: Anaokulu, ilkokul ve ortaokul servislerinde rehber personel bulunmak zorunda. Her koltukta çalışabilir bir emniyet kemeri olacak. Acil çıkış yerleri olacak. Aracın orta kapısı elle kontrol edilecek şekilde dışarıdan açılıp kapatılacak.
3: Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus korsan servisler.
2: İstanbul'da okul ve personel taşımacılığı 34LAA001, 34LZZ999 kombinasyonu tahtiti servis plakası ile yapılıyor. Bunun dışında yapılan taşımacılıklar, korsan taşımacılıklar.

0: Dış gündemle devam edelim. ABD'nin Miami Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Görüntüler Miami Uluslararası Havalimanı'ndan. Kargo uçağı iniş yapmak isterken pistten çıktı. Boeing 767 tipi uçağın taksi yolundaki çok sayıda araca çarptı. Ardından alev aldığı öğrenildi. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Uçağın Porto Rico'dan havalandığı da belirtildi. Kaza sonrası havalimanındaki uçuşlar durduruldu. Tüm pistler ve taksi yolları kapandı. Miami polisi kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Federal Havacılık Dairesi kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yunanistan'da gösteri uçuşu faciayla sonuçlandı. Yüzlerce kişinin izlediği gösteri için havalanan savaş uçağı dakikalar içinde yere çakıldı. Uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti.
1: Gösteri için havalandı, dakikalar içinde yere çakıldı. Yunanistan'da gösteri uçuşu sırasında düşen savaş uçağındaki iki pilot hayatını kaybetti. F-4 Phantom tipi savaş uçağı Yunanistan'ın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Atina Uçuş Haftası etkinliği kapsamında havalandı. Ancak uçak kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yüzlerce kişinin gözleri önünde düştü. O anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Kazada uçaktaki binbaşı ve yarbay hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin gönderildiği açıklandı. Atina Uçuş Haftası etkinliklerine geçici olarak ara verilirken, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın kaza nedeniyle Selanik Uluslararası Fuarı'ndaki programını yarıda keserek Atina'ya döndüğü belirtildi.
0: İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilerin geçiş güzergahları konusunda anlaşmaya vardı. Açıklama İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. Rızai, Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışındaki İran'ın kontrolünde olan yeni koridorla ilgili Umman'la uzlaşıldığını duyurdu. Anlaşma protokollerinin önümüzdeki günlerde imzalanarak kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Kritik su yolu çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini söyleyen Rızai, bu alana izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağı uyarısında bulundu.

0: Hürmüz'ün açık kalması şartının ABD saldırılarının son bulması halinde mümkün olacağının da altı çizildi. Öte yandan ABD ve İran arasında yeniden yükselen gerilimin adresi Hürmüz Boğazı oldu. ABD, İran'a ait 3 petrol tankerini vurduklarını açıkladı. İran, 2 ABD savaş gemisiyle 3 petrol tankerini hedef aldı.
1: İran ve ABD, Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar yaptı. CENTCOM, Harkadası yakınlarındaki 3 İran gemisini vurduklarını açıkladı. Tahran, ABD donanmasına ait gemilere hedef aldıklarını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'a ait 3 petrol tankerini vurduk denildi. Lavni ve Stark adlı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nda, Kaylo adlı tankerin ise Umman Körfezi'nde vurulduğu açıklandı. Saldırının İran'ın Hürmüz'deki ABD donanması gemilerine füze atmasının ardından yapıldığı ifade edildi. İran saldırısında ABD gemilerinin isabet almadığı kaydedildi. CENTCOM komutanı Amiral Bradley Cooper, İki gemimize ateş ederseniz size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz. Üç geminizi de batıracağız ifadelerini kullandı. Tahran, ABD donanmasına ait gemilere hedef aldığını doğruladı. Devrim muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada, deniz ablukasına katılan bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada ABD gemilerinin hasar aldığı öne sürüldü. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz'ü izinsiz bir rotadan geçmeye çalışan 3 petrol tankerini de vurduklarını da belirtti. Bunun yanında boğaza girmeye çalışan ABD'ye ait insansız deniz aracını da hedef aldıklarını açıkladı. İran, ABD'nin uyguladığı ekonomik baskıya karşı Ekonomik Savaş Karargahı adlı bir birim kurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulan birim, savaş koşullarından kaynaklanan ekonomik sorunlara hızlı çözüm üretmek ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'nın ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Özel temsilciler Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada kapsamlı ve önemli görüşmenin cesaret verdiğini söyledi. Jared Kushner ise ABD heyetinin daha fazla ilerleme kaydetmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Kushner, ABD'nin barış paketi üzerinde çalıştığını vurguladı, ilerlemeden memnun olduğunun altını çizdi. Zelenski ise ABD heyetinin Kiev'e geri dönmesini umduğunu dile getirdi. ABD ve Ukrayna heyetlerinin hava savunma füzeleri tedariği konularını ele aldığını söyledi. Heyetlerin ilk tur görüşmelerinin sona erdiği açıklandı. İkinci tur görüşme olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Daha önce müzakerelere Fransa, Almanya ve İngiltere'den ulusal güvenlik temsilcilerinin de katılacağı aktarılmıştı. Witkoff ve Kushner önceki günde Moskova'da Vladimir Putin'le bir araya gelmişti. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %44,5 oy aldı. Almanya için kritik olan seçim öncesi anketlerde aşırı sağcı AfD öne çıkıyordu. Partinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olabileceği belirtiliyordu. 1.7 milyon seçmen sandık başına gitti. Türkiye saatiyle dün 19 itibarıyla sonuçlar gelmeye başladı. Alman 1. Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre AfD, 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 23.7 puan artırdı. AfD eyalet meclisinde tek başına çoğunluk olma hedefini kıl payıyla kaçırdı. Sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise ikinci parti oldu. Kesin seçim sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Sandıktan çıkacak sonuç göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da sınav niteliği taşıyordu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Ukab Bey, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli ABD vatandaşlarını ziyaret etti. İsrail işgalcilerin yaptığı saldırıları birinci ağızdan dinledi.

0: Hatta ABD'li Büyükelçinin ziyareti sırasında bazı işgalciler Filistinlilerin topraklarına girdi.
1: ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaret etti. Filistin kökenli ABD vatandaşlarından işgalcilerin yaptığı saldırıları dinledi. Huckabee, Batı Şeria'nın Turmusayya beldesine gitti. Belde nüfusunun %80'ini oluşturan ABD vatandaşı Filistinliler, Huckabee'ye işgalcilerin saldırılarını anlattı, yaşadıkları hakkında detaylı bilgi verdi. ABD elçisi ziyaret sırasında işgalcilerin saldırılarına da bizzat şahitlik etti. İki işgalci arazi aracıyla Filistinlilerin topraklarına girdi. Büyükelçinin ziyaret ettiği evin önünden geçti. Huckabee yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Büyükelçiyi evinde ağırlayan Filistinli işgalcilerin Huckabee'ye meydan okuduğunu söyledi.
2: Büyükelçi çatıdayken yerleşimcilerin oradan geçmesi bir meydan okumaydı. Büyükelçinin onların nasıl şantaj yaptıklarını ve bizi nasıl kışkırttıklarını görmesi iyi oldu. Bunu kendi gözleriyle gördü ve umarım bu bize yardımcı olur. Her gün nasıl acı çektiğimizi yerinde gördü.
1: Görüntüleri sosyal medyasından paylaşan ABD Büyükelçisi de yaşananları suç ve terör eylemi olarak niteledi. İsrail basını, ABD'nin işgalcilerin saldırılarını önlemesi için Başbakan Benjamin Netanyahu'ya baskı yaptığını öne sürdü. Yediyot Ahronot gazetesine göre Netanyahu, İsrail'i işgalcilerin Filistinlilere saldırmak için kurduğu kaçak yerleşimlerin boşaltılması talimatı verdi. Haberde ayrıca Batı Şeria'da ileri karakol olarak bilinen yaklaşık 100 kaçak yapı bulunduğu belirtildi. Bunların İsrail ordusuyla koordineli bir şekilde kurulduğu kaydedildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi daha önce İsrail basınına verdiği bir röportajda işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan İsrail yerleşimlerinin yasal olduğunu iddia etmişti. Huckabee, İsrail'in Nil'den Fırat'a kadar uzanan geniş bir bölgede kontrol hakkı bulunduğunu da savunmuştu.
0: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel felaketinin ardından kaybolanları arama çalışmaları sürüyor. Felaketin 10. gününde bir Nepalli ve bir Çinli mahsur kaldıkları alanlardan kurtarıldı. Nepal'deki ölü sayısı 1344'e yükselirken Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı da 43'e ulaştı. Yaklaşık 5500 kişiden hala haber alınamıyor.
1: Bir yandan artan can kayıpları, bir yanda sevindirici haberler. Nepal'i vuran selin 10. gününde ekipler hidroelektrik santrali için açılan tünellerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son çalışmalarda tünellerde mahsur kalan bir Çin vatandaşı kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen Çinlinin hipotermi olduğu belirlendi. Çinli felaketse de tünellerden canlı olarak kurtarılan 3. kişi oldu. Yetkililer yaklaşık 900 kişinin tünellerde mahsur kaldığını düşünüyor. Bir diğer iyi haberse Nepal'in Nuva Kot bölgesinden geldi. 64 yaşındaki bir kadın ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Nepalli kadın çamur altında kalan 4. kattaki evinde bulundu. Kadının sağlık durumu hakkında ayrıntı verilmedi. Can kaybının artmaya devam ettiği felaket sonrası ölenler için çiçekler bırakıldı. Çin ile Tibet arasındaki sınır geçişinin son görüntüsü de felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Felaket anındaki güvenlik kamerası görüntüleriyle hafızalara kazınan 5 katlı binadan eser kalmadığı görüldü. Ekiplerin bu noktada kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.
0: Endonezya'nın Krakatau adasında bulunan Anak Krakatau yanardağında volkanik hareketlilik meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü küllerin başkent Jakarta semalarına ulaşması üzerine ülkenin en büyük havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.
1: Önce lavlar ardından kül ve duman metrelerce yükseldi. Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağı bir kez daha harekete geçti. Endonezya'nın Krakatau adasında bulunan Anak Krakatau yanardağında volkanik hareketlilik meydana geldi. Yanardağdan yükselen lavların yanı sıra 700 kilometreye kadar uzaktan duyulduğu belirtilen güçlü patlama sesleri kaydedildi. Meteorolojik kurumuna göre volkanik kül, yanardağın Java Adası tarafından 6000 metreye, Sumatra

0: Sıra tarafında 15 bin metreye kadar yükseldi. Yanardağın püskürttüğü küllerin başkent Jakarta semalarına ulaşması üzerine ülkenin en büyük havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Jakarta'nın dışındaki Soekarno hatta uluslararası havalimanında da uçuş operasyonlarının askıya alındığı açıklandı. İptallerin ardından havalimanındaki check-in alanları boş kalırken yolcular bilet iadelerini almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Aksamalardan 22 bine aşkın yolcunun etkilendiği belirtildi. Ana Krakatau, 1883'teki Büyük Krakatau patlamasının ardından oluşan kalderada denizden yükselmeye başlamıştı. 2018'de meydana gelen bir patlamada kraterin bir bölümü çökmüş, ardından oluşan tsunami Java ve Sumatra kıyılarında 400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
1: Hindistan'da 5 katlı öğrenci yurdu çöktü, binadaki 3 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler başkent Yeni Delhi'den yaklaşık 50 yaşında olduğu öğrenilen binada tadilat yapılıyordu. Çöküntü de bu sırada gerçekleşti. Binanın enkaza dönüşmesinin ardından ekipler göreve koştu. Enkazda kalan 6 kişi kurtarıldı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken 9 kişi ise yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu düşünülüyor. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serhat Kılıç için bugün İstanbul'da tören düzenlenecek.
2: Başınız sağ olsun.
0: Kız arkadaşı 2 gün boyunca haber alamadı. Merak edip evine gidince ünlü oyuncunun cansız bedenini buldu. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerinin yüreğini yaktı.
2: Özlem Hanım başınız sağ olsun tekrardan. Şimdi işimizi yaptık.
0: 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'de yaşıyordu.
3: İddiaya göre kız arkadaşı 2 gündür Kılıç'tan haber alamayınca evine geldi. Kapıyı çaldı, açan olmayınca da kendisindeki anahtarla içeriye girdi. Ve içeriye girdiğinde ünlü oyuncu salonda hareketsiz bir şekilde oturuyordu.
0: İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Serhat Kılıç'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Evde inceleme yapan polis uyuşturucu madde buldu. Ünlü aktörün ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Ölüm haberini alan arkadaşları eve geldi. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.
4: Başınız sağ olsun.
5: Çok kısa konuşsaydık efendim.
6: Başınız sağ olsun.
5: Neler söylemek istersiniz?
6: Başınız sağ olsun.
0: Serhat Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
7: Pazartesi günü Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni düzenleniyor. Özellikle buraya tüm dostlarını, sevenlerini bekliyoruz. Tören saat 12'de başlayacak.
1: Hakkında kesinleşmiş 64,5 yıl hapis cezası bulunan Gülistan Kurt İstanbul'da polis operasyonuyla yakalandı. 215 suç kaydı bulunan kadının yakalanma anı sosyal medyadan yaptığı canlı yayına yansıdı.
8: Kim o?
9: Üvemin kapısı çalıyor, açmıyor Üvem.
10: Sana bakayım cevaplıktan sana. Ode! Gitti Üvem.
0: Defalarca suç işledi, polise işte böyle yakalandı.
10: Ah, yediler Üvem'in başına.
0: Çevresinde Hürrem olarak tanınan Gülistan Kurt hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası vardı. Polisin aradığı Kurt Esenler'de bir adreste saklanırken yakalandı.
8: Kim o?
9: Hürrem'in kapısı çalıyor, açmıyor Hürrem.
10: Sana bakayım cevaplıktan sana. Ode! Gitti Hürrem.
0: Sosyal medyadan arkadaşlarıyla canlı yayındayken yakalanan Gülistan Kurt hakkında çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 215 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı kadın tutuklandı.
1: Denizli'de bir restoranda iki grup arasında kavga çıktı. Silahların ateşlenmesiyle.

0: 3 kişi canından oldu.
1: Restoranda karşı karşıya geldiler. Önce tartıştılar, sonra silaha sarıldılar. O kavga ölümle bitti. Denizli Merkez Efendi'de akşam saatlerinde bir restoranda iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tansiyon kısa sürede yükseldi. Taraflar silahlarıyla ateş açtı.
2: Yüzden geçtim ben.
3: Abla bir araba vardı, bir de motor vardı.
1: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ercan ve Muhsin Kazan'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Supi Bozat'ın da ölümüyle can kaybı 3'e yükseldi. Polis çevrede detaylı inceleme yaptı. Kavgaya karışıp kaçtığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
0: Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2,5 yaşındaki oğlu kayboldu. Aile çocuklarını bulamayınca 112'ye ihbarda bulundu. Sevindiren haber 2 saat sonra geldi.
1: Küçük Emir ortadan kayboldu. Herkes onu bulmak için seferber oldu. Kaybolan çocuğuna kavuşan anne sevinçten bayıldı. Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan bir ailenin 2,5 yaşındaki oğlu Emir ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aile 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve ANDA ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat sonra sevindiren haber geldi. Küçük çocuk kaybolduğu yerin 1 kilometre uzağında sağ salim bulundu. Annesi Emir'i kucağına alınca sevinçten baygınlık geçirdi. Anne ve oğlu sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
0: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedefimiz elektriğin 2026 yılı sonuna kadar üretilmesi dedi. Bayraktar, 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurulması planı olduğunu da ifade etti.
1: 1. reaktörün tamamlanma aşamasına geldiğini paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurma planımız var dedi.
4: Şu anda ilk reaktörde test sürecindeyiz. Testleri adım adım tamamlayıp 2026 sonuna kadar ilk reaktörü devreye almak istiyoruz. Hedefimiz elektriğin 2026 yılı sonuna kadar üretilmesi. Diğer reaktörlerde de çalışmalar devam ediyor. 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurma planımız var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz.
1: Sabah gazetesine konuşan Bakan Bayraktar, pandemi, emtia fiyatlarındaki artış, inşaat maliyetlerinin yükselmesi gibi sorunlar nedeniyle nükleer santralin yapım maliyetinin başlangıçta düşünülen 20 milyar doların üzerine çıktığını ifade etti. Rusya'nın Sinop ve Trakya'da yapımı düşünülen nükleer santrallere de ilgisi olduğunu paylaştı.
4: Akkuyu'da tecrübelerini ve insan kaynağını Sinop'a aktarmak istiyorlar. Biz Rusya dışında diğer santraller için Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz. Önümüzdeki aylarda karar verip hukuki anlaşma süreçlerini tamamlamak istiyoruz. Akkuyu NGS dışında 8 ilave reaktör daha yapmayı hedefliyoruz. 2030'lu yıllarda kendi küçük modüler santrallerimizi üreten, nükleerde teknoloji sahibi ülke olmak istiyoruz.
0: Konya-Antalya arasında seyahat süresini 20 dakika kısaltacak Alacabel'deki tünel yapım çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projedeki son durumu paylaştı. Projenin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki güzergah 7 kilometre daha kısalacak.
1: Yıllık 910 milyon lira tasarruf sağlanacak. Konya-Antalya arasında seyahat süresi 20 dakika kısalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki Alacabel'deki tünel yapım çalışmaları hakkında son durumu paylaştı.
4: Alacabel tünelini 7360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa ediyoruz. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. 11,8 kilometrelik bağlantı yollarımızla birlikte projemizin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Tünelimizi ve bağlantı yollarımızı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. Alacabel tüneliyle Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20

0: dakika kısaltacağız.
1: Bakan Uraloğlu mevcut yola göre güzergah 7 kilometre kısaltacak projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da değindi. Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7151 ton azaltacağız açıklamasında bulundu.
2: 1 Eylül'de av yasağı kalktı, balık sezonu başladı. Tezgahlardaki son fiyatlar ne? Bu yıl hangi balık çok olacak? Haberimizi izleyelim.
3: Mevsim palamut mevsimi. Bu mevsimde palamut yenir. Yeşil salatayla.
1: Av yasağı kalktı. Balıkçılar vira bismillah dedi. Balıkların tezgahlara yolculuğu başladı.
4: Palamut aldık. Yeni çıktı. Daha küçük ama idare edeceğiz.
5: Kaç tane palamut aldın?
4: 9 tane aldık. 9 tanesi 1000 lira.
6: Palamut aldım. İstavrit aldım. Geçen sene palamut hiç yoğdu.
5: Hangi balıktan alıyorsun?
7: Bundan alalım. Palamut alalım. Tabii balık ürünlerimiz yeni çıktı.
5: Av yasağı kalktı. Tezgahlara balıklar gelmeye başladı. Bu yılda en çok tezgahlarda palamut var. Sezona 300 liradan başlayan palamutun fiyatı 125 liraya kadar indi.
8: Valla fiyatlar normale geliyor. Biraz daha bekleyeceğiz ama biz almak için. Palamut baktık biz. Biraz daha büyüsün istiyoruz.
1: Tezgahta hamsi 200, çupra ve levrekse 250 liradan satılıyor.
4: Tezgahlar fena değil. Bu sene palamut da bol diyorlar. Palamut yeni çıktığı için palamut için geldik zaten.
3: Hamsinin yağlanmasına 2 ay var. Onun için palamut alıyorum.
2: Bursa'da cirit atları kışın yapılacak müsabakalara hazırlanıyor. Yetiştiricileri şampiyon atları denizde yeni sezonu hazırlıyor.
1: Atlar önce ısınıyor, ardından denize sokuluyor. Cirit atları kışa böyle hazırlanıyor. Bursa'da cirit takımlarının atları için kış hazırlık dönemi başladı. Sporcular ve antrenörleri onları müsabakalara hazırlamak için denizi tercih ediyor.
9: Atlar denize sokulmadan önce ısınması gerekiyor. Bunun için de atlı cirit oyunu oynanacak.
1: Atlar Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu sahiline getiriliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kumsalda önce cirit oynuyorlar.
9: Ciritin ardından atlar denize sokuldu. Yazın yorgunluğunu atacaklar. Aynı zamanda kışa da ciddi bir hazırlık yapacaklar. Çünkü deniz suyu onlar için şifa demek.
10: Hani insana nasıl yüzme iyi geliyorsa atlara da aynı şekilde. Atlar bizim için bir yaşam kaynağı. O yüzden atlarımızı sevdiğimiz için yani her sene standart geliyoruz biz buraya.
11: Atlarımızın tedavisi için, bakımı için ve sporcularımıza bir eğlence olsun diye böyle bir iki gün kamp yapıyoruz.
1: Deniz suyundaki zengin mineraller atların sağlığı üzerinde olumlu bir etki sağlıyor.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Aktamur Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 14. ayin yapıldı. Farklı kültürlerden yüzlerce kişi ayin için Aktamur'a geldi. Haberimizi izlerken bizler bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Kimi Türkiye'nin farklı şehirlerinden, kimi yurt dışından geldi. Akdamar Adası'ndaki tarihi kilise bir kez daha ayine ev sahipliği yaptı. Akdamar Kilisesi, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunuyor. Yaklaşık 11 asırlık kilise restore edilip 2007 yılında anıt müze olarak ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yılda bir kez tarihi kilisede ayine izin verdi. İnanç turizmi açısından büyük önem taşıyan kilisede bu yıl 14. kez ayin düzenlendi.
12: İlk kez geliyorum ama Van'a çok beğendim Van'ı. Özellikle çok burası çok mistik bir ortam tabii ki.
13: Her zaman hayal ediyordum ki Tamar'ı göreyim. Çünkü duymuşumdur Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bu kilise yapılmıştı. Böyle bunun için bir de dua yapacağım.
1: Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinin geldiği ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da katıldı. Ayine katılanlar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 22, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü açık, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece.
1: Yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretiyle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz yeni proje sayesinde yasa dışı alkol ve alkollü içki üretimi ve ticaretiyle çok daha etkili mücadele ediyoruz. Elektronik alkol takip sistemiyle etil alkol ve metanol üretim ve ticaretinin her aşaması izlenerek kayıt altına alınıyor. ATİP üzerinden yapılan ticaretin tüm aşamaları bakanlığımız tarafından takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içinde ürün sevkiyatı yapılan her araçta ATİP üzerinden düzenlenen alkol transfer belgesinin bulunması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokolle de etil alkolün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi üzerinden izleniyor. Tüketicilerin de bilinçli hareket etmesi, merdiven altı imalathanelerde üretilerek etil alkol adı altında satışa sunulan ve yüksek sağlık riskleri taşıyan ürünlerden mutlaka uzak durması gerekiyor. Yaşamak güzeldir. Hayatınızı tehlikeye atmayın.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 7 Eylül Pazartesi sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Filenin Sultanları 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe olarak oynanan finalde İtalya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden Ay Yıldızı takım altın madalyanın sahibi oldu. Milliler 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı. İtalya ise gümüş madalyayla yetindi. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı. Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen Ay Yıldızlılar şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım aynı yıl düzenlenen SEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye altın madalyalara tekrar ulaştı. A Milli Takım 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda tek yenilgiyle şampiyonluğa uzandı. Milliler A grubunda Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı yenerken Polonya'ya mağlup oldu. Ay Yıldızlılar son 16 turunda Azerbaycan'ı, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde ise

0: Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Sırbistan'ı geçmeyi başardı. Finalde bir başka zorlu rakip İtalya ile kozlarını paylaşan Türkiye, karar setine giden mücadeleyi 3-2 kazandı ve zafere uzandı. Organizasyonda toplam 9 maça çıkan milliler 8 galibiyet, 1 yenilgiyle altın madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Türkiye, 2028 yaz olimpiyat oyunlarına da katılma hakkı kazandı. İtalya'yı finalde 3-2 yenerek altın madalya kazanan A milli kadın voleybol takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yapılacak organizasyonda mücadele verecek. Milliler, kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Olimpiyatlara Avrupa'dan gidecek diğer ülkeler gelecek yıl Dünya Şampiyonası ve FIVB sıralamasına göre belli olacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez zafere ulaşan Filenin Sultanları için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da X hesabından milli takımı kutladı. Avrupa şampiyonu olarak ikinci kez büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun dedi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
2: Sınıflarda hazırlıklar tamamlandı. Okullarda ilk zil uyum haftası için çalacak. Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Programlar eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modeller, okul-aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. İlkokul 1. sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamını, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri hedefleniyor. Ortaokul 5. sınıf programında öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmıştı. Kurul bünyesinde 4 alt komisyon görev yapacak. Adli ve hukuki işler, izleme ve tespitle sosyal uyum ve bütünleşme ve silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlarının kurulması süreci ele alınacak. Sahadaki son durumda toplantıda masaya yatırılacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde Rus lider Putin'le bir araya gelmişti. Rusya-Ukrayna savaşı toplantının başlıkları arasında yer alacak. ABD ve İran arasındaki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de gözden geçirilecek. Ve ekonomideki gelişmeler. Beştepe'de açıklanan orta vadeli program değerlendirilecek. Kabine toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim süreci de ele alınacak.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifade verdiği soruşturmada oğlu Ahmet

0: Gökçek'le gelini Hülya Gökçek de bugün ifade verecek. Melih Gökçek kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'in savcılıkta ifade verme işlemi 2 saat sürdü. Oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ise bugün saat 14'te savcılığa ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toyla, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin de bulunduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama talep edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Mustafa Sökmen'le Ekrem Baki de tutuklanan isimler arasında. Satın alma müdürü Volkan Karagöz dahil 6 kişi için adli kontrol kararı verildi. Mülkiye müfettişleriyle bilirkişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri incelemiş, bakanlık konutuna materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığını tespit etmişti. DEM Parti 5. olan kongresini Ankara'da yaptı. Kongrede eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları 535 oyun tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
1: 50 yıllık çatışmanın ve şiddetin sonuna doğru yürüyoruz. Memlekete barış imkanı sunan, diyalog ve müzakerenin yolunu açan, başta Sayın Öcalan olmak üzere bütün siyasi aktörlere binlerce kez bir daha teşekkür etmek istiyorum.
2: Bu mesele şu an Türkiye için ertelenebilir bir mesele değil, bir zorunluluktur.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verildi. DEM Parti 5. olan kongresini yaptı. Kongre Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları kongrenin açılışında konuşma yaptı.
1: Türkiye son 50 yılda Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden kaynaklı çok büyük maliyetler ödedi. Artık maliyet ödeme değil, hasat alma dönemidir.
2: Silahlar sustu. Bu süreci büyütmek hepimizin insani, vicdani görevidir. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve bunun için başaracağız. Mutlaka ama mutlaka başaracağız.
3: Kongrede 535 delege oy kullandı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları oyların tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
0: Gülistan Doku soruşturmasının kritik ismi Umut Altaş tutuklu olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ye ifade verdi. Altaş ifadesinde Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Soner'in araç içinde vurduğunu, cesedi bagajda taşıdığını söyledi.
3: ABD'de tutuklandı. FBI'ye bütün bildiklerini anlattı. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, cinayete tanık oldum dedi. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş, soruşturmanın kilit ismiydi. ABD'de yakalanıp tutuklanan Altaş, FBI tarafından sorgulandı. Türkiye, iadesini istediği Umut Altaş'a sorulması için ABD Adalet Bakanlığı'na 109 soru gönderdi. FBI ve ABD İç Güvenlik Birimi Altaş'ı 2 gün sorguladı. Adli yardımlaşma kapsamında Umut Altaş'ın 34 sayfalık ifadesi Türkiye'ye gönderildi. Umut Altaş, valinin oğlu için beni kullandı dedi. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna da evet yanıtı verdi. Altaş 5 Ocak 2020 günü valinin oğluyla birlikte Gülistan'ın bulunduğu bölgede

0: bölgeye gittiğini iddia etti. Anlatımına göre Gülistan köprü kenarındaydı. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracına bindirdiğini ileri sürdü. Altaş'ın anlatımına göre Sonel sürücü koltuğunda, kendisi ön yolcu koltuğunda, Gülistan Doku ise arka koltuktaydı. Altaş, araç içerisinde Gülistan Doku'nun kendilerini beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardığını, tartışmanın ardından çığlık atmaya başladığını iddia etti. Ardından Mustafa Türkay Sonel'in torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardığını ve Gülistan'ı vurduğunu öne sürdü. Umut Altaş, Gülistan'ı birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi. Valinin oğlu koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu aramıştı. Mustafa Türkay Sonel iddiaya göre Umut Altaş'a babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak demişti. Umut Altaş, ertesi gün arayan Mustafa Türkay Sonel'in merak etme hallettik, sadece kimseye hiçbir şey söyleme dediğini söyledi. Altaş, valinin oğlunun Gülistan'ın cesedini Pertek istikametine doğru gömmüş olabileceğini söyledi. Tutuklu Umut Altaş, cinayetten sonra tehdit edildiğini de ileri sürdü. İfadesine göre Mustafa Türkay Sonel kendisine, benim gücümü biliyorsun, seni ve aileni öldürebilirim dedi. Altaş ayrıca Sonel'in biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar şeklinde konuştuğunu iddia etti. Valinin oğlunun Gülistan'ı hamile bıraktığı yönündeki iddiada Umut Altaş'a soruldu. Altaş doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekle suçladı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan geminin enkazında çalışmalar sürüyor. Kayıp bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Kaza 30 Ağustos günü gerçekleşmiş. Girne'den Taşucu limanına giden gemi kalkıştan dakikalar sonra batmıştı. Gemi batığı ve çevresinde çalışmalar sürüyor. Kayıp 15 kişiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. KKTC Başbakanı Üstel, ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55 ila 60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır dedi. Üstel, böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14'e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14'e düşmüştür açıklamasında bulundu. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş, kazada gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. Marmara Denizi'nde Alsu isimli gemiyle çarpışıp batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. TCG Akın gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun yerini Cuma günü tespit etti. 720 metre derinlikteki gemi sualtı aracıyla görüntülendi. Deniz tabanında bulunan geminin adı net şekilde görüldü. Sualtı aracı şimdi enkazda mürettebattan bir iz arıyor. 2 Eylül'de Alsu isimli gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemi Silivri açıklarında çarpıştı. 10 mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu yaklaşık 11 dakikada battı. Deniz kuvvetleri, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti 10 mürettebattan iz aramayı sürdürüyor. Öte yandan Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından geriye yürek yakan hikayeleri kaldı. Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu sigorta primini tamamlamak için gemide çalışıyordu. Son seferi sonu oldu. Öznur Karslı Çetiner ve Mertcan Öztürk acılı aileyi dinledi.
0: Geminin enkazına ulaşıldı. Şimdi mürettebattan iz aranıyor. Acılı aileler iskelede yakınlarından gelecek haber bekliyor. Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisi Marmara'ya gömüldü. TCG Akın geminin enkazına 720 metre derinlikte su altı aracıyla ulaştı. Deniz tabanında bulunan geminin adı net şekilde görüldü.
2: Silivri açıklarında batan, içerisinde 10 gemicinin bulunduğu yük gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun yeri kazanın 3. gününde tespit edilmişti. Bu gelişmenin ardından kazanın 4. gününde aileler Tuğberk İmamoğlu'nun yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıktı. Bu gelişmeyle birlikte ailelerin umudu bir kat daha artmış oldu. Şimdi gözler bu çalışmaların sonucunda gemiye ve kayıp denizcilere dair bulunabilecek yeni izlerde.
0: Sualtı aracı şimdi mürettebattan bir iz arıyor. Ailelerse silip

0: Çevrede kurulan kriz merkezinde bekleyişte. O aileler arasında aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun yakınları da var.
1: 7 ay kalmış emeklisine. Zaten demiş ki bu benim son sözleşmem. Emekli olduğumda ben bu işi bırakacağım. Zaten biz de biz istemiyorduk. Aile üyeleri, akrabalar istemiyorduk.
0: Son seferi aşçının sonu oldu. Aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu kentsel dönüşümdeki evinin bitmesini, alacağı eşyaları düşünüyordu. Ama olmadı. Yakınları herkesin merak ettiği o soruya yanıt bekliyor.
1: Bizim geminin, Tuberk İmamoğlu'nun geminin sinyalleri neden kapalı? O bir soru işareti.
2: Mürettebat yok ortada. İçeri girilmiyor. İçeride yani gözükmüyor. Kimse gözükmüyor.
0: Gözler TCG Akın'ın yürüttüğü çalışmaların sonucunda.
3: Sahil güvenlikle Marmara Komutanlığı zaten robotla gemi etrafını tarıyor. Konumunu, şekilini, şemalını çıkartmaya çalışıyor. Projeyle karşılaştırıp buradan geminin içine nasıl girilebilir, gemide ilerse nasıl çıkarılabilir, bunun için çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları biz duyduğumuz zaman bir nebze de olsa biraz rahatlıyoruz.
4: İstanbul Deniz Otobüsleri'ne ait deniz otobüsü Mudanya iskelesine yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Korku ve paniğe neden olan olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı. Evet, kaza saat 20.30 sıralarında Mudanya iskelesinde meydana geldi. İstanbul Mudanya seferini yapan deniz otobüsü belirlenemeyen nedenle iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Deniz otobüsünde bulunan yolcular panik yaşadı. Olayda yaralanan olmadığı açıklandı. Ekonomiyle devam edelim. Merkez Bankası yeni haftada yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Özellikle Ortadoğu'daki tansiyon faiz kararına yansıyacak mı? Ayrıntılar haberimizde.
0: Piyasaların gözü yılın 6. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para politikası kurulu Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist ise faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında ise politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
4: Ekonomide 3 yıllık hedeflerin yer aldığı orta vadeli program açıklandı. Bir önceki programda %16 olan 2026 yılı enflasyon tahmini %28.4'e yükseltildi. 2027'de büyüme hedefi %4.2 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur hedefimiz yok diye konuştu.
5: 2026'da %28.4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13.5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
0: Enflasyon tahmini yükseltildi. Orta vadeli programla Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la birlikte kameraların karşısına geçti. Büyüme tahminlerine dair detayları da açıkladı.
5: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
0: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen işsizlik 2027'de %8, 2028'de %7,8 ve 2029'da %7,8

0: %46 olarak tahmin edildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı OVP'yi hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık. Seçim öne alınacaksa meclisin takdirinde dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantıda enflasyonla ilgili mesajlar verdi.
1: Orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir.

0: içerisinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük.
1: Kamu personeli seçme sınavı maratonu başladı. Genel yetenek, genel kültür oturumu 145 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak.
2: ...1.708.329 aday başvurdu. Kamu personeli seçme sınavı, genel yetenek, genel kültür oturumu 145 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamak için 130 dakika verildi.
3: Kolaydı bence, çok zor bir sınav değildi. Ortalama bir sınavdı.
4: Denedik bakalım. Olursa ve iyi puan gelirse değerlendireceğim.
5: Matematik zordu bence. Türkçe de kolay. Yani neye çalıştıysam onu yaptım.
2: 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumunun temel soru kitapçığıyla cevap anahtarının %10'u ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. KPSS alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de 3 oturum şeklinde yapılacak.
1: Dış gündemle devam edelim. ABD'nin Miami şehrinde bir kargo uçağı havalimanına iniş yaptığı esnada pistten çıktı. Uçak yoldaki bazı araçlara da çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. Evet, görüntüler Miami Uluslararası Havalimanı'ndan. Kargo uçağı iniş yapmak isterken pistten çıktı. Boeing 767 tipi uçağın taksi yolundaki çok sayıda araca çarptığı, ardından alev aldığı öğrenildi. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Uçağın Puerto Rico'dan havalandığı da belirtildi. Kaza sonrası havalimanındaki uçuşlar durduruldu. Tüm pistler ve taksi yolları kapandı. Miami polisi kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Federal Havacılık Dairesi kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %44,5 oy aldı. Almanya için kritik olan seçim öncesi anketlerde aşırı sağcı AfD öne çıkıyordu. Partinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olabileceği belirtiliyordu. 1.7 milyon seçmen sandık başına gitti. Türkiye saatiyle dün 19 itibarıyla sonuçlar gelmeye başladı. Alman 1. televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre AfD 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 23.7 puan artırdı. AfD eyalet meclisinde tek başına çoğunluk olma hedefini kıl payıyla kaçırdı. Sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise ikinci parti oldu. Kesin seçim sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Sandıktan çıkacak sonuç, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da sınav niteliği taşıyordu. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. Nebati'ye yakınlarına yönelik saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yeni bir tampon bölge kurmayı planladığı da öne sürüldü.
2: Lübnan'ın güneyi ateşkese rağmen hedef oldu. İsrail, sınır şeridinden başlayan yeni tampon bölge planını duyurdu. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail savaş uçakları Arap Salim kasabasında daha önce tehdit edilen bir binayı vurdu. Nebatiye yakınlarındaki Devhat Kefir Rumman bölgesi de hedef oldu. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda çok sayıda sivil

0: yaralandı. Diğer yandan İsrail Devlet Televizyonu'na göre ordu Lübnan'ın güneyinde sınır şeridinden başlayarak 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir tampon bölge kurma planını duyurdu. İsrail ordusunun Nebatiye'de de Ali Tahir Tepesi'ndeki tünellerin imha edilmesinin ardından buradaki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığı öne sürüldü. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yeniden konuşlandırılması planının Gri Hat adını taşıdığı ve Lübnan topraklarında operasyon düzenlenmekte kullanılacak alanlar kurulmasını içerdiği belirtildi. Planın henüz Tel Aviv'deki siyasiler tarafından onaylanmadığı ve bu konuda görüşmeler yapılacağı iddia edildi. İsrail Savunma Bakanı Katz hafta içinde yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir Tepeleri bölgesinin işgal edilmesini kilit bir adım olarak nitelemiş, Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar ve İsrail'in kuzeyindeki bölgeler için tüm tehditler ortadan kaldırılana kadar işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savunmuştu.
1: İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilerin geçiş güzergahları konusunda anlaşmaya vardı. Açıklama İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. Rızai, Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışındaki İran'ın kontrolünde olan yeni koridorla ilgili Umman'la uzlaşıldığını duyurdu. Anlaşma protokollerinin önümüzdeki günlerde imzalanarak kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Kritik su yolu çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini söyleyen Rızai, bu alana izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağı uyarısı yaptı. Hürmüz'ün açık kalması şartının ABD saldırılarının son bulması halinde mümkün olacağının da altı çizildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Ukabe, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli ABD vatandaşlarını ziyaret etti. İsrail işgalcilerin yaptığı saldırıları birinci ağızdan dinledi. Hatta ABD'li Büyükelçinin ziyareti sırasında bazı işgalciler Filistinlilerin topraklarına girdi.
0: ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaret etti. Filistin kökenli ABD vatandaşlarından işgalcilerin yaptığı saldırıları dinledi. Huckabee, Batı Şeria'nın Turmusayya beldesine gitti. Belde nüfusunun %80'ini oluşturan ABD vatandaşı Filistinliler, Huckabee'ye işgalcilerin saldırılarını anlattı, yaşadıkları hakkında detaylı bilgi verdi. ABD elçisi ziyaret sırasında işgalcilerin saldırılarına da bizzat şahitlik etti. İki işgalci arazi aracıyla Filistinlilerin topraklarına girdi. Büyükelçinin ziyaret ettiği evin önünden geçti. Huckabee yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Büyükelçiyi evinde ağırlayan Filistinli işgalcilerin Huckabee'ye meydan okuduğunu söyledi.
2: Büyükelçi çatıdayken yerleşimcilerin oradan geçmesi bir meydan okumaydı. Büyükelçinin onların nasıl şantaj yaptıklarını ve bizi nasıl kışkırttıklarını görmesi iyi oldu. Bunu kendi gözleriyle gördü ve umarım bu bize yardımcı olur. Her gün nasıl acı çektiğimizi yerinde gördü.
0: Görüntüleri sosyal medyasından paylaşan ABD Büyükelçisi de yaşananları suç ve terör eylemi olarak niteledi. İsrail basını, ABD'nin işgalcilerin saldırılarını önlemesi için Başbakan Benjamin Netanyahu'ya baskı yaptığını öne sürdü. Yediyot Ahronot gazetesine göre Netanyahu, İsrail'i işgalcilerin Filistinlilere saldırmak için kurduğu kaçak yerleşimlerin boşaltılması talimatı verdi. Haberde ayrıca Batı Şeria'da ileri karakol olarak bilinen yaklaşık 100 kaçak yapı bulunduğu belirtildi. Bunların İsrail ordusuyla koordineli bir şekilde kurulduğu kaydedildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi daha önce İsrail basınına verdiği bir röportajda işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan İsrail yerleşimlerinin yasal olduğunu iddia etmişti. Huckabee, İsrail'in Nil'den Fırat'a kadar uzanan geniş bir bölgede kontrol hakkı bulunduğunu da savunmuştu.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'nın ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Özel temsilciler Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada kapsamlı ve önemli görüşmenin cesaret verdiğini söyledi. Jared Kushner ise ABD heyetinin daha fazla ilerleme kaydetmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Kushner, ABD'nin barış paketi üzerinde çalıştığını vurguladı. İlerlemeden memnun olduğunun

0: altı çizildi. Zelenski ise ABD heyetinin Kiev'e geri dönmesini umduğunu dile getirdi. ABD ve Ukrayna heyetlerinin hava savunma füzeleri tedariği konularını ele aldığını söyledi. Heyetlerin ilk tur görüşmelerinin sona erdiği açıklandı. İkinci tur görüşme olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Daha önce müzakerelere Fransa, Almanya ve İngiltere'den ulusal güvenlik temsilcilerinin de katılacağı aktarılmıştı. Witkoff ve Kushner önceki günde Moskova'da Vladimir Putin'le bir araya gelmişti. İspanya'da yaşanan göçmen krizinin yankıları sürüyor. Bu kez de ABD Başkanı Trump, İspanya'yı ve Başbakan Sanchez'i hedef aldı. Bir NATO ülkesi olan İspanya'nın sınır güvenliğini sağlayamadığını öne sürdü.
1: ABD Başkanı Trump, İspanya Başbakanı Sanchez'i göçmen krizi üzerinden hedef aldı. İspanya için sınırlarını kontrol edemeyen bir ülke dedi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşamış. Temmuz ayında 72 binden fazla göçmen sınırı aşmaya çalışmıştı. İspanya Başbakanı Sanchez ve hükümeti de göç politikaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Trump, Sanchez hükümetini hedef aldı.
2: İspanya'da yaşananlar çok üzücü. Sınırlarını hiç kontrol edemeyen bir ülke. Vay canına.
1: Sanchez geçen hafta yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen krizinin arkasında Fas makamlarının olduğunu gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını söylemişti. Ceuta sınırlarında güvenliğin tamamen sağlanmasının mümkün olmadığını dile getiren Sanchez, düzensiz göçmen akınıyla ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail, Rusya ve aşırı sağcı grupların bulunduğunu iddia etmişti.
0: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel felaketinin ardından kaybolanları arama çalışmaları sürüyor. Felaketin 10. gününde bir Nepalli ve bir Çinli mahsur kaldıkları alanlardan kurtarıldı. Nepal'deki ölü sayısı 1344'e yükselirken Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e ulaştı. Yaklaşık 5500 kişiden hala haber alınamıyor.
1: Bir yandan artan can kayıpları, bir anda sevindirici haberler. Nepal'i vuran selin 10. gününde ekipler hidroelektrik santrali için açılan tünellerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son çalışmalarda tünellerde mahsur kalan bir Çin vatandaşı kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen Çinlinin hipotermi olduğu belirlendi. Çinli felaketse de tünellerden canlı olarak kurtarılan 3. kişi oldu. Yetkililer yaklaşık 900 kişinin tünellerde mahsur kaldığını düşünüyor. Bir diğer iyi haber ise Nepal'in Nuva Kot bölgesinden geldi. 64 yaşındaki bir kadın ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Nepalli kadın çamur altında kalan 4. kattaki evinde bulundu. Kadının sağlık durumu hakkında ayrıntı verilmedi. Can kaybının artmaya devam ettiği felaket sonrası ölenler için çiçekler bırakıldı. Çin ile Tibet arasındaki sınır geçişinin son görüntüsü de felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Felaket anındaki güvenlik kamerası görüntüleriyle hafızalara kazınan 5 katlı binadan eser kalmadığı görüldü. Ekiplerin bu noktada kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.
0: Ünlü oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serhat Kılıç için bugün İstanbul'da tören düzenlenecek.
3: Başınız sağ olsun.
1: Kız arkadaşı 2 gün boyunca haber alamadı. Merak edip evine gidince ünlü oyuncunun cansız bedenini buldu. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerinin yüreğini yaktı.
3: Özlem Hanım, başınız sağ olsun tekrardan. Tamam.
1: 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'de yaşıyordu.
4: İddiaya göre kız arkadaşı 2 gündür Kılıç'tan haber alamayınca evine geldi. Kapıyı çaldı, açan olmayınca da kendisindeki anahtarla içeriye girdi. Ve içeriye girdiğinde ünlü oyuncu salonda hareketsiz bir şekilde oturuyordu.
1: İhbar üzerine gelen sağlık ekibi

0: Serhat Kılıç'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Evde inceleme yapan polis uyuşturucu madde buldu. Ünlü aktörün ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Ölüm haberini alan arkadaşları eve geldi. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.
1: Başınız sağ olsun.
2: Çok kısa konuşsaydık efendim.
3: Başınız sağ olsun.
2: Neler söylemek istersiniz?
3: Başınız sağ olsun.
0: Serhat Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
4: Pazartesi günü Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni düzenleniyor. Özellikle buraya tüm dostlarını, sevenlerini bekliyoruz. Tören saat 12'de başlayacak.
5: Antalya Selik'te ormanda şu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Akbaş Mahallesi'ndeki orman dışı alanda saat 15.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 5 uçak, 15 helikopter ve 600 personel müdahale ediyor. Belediyeye ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı. Havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturmaların detaylarını paylaştı. 103 orman yangınında 16 kişi tutuklandı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 30 Ağustos ile 6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar ise 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bakan Gürek, yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Eskişehir'de yapı malzemeleri satan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler 4 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Tepebaşı ilçesindeki Baksan Sanayi sitesinde yapı malzemeleri satışı yapılan 2 katlı firma alevlere teslim oldu. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. 20'den fazla araç ve 150 kişilik ekip yangına müdahale etti. İtfaiye araçlarının yanı sıra tomalar ve beton mikserleri de çalışmalara destek verdi. Yangının bölgedeki iş yerlerini sıçramaması için ekipler seferber oldu. Alevler 4 saatin ardından söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale geldi. Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2,5 yaşındaki oğlu kayboldu. Aile çocuklarını bulamayınca 112'ye ihbarda bulundu. Sevindiren haber 2 saat sonra geldi.
0: Küçük Emir ortadan kayboldu. Herkes onu bulmak için seferber oldu. Kaybolan çocuğuna kavuşan anne sevinçten bayıldı. Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan bir ailenin 2,5 yaşındaki oğlu Emir ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aile 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve ANDA ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat sonra sevindiren haber geldi. Küçük çocuk kaybolduğu yerin 1 kilometre uzağında sağ salim bulundu. Annesi Emir'i kucağına alınca sevinçten baygınlık geçirdi. Anne ve oğlu sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
5: Diyarbakır'da bir video oyun salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilden açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.
0: Otomobile geldiler, kurşun yağdırıp kaçtılar. 3 kişiyi hastanelik ettiler. Diyarbakır Kayapınar'da bir video oyun salonunun önüne otomobille 2 kişi geldi. İki şüpheli araçtan

0: etmeden silahlarını çekip tetiğe bastı. İş yerinde bulunan iki kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla, bir kişi ise kırılan camlar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de detaylı inceleme yaptı. Çevredeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi. Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.
1: Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı. Kazada 19 kişi yaralandı. Servis Koruklu mahallesindeydi. Sürücü aracın kontrolünü yitirdi. Savrulan araç sulama kanalına devrildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi minibüsten çıkarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın gerçekleştiği Şanlıurfa Akçakale Karayolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Kazaya dair ise soruşturma sürüyor. Bingöl'de kuvvetli rüzgar ortalığı birbirine kattı. Çatılar uçtu, inşaat alanlarından savrulan kumlar nedeniyle göz gözü görmedi.

0: Rüzgar giderek şiddetini artırdı. Sonunda ortalık birbirine girdi. Görüntüler Bingöl'den. Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar nedeniyle 12 binanın çatısı uçtu, 3 ağaç devrildi. İnşaat alanlarından rüzgarla birlikte savrulan kum ve toz görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. Fırtına nedeniyle neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Konya-Antalya arasında seyahat süresini 20 dakika kısaltacak Alacabel'deki tünel yapım çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projedeki son durumu paylaştı. Projenin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki güzergah 7 kilometre daha kısalacak.
0: Yıllık 910 milyon lira tasarruf sağlanacak. Konya-Antalya arasında seyahat süresi 20 dakika kısalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki Alacabel'deki tünel yapım çalışmaları hakkında son durumu paylaştı.
2: Alacabel tünelini 7360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa ediyoruz. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. 11,8 kilometrelik bağlantı yollarımızla birlikte projemizin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Tünelimizi ve bağlantı yollarımızı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız.
0: Bakan Uraloğlu mevcut yola göre güzergah 7 kilometre kısaltacak projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da değindi. Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7151 ton azaltacağız açıklamasında bulundu.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedefimiz elektriğin 2026 yılı sonuna kadar üretilmesi dedi. Bayraktar, 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurulması planlandığını da duyurdu.
0: 1. reaktörün tamamlanma aşamasına geldiğini paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurma planımız var dedi.
2: Şu anda ilk reaktörde test sürecindeyiz. Testleri adım adım tamamlayıp 2026 sonuna kadar ilk reaktörü devreye almak istiyoruz. Hedefimiz elektriğin 2026 yılı sonuna kadar üretilmesi. Diğer reaktörlerde de çalışmalar devam ediyor. 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurma planımız var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz.
0: Sabah gazetesine konuşan Bakan Bayraktar, pandemi, emtia fiyatlarındaki artış, inşaat maliyetlerinin yükselmesi gibi sorunlar nedeniyle nükleer santralin yapım maliyetinin başlangıçta düşünülen 20 milyar doların üzerine çıktığını ifade etti. Rusya'nın Sinop ve Trakya'da yapımı düşünülen nükleer santrallere de ilgisi olduğunu paylaştı.
2: Akkuyu'da tecrübelerini ve insan kaynağını Sinop'a aktarmak istiyorlar. Biz Rusya dışında diğer santraller için Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz. Önümüzdeki aylarda karar

0: verip hukuki anlaşma süreçlerini tamamlamak istiyoruz. Akkuyu NGS dışında 8 ilave reaktör daha yapmayı hedefliyoruz. 2030'lu yıllarda kendi küçük modüler santrallerimizi üreten, nükleerde teknoloji sahibi ülke olmak istiyoruz.
1: 1 Eylül'de av yasağı kalktı, balık sezonu da başladı. Tezgahlardaki son fiyatlar ne durumda? Bu yıl hangi balık çok olacak? Detaylar haberimizde.
2: Mevsim palamut mevsimi. Bu mevsimde palamut yenir. Yeşil salatayla.
3: Av yasağı kalktı, balıkçılar vira bismillah dedi. Balıkların tezgahlara yolculuğu başladı.
4: Palamut aldık, yeni çıktı. Daha küçük ama idare edeceğiz.
5: Kaç tane palamut aldın?
4: 9 tane aldık. 9 tanesi 1000 lira.
6: Palamut aldım, istavrit aldım. Geçen sene palamut hiç yoldu.
5: Hangi balıktan alıyorsun?
7: Şundan alalım. Palamut alalım. Tabii balık ürünlerimiz yeni çıktı.
5: Av yasağı kalktı. Tezgahlara balıklar gelmeye başladı. Bu yılda en çok tezgahlarda palamut var. Sezona 300 liradan başlayan palamutun fiyatı 125 liraya kadar indi.
8: Valla fiyatlar normale geliyor. Biraz daha bekleyeceğiz ama biz almak için. Palamut baktık biz. Biraz daha büyüsün istiyoruz.
3: Tezgahta hamsi 200, çupra ve levrekse 250 liradan satılıyor.
4: Tezgahlar fena değil. Bu sene palamut da bol diyorlar. Palamut yeni çıktığı için palamut için geldik zaten.
2: Hamsinin yağlanmasına 2 ay var. Onun için palamut alıyorum.
1: Süper Lig'de 76 gün süren sezonun ilk transfer dev tescil döneminde 18 kulüp 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Transferi en hareketli geçiren kulüp 21 yeni isimle Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü oldu.
9: Yeni transferimiz Mehmet Salah!
10: Süper Lig'de yaz transfer dönemi hareketli geçti. 22 Haziran'da başlayan ve 76 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 18 kulüp 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı. 202 futbolcunun 79'u yurt içinden, 123'ü ise yurt dışından transfer edildi. Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren ekip Çorum Futbol Kulübü oldu. Süper Lig'in yeni ekibi kadrosuna 21 futbolcu dahil etti. Çorum Futbol Kulübü kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcunun 10'unu yurt içinden tercih etti. Çorum Futbol Kulübü'nü ligin bir başka yeni takımı Ahmet Sportif Faaliyetler takip etti. Diyarbakır temsilcisi bu yaz transfer döneminde kadrosuna 18 yeni isim kattı. Trabzonspor bu dönemde Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı renklerine bağlayarak büyük ses getirdi. Tam 12 oyuncu transferi yapan Bordo Mavililer, Salah, Fabinho, Aral Şimşir, Saviolo, Cabral, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Malinowski, Franculino ve Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna kattı. Sezona teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan Beşiktaş, 10 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. Siyah beyazlılar Trossard, Autara, Nübel, Vlahovic, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan, Poku, Miretti ve Ümit Aktağ'ı kadrosuna kattı. Ligde en az transferi ise Galatasaray ve Fenerbahçe yaptı. Her iki takım da geçen yılki kadrolarını beşer futbolcuyla takviye etti. Fenerbahçe ve Galatasaray yaptıkları transferlerin tamamını yurt dışından gerçekleştirdi. Bu transfer döneminde sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yollarını ayıran son şampiyon Galatasaray kadrosuna 5 futbolcu kattı. Sarı Kırmızılılar Leao, Batrakov, Ugo Çukwu, Deniz Gül ve Bichiabu ile kadrosunu güçlendirdi. Devre arasında transfer edilen Sidiki Şerif'i İngiliz ekibi Coventry City'ye 24,5 milyon euro bedelle satışını gerçekleştiren Fenerbahçe'de 5 hamle yaptı. Sarı lacivertliler bu dönemde Greenwood, Vedat Muriç, Opong, Ake, Lukaku'yla sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler 6 yıl sonra Vedat Muriç'i yeniden kadrosuna katarken Mason Greenwood için Marsilya'ya 39 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeli ödedi.

0: Sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Konserlerin, sergilerin ve diğer etkinliklerden derlediğimiz ajandamızı sizler izlerken bizler veda edelim. Bizden sonra gün başlıyor da Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
1: Tchaikovsky'nin Fındık Kıranı'na çağdaş bir yorum geliyor. Fındık Kıran bu bir masal değil, İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Novaya Opera, Balet Moskva'nın 35 yıllık çağdaş bale prodüksiyonu, Altın Maske ödüllü koreograf Pavel Glukov'un klasik Fındık Kıran anlatısını Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde yeniden yorumluyor. Gösteri 11-12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik kuşağının yıldız isimleri olan Fedor Ludin, Alexandra Sum, Mateşus, Lydia Shelley ve Julien Liber'in oluşturduğu beşlinin Türkiye'de ilk kez sahne alacağı açılış konseriyle 6 Eylül'de başlıyor. Kapanış konserinde ise dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Elish Quantity ağırlayacak. Festival 6-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Türk pop müziğin sevilen sanatçısı Bengü hayranlarıyla buluşuyor. Sahici, Korkma Kalbim, Yaralı ve Unut Beni gibi unutulmaz şarkılarını seslendireceği konser 11 Eylül'de Vadi Açık Hava sahnesinde.

Opera film sezonu zamana meydan okuyan yapımlarla açıyor. Şimdi Uzaklardasın programı Quentin Tarantino'dan David Lynch'e, Coen kardeşlerden Brian De Palma'ya, sinemanın usta yönetmenlerinin imzasını taşıyan 7 filmlik bir seçkiyi 9 Eylül 11 Ekim arasında Pera Müzesi Auditorium'unda izleyiciyle buluşturuyor. İstanbul'da Erol Evgin coşkusu, sanatçı zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 7 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 30. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken tiyatro, performans ve dans yapımlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak festivalin açılışı Karolin Gila Nguyen imzalı Lacrima ile yapılacak. Program 22 Ekim günü tiyatro severlere kapılarını açıyor. Yoluna koyamadıysak kade koyalım, yalanı doyalım. Alternatif rock müziğin yükselen isimlerinden Sena Şahin İstanbul'da sahne alıyor. Kendine özgü vokali, enerjik duruşuyla dikkat çeken sanatçı 9 Eylül'de Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşuyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 22, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü açık, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece.
1: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
2: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
1: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
3: Kayıt dışına engel, kayıtlı ekonomiye destek ol. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde elektronik ödemeyi tercih edin ve mutlaka fiş ya da fatura düzenlenmesini isteyin. İBAN'a para transferi yöntemiyle yaptığınız ödemelerin mal veya hizmet satın aldığınız kurum ya da kişiye yapıldığından ve EFT havale işlemleri menüsünde yer alan ödeme türüyle açıklama alanına girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Unutmayın, belge düzenlenmesi hem ödediğiniz KDV'nin hazineye intikalini sağlayacak hem de tüketici olarak yaşanması muhtemel hak kayıplarınızın önüne geçecektir. Vergi ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 7 Eylül Pazartesi, saatlerimiz artık 7'ye geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, gün başlıyorla karşınızdayız. Yine dolu dolu bir gün başlıyor hazırladık sizin için. Efendim önce bir iki yangın haberimiz var, onu aktararak başlayacağız. Ardından gazetelerle devam edeceğiz. Bir yangın haberi Antalya'dan geldim. Serik'te orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Akbaş Mahallesi'ndeki orman dışı alandan saat 15.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 5 uçak, 13 helikopter ve 450 personel müdahale ediyor. Havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına alma çalışması ise an itibarıyla sürüyor efendim. Görüntüler Antalya'dan geliyor. 5 uçak, 13 helikopterle birlikte 450 personel, işte gördüğünüz gibi ekranlarınızdaki bu yangını söndürmek için mücadele ediyor. Ve bir diğer yangın haberi Eskişehir'den. Yapı malzemeleri satan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler 4 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Tepebaşı ilçesindeki Baksan Sanayi sitesinde yapı malzemeleri satışı yapılan iki katlı firma alevlere teslim oldu. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. 20'den fazla araç ve 150 kişilik ekip yangına müdahale etti. İtfaiye araçlarının yanı sıra tomalar ve beton mikserleri de çalışmalara destek verdi. Yangının bölgedeki iş yerlerine sıçramaması için de ekipler seferber oldu. Alevler 4 saatin ardından söndürüldü. İş yeri ise işte gördüğünüz gibi kullanılamaz hale geldi. Eskişehir'deki iş yerinin son hali de böyle. Şimdi sırada gazeteler var. Gördüğünüz gibi efendim gazetelerimiz de geldi. Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet'in manşetinde yakıştı Türkiye'm var. Hakikaten öyle oldu efendim. Gurur duyduk dün kızlarımızla. Zor bir maç mıydı? Evet, oldukça zor bir maçtı. Hakikaten yüreklerin ağzına geldi.

Dakikalar da oldu, korkuttuğumuz dakikalar da oldu. Fakat nihayetinde milli takım kazandı ve şampiyon oldu. Atatürk'ün kızları Avrupa şampiyonu diyor Hürriyet gazetesi de. Son Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımımız Türkiye'ye çok büyük bir gurur yaşattı ve bir kez daha şampiyon oldu. İtalya ile karşılaşan millilerimiz nefes kesen mücadelenin sonunda rakibini 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. 86 milyonu coşturan Ay Yıldızlılar bu başarıyla birlikte İtalyan baş antrenör Santarelli yönetiminde uluslararası organizasyonlarda 4 yılda 4 altın ve 1 gümüşle toplam 5 madalya kazandı. Hakikaten harikaydı kızlar. Mücadeleyi bırakmadılar efendim. Geriden geldik aslında. Oldukça zor bir maçtı. Fakat başarmayı bildik. O maça tutunmayı da bildik. Şimdi Hürriyet gazetesinde bir başka haber var. Onu da hemen aktaralım. Gülistan itirafı diyor gazete. Gülistan doku dosyasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tutuklu kilit ismi Umut Altaş FBI sorgusunda cinayeti itiraf etti. Valinin oğlu vurdu, cesedi bagaja birlikte taşıdık dedi. Umut Altaş'a 19-20 Ağustos'taki FBI sorgusunda Türk makamlarınca hazırlanan 109 soru yöneltildi. O da efendim hepsini işte böyle tek tek açıkladı. Öldürüldüğü araçtaydım dedi. Ceset Pertek yolunda mı diye de soruldu. Yeni yapılan yolun kenarına gömülmüş olabileceğini öne sürdü. Altaş, cinayetin işlendiği araçla Gülistan Doku'nun son görüldüğü köprüye neden geri döndünüz sorusuna da kameralar için yanıtını verdi. Efendim neredeyse her şeyi anlatmış Umut Altaş, gördüğünüz gibi kameralardan araca kadar, sonrasında yaşananlara kadar itirafları yer alıyor bu Türk makamlarınca hazırlanan 109 soruya verdiği yanıtta. Ve dikkat ederseniz Hürriyet gazetesinin hemen şöyle solundaki bir başka haberi aktaralım. Ekonomide 3 yıllık yol haritası. Dün bize canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik. Aslında çok önemli bir haber bu. Çünkü 3 yıllık yol haritamızı bu vesileyle çizmiş oluyoruz. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de onunla birlikteydi. Hep birlikte kameraların karşısına geçtiler ve açıkladılar. Önemli detaylar şunlar efendim. Programa göre yıl sonu enflasyon hedefi %16'dan %28.4'e yükseldi. Dönem sonu olan 2029'da tek haneye inmesi de hedefleniyor. Yine 2026 yılı büyüme tahmini de 3.8'den 3.3'e düşürüldü. Dün Cevdet Yılmaz da yaptığı açıklamada özellikle savaşın etkisine dikkat çekti efendim. Verileri birazdan zaten haberlerimizde paylaşacağız. Geçelim Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi'nin manşetinde yine Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin verilen, biraz önce aktardığımız Umut Altaş'ın ifadesinden detaylara yer veriyor gazete. FBI'ya verdiği ifadede Türkay Sonel Gülistan'ı vurdu. Kimdi efendim, hatırlayın, eski valinin oğlu diyor ki Umut Altaş. O vurdu, cesedi de bagaja birlikte taşıdık diyor. Yine köprüden Gülistan'ı aldık detayına da yer vermiş Akşam Gazetesi. Türkay Sonel'le 5 Ocak 2027'de Gülistan Doku'nun olduğu yere gittik. Köprü kenarında kızı gördük. Gülistan araca bindi. Beni neden takip ediyorsunuz diye bağırdı. Efendim inanılır gibi değil. Hakikaten her detayı duydukça bu meseleyle ilgili bir kez daha şaşkınlığımızda, öfkemizde artıyor. Bakın diyor ki Gülistan Doku beni neden takip ediyorsunuz diye bağırdı. Yine dikkat çekici bir detay daha var. Biz ailece devletiz tehdidinde bulundu diyor. Türkay torpidodan üzerinde bayrak işli bir tabanca çıkardı ve Gülistan'ı vurdu. Cesedi bagaja taşıdık. Bana kimseye bahsetme, babam işi halledecek dedi. Şükrü Eroğlu'nu da aradı. Biz ailece devletiz diye beni tehdit etti. İşte efendim o tehditlerin sonunda malumunuz hem kendisi hem de babası an itibarıyla tutuklu durumda. Bakalım neticesinde neler olacak? Umut Altaş'ın bu ifadelerinin neticesinde nelerle karşılaşacağız? Takip etmeyi sürdüreceğiz. Yine efendim Akşam Gazetesi'nden bir başka daha haber paylaşalım. Şöyle hemen sağ tarafında Witkoff ve Kushner Kiev'de diye şöyle bir dünya basınına da bakmış oluruz bu vesileyle. Amerikan Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve

Damadı Kushner, Moskova'dan sonra Kiev'e geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmede barış için güvenlik garantileri istedi. Efendim önemli, yani Trump ekibini önce bir Rusya'ya gönderdi, ardından Ukrayna'ya gönderdi. Acaba ne konuştular? Ukrayna Savaşı artık sona mı eriyor? Pakette neler var, önerilerde neler var? Tüm dünya aslında bu meseleyi konuşuyor. Biz de yine haberlerimizde tüm detaylarını aktaracağız birazdan. Sırada Milliyet var. Milliyet gazetesinin manşetinde Almanya seçimi var efendim. Dün aslında yine konuşmuştuk. Bu mesele hakikaten çok önemli. Şimdi biz uzun zamandır size şunu aktarıyoruz. Almanya'dan gelen seçim anketlerini ve her seferinde şunu diyorduk. Almanya'da aşırı sağcı AfD yükseliyor, yükseliyor. Nitekim seçimlerde de bunu gördük. Seçimlerde evet, yani fazla oy almasını bekliyorduk ama inanın beklenenin de üstünde bir oy aldı aşırı sağcı AfD. Milliyet gazetesi de aşırı sağ geri döndü başlığıyla duyuruyor bu haberi. Almanya'da AfD'nin Saksonya Anhalt'ta %44,5'la açık ara birinci olması, İkinci Dünya Savaşı sonrası aşırı sağın en güçlü iktidar ihtimalini gündeme taşıdı. Tarihi bir seçim olarak nitelendiriliyor bu seçim. Eyalet seçimi efendim ve bu eyalet seçiminin aslında başbakanlık seçimini, cumhurbaşkanlığı seçimini de etkilemesi de bir yandan bekleniyor. Bu arada ırkçılığın sebebi göç şeklinde yine bir değerlendirme de var Milliyet gazetesinde. Hakikaten önemli, bakalım devamında neler olacak. Merzin koltuğu sallanıyor, yorumları yapılıyor. Dolayısıyla AfD'nin bu aşırı yükselişini eyaletlerde görüyorsak devamında gelir şeklinde yine bir değerlendirme de var. Bu arada aşırı sağ aslında şunu da hatırlatalım, sadece Almanya'da değil mesela Fransa'da da yükseliyor. Yine dün onu da konuştuk. Le Pen'in de bir baskısı var o noktada. Aşırı sağın Avrupa'da yükselişi devam ediyor diyebiliriz. Bu arada Milliyet gazetesi de yine sultanlara yer vermiş. Avrupa'nın sultanları. Finalde İtalya'yı devirdik. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonuyuz diyor. Bir kez daha gönülden kutlayalım. Hakikaten çok zor bir maçtı dünkü maç, dünkü final maçı. Fakat başardık. Sahada kalmayı başardık. Geri düşsek de tutunduk o maça ve kazandık ve bir kez daha şampiyon olduk. Gurur duyuyoruz kızlar sizinle. Devam edelim Karar Gazetesi'yle. Karar Gazetesi'nin manşetinde yine orta vadeli plan var. Enflasyon hedefi 3 yılda 13 kez saptı diyor Karar Gazetesi de. Özellikle bu noktaya dikkat çekmiş. Son 1 yılda gerçekleşen 12,4 puanlık sapma ekonomi yönetimine ilişkin güven tartışmalarını da alevlendirdi diyor Karar Gazetesi. Efendim gördüğünüz gibi neredeyse tüm gazetelerin ilk sayfasında orta vadeli plan var. Çünkü 3 yıllık ekonomik yol haritamızı dün duymuş olduk. Buna ilişkin de haberleri paylaşıyor gazeteler. Geçelim Sabah'a. Sabah gazetesinin yine manşetinde hemen, yani hakikaten efendim tekrar tekrar söylüyorum ama bir kez daha söylemek istiyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor şeklinde yine Sabah gazetesi de millilerimizin o şampiyonluğunu görmüş ilk sayfadan. Ve Sabah gazetesinde bir başka ifade de, bir başka haber de şöyle. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ'cü gardiyan izi şeklinde özel bir haber yapmış gazete. MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün sır perdesi aralanıyor. Yardım çığlıklarının duyulmasını engelleyen FETÖ'cü gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün istifa ettiği ve 15 Temmuz ihanetinin ardından Fransa'ya kaçtığı öğrenildi. Malumunuz bu konuyla ilgili de tekrar bir araştırma yapılıyor. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin, cinayet şüphesine ilişkin ve arkasında FETÖ olduğu da iddia ediliyor. Sabah gazetesi de detaylı bir biçimde bu konuyu ele almış. Bu arada Sabah gazetesinin hemen şöyle solundaki bir başka habere de bakalım. Gazze'nin minik şehitlerine veda şeklinde bir haber, gördüğünüz gibi küçük küçük aslında orada tabutlar var efendim. İsrail'in katliamlarla haritadan silmek istediği Gazze'de dün yürekleri yakan bir cenaze töreni vardı. Katillerin 2,5 yıl önce yerle bir ettiği Zeytun Mahallesi'ndeki enkazların altından 100 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. 70'i çocuk olan şehitlerin cenazeleri işte böyle toprağa verildi efendim.
Şunu çok net hatırlıyorum. Hatırlarsınız Gazze'yi konuştuğumuz dönemlerde hep şunu söylemiştik. Srebrenica'da yıllar sonra mesela hala cenaze

törenleri düzenleniyor. Hala pek çok kişinin cenazesine yeni ulaşılıyor, tespit ediliyor, DNA testleri yapılıyor, kim olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Benzer durumu Gazze'de de görebiliriz. Çünkü o enkazın altında kaç kişi var bilmiyoruz demiştik. Nitekim hakikaten Srebrenica benzeri durumları görmeye başladık. İşte gördüğünüz gibi enkazın altından çıkan çocukların cenazelerinin fotoğrafı yer alıyor Sabah gazetesinde de. Ve son olarak Türkiye diyelim. Türkiye gazetesinde hepsi Suriye ordusunun olacak şeklinde bir başlık var. 200 milyon dolarlık PKK silahı teslim edildi. Kendini fesheden YPG, ABD'nin verdiği tankların da bulunduğu silah, mühimmat ve araçları Şara yönetimine devretmeye başladı. Az değil, 200 milyon dolarlık bir silahtan bahsediliyor efendim. Tüm silahlar teslim edildiğinde 1 milyar dolarlık silahın orduya geçeceği de tahmin ediliyor deniliyor. Yine Türkiye gazetesi de Türkay vurdu, bagaja taşıdık şeklinde Umut Altaş'ın ifadesine yer vermiş efendim. Az önce detaylarını aktardığımız üzere. Bu arada orta vadeli planla ilgili de şu başlığı gündeme getiriyor Türkiye gazetesi. Kişi başına gelirdi. Hedef 25 bin dolar. Enflasyonda 2027 hedefi %21, tek haneye iniş ise 2029'da yıl sonu büyüme tahmini 3,3 olarak güncellendi. Sosyal konut yatırımları %150 artacak. Savunma harcamaları da %229'a çıkarılacak. Önemli, kişi başına gelirde de hedef 25 bin dolar olacak deniliyor. Dün Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı bu pakette efendim, orta vadeli bu planda. Şimdi şöyle bir gazetelerimize bakmış olduk. Elbette içinden seçeceğimiz haberler olacak. Yine gün başlıyor boyunca sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Gelin bir de diğer haberlerimizle devam edelim. Girne ile devam edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan geminin enkazında çalışmalar sürüyor. Kayıp bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Bakın bu fotoğraf da aslında, hemen size göstereyim. Oradan, yani nasıl bu kişiler çıkarılıyor? Gördüğünüz gibi özel cihazlar kullanılıyor. Naaşları aslında yüzlerce metre altta bulunan naaşlara bu özel cihazlarla ulaşılıp çıkarılıyor. Gelin şimdi detayları da şöyle sizinle bir paylaşalım. Efendim, kaza 30 Ağustos günü gerçekleşmişti. Girne'den Taşucu Limanı'na giden gemi kalkıştan dakikalar sonra batmıştı. Gemi batığı ve çevresinde çalışmalar sürüyor. Kayıp 15 kişiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır dedi. Üstel ayrıca, böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14'e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı ise 14'e düşmüştür açıklamasında bulundu. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuştu. Kazada gemideki 267 kişiden 239'u da kurtarılmıştı. Ve bir başka facia noktasına dönelim. Marmara Denizi'nde Alsu isimli gemiyle çarpışıp batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları da sürüyor. TCG Akın gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun yerini cuma günü tespit etti. 720 metre derinlikteki gemi sualtı aracıyla görüntülendi. Deniz sabanında bulunan geminin adı net şekilde görüldü. Sualtı aracı şimdi enkazda mürettebattan bir iz arıyor. 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemi Silivri açıklarında çarpıştı. 10 mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu yaklaşık 11 dakikada battı. Deniz Kuvvetleri Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti 10 mürettebattan iz aramayı sürdürüyor efendim. Nihayetinde evet, gördüğünüz gibi gemi bulundu. İşte şimdi de mürettebat aranıyor. Bu arada az önce aktarmıştık, Girne'deki son durumu da o noktada çalışmalar sürüyor diye Sözcü gazetesinden bir haber paylaşalım. Çalışmalarda kimler yer alıyormuş? Hastal amiralleri Girne nöbetinde diyor gazete. Balyoz ve Poyrazköy kumpaslarında 3 yıl hapis yatan 2 amiral yıllar sonra

Edirne'deki gemi faciasında kayıpları arama çalışmaları için seferber oldu. Tüm Amiral Baybars Küçükatay, Güney Deniz Saha Komutanı olarak operasyonu yönetiyor. Tüm Amiral Eren Günaysa bölgede SAT-SAS birliklerinin kapsamlı arama çalışmalarını yönetiyor. Tüm Amiraller Eren Günay ve Baybars Küçükatay'ın yönettiği 215 kişilik ekip enkazı 554 metrede buldu. Kayıplara ulaşmak için de çalışmalar sürüyor. İşte çalışmaların başındaki iki isim de efendim ekranlarınızda. Devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toyla, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin de bulunduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama talep edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Mustafa Sökmen ile Ekrem Baki de tutuklanan isimler arasında. Satın alma müdürü Volkan Karagöz dahil 6 kişi içinse adli kontrol kararı verildi. Mülkiye müfettişleriyle bilirkişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri incelemiş. Başkanlık konutuna materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığını tespit etmişti.

0: Ve şimdi sırada Ankara'nın gündemi var. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmıştı. Kurul bünyesinde 4 alt komisyon görev yapacak. Adli ve hukuki işler, izleme ve tespitle sosyal uyum ve bütünleşme ve silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlarının kurulması süreci ele alınacak. Sahadaki son durumda toplantıda masaya yatırılacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği zirvesinde Rus lider Putin'le bir araya gelmişti. Rusya-Ukrayna savaşı toplantının başlıkları arasında yer alacak. ABD ve İran arasındaki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de gözden geçirilecek. Ve ekonomideki gelişmeler. Beştepe'de açıklanan orta vadeli program değerlendirilecek. Kabine toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim süreci de ele alınacak.
0: 2.1 milyon kişiye iş, efendim, orta vadeli programdan bir detay paylaşacağız. Şimdi sizinle Takvim Gazetesi manşete taşımıştı. Şöyle ki, 2027-2029 yıllarını kapsayan yeni orta vadeli programa göre milli gelir 2.2 trilyon dolarla rekor seviyeye çıkacak. Kişi başı milli gelir 25 bin dolara yükselecek. 3 yılda 2.1 milyon yeni istihdam sağlanacak. Bu arada sosyal konuta ilişkin de açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Dev bir yatırım bekleniyor orada. Başta İstanbul olmak üzere risk azaltıcı kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandırılacak. Dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması için de sosyal konut yatırımları %150 arttırılacak. Efendim, işte planımız bu. Umarız işte bu hedeflediğimiz noktaya ulaşabiliriz. Hatta şunu da ekleyeyim, bu konutlarla ilgili mesela 15 bin kiralık konut projesi vardı, hatırlarsınız. Onun da şöyle bir Eylül ayında devreye girmesinden söz ediliyordu. Yakındır deniliyor. Yani yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle TOKİ'nin eliyle yapılmış olan kiralık konutlara ilişkinde bir açıklama yapacak şeklinde bir beklenti, bir değerlendirme de var. Yine Cevdet Yılmaz, İstanbul'la başlayacak bu mesele, başka illere de yayılacak diye de özellikle söylemişti. Bakalım, şu açıdan önemli. Hem dar gelirliye bu kiralık konutlar fayda sağlayacak. Hem de arz talep dengesi epey şaştı İstanbul'da, malum ki.

kiralar arttı. Dolayısıyla o dengeyi de belki bir dengeye getirir, o düzeni de bir dengeye getirir diyelim, böyle umuluyor. Şimdi devam edelim siyasetle. DEM Parti 5. olağan kongresini Ankara'da yaptı. Kongrede eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu

0: 50 yıllık çatışmanın ve şiddetin sonuna doğru yürüyoruz. Memlekete barış imkanı sunan, diyalog ve müzakerenin yolunu açan, başta Sayın Öcalan olmak üzere bütün siyasi aktörlere binlerce kez bir daha teşekkür etmek istiyorum.
1: Bu mesele şu an Türkiye için ertelenebilir bir mesele değil, bir zorunluluktur.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verildi. DEM Parti 5. olan kongresini yaptı. Kongre Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Atimoğulları kongrenin açılışında konuşma yaptı.
0: Türkiye son 50 yılda Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden kaynaklı çok büyük maliyetler ödedi. Artık maliyet ödeme değil, hasat alma dönemidir.
1: Silahlar sustu. Bu süreci büyütmek hepimizin insani, vicdani görevidir. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve bunun için başaracağız. Mutlaka ama mutlaka başaracağız.
2: Kongrede 535 delege oy kullandı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları oyların tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
3: Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan bugün ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Eski Başbakan Davutoğlu bugün savcılığa ifade verecek. Tabela partileri test konusu olmalı diyor. Kim diyor efendim? Bakalım Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı. Siyasi parti kurmak için 30 kişinin yeteceğini belirterek siyasi parti kurmayı şirket kurmaktan daha karlı görenler türemiştir. Tabela partilerinin yasa dışı faaliyetlerini burada anlatmak zaman israfı. Son yıllarda kurulan pazarlık partilerinin demokrasiyi nasıl yozlaştırdıkları üniversitelerde test konusu olmalı diyor Fethi Yıldız'ın da efendim böyle bir değerlendirmesi var. Bu arada hakikaten şöyle bir Ankara'ya gitseniz sokaklarda yürürken bir anda böyle de bir parti mi varmış şeklinde düşünebilirsiniz bir tabelayı görüp. İşte bunlara da o hiç adını sanını bile bilmediğimiz partilere de genelde tabela partisi deniliyor. Hatta pek çoğunun işte kapısını tıklasanız içeride kimse yoktur şeklinde de değerlendirmeler var. Fethi Yıldız aslında biraz bunları hedef alıyor. Hatta test konusu bile olsun şeklinde de bir önerisi var. Devam edelim. Efendim biraz sınırlarımızın dışına çıkacağız şimdi. Yunanistan'da gösteri uçuşu faciayla bitti. Bakın son hali böyle. Yüzlerce kişinin izlediği gösteri için havalanan savaş uçağı dakikalar içinde yere çakıldı. Uçaktaki iki pilot da hayatını kaybetti.
2: Gösteri için havalandı, dakikalar içinde yere çakıldı. Yunanistan'da gösteri uçuşu sırasında düşen savaş uçağındaki iki pilot hayatını kaybetti. F-4 Phantom tipi savaş uçağı Yunanistan'ın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Atina Uçuş Haftası etkinliği kapsamında havalandı. Ancak uçak kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yüzlerce kişinin gözleri önünde düştü. O anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Kazada uçaktaki binbaşı ve yarbay hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin gönderildiği açıklandı. Atina Uçuş Haftası etkinliklerine geçici olarak ara verilirken, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın kaza nedeniyle Selanik Uluslararası Fuarı'ndaki programını yarıda keserek Atina'ya döndüğü belirtildi.
3: Ve bu görüntü, bakın, muazzam bir patlama. Endonezya'dan geldi efendim. Endonezya'da bulunan Anak Krakatau yanardağında patlama meydana geldi. Volkanik küllerin ülkenin batı kesimlerine yayılması üzerine başkent Jakarta'daki uluslararası havalimanında

0: uçuşlar iptal edildi. Endonezya'nın Anak Krakatau adasında bulunan bu yanardağ patladı. Efendim gördüğünüz gibi tam da patlama anı kayıt altında, muazzam bir görüntü hakikaten. Volkanik kül bulutları yaklaşık 50 bin fite kadar yükseldi. Başkent Jakarta'nın bazı bölgeleriyle Sumatra adasının güneyindeki Lampung eyaletine yayıldı bu küller. Olayın ardından herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Ancak yetkililer bölge sakinleri ve ziyaretçilere volkanın aktif kraterinden en az 3 kilometre uzak durmaları uyarısında bulundu. Jakarta'daki uluslararası havalimanı da artan volkanik faaliyet nedeniyle yaklaşık 200 seferi durdurdu. Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor. İşte o aktif yanardağlardan biri de böyle patladı. İspanya'da yaşanan göçmen krizinin yankıları sürüyor. Bu kez Amerikan Başkanı Trump İspanya'yı ve Başbakan Sanchez'i hedef aldı. Bir NATO ülkesi olan İspanya'nın sınır güvenliğini sağlayamadığını öne sürdü.
1: ABD Başkanı Trump İspanya Başbakanı Sanchez'i göçmen krizi üzerinden hedef aldı. İspanya için sınırlarını kontrol edemeyen bir ülke dedi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşamış. Temmuz ayında 72 binden fazla göçmen sınırı aşmaya çalışmıştı. İspanya Başbakanı Sanchez ve hükümeti de göç politikaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Trump Sanchez hükümetini hedef aldı.
2: İspanya'da yaşananlar çok üzücü. Sınırlarını hiç kontrol edemeyen bir ülke. Vay canına.
1: Sanchez geçen hafta yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen krizinin arkasında FAS makamlarının olduğunu gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını söylemişti. Ceuta sınırlarında güvenliğin tamamen sağlanmasının mümkün olmadığını dile getiren Sanchez, düzensiz göçmen akını ile ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail, Rusya ve aşırı sağcı grupların bulunduğunu iddia etmişti.
0: Almanya'da seçim vardı. Çok önemli bir seçim çünkü uzun zamandır aşırı sağın Almanya'da yükseldiğine ilişkin bilgileri, haberleri sizinle paylaşıyorduk. İşte tam da söylendiği gibi oldu. Hatta beklentinin dahi üstünde olduğu diyebiliriz. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %44,5 oy aldı. Almanya için kritik olan seçim öncesi anketlerde aşırı sağcı AfD öne çıkıyordu. Partinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olabileceği belirtiliyordu. 1.7 milyon seçmen de sandık başına gitti. Türkiye saatiyle 19 itibarıyla sonuçlar gelmeye başladı. Alman 1. Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre AfD, aşırı sağcı parti, 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını %23,7 arttırdı. AfD eyalet meclisinde tek başına çoğunluk olma hedefini kıl payıyla kaçırdı. Neredeyse efendim tek başına çoğunluk olacaktı. Oranı öyle düşünün. Sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ikinci oldu. Kesin seçim sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Sandıktan çıkacak sonuç göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da sınav niteliği taşıyordu. Ve artık denilen o ki Merz'in koltuğu da sallanıyor şeklinde yorumlar da var. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. Bu kaçıncı artık bilemiyorum efendim. Yani şunu hatırlıyorum, biz sayıyorduk mesela, ateşkes var. Kaçıncı defa İsrail Lübnan'daki ateşkesi ihlal etti diye. En son 200-300'ü geçmişti yani. Öyle o kadar fazla kez ateşkesi ihlal etmişti. Şimdi Nebatiye yakınlarında da bu kez 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yeni bir tampon bölge kurmayı planladığı da öne sürüldü.
1: Lübnan'ın güneyi ateşkese rağmen hedef oldu. İsrail, sınır şeridinden başlayan yeni tampon bölge planını duyurdu.

0: Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail savaş uçakları Arap Salim kasabasında daha önce tehdit edilen bir binayı vurdu. Nebatiye yakınlarındaki Devhat Kefir Rumman bölgesi de hedef oldu. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda çok sayıda sivil de yaralandı. Diğer yandan İsrail Devlet Televizyonu'na göre ordu, Lübnan'ın güneyinde sınır şeridinden başlayarak 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir tampon bölge kurma planını duyurdu. İsrail ordusunun Nebatiye'de de Ali Tahir Tepesi'ndeki tünellerin imha edilmesinin ardından buradaki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığı öne sürüldü. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yeniden konuşlandırılması planının Gri Hat adını taşıdığı ve Lübnan topraklarında operasyon düzenlenmekte kullanılacak alanlar kurulmasını içerdiği belirtildi. Planın henüz Tel Aviv'deki siyasiler tarafından onaylanmadığı ve bu konuda görüşmeler yapılacağı iddia edildi. İsrail Savunma Bakanı Katz hafta içinde yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir Tepeleri bölgesinin işgal edilmesini kilit bir adım olarak nitelemiş, Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar ve İsrail'in kuzeyindeki bölgeler için tüm tehditler ortadan kaldırılana kadar işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savunmuştu.
1: Bir yandan da İsrail'in Batı Şeria'daki işgali de sürüyor. Hatta işgalciler üzerinden, onlara mesela yerleşimciler deniliyor ama işgalci onlar. Şöyle düşünün, sizin eviniz var, evinizde oturuyorsunuz. Bir İsrailli geliyor ve size diyor ki, hayır artık çıkacaksın bu evden, bu ev bundan sonra benim. Tam olarak yıllardır Batı Şeria'da bu yaşanıyor efendim. Şimdi bu konuyu da Wall Street Journal gazetesi haberleştirmiş. Batı Şeria'daki işgalci İsraillileri yazıyor gazete. Geçici çadırlarla Filistin toprağına çöken çeteler gasp ettikleri topraklarda kalıcı yerleşim kuruyor. Bir ayda 34-39 köye saldırdı. Yine WhatsApp grubundaki verilere göre Temmuz ortasında 13 Ağustos'a kadar 39 Filistin köyünde 47 araç ve 45 bina yıkıldı. 57 Filistinli de yaralandı. Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmak için evleri taşlıyor, araçların önünü kesiyor, evlere izinsiz giriyor ve çiftlik hayvanlarını katlediyorlar. Hatta ben bir şey daha ekleyeyim. Mesela zeytin ağaçlarını da kesiyorlar. Çok defa onu da ekranlarınıza getirmiştik. İşte şimdi de gidiyorlar bir evin bahçesine, çadır kuruyorlar. Bundan sonra burası bizim, çıkacaksınız diye baskı uyguluyorlar. Yetmiyor. Araçlarını yakıyorlar, evlerini taşlıyorlar. Bu işgal yıllardır sürüyor. İşte özellikle son haftalarda daha da arttığına ilişkin haberleri Amerikan basını da dile getiriyor. Efendim devam edelim. Şimdi önemli ziyaret vardı. Evet, ekranlarınıza da şöyle geldi görüntü. Kim var burada? Kushner var, artık hepimiz tanıyoruz. Trump'ın damadı. Orta Doğu söz konusu olunca Trump ona malum çok güveniyor. Bu arada Kushner aynı zamanda Netanyahu'yla da çok yakın. Yahudi bir aileden geliyor zaten, Yahudi kendisi. Hemen yanında da Steve Witkoff var. O da yine özel temsilcisi Trump'ın. Şimdi Trump bu iki ismi önce bir Moskova'ya gönderdi. Gördüğünüz gibi hatta burada da fotoğrafı var. Moskova'da Putin'le görüştüler. Ardından da Kiev'e gönderdi. Paylaşalım detayları. Özel temsilciler Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff görüşme sonrasında yaptığı açıklamada kapsamlı ve önemli görüşmenin cesaret verdiğini söyledi. Jared Kushner ise ABD heyetinin daha fazla ilerleme kaydetmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Kushner, ABD'nin barış paketi üzerinde çalıştığını vurguladı. İlerlemeden memnun olduğunun altını çizdi. Zelenski ise ABD heyetinin Kiev'e geri dönmesini umduğunu dile getirdi. ABD ve Ukrayna heyetlerinin hava savunma füzeleri tedariği konularını ele aldığını söyledi. Heyetlerin ilk tur görüşmelerinin sona erdiği açıklandı. İkinci tur görüşme olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Daha önce müzakerelere Fransa, Almanya ve İngiltere'den ulusal güvenlik temsilcilerinde katılacağı aktarılmıştı. Peki önceki gün ne olmuştu efendim? İşte önceki gün bu olmuştu. Yani özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner Kremlin'de Rus lider Putin'le 3 saati aşan bir görüşme yaptı.

0: ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Witkoff ve Kushner'ı Kremlin'de ağırladı. Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a arabuluculuk çabaları için teşekkür etti.
1: Bugün ele almamız gereken durum elbette zor. Ancak başlamadan önce ABD Başkanı Sayın Trump'a en iyi dileklerimi ve teşekkürlerimi iletmenizi rica ediyorum. Genel olarak zor bir durumla karşı karşıya olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne katkıda bulunma çabalarında ısrarcı davranıyor.
0: Witkoff da Putin'in ziyaret öncesinde Kiev'e saldırıları 3 günlüğüne durdurma kararı için teşekkür etti. 3 saat aşan görüşme sonrası açıklama ise Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov'dan geldi. Yapıcı, güvene dayalı ve faydalı bir toplantı olduğunu ifade eden Ushakov, görüşmede Ukrayna krizinin çözümü ve diğer güncel konuların ele alındığını belirtti. Beyaz Saray'da görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için atılacak adımlara yönelik somut planların ele alındığını kaydetti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. yılını geride bıraktı. Kiev ve Moskova savaşı bitirecek uzlaşmaya şimdilik varamadı. Şimdi ABD'nin arabuluculuk çalışmalarının sonuç verip vermeyeceği merak konusu. Ukrayna ve Rusya daha önce Türkiye'nin arabuluculuğunda bir araya gelmiş ancak masadan anlaşma çıkmamıştı.
2: Değerli heyet başkanlarına ve heyet...
3: Neredeyse tüm gazetelerin manşetinde işte tam da bu konu vardı. Gülistan doku soruşturmasının kritik ismi Umut Altaş tutuklu olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ye ifade verdi. Öyle şeyler söyledi ki ifadesinde. Gülistan'ın valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in araç içinde vurduğunu söyledi. Vurdu dedi, tek tek anlattı. Ardından cesedi bagajda taşıdıklarını da ifade etti.
0: ABD'de tutuklandı. FBI'ye bütün bildiklerini anlattı. Gülistan doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, cinayete tanık oldum dedi. 6 yıldır kayıp olan Gülistan doku ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş, soruşturmanın kilit ismiydi. ABD'de yakalanıp tutuklanan Altaş, FBI tarafından sorgulandı. Türkiye, iadesini istediği Umut Altaş'a sorulması için ABD Adalet Bakanlığı'na 109 soru gönderdi. FBI ve ABD İç Güvenlik Birimi Altaş'ı 2 gün sorguladı. Adli yardımlaşma kapsamında Umut Altaş'ın 34 sayfalık ifadesi Türkiye'ye gönderildi. Umut Altaş, valinin oğlu için beni kullandı dedi. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna da evet yanıtı verdi. Altaş 5 Ocak 2020 günü valinin oğluyla birlikte Gülistan'ın bulunduğu bölgeye gittiğini iddia etti. Anlatımına göre Gülistan köprü kenarındaydı. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracına bindirdiğini ileri sürdü. Altaş'ın anlatımına göre Sonel sürücü koltuğunda, kendisi ön yolcu koltuğunda, Gülistan Doku ise arka koltuktaydı. Altaş, araç içerisinde Gülistan Doku'nun kendilerini beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardığını, tartışmanın ardından çığlık atmaya başladığını iddia etti. Ardından Mustafa Türkay Sonel'in torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardığını ve Gülistan'ı vurduğunu öne sürdü. Umut Altaş, Gülistan'ı birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi. Valinin oğlu koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu aramıştı. Mustafa Türkay Sonel iddiaya göre Umut Altaş'a babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak demişti. Umut Altaş ertesi gün arayan Mustafa Türkay Sonel'in merak etme hallettik sadece kimseye hiçbir şey söyleme dediğini söyledi. Altaş valinin oğlunun Gülistan'ın cesedini Pertek istikametine doğru gömmüş olabileceğini söyledi. Tutuklu Umut Altaş cinayetten sonra tehdit edildiğini de ileri sürdü. İfadesine göre Mustafa Türkay Sonel kendisine benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim dedi. Altaş ayrıca Sonel'in biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar şeklinde konuştuğunu iddia etti. Valinin oğlunun Gülistan'ı hamile bıraktığı yönündeki iddiada Umut Altaş'a soruldu. Altaş doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekle suçladı.
3: Bize hiçbir şey yapamazlar eğer bu iddialar doğruysa efendim.

0: Gördük işte, devlet peşini bırakmıyor. Hiç kimse bize hiçbir şey yapamazlar dememeli herhalde, öyle değil mi? Devam edelim sıradaki haberimizle. Şimdi öyle bir görüntü getireceğiz ki ekranlarınıza, yani canlı yayında bir polisin kapıyı vurduğuna ve sonra da o kişiyi yakaladığına şahit olduk. Şöyle ki, hakkında kesinleşmiş 64,5 yıl hapis cezası bulunan Gülistan Kurt, İstanbul'da polis operasyonuyla yakalandı. 215 suç kaydı varmış bu kadının ve tam da o sırada sosyal medyadan canlı yayındaydı.
1: Kim o?
2: Hürrem'in kapısı çalıyor, açmıyor Hürrem.
3: Sana bakayım cevaptan sana. O de gitti Hürrem.
4: Defalarca suç işledi, polise işte böyle yakalandı.
3: Ah, yediler Hürrem'in başına.
4: Çevresinde Hürrem olarak tanınan Gülistan Kurt hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası vardı. Polisin aradığı Kurt Esenler'de bir adreste saklanırken yakalandı.
1: Kim o?
2: Hürrem'in kapısı çalıyor, açmıyor Hürrem.
3: Sana bakayım cevaptan sana. O de gitti Hürrem.
4: Sosyal medyadan arkadaşlarıyla canlı yayındayken yakalanan Gülistan Kurt hakkında çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 215 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı kadın tutuklandı.
0: Efendim, mini mini birler bugün okula başladı. Sadece onlar değil, ortaokul 5. sınıf öğrencileri de bugün okula başladılar. Uyum haftası kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
4: Sınıflarda hazırlıklar tamamlandı. Okullarda ilk zil uyum haftası için çalacak. Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Programlar eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modeller, okul aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. İlkokul 1. sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamını, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri hedefleniyor. Ortaokul 5. sınıf programında öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri, talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
0: Peki servis ücretleri ne kadar? Onu da sıradaki haberimizde izleyelim.
5: Ücretle ilgili tabii değişik ekonomik sınıflardan öğrenci velilerimiz var. İşte kimine daha kolay geliyor ücret, kimine daha zor geliyor ama 11-12 doluluk oranları mevcut.
6: Yeni eğitim öğretim yılına artık az bir süre kaldı. Velilerin gündemi ortak. Bu yıl okul servisine ne kadarlık bütçe ayırmak gerekecek?
7: Özellikle büyük şehirlerde velilerin en büyük harcama kalemlerinden birisi de okul servisi ücretleri. İstanbul'da bu yıl servis ücretlerine %10 zam yapıldı.
5: Buna göre işte 0-1 kilometre 4.456 lira, 1-3 kilometre 4.700 lira, 3-5 kilometre de 5.100 lira gibi ücretlerle belirlendi.
6: Servis fiyatları yıllık 39 bin liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Kilometre aralığına göre tarife değişirken 25 kilometre üstü için her kilometre başına 87 lira 99 kuruş alınıyor. Peki veliler servis seçerken nelere dikkat etmeli?
5: Anaokulu, ilkokul ve ortaokul servislerinde rehber personel bulunmak zorunda. Her koltukta çalışabilir bir emniyet kemeri olacak. Acil çıkış yerleri olacak. Aracın orta kapısı elle kontrol edilecek şekilde dışarıdan açılıp kapatılacak.
6: Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus korsan servisler.
5: İstanbul'da okul ve personel taşımacılığı 34LAA001, 34LZZ999 kombinasyonu tahtiti servis plakasıyla yapılıyor. Bunun dışında yapılan taşımacılıklar korsan taşımacılıklar.
0: Bursa'da cirit atları kışın yapılacak müsabakalara hazırlanıyor. Hatta şöyle hazırlanıyor.

0: Yetiştiricileri, şampiyon atları denizde yeni sezonu hazırlıyor.
1: Atlar önce ısınıyor, ardından denize sokuluyor. Cirit atları kışa böyle hazırlanıyor. Bursa'da cirit takımlarının atları için kış hazırlık dönemi başladı. Sporcular ve antrenörleri onları müsabakalara hazırlamak için denizi tercih ediyor.
2: Atlar denize sokulmadan önce ısınması gerekiyor. Bunun için de atlı cirit oyunu oynanacak.
1: Atlar Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu sahiline getiriliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kumsalda önce cirit oynuyorlar.
2: Ciritin ardından atlar denize sokuldu. Yazın yorgunluğunu atacaklar. Aynı zamanda kışa da ciddi bir hazırlık yapacaklar. Çünkü deniz suyu onlar için şifa demek.
3: Hani insana nasıl yüzme iyi geliyorsa atlara da aynı şekilde. Atlar bizim için bir yaşam kaynağı. O yüzden atlarımızı sevdiğimiz için yani her sene standart geliyoruz biz buraya.
4: Atlarımızın tedavisi için, bakımı için ve sporcularımıza bir eğlence olsun diye böyle bir iki gün kamp yapıyoruz.
1: Deniz suyundaki zengin mineraller atların sağlığı üzerinde olumlu bir etki sağlıyor.
0: Ve gururumuz, Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu ünvanını korudu. Bir kez değil, ikinci kez şampiyon oldular efendim. İstanbul'da 2026 Avrupa şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenen milliler üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
5: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe olarak oynanan finalde İtalya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden Ay Yıldızı takım altın madalyanın sahibi oldu. Milliler 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı. İtalya ise gümüş madalyayla yetindi. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı. Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen Ay Yıldızlılar şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım aynı yıl düzenlenen SEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye altın madalyalara tekrar ulaştı. A Milli Takım 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda tek yenilgiyle şampiyonluğa uzandı. Milliler A grubunda Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı yenerken Polonya'ya mağlup oldu. Ay Yıldızlılar son 16 turunda Azerbaycan'ı, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde ise Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Sırbistan'ı geçmeyi başardı. Finalde bir başka zorlu rakip İtalya ile kozlarını paylaşan Türkiye, karar setine giden mücadeleyi 3-2 kazandı ve zafere uzandı. Organizasyonda toplam 9 maça çıkan milliler 8 galibiyet, 1 yenilgiyle altın madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Türkiye 2028 yaz olimpiyat oyunlarına da katılma hakkı kazandı. İtalya'yı finalde 3-2 yenerek altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yapılacak organizasyonda mücadele verecek. Milliler kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Olimpiyatlara Avrupa'dan gidecek diğer ülkeler gelecek yıl Dünya Şampiyonası ve FIVB sıralamasına göre belli olacak.
0: Çok zor bir finaldi ama pes etmediler, başardılar, örnek oldular. Başarıları daim olsun efendim. Şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.
6: Tchaikovsky'nin Fındık Kıranı'na çağdaş bir yorum geliyor. Fındık Kıran bu bir masal değil, İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Novaya Opera, Balet Moskva'nın 35 yıllık çağdaş bale prodüksiyonu, Altın Maske ödüllü koreograf Pavel Glukov'un klasik Fındık Kıran anlatısını 1. Dünya Savaşı'nın gölgesinde yeniden yorumluyor. Gösteri 11-12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik kuşağının yıldız isimleri olan Fedor Rudin, Alexandra Sum, Mateschus, Lydia Shelley ve Julien Liber'in oluşturduğu beşlinin Türkiye'de ilk kez sahne alacağı açılış konseriyle 6 Eylül'de başlıyor. Kapanış konserinde ise dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Elish Quantity ağırlayacak. Festival 6-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Türk pop müziğin sevilen sanatçısı Bengü hayranlarıyla buluşuyor. Sahici, Korkma Kalbim, Yaralı ve Unut Beni gibi unutulmaz şarkılarını seslendireceği konser 11 Eylül'de Vadi Açık Hava sahnesinde.

Perafilm sezonu zamana meydan okuyan yapımlarla açıyor. Şimdi Uzaklardasın programı Quentin Tarantino'dan David Lynch'e, Coen kardeşlerden Brian De Palma'ya sinemanın usta yönetmenlerinin imzasını taşıyan 7 filmlik bir seçkiyi 9 Eylül 11 Ekim arasında Pera Müzesi Auditorium'unda izleyiciyle buluşturuyor. İstanbul'da Erol Evgin coşkusu, sanatçı zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 7 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 30. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken tiyatro, performans ve dans yapımlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak festivalin açılışı Caroline Gila Nguyen imzalı Lacrima ile yapılacak. Program 22 Ekim günü tiyatro severlere kapılarını açıyor. Yoluna koyamadıysak hadi koyalım, yalanı doyalım. Alternatif rock müziğin yükselen isimlerinden Sena Şahin İstanbul'da sahne alıyor. Kendine özgü vokali, enerjik duruşuyla dikkat çeken sanatçı 9 Eylül'de Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşuyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 22, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü açık, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor.

Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nurusu, gün başlıyor, devam ediyor. Efendim bu dilime yangın haberiyle başlayacağız. Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabahın ilk saatlerinde orman yangını başladı. Ekipler şu sıralarda yangına müdahale ediyor. Detayları paylaşalım. Yangın efendim Yaraş mahallesindeki ormanlık alanda başladı. Bakın görüntüler Muğla'dan geliyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin müdahalesi an itibarıyla sürüyor. Görüntüler Muğla'dan geliyor. Sabah saatlerinde başladı bu yangın. Gördüğünüz gibi bir helikopteri de ekranlarınızda seçmek mümkün. Helikopterlerle yine pek çok personelle birlikte, itfaiye aracıyla birlikte bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Dileriz kısa süre içerisinde söndürülür. Rüzgarın da etkisini bakın bu görüntülerde görmek mümkün. Ne yazık ki oldukça fazla. Dolayısıyla rüzgarın da etkisiyle bölgeye yayıldığını söyleyebiliriz. Umarız bir an önce söndürüldü haberini de sizinle paylaşırız. Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından geriye yürek yakan hikayeler kaldı. Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu sigorta primini tamamlamak için gemide çalışıyordu ve son seferiydi. Son seferi sonu oldu. Öznur Karşı Çetiner ve Mertcan Öztürk de acılı aileyi dinledi.
1: Geminin enkazına ulaşıldı. Şimdi mürettebatta nizar anıyor. Acılı aileler iskelede yakınlarından gelecek haber bekliyor. Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisi Marmara'ya gömüldü. TCG Akın geminin enkazına 720 metre derinlikte su altı aracıyla ulaştı. Deniz tabanında bulunan geminin adı net şekilde görüldü.
2: Silivri açıklarında batan, içerisinde 10 gemicinin bulunduğu yük gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun yeri kazanın 3. gününde tespit edilmişti. Bu gelişmenin ardından kazanın 4. gününde aileler Tuğberk İmamoğlu'nun yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıktı. Bu gelişmeyle birlikte ailelerin umudu bir kat daha artmış oldu. Şimdi gözler bu çalışmaların sonucunda gemiye ve kayıp denizcilerine dair bulunabilecek yeni izlerde.
1: Sualtı aracı şimdi mürettebattan bir iz arıyor. Ailelerse Silivri'de kurulan kriz merkezinde bekleyişte. O aileler arasında aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun yakınları da var.
3: 7 ay kalmış emeklisine. Zaten demiş ki bu benim son sözleşmem. Emekli olduğumda ben bu işi bırakacağım. Zaten biz de biz istemiyorduk. Aile üyeleri, akrabalar istemiyorduk.
1: Son seferi aşçının sonu oldu. Aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu, kentsel dönüşümdeki evinin bitmesini, alacağı eşyaları düşünüyordu. Ama olmadı. Yakınları, herkesin merak ettiği o soruya yanıt bekliyor.
3: Bizim geminin, Tuğberk İmamoğlu'nun geminin sinyalleri neden kapalı? O bir soru işareti.
4: Mürettebat yok ortada. İçeri girilmiyor, içeride yani gözükmüyor. Kimse gözükmüyor.
1: Gözler TCG Akın'ın yürüttüğü çalışmaların sonucunda.
5: Sahil güvenlikle Marmara Komutanlığı zaten robotla gemi etrafını tarıyor. Konumunu, şekilini, şemalını çıkartmaya çalışıyor. Projeyle karşılaştırıp buradan geminin içine nasıl girilebilir, gemide ilerse nasıl çıkarılabilir? Bunun için çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları biz duyduğumuz zaman bir nebze de olsa biraz rahatlıyoruz.
0: Acılı ailelerin bekleyişini sürdürdüğü bir başka yere bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan geminin enkazında da çalışmalar sürüyor. Bakın efendim çok zor aslında şöyle bir hayal edince. Bu gemi 554 metre derinlikte. Dolayısıyla bu enkaza ulaşılıyor. Ardından da eğer içeride naaşlar varsa onu çıkarmaya çalışıyor ekipler. Hatta böyle yöntemler kullanıyorlar. Bu da ona ilişkin bir fotoğraf. Bu yöntemlerle ulaşıp tespit edip ardından da cenazeleri çıkarmaya çalışıyorlar. Kayıp bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Kaza 30 Ağustos günü gerçekleşmiş. Girne'den Taşucu Limanı'na giden gemi kalkıştan dakikalar sonra batmıştı. Gemi batığı ve çevresinde çalışmalar sürüyor. Kayıp 15 kişiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespiti çalışmalarına başlanmıştır dedi. Üstel, böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14'e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı ise 14'e düşmüştür açıklamasında bulundu. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuştu. Kazada gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. Efendim, İstanbul Deniz Otobüsleri'ne ait bir feribot Mudanya iskelesine yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Korku ve paniğe neden olan kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza dün akşam saatlerinde Mudanya iskelesinde meydana geldi. İstanbul-Mudanya seferini yapan deniz otobüsü belirlenemeyen nedenle iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Deniz otobüsünde bulunan yolcular panik yaşadı. Olayda yaralanan olmadığı açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantalarından Sorumlu Şube Müdürü Ali Toyla, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin de bulunduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama talep edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Mustafa Sökmen ile Ekrem Baki de tutuklanan isimler arasında. Satın alma müdürü Volkan Karagöz dahil 6 kişi içinse adli kontrol kararı verildi. Mülkiye müfettişleri ile bilirkişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri incelemiş, başkanlık konutuna materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığını tespit etmişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifade verdiği soruşturmada oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek de bugün ifade verecek.

0: Gökçek kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'in savcılıkta ifade verme işlemi 2 saat sürdü. Oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ise bugün saat 14'te savcılığa ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu da öne sürülüyor. Merkez Bankası yeni haftada yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Şimdi Orta Doğu'daki tansiyon acaba faiz kararına yansır mı? Cevabı haberimizde.
1: Piyasaların gözü yılın 6. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para politikası kurulu Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist ise faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında ise politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
0: Efendim burası Alacabel. Neresi hemen şöyle detaylandıralım bu tünelin olduğu yeri. Konya Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacak işte bu tünel. Yapımı hala sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da projedeki son durumu paylaştı. Projenin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki güzergah 7 kilometre daha azalacak.
1: Yıllık 910 milyon lira tasarruf sağlanacak. Konya-Antalya arasında seyahat süresi 20 dakika kısalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki Alacabel'deki tünel yapım çalışmaları hakkında son durumu paylaştı.
2: Alacabel tünelini 7360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa ediyoruz. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. 11,8 kilometrelik bağlantı yollarımızla birlikte projemizin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Tünelimizi ve bağlantı yollarımızı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız.
1: Bakan Uraloğlu mevcut yola göre güzergah 7 kilometre kısaltacak projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da değindi. Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7151 ton azaltacağız açıklamasında bulundu.
0: Dün sınav vardım. Kamu personeli seçme sınavı maratonu başladım. Genel yetenek, genel kültür oturumu 145 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Efendim sonuçlarsa 7 Ekim'de açıklanacak.
1: ...1.708.329 aday başvurdu. Kamu personeli seçme sınavı, genel yetenek, genel kültür oturumu 145 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamak için 130 dakika verildi.
3: Kolaydı bence, çok zor bir sınav değildi. Ortalama bir sınavdı.
4: Denedik bakalım. Olursa ve iyi puan gelirse değerlendireceğim.
5: Matematik zordu bence. Türkçe de kolay. Yani neye çalıştıysam onu yaptım.
1: 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumunun temel soru kitapçığıyla cevap anahtarının %10'u ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına

0: Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. KPSS alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de 3 oturum şeklinde yapılacak.
1: Efendim yaşlandık, çok yaşlandık. Bakın Türkiye'de bu meseleyi gündeme zaman zaman biz de getiriyoruz. Önemli beka sorunu diye hatta siyasetçiler söylüyor ya nüfusla ilgili. Sadece biz değil dünyada da bu mesele önem arz ediyor şu sıralarda. Dünya genelinde nüfus yapısı tarihi bir eşikten geçiyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun son verileri ve Birleşmiş Milletler raporları düşen doğurganlık oranlarıyla uzayan yaşam süresinin İnsanlık tarihinde, bakın insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir tabloyu ortaya çıkardığını söylüyor. 65 yaş ve üzerindeki bireylerin sayısı artık 5 yaş altındaki çocuk sayısını aşmış durumda. Yani 65 yaş üzerindekiler, yaşlılar, şöyle bir sayı düşünün tüm dünyada. Bir de 5 yaş altındaki çocukları düşünün. Artık bu 65 yaş üstündekilerin sayısı onları aştı. Şimdi küresel ölçekte iş gücünden, sosyal güvenlik sistemlerine, sağlıktan, emeklilik, yaş modellerine kadar pek çok alanı doğrudan etkiliyor bu. Kritik dönüşüm Türkiye'nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada derin sosyoekonomik yansımalar da doğuruyor. Gelin şöyle bakalım grafiğimize. Hangi ülkeler, kimler, nereler, ne kadar etkileniyormuş? Dünya tarihinde ilk kez yaşlı nüfus 5 yaş altı sayısını geçti diye biz de başlığı attık. Bakın Avrupa'da %21 seviyesinde olan 65 yaş üstü nüfus oranının 2060'da %31'e ulaşması öngörülüyor. Yani koskoca Avrupa'nın %31'i. 2060'ta üçte biri diye düşünebilirsiniz. Artık 65 yaş üstü olacak. Biraz önce de aktardığımız gibi bu mesele ekonomik sistemi, sosyal güvenlik sistemini pek çok şeye etkiliyor. Dolayısıyla o yaşlıların bakımı nasıl olacak? Ekonomiler bunu nasıl kaldıracak? İşte dünya aslında bu sorulara cevap arıyor. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri'ne. Orada da yaşlı nüfus oranının aynı dönemde %18,9'dan %23,4'e çıkması bekleniyor. Afrika'ya bakalım. Mevcut durumda dünyanın en genç nüfusuna sahip bölgesi Afrika. Afrika'daki yaşlı nüfusunun da 2060'a kadar 4 katından fazla artacağı öngörülüyor. Asya'ya bakalım. Yine yüksek nüfuslu ülkeler malum o noktada Asya'da hani şöyle bir düşündüğümüz zaman. Şimdi doğurganlık hızı nüfusun kendini yenileme eşiğinin altına düştüğü vurgulanıyor yine bu son paylaştığımız raporda da. Şimdi dünyada durum bu. Dünyada deniliyor ki yani 2060'ı gördüğümüz zaman neredeyse yaşayanların üçte biri yaşlı olacak, 65 yaş üstü olacak deniliyor. Gelin Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de ne olacakmış? Son 5 yılda yaşlı nüfusu %20 artan Türkiye'de 65 yaş üstü oranının 2060'da %27'ye ulaşması bekleniyor. Yani efendim neredeyse Avrupa ile aynıyız diyebiliriz. Biz de Avrupa'daki gibi üçte biri 65 yaş üstü olan bir nüfus profiliyle karşılaşabiliriz 2060'da. Her şey bir kenara dediğim gibi bu aslında şu an bildiğimiz bütün düzenin değişmesi demek. Bütün SGK sisteminin, ekonomik sistemin, sosyoekonomik sistemin değişmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla şu projeksiyonu önümüze koyup ona göre bugünden hazırlanmak gerekiyor diye düşünüyoruz biz de. Onun için bu verileri de ekranlarınıza getirelim istedik. Şimdi efendim devam edelim sıradaki haberimizle. Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri yaşadığı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ünlü oyuncunun kız arkadaşı da ifade verdi. Ağlamaklıydım, setten atıldığını söyledi dedi. Kağıthane'deki evinde sevgilisi tarafından ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntülerine ulaşıldı. Oturduğu binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde evine gelen Kılıç'ın duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görülüyor. Oyuncuyu evinde ölü bulan sevgilisi Özlem E. ise ifadesinde Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat çok acı çektiğini, sete gidemeyeceğini söyledi. Yine

aynı gün ağlamaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Firari Sabri Berkan Baykam'la Murat Çınar'ın emniyete teslim olmasıyla aranan şüpheli sayısı 4'e düştü. Barış Gökmen, Cansu Sarım, Mehmet Ali Kardan ve Muharrem Divlek'in ayakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. 7 Ağustos'tan itibaren gerçekleştirilen 3 dalga operasyon kapsamında hala toplam 8 firari şüpheli aranıyor. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı firari şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını da değerlendiriyor. Yeni nesil çeteden lokmalı haraç. Çok dikkat çekici bir başlık. Gelin detaylarını aktaralım Yeni Şafak'tan. Efendim, kendisini şapkalılar olarak adlandırılan yeni nesil suç örgütünün haraç alamadığı kişileri ilginç yöntemlerle tehdit ettiği ortaya çıktı. İddianameye göre çete lideri VRA, Nişantaşı'nda iş yeri bulunan BV ve kardeşi SV'den 10 milyon euro istedi, haraç istiyor. Tehditlerin ardından çete mağazanın önüne üzerinde merhum SV'nin ruhuna Fatiha yazılı lokma aracı gönderdi. Bakın efendim, tehdit yöntemine bakın. Sen mi bize haraç vermezsin, sen mi bize para vermezsin? O halde sonun böyle olur demek için lokma aracını kullanmışlar. Yani o haraç istedikleri kişinin ismi yazıyor o lokma aracında, sanki ölmüş gibi, işte ruhuna Fatiha diyerek lokma dağıtılıyormuş gibi bu şekilde tehdit ediyorlar. Hakikaten işler iyice zıvanadan çıktı bu yeni nesil çetelerde. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Bingöl'de kuvvetli rüzgar ortalığı birbirine kattı. Çatılar uçtu, inşaat alanlarından savrulan kumlar nedeniyle göz gözü görmedi.

0: Rüzgar giderek şiddetini artırdı. Sonunda ortalık birbirine girdi. Görüntüler Bingöl'den. Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar nedeniyle 12 binanın çatısı uçtu, 3 ağaç devrildi. İnşaat alanlarından rüzgarla birlikte savrulan kum ve toz görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. Fırtına nedeniyle neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2,5 yaşındaki oğlu kayboldu. Aile çocuklarını bulamayınca 112'ye ihbarda bulundu. Sevindiren haber neyse ki 2 saat sonra geldi.
0: Küçük Emir ortadan kayboldu. Herkes onu bulmak için seferber oldu. Kaybolan çocuğuna kavuşan anne sevinçten bayıldı. Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan bir ailenin 2,5 yaşındaki oğlu Emir ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aile 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve ANDA ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat sonra sevindiren haber geldi. Küçük çocuk kaybolduğu yerin 1 kilometre uzağında sağ salim bulundu. Annesi Emir'i kucağına alınca sevinçten baygınlık geçirdi. Anne ve oğlu sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
1: Efendim, günün en önemli haberlerinden biriydi. Neredeyse tüm gazetelerin manşetlerinde vardı. Biraz önce de aktardık. Bu kez Posta bu olayı nasıl görmüş? Gelin ona bir bakalım. Cesedini bagaja beraber taşıdık diyor. Gülistan Doku davasında en net itiraf geldi. Cinayetin firari şüphelisi Umut Altaş'ın 2 gün boyunca sorgulandığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI ajanlarına verdiği 34 sayfalık ifadenin

Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı. Altaş'ın ifadesinde valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel vurdu, cesedi de bagaja taşıdık dediği öğrenildi. Hakikaten bu ifadeler soruşturmaya ışık tutacak. Gülistan'ı vurdu gördüm diyor, bakın hepsini tek tek anlattı.

0: dikkat çekici. Hatta işte biz devletiz, bize bir şey olmaz şeklinde ifadeler de var diye iddia ediyor. Yani bana o zaman öyle demişlerdi. Bize bir şey olmaz demişti valinin oğlu şeklinde de bir değerlendirmesi var bu itirafçının. Bakalım eğer bunlar hakikaten doğruysa gördük işte o bu sözü söyleyen, bana bir şey olmaz, bize bir şey olmaz diyen valinin oğlu an itibariyle tutuklu. İddialar da ortada. Bakalım devamı nasıl gelecek. Şimdi efendim sıradaki haberimize devam edeceğiz. Denizli'de bir restoranda iki grup arasında kavga çıktı. Silahların ateşlenmesiyle 3 kişi canından oldu.
1: Restoranda karşı karşıya geldiler. Önce tartıştılar, sonra silaha sarıldılar. O kavga ölümle bitti. Denizli Merkez Efendi'de akşam saatlerinde bir restoranda iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tansiyon kısa sürede yükseldi. Taraflar silahlarıyla ateş açtı.
2: Yüzden geçtim ben.
3: Abla bir araba vardı, bir de motor vardı.
1: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ercan ve Muhsin Kazan'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Supi Bozat'ın da ölümüyle can kaybı 3'e yükseldi. Polis çevrede detaylı inceleme yaptı. Kavgaya karışıp kaçtığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
0: Diyarbakır'da ise bir video oyun salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilden açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.
1: Otomobille geldiler, kurşun yağdırıp kaçtılar. 3 kişiyi hastanelik ettiler. Diyarbakır Kayapınar'da bir video oyun salonunun önüne otomobille 2 kişi geldi. 2 şüpheli araçtan inmeden silahlarını çekip tetiğe bastı. İş yerinde bulunan 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla, bir kişi ise kırılan camlar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de detaylı inceleme yaptı. Çevredeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi. Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.
0: Çocukları şatafatlı hayatla aldatıyorlar diyor Türkiye Gazetesi. Efendim işte bu saldırıları ekranlarınıza getiriyoruz ya, o onu vurdu gitti silahla saldırdı. Arkasından bir çocuk çıkıyor ne yazık ki bazen. Çok üzücü, ekranlara getiriyoruz. İşte Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre nasıl kandırıyorlarmış o çocukları. Deniliyor ki adli süreçteki 51 çocuk hakkında hazırlanan iddianameye göre Casper'lar çetesi çocuklarla ilk teması yemek ısmarlamayla başlatıyor. Ardından para ve lüks hayatla çocukların gözlerini boyuyor. İşte bu çeteler çocukları kandırıyorlar. Efendim onun için göz kulak olmak gerekir hakikaten. Çok da tehlikeli bir dünya var şu sıralarda. Dolayısıyla bakın yöntemleri ortada. Şöyle bir yemek ısmarlamayla, bir harçlık vermeyle ya da lüks ve şatafatlı hayatı göstermeyle ne yazık ki evlatlarımızı etki altına alıyor bu çeteler. Şimdi efendim devam edelim. Sıradaki haberimizde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kiliseye gideceğiz. Bu yıl 14. ayin yapıldı. Farklı kentlerden yüzlerce kişi ayin için Akdamar'a geldi.
1: Kimi Türkiye'nin farklı şehirlerinden, kimi yurt dışından geldi. Akdamar Adası'ndaki tarihi kilise bir kez daha ayine ev sahipliği yaptı. Akdamar Kilisesi, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunuyor. Yaklaşık 11 asırlık kilise restore edilip 2007 yılında anıt müze olarak ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yılda bir kez tarihi kilisede ayine izin verdi. İnanç turizmi açısından büyük önem taşıyan kilisede bu yıl 14. kez ayin düzenlendi.
4: İlk kez geliyorum ama Van'a çok beğendim Van'ı. Özellikle burası çok mistik bir ortam tabii ki.
5: Her zaman hayal ediyordum ki Tamar'ı göreyim. Çünkü duymuşumdur Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bu kilise yapılmıştı. Böyle bunun için bir de dua yapacağım.
1: Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinin geldiği ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da katıldı. Ayine katılanlar

0: mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu.
1: Köpek satışına bakanlık uyarısı. Milliyet gazetesinden aktaracağız. Tarım ve Orman Bakanlığı köpek satışı için apartman yönetim planı ve yönetici izni istenmesi yükümlülüklerini yerine getirmeyen pet shoplara ceza uyarısında bulundu. Pet shop sahiplerinin dikkatine ceza gelebilir. Çünkü efendim belge gerekiyormuş meğer. 2024 yılı sonunda yayımlanan hayvanların korunması hakkında uygulama yönetmeliği uyarınca köpek satın alacak kişilerden ikametinde köpek bakabileceğine ilişkin kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki yönetim planı ve bağımsız bölümde köpek bulundurabileceğine dair yöneticiden alınan izin belgesi isteniyor. Yani önce bir belgelerinizi toparlayacaksınız. Ardından bunun sonrasında bunun üzerine köpeği satın alabileceksiniz. Aksi durumda işte pet shoplara da ceza gelebilir. Efendim bakalım hayvan başına 4.344 lira idari para cezasıyla karşılaşabilecekleri de bildirilmiş pet shoplara. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki Türk resmini izlemek başlıklı sergi yenilendi. Sergiye yeni bölümler de eklendi. Gelin şimdi sizi o sergiye götürelim.

0: Başlangıcın temel taşlarından Anadolu esinlenmelerine, İstanbul'un resminden sanatçı kadın odalarına, Türk resmini izlemek başlıklı sergiyi yeni bölümleriyle ziyaretçilerle buluştu.
1: Türk resmi kavramı nasıl oluştu? Osman Hamdi Bey zamanından, ondan sonra nasıl gelişti ve günümüze kadar nasıl geldi? Bunu sergiliyoruz.
0: Sergide yağlı boya tablolar, manzara resimleri ve Anadolu insanının yaşamından izler var.
1: Örneğin Anadolu odasında bir Halil Dikmen'in fındık toplayan kadınları var ki olağanüstü.
2: Sergide Başlangıcın Temel Taşları adında bir oda var. Bu odada Türk resminin önce isimlerinden Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi ve Mihriye Hanım'ın otoportresi yer alıyor.
1: İki versiyonlu. Osman Hamdi Bey bu eseri önce 1906'da Paris'te sergilemiş. Sonra çok ilgi görmüş. Kendi dünürü de çok beğenmiş anlaşılan paşa. Ve bir tane de ona yapmış. Bu versiyon burada.
0: Resmin hikayesine gelince.
1: Burada da bir derviş kıyafetinde kaplumbağaları terbiye ediyor. Ki kaplumbağa terbiyecisi 1907 tarihli olanın ilave bazı şeyler var ilk yaptığı tabloya göre. Örneğin buradaki Hilye-i Şerif'i ilave etmiş.
0: Ve Mihriye Hanım'ın otoportresi.
1: Kendisi 20. yüzyılın başlarında İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde hoca. Kızların resim yapmasını cesaretlendiriyor. Onları açık havaya çıkarıyor. Açık havada resim yapın diyor. Resimlerinizi sergileyin diyor. Bir öncü o. Ve burada onun bu muhteşem otoportresi var.
0: Sergide İstanbul'un resmi, kadın sanatçılar gibi yeni tematik odalar da var. Memleket manzaraları odası da görülmeye değer.
1: Tüm Türkiye'den harikulade peyzajları bir araya topladık. Şimdi o odalardan birinin içindeyiz. Bir yanda Ankara'lar var, bir yanda Bursa'lar var. Öte yanda Doğu Anadolu'dan manzaralar var. Tunceli'den bir yanda izlemek gerçekten keyif bence.
3: Dünyanın gündemine bakalım şimdi de. Yine gerilim, yine Hürmüz. ABD İran'a ait 3 petrol tankerini vurduklarını açıkladı. İran 2 ABD savaş gemisiyle 3 petrol tankerini hedef aldı.
4: İran ve ABD Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar yaptı. CENTCOM, Harp Adası yakınlarındaki 3 İran gemisini vurduklarını açıkladı. Tahran, ABD donanmasına ait gemilere hedef aldıklarını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'a ait 3 petrol tankerini vurduk denildi. Davni ve Stark adlı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nda, Kaylo adlı tankerin ise Umman Körfezi'nde vurulduğu açıklandı. Saldırının İran'ın Hürmüz'deki ABD donanması gemilerine füze atmasının ardından yapıldığı ifade edildi. İran saldırısında ABD gemilerinin isabet almadığı kaydedildi.

0: CENTCOM komutanı Amiral Bradley Cooper, iki gemimize ateş ederseniz size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz. Üç geminizi de batıracağız ifadelerini kullandı. Tahran, ABD donanmasına ait gemileri hedef aldığını doğruladı. Devrim muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada, deniz ablukasına katılan bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada ABD gemilerinin hasar aldığı öne sürüldü. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz'ü izinsiz bir rotadan geçmeye çalışan 3 petrol tankerini de vurduklarını da belirtti. Bunun yanında Boğaz'a girmeye çalışan ABD'ye ait insansız deniz aracını da hedef aldıklarını açıkladı. İran, ABD'nin uyguladığı ekonomik baskıya karşı Ekonomik Savaş Karargahı adlı bir birim kurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulan birim, savaş koşullarından kaynaklanan ekonomik sorunlara hızlı çözüm üretmek ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu.
1: Hürmüz'de kalmayı sürdürelim çünkü İran ve Umman'da Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilerin geçiş güzergahları konusunda anlaşmaya vardı. Açıklama İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. Rızai, Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışındaki İran'ın kontrolünde olan yeni koridorlarla ilgili Umman'la uzlaşıldığını duyurdu. Anlaşma protokollerinin önümüzdeki günlerde imzalanarak kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Kritik su yolu çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini söyleyen Rızai, bu alana izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağı uyarısını yaptı. Hürmüz'ün açık kalması şartının ABD saldırılarının son bulması halinde mümkün olacağının da altını çizdi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Hakabi, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Amerikan vatandaşlarını ziyaret etti. İsrail işgalcilerin yaptığı saldırıları birinci ağızdan dinledi. Hatta efendim tam o sırada, o birinci ağızdan dinlerken yani o işgal sürecini ABD'li Büyükelçinin ziyareti sırasında bazı işgalciler Filistinlilerin topraklarına girdi.
2: All the people that I visited with this morning are Americans.
0: ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaret etti. Filistin kökenli ABD vatandaşlarından işgalcilerin yaptığı saldırıları dinledi. Huckabee Batı Şeria'nın Turmusayya beldesine gitti. Belde nüfusunun %80'ini oluşturan ABD vatandaşı Filistinliler, Hakabi'ye işgalcilerin saldırılarını anlattı, yaşadıkları hakkında detaylı bilgi verdi. ABD elçisi ziyaret sırasında işgalcilerin saldırılarına da bizzat şahitlik etti. İki işgalci arazi aracıyla Filistinlilerin topraklarına girdi. Büyükelçinin ziyaret ettiği evin önünden geçti. Hakabi yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Büyükelçiyi evinde ağırlayan Filistinli işgalcilerin Hakabi'ye meydan okuduğunu söyledi.
3: Büyükelçi çatıdayken yerleşimcilerin oradan geçmesi bir meydan okumaydı. Büyükelçinin onların nasıl şantaj yaptıklarını ve bizi nasıl kışkırttıklarını görmesi iyi oldu. Bunu kendi gözleriyle gördü ve umarım bu bize yardımcı olur. Her gün nasıl acı çektiğimizi yerinde gördü.
0: Görüntüleri sosyal medyasından paylaşan ABD Büyükelçisi de yaşananları suç ve terör eylemi olarak niteledi. İsrail basını, ABD'nin işgalcilerin saldırılarını önlemesi için Başbakan Benjamin Netanyahu'ya baskı yaptığını öne sürdü. Yediyot Ahronot gazetesine göre Netanyahu, İsrail'i işgalcilerin Filistinlilere saldırmak için kurduğu kaçak yerleşimlerin boşaltılması talimatı verdi. Haberde ayrıca Batı Şeria'da ileri karakol olarak bilinen yaklaşık 100 kaçak yapı bulunduğu belirtildi. Bunların İsrail ordusuyla koordineli bir şekilde kurulduğu kaydedildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi daha önce İsrail basınına verdiği bir röportajda işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan İsrail yerleşimlerinin yasal olduğunu iddia etmişti. Hakabi, İsrail'in Nil'den Fırat'a kadar uzanan geniş bir bölgede kontrol hakkı bulunduğunu da savunmuştu.
1: Efendim bir son dakika bilgisi var. Gördüğünüz gibi ekranlarınızda Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin olarak şöyle ki cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Detaylar Emre Aytekin'de. Emre.
4: Evet, dosya Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla raftan indirilmişti. O dönem görev yapan cezaevi ve sağlık personelinin yeniden sorgulanması amacıyla bu kapsamda da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde harekete geçti. 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve bu kapsamda da şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu 2011 Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı ve 8 ay sonra da 12 Kasım'da Silivri cezaevinde yaşamını yitirmişti. Zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı zehirlenme iddiası da o dönemden bu yana tartışılıyordu ve bu tartışmalı ölüm dosyası Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla raftan indirildi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu şüpheli ölüme ilişkin bir soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve şu ana kadar şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında firari olduğu öğrenildi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin aktardı efendim. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin önemli bir gelişme. 2011'de Silivri'de görevli 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Onu yine tutuklandı şeklinde bir gözaltına alındı şeklinde bir değerlendirme var. Efendim Kaşif Kozinoğlu soruşturması az önce hatta gazete haberlerini paylaşırken de bazı gazetelerin manşetlerinde bu mesele vardı. Şöyle iddialar vardı mesela, yardım çığlıklarını duyduğu halde engellemeye çalışan bir gardiyandan da söz ediliyordu. Buna ilişkin iddialar da yine medyada yer almıştı. Bakalım önemli bir gelişme, işin sonu nereye varacak? Efendim şöyle sınırlarımızın dışına bir çıkalım, Endonezya'ya gideceğiz. Krakatau adasında bulunan Anak Krakatau yanardağında volkanik hareketlilik meydana geldi. Muazzam bir patlama gelecek şimdi ekranlarınıza. Yanardağın püskürttüğü küllerin başkent Jakarta semalarına ulaşması üzerine ülkenin en büyük havalimanında da uçuşlar geçici olarak durduruldu.
0: Önce lavlar, ardından kül ve duman metrelerce yükseldi. Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağı bir kez daha harekete geçti. Endonezya'nın Krakatau adasında bulunan Anak Krakatau yanardağında volkanik hareketlilik meydana geldi. Yanardağdan yükselen lavların yanı sıra 700 kilometreye kadar uzaktan duyulduğu belirtilen güçlü patlama sesleri kaydedildi. Meteorolojik kurumuna göre volkanik kül yanardağın Java Adası tarafından 6000 metreye, Sumatra tarafında 15000 metreye kadar yükseldi.
5: Terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di posisi
0: yanardağın püskürttüğü küllerin başkent Jakarta semalarına ulaşması üzerine ülkenin en büyük havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Jakarta'nın dışındaki Soekarno hatta uluslararası havalimanında da uçuş operasyonlarının askıya alındığı açıklandı. İptallerin ardından havalimanındaki check-in alanları boş kalırken yolcular bilet iadelerini almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Aksamalardan 22 bine aşkın yolcunun etkilendiği belirtildi. Anak Krakatau, 1883'teki Büyük Krakatau patlamasının ardından oluşan kalderada denizden yükselmeye başlamıştı. 2018'de meydana gelen bir patlamada kraterin bir bölümü çökmüş, ardından oluşan tsunami Java ve Sumatra kıyılarında 400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
1: Ve Nepal o sel faciasının ardından efendim artık günler geçti, hala arama çalışmaları devam ediyor. Felaketin 10. gününde bir Nepalli ve bir Çinli mahsur kaldıkları alanlardan kurtarıldı. Nepal'deki ölü sayısı 1344'e yükseldi. Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43'e ulaştı. Yaklaşık 5500 kişiden hala haber yok.
0: Bir yandan artan can kayıpları, bir yanda sevindirici haberler. Nepal'i vuran selin 10. gününde ekipler hidroelektrik santrali için açılan tünellerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son çalışmalarda tünellerde mahsur kalan bir Çin vatandaşı kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen Çinlinin hipotermi olduğu belirlendi. Çinli felaketse de tünellerden canlı olarak kurtarılan 3. kişi oldu. Yetkililer yaklaşık 900 kişinin tünellerde mahsur kaldığını düşünüyor. Bir diğer iyi haberse Nepal'in Nuvakot bölgesinden geldi. 64 yaşındaki bir kadın ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Nepalli kadın çamur altında kalan 4. kattaki evinde bulundu. Kadının sağlık durumu hakkında ayrıntı verilmedi. Can kaybının artmaya devam ettiği felaket sonrası ölenler için çiçekler bırakıldı. Çin'le Tibet arasındaki sınır geçişinin son görüntüsü de felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Felaket anındaki güvenlik kamerası görüntüleriyle hafızalara kazınan 5 katlı binadan eser kalmadığı görüldü. Ekiplerin bu noktada kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.
1: Ve dönelim yurda sporla devam edeceğiz. Süper Lig'de 76 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 18 kulüp 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Transferi en hareketli geçiren kulüp ise 21 yeni isimle Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü oldu.
6: Yeni transferimiz Mehmet Salah!
7: Süper Lig'de yaz transfer dönemi hareketli geçti. 22 Haziran'da başlayan ve 76 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 18 kulüp 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı. 202 futbolcunun 79'u yurt içinden, 123'ü ise yurt dışından transfer edildi. Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren ekip Çorum Futbol Kulübü oldu. Süper Lig'in yeni ekibi kadrosuna 21 futbolcu dahil etti. Çorum Futbol Kulübü kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcunun 10'unu yurt içinden tercih etti. Çorum Futbol Kulübü'nü ligin bir başka yeni takımı Ahmet Sportif Faaliyetler takip etti. Diyarbakır temsilcisi bu yaz transfer döneminde kadrosuna 18 yeni isim kattı. Trabzonspor bu dönemde Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı renklerine bağlayarak büyük ses getirdi. Tam 12 oyuncu transferi yapan Bordo Mavililer, Salah, Fabinho, Aral Şimşir, Saviolo, Cabral, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Malinowski, Franculino ve Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna kattı. Sezona teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan Beşiktaş 10 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. Siyah beyazlılar Trossard, Autara, Nübel, Vlahovic, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan, Poku, Miretti ve Ümit Aktağ'ı kadrosuna kattı. Ligde en az transferi ise Galatasaray ve Fenerbahçe yaptı. Her iki takım da geçen yılki kadrolarını 5'er futbolcuyla takviye etti. Fenerbahçe ve Galatasaray yaptıkları transferlerin tamamını yurt dışından gerçekleştirdi. Bu transfer döneminde sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yollarını ayıran son şampiyon Galatasaray kadrosuna 5 futbolcu kattı. Sarı Kırmızılılar Leao, Batrakov, Ugo Çukwu, Deniz Gül ve Bichiabu ile kadrosunu güçlendirdi. Devre arasında transfer edilen Sidiki Şerif'i İngiliz ekibi Coventry City'ye 24,5 milyon euro bedelle satışını gerçekleştiren Fenerbahçe'de 5 hamle yaptı. Sarı lacivertliler bu dönemde Greenwood, Vedat Muriç, Opong, Ake, Lukaku'yla sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler 6 yıl sonra Vedat Muriç'i yeniden kadrosuna katarken Mason Greenwood için Marsilya'ya 39 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeli ödedi.
1: Ve şimdi de gün başlıyorum en merak edilen bölümlerinden birine geldik efendim. Meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Özdeli yanımda, gördünüz bakalım önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? Hoş geldin Hüseyin.
8: Hoş buldum Kübra Nur. Günaydın herkese.
1: Günaydın. Geldi mi artık sonbahar? Şöyle Eylül'ün ilk haftasını çıkardık, öyle değil mi?
8: Eylül'ün ilk haftasını çıktı ama acele etmiyor. sıcaklıklar yaz mevsiminden kopamadı bir türlü. Aslında yaz tatili modu devam ediyor. İstersen geç.
1: Buyur, sana bırakıyorum. Teşekkürler.
8: Şöyle bakalım efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Önce sıcaklık haritasına bakalım. Şu mavi renkleri göstereceğim sizlere. Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da serinlik var. Son zamanlardan sonra en hafta sonu iki mevsim normallerinin altındaki gününü geçirdi. Ancak şuradaki kahverengiliği görüyorsunuz. Şu an biz konuşurken şu sıralarda Balkanlar çevresindeki sıcak havanın ilerleyişi söz konusu. Batıya yeni bir serin hava gelirken ve bu Balkanlara gelen havanın Türkiye'ye de etki edeceğini, özellikle Marmara bölgesi, Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'da sıcaklıklarımızı artıracağını tahmin ediyoruz. Yani bu hafta hava sıcaklıkları örneğin İstanbul'da 28 ila 31 derece, ancak kıyı Ege'de, İzmir'de 38 ila 40 derece. Epey yüksek. İç Anadolu'da başkent 23-24 derecelerle geçtiğimiz günleri geçirdi. Bugün de serin bir gün ama yarından sonra fark edersiniz. Hafta ortası tekrar 35 dereceye çıkış var Ankara'da ve çevresinde. Sıcak bir hafta olacak. Bu şu an başa döndüğü animasyon, bugünün kondisyonu. Bakın mavi renkler, mevsim normallerinin altındayız. Ancak zaman ilerledikçe zaten bizim özellikle Basra çevresindeki sıcaklar da Anadolu'yu baskı altında tutuyor ama buna ilave olarak ikinci bir sıcak hava yaklaşacak ve bu mavilikler yerini kırmızılıklara bırakacak. Yani tatil fırsatı yapamayanlar, bulamayanlar, dışarıda vakit geçirmek için açık havaya ihtiyacı olanlar, yağışsız günler arayanlar, yağmur yağmıyor zaten pek fazla da, İşte bu hafta epey güneşli ve sıcak bir hafta olacak. Dışarıda gün batımından sonra hava biraz serin tabii ki. Yani gece saatlerindeki serinlik geri geldi. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz o geri geldi ve sonbaharın tadını gece saatlerinde alabiliyoruz. Peki bu 5 günlük dönemde ne bekliyor bizi? Yağış var mı derseniz, bugünden cumaya kadar toplamayı beklediğimiz yağmur miktarı bu. Karadeniz'in orta ve batı kesimlerinde pek fazla bir yağış yok şu alanda ama Doğu Karadeniz'e bakınca yine geçtiğimiz hafta da böyleydi. Artvin'den Samsun'a kadar olan şu alanda Giresun, Trabzon, Rize ve çevre merkezlerde ya yağıyor ya da her an yağacakmış gibi eli kulağında derler yani. O şekilde bir gökyüzü bekliyoruz yine bu hafta. Bunların daha fazla yağış ihtimali olanı çarşamba, perşembe. Özellikle perşembe görünüyor. Pazartesi, salı biraz çisenti görürsünüz. Tabii burada yolculuk yapacakları ilgilendiriyor. Sis ve puslu bir hava da var. Yağmurun düşmediği alanlarda, özellikle iç kesimlerde, yaylalarda. Bunun dışında Türkiye'nin şu yüz ölçümüne bakın. Bu kadar büyük bir, geniş bir ülkeyiz ama neredeyse hiç yağış kaydetmeyi beklemiyoruz. Hani Antep çevresinde biraz bulutlar artabilir. Ya bu sabah İstanbul'un kuzeyinde biraz bulutlar artmıştı, belki görmüşsünüzdür. Karadeniz tarafına bakarsanız. Bu arada gün doğumları çok güzel görüntüler sunuyor fotoğrafçılara şu kuzey çizgide. Bulutlar ara sıra sabah saatleri yoğunlaşa kümeleşebiliyor. Ondan sonra güneşin etkisiyle biraz da açılacaklar ama o açılmadan önce güneş de doğarken çok farklı seviyelerdeki bu bulutlar ışıkla birleşince optik böyle güzel bir manzara oluşturuyor. Tam fotoğraflık kareler sabah 05-07 arası diyeyim ben size. Bir de gün batımına da bakın. Yani bunlar artık sonbaharında geleceğinin işaretleri. Artık güneşin açısı bize temas ettiği, bıraktığı enerji değişiyor. Geceleri o yüzden daha serin. Ama gündüz güneş altında mesela İstanbul'da bugün 34-35 derece hissedersiniz. Hatta giydiğimiz kıyafete, yaşa bağlı olarak 38-40 derece bile hissedebilirsiniz. Bu sıcağı çok da fazla hafife almayalım efendim. Spor müsabakaları da devam ediyor bu arada. Az önce haberlerde gördünüz, herkes bir sürü transfer yapmış. Maçlar 20'de 21-30'da yapılıyor hala ama gündüz epey sıcak. Hani bu sefer işimize yarayabilir bu gece akşama yapılması bu müsabakaların. Ne diyoruz? Ayrıca İzmir ve çevresinden itibaren Çanakkale'ye kuvvetli bir rüzgar var. Son olarak onu söyleyelim. Dün Denizli çevresinde, Denizli-İzmir yolunda bir orman yangını çıkmıştı. Burada parça parça ormanlarımız hala yanıyor biz konuşurken. Şimdiki tahminlerimize göre rüzgar Kuzey Ege'de kuvvetli esecek. İki gün, pazartesi, salı, çarşamba biraz zayıflayabilir ama yine de rüzgarlı bir gün olacak. Buradaki orman yangını riski de yüksek. Hem sıcaklık yüksek, hem yeni yağış yok, hem de rüzgarlı bir havaya gidiyoruz. Bir de son olarak uzun vadeli tahmin dediğimiz 10 gün ve sonrasındaki tahminlerde de güneş, yaz havası, pek de fazla önemli bir değişim olmayan, fırtınaya dönmeyen rüzgarlar görünüyor efendim. Yani 16-17 Eylül'e kadar neredeyse yaz tadı alabilirsiniz. Hatta İstanbul'dan da alabilirsiniz. Ege'den, Akdeniz'den zaten bu şeyi tadı alıyoruz. Sıcaklıklar yalnız çok yükseldi, su sıcaklıkları. Antalya'yı çevreleyen sular 32 derece. su sıcaklığını biraz daha serin olsun, bu su beni hiç serinletmiyor diyorsanız yine Kuzey Ege'ye bakacaksınız. 25 ila 28 derece arasında değişiyor su sıcaklıkları, onu da söylemiş olalım. Tabii tatil deyince herkesin aklına yaz tatili geliyor ama
1: evet,
8: sonbahar tatili diye
1: en
8: bir
1: güzel
8: şey var.
1: Zamanlıdır.
8: Sen de öyle istersin.
1: Ben sonbaharı çok, ben Eylül'ü çok severim. Yani şu açıdan da çok severim. Hani benim için yılbaşı Eylül gibidir. Böyle herhalde okulların evet, açılmasıyla mı evet, alakalı bilemiyorum. Dolayısıyla beni çok heyecanlandırır. Çok sevdiğim bir mevsim ama bir üzüldüm, bir sevindim bu söylediklerine. Çünkü

0: Biraz önceki haritada hakikaten yağış yok.
1: Yağış yoktu.
0: Yani sonbahar yağış demek maalesef
1: Evet.
0: yok, öyle değil mi? Bir de şuna sevindim. Artık hani yazın son günleri demek ki.
1: Evet.
0: Yazdan kalma günlerin son günleri
1: Tabii.
0: diyelim. Tadını çıkaralım.
1: Tadını çıkaralım. Çocuklar da tadını çıkarsın. Yaklaşık 171 saat, pardon 1700 saat falan kaldı okulların açılmasına. Bunu da hesaplayan siteler var şakası bir yana. Ama ülkemizde bu Eylül ayı gerçekten iyi geçecek. Umarım sağlıkla geçiririz.
0: Umarız. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Özel. Efendim saat başında devam edeceğiz.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, günaydın efendim. Saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nurslu. Gün başlıyor, devam ediyor. 2 saattir karşınızdayız ve artık son dilime giriyoruz. Şimdi efendim bu dilime bağlantılarla başlayacağız. Çünkü Habertürk ekipleri sahada, sıcak noktalarda, haber neredeyse orada. İşte arkadaşlarımızı gördünüz. Elif Yavuz bizi Silivri'de bekliyor. Yasin Anzerli ise Girne'de bekliyor. İki facia noktasında. Malumunuz geçtiğimiz haftadan bu yana takip ediyoruz bu iki meseleyi ve artık Silivri'de batan İmamoğlu gemisinin üzerinden, o facianın yaşanmasının üzerinden 5 gün geçti ve 10 kayıp mürettebat aranıyor. Neyse ki şu haberi yine Elif hatta bizimle paylaşmıştı. O batık gemiye ROV cihazıyla ulaşıldığı bilgisini. Nihayet öyle değil mi Elif? Doğru hatırlıyorum. İlk bilgiyi de hatta senden duymuştuk. O bir gemi tespit edildi diye. Evet, gemi tespit edildi ama işte 10 mürettebat içinde mi değil mi bilmiyoruz, öyle değil mi? Eğer öyleyse mesela nasıl alınacak o 10 mürettebat?
1: Kübra Nurus'la, evet, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Akın Gemisi tarafından ROV cihazlarla sonar arama sistemleri yapılarak keşfedildi. Ve ilk olarak Tuğberk İmamoğlu yazısı bulundu gemiye ait. Gemilerin önünde, sağında, solunda bulunan o geminin isminin yazdığı yer belirlendi. Tabii ROV cihazlar çok derin noktalara dalabiliyor. Yaklaşık 720 metre derinlikte bulundu geminin enkazı. 550 metre karelik alanda, kilometre karelik alanda da hatta çalışmalar devam ediyor. Mürettebatın geminin içerisinde olup olmadığıyla alakalı olarak henüz bir tespit yok. Çünkü çok derin bir nokta. Buraya sadece insansız araçlarla dalış gerçekleştiriliyor. Özür dilerim. Buraya sadece insansız araçlarla dalış gerçekleştiriliyor. Yine çalışmalar 7-24 esasıyla devam ediyor. Her seferinde de tabii ROV cihazlarla dalışlar yapılarak artık geminin yavaş yavaş baş kısmında Tuğberk İmamoğlu yazısının bulunduğu yer, ancak biraz daha sona doğru kaptan köşkünün olduğu yerlere doğru ilerlenecek. Çünkü mürettebatın orada olma ihtimali çok yüksek. Kaptan köşkünün olduğu yerlerde saat 3-12 civarında bu kaza meydana geldi. Çünkü mürettebatın büyük bir kısmı da istirahatteydi. Zaten kazaya sebebiyet veren noktalardan birisi de bu olmuştu Kübra Nuruslu. Mürettebatın büyük bir kısmının istirahatte, dümende bulunan kişinin de 7 aylık tecrübeye sahip olması, köprü üstünde de herhangi bir gözlemcinin olmaması bu kazaya sebebiyet veren etmenlerden biri arasında yer aldı. Bir diğeri ise batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin hayalet gemi modunda olması. Yani diğer gemiler tarafından gittiği rotanın, taşıdığı yükün hızının bilinmemesi, sistemlerde, cihazlarda görünmemesi nedeniyle Ağustos gemisi Tuğberk İmamoğlu gemisini fark edemedi. Ancak 1.8 mil yakınına kadar geldiğinde radar ekosu olarak fark etti. Ancak o anda iki gemi birbirine çok yaklaşmıştı. İskele yaparken bir anda

0: Tuğberk İmamoğlu gemisinin sancak yapması sonucu da kaza kaçınılmaz olmuştu. Bilirkişi ön raporuna da yansımıştı bu durum. Konu devam ederken, arama çalışmaları devam ederken bir yandan da tabii soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında da iki kaptan tutuklandı. Birinci kaptan ve kaza esnasında dümende olan üçüncü kaptan tutuklandı. Biraz önce de söylemiştim. Üçüncü kaptanın sadece 7 aylık bir tecrübesi bulunuyordu. Kazadan 2 gün önce geminin mürettebatına katılmıştım. Raporda da bu tecrübeye sahip birinin çift 04 vardiyasında ve trafik ayrım separasyonu olarak belirtilen trafiğin, gemi trafiğinin riskli olduğu noktada gemiyi henüz tanımayan bir kaptanın dümende olmasının bir zafiyet olduğu ifade edilmişti. İki kişinin de tutuklanmasına karar verilmişti. Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçlamasıyla çalışmalar devam ediyor. Aileler kazanın yaşandığı andan itibaren Silivri'de bulunan kriz merkezindeler. Burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Tabii açıkta olduğu için bu kaza aileler çalışmaları göremiyorlar. Sadece arkamda gördüğünüz üzere Ağusu gemisi bulunuyor. Sadece bu çarpan gemiyi görebiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde de aileler çalışmaları yakından görsek, en azından suya dalan birini görsek, babamı, abimi, kardeşimi, eşimi aradığını görsem biraz daha içim rahatlayacak demişti aileler. Hemen ertesi günü bir organizasyon düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül ile beraber aileler açıkta bulunan TCG Akın gemisindeki çalışmaları yakından izleme fırsatı buldular. Çalışmaları bizzat gerçekleştiren ekiplerden bilgi aldılar. O ROV cihazlarının dalışlarını gördüler. Bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde devam edecek. ROV cihazlarla, yani insansız araştırma su altı araçlarıyla çalışmalar devam ediyor. Çünkü 720 metre insanlı dalışın yapılabilmesi mümkün değil. Geminin çıkma ihtimali yok tabii ki. Şu andaki çalışmalar sadece 10 mürettebatın kayıp, 10 mürettebatın bulunması üzerine yürütülüyor. Sadece enkazın olduğu yerde değil, 550 kilometre karelik alanda. Yani herhangi bir şekilde geminin içerisinden kurtulup, yani o kaptan köşkün içerisinde olmayıp açıkta biri var mı, açıkta bir mürettebat var mı, bunları araştırmak için de çok geniş bir alanda sadece Akın gemisiyle değil bir helikopter, bir uçak ve bir İHA ile bu çalışmalar devam ediyor. Ancak henüz 10 mürettebattan bir haber alınabilmiş değil Kübra Nuruslu.
1: Pekala Elif Yavuz, çok teşekkür ederiz efendim. Elif'in söylediği ifadeler ne kadar aslında can yakıcı, öyle değil mi? Yani bir mesela aile diyor ki ya en azından şu çalışmaları ben de yakından göreyim de babamın, abimin arandığını göreyim, İçim biraz rahatlasın şeklinde işte o acılı bekleyişini sürdürüyor aileler. Hani 5 gün geçti dedik ya, ya bizim için 5 gün geçti ama işte o aileler için kim bilir o 5 gün nasıl geçti. Efendim şimdi bir facia noktasına daha gidelim, Girne'ye. Yine o noktada da bizi Yasin Anzerli bekliyor. Yasin, senin hafta sonu konuştuğumuzda da dedin ki bir naaşa daha ulaşıldı. Sonra pazar günü tekrar sana bağlandık. Bir naaşa daha ulaşıldı dedin. Şimdi son durum nedir? Toplamda kaç naaşa ulaşıldı? Kaç kişiyi daha arıyoruz?
2: Günaydın Kübra Nur. Evet, söylediğin gibi hafta sonu iki naaşa ulaşıldı. En son ulaşılan naaş 55-60 yaşlarında olduğu düşünülen birinin naaşıydı. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bir açıklama yapmıştı, yazılı bir açıklama. Yapılan arama faaliyetlerinde bir kişinin daha cansız bedenine, naaşına ulaşıldığını söyledi. Böylelikle ölü sayısı an itibariyle 14'e yükselmiş oldu. Aranan kişi sayısının da 15'ten 14'e düştüğünü belirtelim. Az önce ki yayında da olduğu gibi, Silivri açıklarında olduğu gibi, oradaki arama faaliyetlerinde nasıl ROV cihazlar kullanılıyorsa, işte o aynı cihazlar Girne açıklarında da yine batan gemiyi, batan enkazı arama için kullanıldı ve yine kayıp olan vatandaşların naaşlarına ulaşılmak için kullanıldığını, enkazda birileri var mı yok mu, onun için de çalışmalar hala devam ediyor. Sualtı robotik uzaktan kumandalı cihazlarla bu işlemlerin yapıldığını söyleyelim. Tabii bir yandan da arama faaliyetleri devam ederken buradaki umutlu bekleyiş de sürüyor. Kaybolan vatandaşların yakınları Girne'de ve yine Türkiye'de olan yakınları da buradan gelecek haberleri bekliyorlar. Cumartesi günü bir naaşa ulaşılmıştı. Pazar günü akşam saatlerinde de yine az önce bahsettiğim gibi başbakanın açıklamasıyla bir naaşa daha ulaşıldığını aktarıyoruz. Ama iki kişi

0: de kimlikle ilgili ulaşılan iki naaşın da kimliğiyle ilgili henüz net bir tespitin olmadığını, öncelikle DNA testlerinin incelemelerinin yapılacağı, yakınlarından ailesinden alınan örneklerle eşleştirileceği, karşılaştırılacağı işlemlerin ardından kimliklerin açıklanmasını biz de bekliyoruz. Tabii ki bir yandan denizin altında az önce bahsettiğimiz gibi rovlarla işte aramalar yapılırken, bir yandan da iki savaş gemimiz, şu anda ekranlara da getirdiğimiz o iki savaş gemisi TCG Işın ve TCG Alemdar'dan ve onların yanındaki bazı yine deniz araçları ile birlikte hem denizin üzerinde hem de denizin altında çalışmalar yapılıyor. Tabii bir yandan da hava araçları bölgede sürekli görüyoruz. Hem helikopterleri hem İHA'ların görüntü alması, taramaları da hala devam ediyor. Yani ummalı bir çalışma var denizin üzerinde, enkazın olduğu dip noktada, çünkü 554 metre derinlikte bulunuyor o feribotun enkazı. Tabii oraya dalışın insanüstü bir durum söz konusu olduğu için işte oradaki cihazlar kullanılarak enkaz taranıyor. Ve önümüzdeki saat dilimlerinde de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in yine bölgeye gelerek bir bilgilendirme yapması da bugün içinde bekleniyor. Özellikle son bulunan naaşla ilgili ve yine aramaların detayları ile ilgili yapılacak açıklamada bugün olması bekleniyor diyelim. Son olarak hemen şunu ekleyelim. Yine Ünal Üstel, Başbakan Ünal Üstel, enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına dair de özel kuruluşların hazırladığı bir rapor olduğunu söyledi. Yani şöyle bir söz konusu bir ihtimal var. Enkaz çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı bulunduğu yerden? Bu özel kuruluşların raporlarını bugün aslında İstanbul'dan alacağını söylemişti Başbakan Üstel. Ardından da Ankara'ya geçip temaslarda bulunacağını söylemişti. Bize bakacağız gün içerisinde nasıl bir seyir olacak gün. Üstel'in buradaki açıklamaları ve yine İstanbul'daki çıkacak olan özel raporlarda ne gibi bulgular saptanacak, nasıl bir sürece evrileceğiz, biz de takip ediyor olacağız.
1: Hala çok teşekkür ederiz. Yasin Azerli Girne'den aktardı. Şimdi efendim konuyla bağlantılı bir gazete haberi paylaşalım sizinle. Milliyet gazetesinden geliyor haber. Girne'deki gemi faciasına ilişkin sigorta poliçeleri bulunmadı diyor gazete. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarındaki bu hadiseyi anlatıyor gazete. Ardından da aslında bu gemilere ilişkin sigorta poliçelerinin bulunmadığına ilişkin de detay paylaşıyor. Yolculara bunların kullanımı ve tahliye konusunda da gerekli yönlendirmenin yapılmadığı da ifade ediliyor. Yani efendim gördüğünüz gibi aslında ilk günden beri aktarıyoruz. O kadar çok ihmal var ki, o kadar çok peşi sıra gelen ihmaller silsilesi var ki neticesinde böyle ağır bir faciayla karşılaştık ve hala işte ailelerin o acılı ve umutlu bekleyişi o noktada sürüyor. Efendim yangın haberiyle devam edelim. Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabahın ilk saatlerinde başladı bu orman yangını. Ekipler şu sıralarda hala yangını söndürmeye çalışıyor. Yangın Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin müdahalesi o noktada sürüyor. Bakın bir helikopteri de görüntülerde görmek mümkün. Hem havadan hem karadan ekipler an itibarıyla Muğla'daki orman yangınını söndürmek için çalışıyor. Ve sırada Ankara'nın gündemi var. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını

0: 24 Ağustos'ta yapmıştı. Kurul bünyesinde 4 alt komisyon görev yapacak. Adli ve hukuki işler, izleme ve tespitle, sosyal uyum ve bütünleşme ve silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlarının kurulması süreci ele alınacak. Sahadaki son durumda toplantıda masaya yatırılacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rus lider Putin'le bir araya gelmişti. Rusya-Ukrayna Savaşı toplantının başlıkları arasında yer alacak. ABD ve İran arasındaki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de gözden geçirilecek. Ve ekonomideki gelişmeler. Beştepe'de açıklanan orta vadeli program değerlendirilecek. Kabine toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim süreci de ele alınacak.
1: Efendim, bir son dakika gelişmesi ekranlarınızda. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gülek'ten bir açıklama var. Emre Aytekin bizi aktaracak. Neler söylüyor Emre, Adalet Bakanı Akın Gülek?
2: Evet Kübra Nurus'u, geçmiş yıllarda yapılan soruşturmayı hatırlatıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulundu. Silivri 1 no'lu L tipi kapalı ceza infaz kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanmış. Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğunun tespit edildiğini söyledi. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtları ve tıbbi belgelerin incelendiğini, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşlarının tanık ifadelerini alındığını ifade etti Akın Gürlek ve 10 Nisan 2012 tarihinde ise bu soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair bir kararın verildiğini hatırlattı ve bu kapsamda da bu dosya, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından yeniden ele alındı ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında 26 Ağustos 2026 tarihinde bu dosyadaki takipsizlik kararının kaldırıldığını ve soruşturmanın yeniden başlatıldığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır dedi. Ve bu kapsamda da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde harekete geçti. Olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı ve 10 şüpheli şu ana kadar gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Bakan Gürlek soruşturmaya dair bir mesaj da paylaştı. Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz dedi. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz mesajını verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında yeni bilgiler paylaştı. Soruşturmada şu ana kadar 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında olduğunu belirtti Bakan Gürlek.
1: Efendim, Emre Aytekin Bakan Gürlek'in açıklamasını paylaştı. Önemli bir gelişme Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin. Bir FETÖ firarisi de, FETÖ firarisi bir şüpheli de yurt dışında diyor Bakan Gürlek. Ne olursa olsun peşini bırakmayacağız ifadelerini de kullanıyor. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden inceledi efendim. 10 şüpheli an itibarıyla gözaltında. Bu arada efendim, bu daire başkanlığını hatırlatayım. Biz peşi sıra ekranlarınıza getiriyoruz. Yeni bir dosya daha aydınlatıldı diye yine Bakan Akın Gürlek açıklamıştı. 40 dosya çözüldü. Yani bu daire başkanlığı sayesinde hakikaten önemli bir gelişme. Umarız yine bu da çözülen dosyalardan biri olur. Devam edelim. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedefimiz elektriğin 2026 sonuna kadar üretilmesi dedi. Bayraktar 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurulması planının da olduğunu söyledi.
0: 1. reaktörün tamamlanma aşamasına geldiğini paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurma planımız var dedi.
3: Şu anda ilk reaktörde test sürecindeyiz. Testleri adım adım

0: tamamlayıp 2026 sonuna kadar ilk reaktörü devreye almak istiyoruz. Hedefimiz elektriğin 2026 yılı sonuna kadar üretilmesi. Diğer reaktörlerde de çalışmalar devam ediyor. Üçüncü ve dördüncü reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurma planımız var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz.
1: Sabah gazetesine konuşan Bakan Bayraktar, pandemi, emtia fiyatlarındaki artış, inşaat maliyetlerinin yükselmesi gibi sorunlar nedeniyle nükleer santralin yapım maliyetinin başlangıçta düşünülen 20 milyar doların üzerine çıktığını ifade etti. Rusya'nın Sinop ve Trakya'da yapımı düşünülen nükleer santrallere de ilgisi olduğunu paylaştı.
0: Akkuyu'da tecrübelerini ve insan kaynağını Sinop'a aktarmak istiyorlar. Biz Rusya dışında diğer santraller için Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz. Önümüzdeki aylarda karar verip hukuki anlaşma süreçlerini tamamlamak istiyoruz. Akkuyu NGS dışında 8 ilave reaktör daha yapmayı hedefliyoruz. 2030'lu yıllarda kendi küçük modüler santrallerimizi üreten, nükleerde teknoloji sahibi ülke olmak istiyoruz.
2: Ve piyasalara bakalım efendim. BIST 100 endeksi 14.000 seviyelerinde, dolar 48 lira civarında, euro 56.29 lira civarında, euro dolar paritesi ise 1.16 seviyesinde an itibarıyla. Faiz 39 bin seviyelerinde, altının onsunda bir düşüş var. Gördüğünüz gibi ibre aşağı yönlü, 4.394 dolar seviyesine düştü altının onsu. Buna karşın Brent petrol ve ABD ham petrolünde de bir artış görüyoruz. 97 dolar, 92 dolar seviyelerinde. Efendim az önce aktarmıştık mesela Hürmüz'de de bir hareketlilik olduğunu. Malumunuz özellikle savaşla birlikte, Hürmüz'deki hareketlilikle birlikte işte bu petrolün de artışına şahit oluyoruz. Son günlerde 97 dolara kadar ulaştı. Hatırlayın şöyle bir durulmuştu. O dönemde neredeyse savaş öncesine kadar gerilemiş, 70 dolarları dahi görmüştük. Fakat işler pek de öyle gitmedi. An itibariyle 97 dolarları görüyor Brent petrolün varil fiyatı da. Geçelim altına. Şimdi altın olsun, evet, kıpkırmızı bir ekran bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi altında düşüş var. Gram altın 6840 liradan, çeyrek altın 11.185 liradan, yarım altın 22.368 liradan, tam altınsa 44.593 liradan işlem görüyor. Gördüğünüz gibi ibre aşağı yönlü. Şöyle bir altında efendim hatırlayın, 7.000'i kadar çıkmıştı. Tam da o çıkma evresinin olduğu sırada Fed Başkanı konuşmuştu hatta. O gün biz Fed Başkanı'nın o konuşmasının ardından bir anda altının düştüğünü görmüştük. Sonra tekrar toparladı. Fakat tekrar bir düşüş eğiliminde. Bu arada da ekonomist konuk alıyoruz, konuşuyoruz malumunuz. Özellikle şuna dikkat çekiyorlar. 16 Eylül'de Fed'den bir karar gelecek, bir açıklama gelecek. Faizi arttıracak mı, düşürecek mi, sabit mi bırakacak, göreceğiz. Dolayısıyla bu Fed kararının da altını doğrudan etkileyeceği değerlendiriliyor. Bakalım sonu ne olacak? İşte gördüğünüz gibi şimdilik altında böyle bir düşüş var. Ekonomi demişken dün önemliydi çünkü işte geldi ekranlarınıza da canlı olarak bu toplantıyı biz takip ettik. Kim var efendim? Gördüğünüz gibi Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı geldi, açıkladı 3 yıllık hedeflerin yer aldığı orta vadeli programı. Bir önceki programda %16 olan 2026 yılı enflasyon tahmini %28,4'e yükseltildi. 2027'de büyüme hedefi de %4,2 oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur hedefimiz yok diye konuştu.
3: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Enflasyon tahmini yükseltildi. Orta vadeli programla Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası paylaşıldı.
4: Sayın Cevdet Yılmaz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la birlikte kameraların karşısına geçti. Büyüme tahminlerine dair detayları da açıkladı.
3: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
1: 2026 yılında

0: %8,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen işsizlik 2027'de %8, 2028'de %7,8 ve 2029'da %7,6 olarak tahmin edildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı OVP'yi hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık. Seçim öne alınacaksa meclisin takdirinde dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantıda enflasyonla ilgili mesajlar verdi.
1: Orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Gelir dağılımında yine...

0: Sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük.
1: Bu hafta Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Cevabı haberimizde.
2: Piyasaların gözü yılın 6. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist ise faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında ise politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
1: Merkez bankalarından şu sırada önemli hamleler geliyor efendim. Bakın, altın göçü hızlanıyor diye duyuruyor Ekonomi Gazetesi de. Hatta gördüğünüz gibi bir altının eline bavulu vermişler. Yolcu artık. Peki nereye gidiyor bu altınlar? Hemen aktaralım. Merkez bankaları altın rezervlerinin adresini değiştiriyor. Hollanda'nın 86 ton altını Londra'ya taşıması aslında Fransa, Almanya, Hindistan ve Polonya ile başlayan dalganın son halkası. Son yıllarda altını kendi sınırlarında ya da kriz anında daha hızlı kullanabilecek merkezlerde tutma eğilimi güçleniyor. Peki merkez bankaları neden böyle bir önlem alıyor? Neden altınlarını topluyor, daha güvende yerlere götürüyorlar efendim? Çünkü deniliyor ki mesela Rusya yaptırımları, Trump faktörü, Trump çünkü ABD yönetimiyle yaşanan ticaret ve siyasi gerilimler var. Dolayısıyla ne yapacağı belli değil denilip aslında bir güvensizlik oluşuyor Washington yönetimine. Şimdi parayı kontrol etmek de önemli diyor gazete. Çünkü fiziki altının ülke sınırları içinde tutulması merkez bankalarına rezerv üzerinden daha doğrudan kontrol sağlıyor. Dolayısıyla bir krize yönelik hazırlık açısından da önemli. Malumunuz uzun zamandır bu kriz dönemlerini de yaşıyoruz. İşte savaştan tutunuz ticaret savaşlarına kadar ve çeşitlendirmek de istiyor merkez bankaları bunu yaparken. Dolayısıyla altınlar şu sıralarda göç ediyor efendim. En sonda 86 ton altınını Hollanda, Londra'ya taşıdı. Hollanda'nın bu altınları da güvende olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne değil artık Hollanda'ya taşındı. Ekonomi Gazetesi'nden aktardık. Özelleştirme İdaresi, bazı köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınmasının kamu varlıklarının satışı değil, işletme hakkının belirli süreyle devredilmesine yönelik olduğunu açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile bazı otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmanın rutin bir hazırlık çalışması olduğu kaydedildi. Kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetinin devlette kalması kaydıyla İşletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yönelik olduğu da paylaşıldı. Açıklamada resmi gazetede yayımlanan 5 Eylül tarihli Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği de belirtildi.

Efendim bu mesele önemliydi. Günlerdir malumunuz tartışılıyordu. Aslında resmi makamlar diyor ki bu bir satış değildi. Şimdi gelin Türkiye Gazetesi'nden de bir haber paylaşalım şimdi sizinle. Yolda köy ürünü soygunu diyor gazete. Anadolu yollarında kurulan tezgahlarda

0: köy ürünü, doğal ve organik denilerek satılan ürünler tüketicinin cebini yakıyor, tüccarın düşük fiyat verdiği gerekçesiyle pazara ve markete gönderilmeyen ürünler yol kenarında 2-3 katına satılıyor. Üstelik birçok tezgahta nakit ödeme istenirken fiş ya da fatura da kesilmiyor. Burada bir kayıtsızlık da söz konusu diyor aslında gazete. 2-3 katına satıldığını da ifade ediyor. Şimdi sınırlarımızın dışına bir çıkalım. Çünkü önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle Ukrayna Savaşı'na ilişkin. Bakın bu fotoğraflar önemli. Kim var bu fotoğrafta? Jared Kushner, Trump'ın damadı, özel temsilcisi. Özellikle kriz anlarında Trump onu gönderiyor bölgeye. Yine aynı şekilde Steve Witkoff, o da özel temsilcisi. Nereye gittiler? Önce bir Rusya'ya gittiler. Bakın burada da fotoğraf var. Putin'le bir görüştüler. Saatler sürdü bu görüşme. Ardından da Kiev'e geçtiler. Özel temsilciler Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff görüşme sonrasında yaptığı açıklamada kapsamlı ve önemli görüşmenin cesaret verdiğini söyledi. Jared Kushner ise Amerikan heyetinin daha fazla ilerleme kaydetmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Kushner, ABD'nin barış paketi üzerinde çalıştığını vurguladı, ilerlemeden de memnun olduğunun altını çizdi. Zelenski ise ABD heyetinin Kiev'e geri dönmesini umduğunu dile getirdi. ABD ve Ukrayna heyetlerinin hava savunma füzeleri tedariği konularını ele aldığını söyledi. Heyetlerin ilk tur görüşmelerinin sona erdiği açıklandı. İkinci tur görüşme olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Daha önce müzakerelere Fransa, Almanya ve İngiltere'den ulusal güvenlik temsilcilerinin de katılacağı aktarılmıştı. Peki önceki gün ne olmuştu? İşte bu fotoğraftan bahsettim. Putin'le görüşmüşlerdi. 3 saati aşan bir görüşme yaptılar. Acaba Ukrayna Savaşı'nın sonuna mı geldik soruları da gündem oldu. Bakın neler görüşmüşler, detayları haberimizde izleyelim.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Witkoff ve Kushner'ı Kremlin'de ağırladı. Putin görüşme öncesinde yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'a arabuluculuk çabaları için teşekkür etti.
2: Bugün ele almamız gereken durum elbette zor. Ancak başlamadan önce ABD Başkanı Sayın Trump'a en iyi dileklerimi ve teşekkürlerimi iletmenizi rica ediyorum. Genel olarak zor bir durumla karşı karşıya olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne katkıda bulunma çabalarında ısrarcı davranıyor.
1: Witkoff da Putin'in ziyaret öncesinde Kiev'e saldırıları 3 günlüğüne durdurma kararı için teşekkür etti. 3 saati aşan görüşme sonrası açıklama ise Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov'dan geldi. Yapıcı, güvene dayalı ve faydalı bir toplantı olduğunu ifade eden Ushakov, görüşmede Ukrayna krizinin çözümü ve diğer güncel konuların ele alındığını belirtti. Beyaz Saray'da görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için atılacak adımlara yönelik somut planların ele alındığını kaydetti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. yılını geride bıraktı. Kiev ve Moskova savaşı bitirecek uzlaşmaya şimdilik varamadı. Şimdi ABD'nin arabuluculuk çalışmalarının sonuç verip vermeyeceği merak konusu. Ukrayna ve Rusya daha önce Türkiye'nin arabuluculuğunda bir araya gelmiş ancak masadan anlaşma çıkmamıştı.
3: Değerli heyet başkanlarına ve
0: Efendim Suriye'de önemli gelişmeler var. Türkiye Gazetesi'nden paylaşacağız. 3 günde 200 milyon dolarlık silah teslim edildi diyor gazete. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG-YPG'nin teslim ettiği silahlar arasında tank ve zırhlı araçlar da bulunuyor. Teslimatın 1,5 yıl sürmesi bekleniyor. SDG'nin elindeki silahların toplam değerinin 1 milyar doları aştığı da belirtiliyor. Hatırlatalım, aslında bir anlaşmaya gidilmişti, kendini feshetmişti. SDG Suriye yönetimine verdiği sözü tutmaya başladı diyor Türkiye gazetesi de. Silahlar teslim edilecekti. İşte 200 milyon dolarlık silahlar teslim edildi. Daha önümüzde 1,5 yıl var. 1,5 yıl içerisinde o entegrasyonun da sağlanacağı ifade ediliyor. Efendim yine Hürmüz, yine tansiyon yükseldi diyeceğiz şimdi. Şimdi ABD İran'a ait 3 petrol tankerini vurduklarını açıkladı. İran'da 2 ABD savaş gemisiyle 3 petrol tankerini hedef aldı.

0: İran ve ABD Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar yaptı. CENTCOM, Halk Adası yakınlarındaki 3 İran gemisini vurduklarını açıkladı. Tahran, ABD donanmasına ait gemilere hedef aldıklarını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'a ait 3 petrol tankerini vurduk denildi. Davni ve Stark adlı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nda, Kaylo adlı tankerin ise Umman Körfezi'nde vurulduğu açıklandı. Saldırının İran'ın Hürmüz'deki ABD donanması gemilerine füze atmasının ardından yapıldığı ifade edildi. İran saldırısında ABD gemilerinin isabet almadığı kaydedildi. CENTCOM komutanı Amiral Bradley Cooper, "İki gemimize ateş ederseniz size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz. Üç geminizi de batıracağız." ifadelerini kullandı. Tahran, ABD donanmasına ait gemilere hedef aldığını doğruladı. Devrim muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada, deniz ablukasına katılan bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada ABD gemilerinin hasar aldığı öne sürüldü. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz'ü izinsiz bir rotadan geçmeye çalışan 3 petrol tankerini de vurduklarını da belirtti. Bunun yanında boğaza girmeye çalışan ABD'ye ait insansız deniz aracını da hedef aldıklarını açıkladı. İran, ABD'nin uyguladığı ekonomik baskıya karşı Ekonomik Savaş Karargahı adlı bir birim kurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulan birim, savaş koşullarından kaynaklanan ekonomik sorunlara hızlı çözüm üretmek ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu.
1: Hürmüz'e kalmayı sürdürelim çünkü İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilerin geçiş güzergahları konusunda anlaşmaya vardı. Açıklama İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. Rızai, Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışındaki İran'ın kontrolünde olan yeni koridorlarla ilgili Umman'la uzlaşıldığını duyurdu. Anlaşma protokollerinin önümüzdeki günlerde imzalanarak kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Kritik su yolu çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini söyleyen Rızai, bu alana izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağı uyarısını da yaptı. Hürmüz'ün açık kalması şartının Amerikan saldırılarının son bulması halinde mümkün olacağının da altını çizdi. Efendim, Atina'nın Ankara'yla 4 kriz senaryosu başlığıyla bir haber paylaşacağız Hürriyet gazetesinden. Malumunuz aslında bu gerginliği Atina sürdürüyor. Şimdi bakın, kriz senaryosunda neler varmış iddialara göre. 2020'ye dönüş ihtimali var mesela ilk senaryoda. Hatırlatalım, ne olmuştu? Oruç Reis krizi yaşanmıştı. Oruç Reis araştırma gemisinin o dönemde Meis'in güneyiyle Rodos ve Kerpen'in doğusunda gerçekleştirdiği faaliyetler hatırlatılıyor. Türkiye'nin Ege veya Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tartışmalı gördüğü bir bölgeye araştırma gemisi göndermesi halinde yeni bir gerilim yaşanabileceğini değerlendiriyor Atina tarafı. İkinci senaryoları ise şu: Türk balıkçı teknelerinin Yunanistan'ın kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak iddia ettiği alanlarda, özellikle Ege'de faaliyet göstermesi halinde Atina ile yeni bir gerilim oluşabilir diye düşünüyor Atina'dakiler. Yine Ege semalarında da bir gerilim olabilir. Üçüncü senaryo da bu. Türkiye'nin insanlı savaş uçakları yerine dronlarla Yunanistan'ın hava sahası olarak iddia ettiği bölgelerde uçuşlarını sürdürmesini kapsıyor bu senaryo ve bu durumda da gerilim yükselebilir deniliyor. Dördüncü ve uzun vadede ise kriz senaryosu şöyle: Yunanistan'ın İsrail'den alacağı, hatırlar mısınız, hep bahsediyorduk, Aşil Kalkanı hava savunma sistemi, işte o sistemin 2027'de teslim edilmesiyle aslında bir kriz yaşanabilir. Bu dört senaryoyu da hesap ediyormuş Atina tarafı. Bakalım ne olacak? Bir gerginlik hakikaten sürüyor. Nereye varacak? Türk tarafından aslında bu gerginliğin sürmesi yönünde herhangi bir açıklama yok. Bizim öyle bir tavrımız yok ama Atina'dan böyle bu gerginliğe ilişkin senaryolar gündeme geliyor Atina'da. Devam edelim, bir başka haber daha paylaşacağız. Bu kez Milliyet'ten. Ege'de kaçak göçün karanlık rotası Bodrum'dan Kola Limnos'a diyor. Efendim, 6000 dolar alıyorlarmış. Ölüm yolculuğu diyor Milliyet'te. Bodrum'dan Kola Limnos'a uzanan

0: ölüm güzergahında Avrupa hayali kuran 21 düzensiz göçmen kişi başı 6.000 dolar ödedi. Yarı batmış sürat teknesinde 3'ü çocuk 21 kişi ölümle burun buruna geldi. Teknedeki bir Türk vatandaşı da gözaltına alındı. İşte bu ölüm yolculuğuna çıkmak için de 6.000 dolar aldıklarını söylüyor Milliyet gazetesi. Hindistan'la devam edeceğiz. Çünkü 5 katlı öğrenci yurdu çöktü. Binadaki 3 kişi de hayatını kaybetti. Görüntüler başkenti Yeni Delhi'den. Yaklaşık 50 yaşında olduğu öğrenilen binada tadilat yapılıyordu. Çökme de bu sırada yaşandı. Binanın enkaza dönüşmesinin ardından ekipler göreve koştu. Enkazda kalan 6 kişi kurtarıldı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. 9 kişi de yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu düşünülüyor. Ve Yunanistan'da gösteri uçuşu işte gördüğünüz gibi faciayla sonuçlandı. Çünkü yüzlerce kişinin izlediği gösteri için havalanan savaş uçağı dakikalar içinde yere çakıldı. Uçaktaki iki pilot da hayatını kaybetti.
1: Gösteri için havalandı, dakikalar içinde yere çakıldı. Yunanistan'da gösteri uçuşu sırasında düşen savaş uçağındaki iki pilot hayatını kaybetti. F-4 Phantom tipi savaş uçağı Yunanistan'ın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Atina Uçuş Haftası etkinliği kapsamında havalandı. Ancak uçak kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yüzlerce kişinin gözleri önünde düştü. O anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Kazada uçaktaki binbaşı ve yarbay hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin gönderildiği açıklandı. Atina Uçuş Haftası etkinliklerine geçici olarak ara verilirken, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın kaza nedeniyle Selanik Uluslararası Fuarı'ndaki programını yarıda keserek Atina'ya döndüğü belirtildi.
0: Ve şimdi ekranlarınıza muazzam görüntüler getireceğiz efendim. Bir yanardağ patlaması. Endonezya'dan gelecek görüntü. Anak Krakatau yanardağında volkanik hareketlilik meydana geldi. Dünya adeta ben buradayım diyor. Hareketliliğini sürdürüyoruz işte. Biz dünya işleriyle meşgul olurken kendisini fark ettiriyor aslında. Yanardağın püskürttüğü küllerin başkent Jakarta semalarına ulaşması üzerine de ülkenin en büyük havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.
1: Önce lavlar ardından kül ve duman metrelerce yükseldi. Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağı bir kez daha harekete geçti. Endonezya'nın Krakatau adasında bulunan Anak Krakatau yanardağında volkanik hareketlilik meydana geldi. Yanardağdan yükselen lavların yanı sıra 700 kilometreye kadar uzaktan duyulduğu belirtilen güçlü patlama sesleri kaydedildi. Meteorolojik kurumuna göre volkanik kül, yanardağın Java Adası tarafından 6.000 metreye, Sumatra tarafında 15.000 metreye kadar yükseldi.
2: Terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di posisi...
1: Yanardağın püskürttüğü küllerin başkent Jakarta semalarına ulaşması üzerine ülkenin en büyük havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Jakarta'nın dışındaki Saikarno hatta uluslararası havalimanında da uçuş operasyonlarının askıya alındığı açıklandı. İptallerin ardından havalimanındaki check-in alanları boş kalırken yolcular bilet iadelerini almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Aksamalardan 22 bine aşkın yolcunun etkilendiği belirtildi. Anak Krakatau, 1883'teki Büyük Krakatau patlamasının ardından oluşan kalderada denizden yükselmeye başlamıştı. 2018'de meydana gelen bir patlamada kraterin bir bölümü çökmüş, ardından oluşan tsunami Java ve Sumatra kıyılarında 400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
0: Ve Nepal, o sel felaketinin üzerinden günler geçti ama hala kayıplar aranıyor. Felaketin 10. gününde de bir Nepalli ve bir Çinli mahsur kaldıkları

0: alanlardan kurtarıldı. Nepal'deki ölü sayısı 1344'e yükseldi. Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43'e ulaştı. Yaklaşık 5500 kişiden de hala haber yok.
1: Bir yandan artan can kayıpları, bir yanda sevindirici haberler. Nepal'i vuran selin 10. gününde ekipler hidroelektrik santrali için açılan tünellerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son çalışmalarda tünellerde mahsur kalan bir Çin vatandaşı kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen Çinlinin hipotermi olduğu belirlendi. Çinli felaketse de tünellerden canlı olarak kurtarılan 3. kişi oldu. Yetkililer yaklaşık 900 kişinin tünellerde mahsur kaldığını düşünüyor. Bir diğer iyi haber ise Nepal'in Nuva Kot bölgesinden geldi. 64 yaşındaki bir kadın ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Nepalli kadın çamur altında kalan 4. kattaki evinde bulundu. Kadının sağlık durumu hakkında ayrıntı verilmedi. Can kaybının artmaya devam ettiği felaket sonrası ölenler için çiçekler bırakıldı. Çin'le Tibet arasındaki sınır geçişinin son görüntüsü de felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Felaket anındaki güvenlik kamerası görüntüleriyle hafızalara kazınan 5 katlı binadan eser kalmadığı görüldü. Ekiplerin bu noktada kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.
0: Efendim mini mini birler bugün okula başladı. Sadece onlar değil 5. sınıflar da okula başladı. Çünkü bu hafta uyum haftası. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
1: Sınıflarda hazırlıklar tamamlandı. Okullarda ilk zil uyum haftası için çalacak. Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Programlar eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modeller, okul aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. İlkokul 1. sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamını, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri hedefleniyor. Ortaokul 5. sınıf programında öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
0: Efendim 1 Eylül'de av yasağı kalktı. Gördüğünüz gibi tezgahlarımızda şenlendi. Balık sezonu başladı. Bakalım tezgahlardaki son fiyatlar ne bu yıl? Özellikle palamut mesela çok fazla diyorlar. Hakikaten öyle mi? İzleyelim haberimizde.
2: Mevsim palamut mevsimi. Bu mevsimde palamut yenir. Yeşil salatayla.
1: Av yasağı kalktı, balıkçılar vira bismillah dedi. Balıkların tezgahlara yolculuğu başladı.
3: Palamut aldık, yeni çıktı. Daha küçük ama idare edeceğiz.
4: Kaç tane palamut aldın?
3: 9 tane aldık. 9 tanesi 1000 lira.
5: Palamut aldım, istavrit aldım. Geçen sene palamut hiç yoğdu.
4: Hangi balıktan alıyorsun?
6: Bundan alalım. Palamut alalım. Tabii balık ürünlerimiz yeni çıktı.
4: Av yasağı kalktı. Tezgahlara balıklar gelmeye başladı. Bu yılda en çok tezgahlarda palamut var. Sezona 300 liradan başlayan palamutun fiyatı 125 liraya kadar indi.
7: Valla fiyatlar normale geliyor. Biraz daha bekleyeceğiz ama biz almak için. Palamut baktık biz. Biraz daha büyüsün istiyoruz.
1: Tezgahta hamsi 200, çupra ve levrek ise 250 liradan satılıyor.
3: Tezgahlar fena değil. Bu sene palamut da bol diyorlar. Palamut yeni çıktığı için palamut için geldik zaten.
2: Hamsinin yağlanmasına 2 ay var. Onun için palamut alıyorum.
0: Efendim bereket.

0: lezzetli bir sezon olsun. Her sofrada balık olsun diyelim. Şimdi Bursa'ya bir bakacağız. Çünkü cirit atları kışın yapılacak müsabakalara hazırlanıyor. Şöyle hazırlanıyorlarmış efendim. Yetiştiricileri şampiyon atları denizde yeni sezona hazırlıyor.
1: Atlar önce ısınıyor, ardından denize sokuluyor. Cirit atları kışa böyle hazırlanıyor. Bursa'da cirit takımlarının atları için kış hazırlık dönemi başladı. Sporcular ve antrenörleri onları müsabakalara hazırlamak için denizi tercih ediyor.
2: Atlar denize sokulmadan önce ısınması gerekiyor. Bunun için de atlı cirit oyunu oynanacak.
1: Atlar Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu sahiline getiriliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kumsalda önce cirit oynuyorlar.
2: Ciritin ardından atlar denize sokuldu. Yazın yorgunluğunu atacaklar. Aynı zamanda kışa da ciddi bir hazırlık yapacaklar. Çünkü deniz suyu onlar için şifa demek.
3: Hani insana nasıl yüzme iyi geliyorsa atlara da aynı şekilde. Atlar bizim için bir yaşam kaynağı. O yüzden atlarımızı sevdiğimiz için yani her sene standart geliyoruz biz buraya.
4: Atlarımızın tedavisi için, bakımı için ve sporcularımıza bir eğlence olsun diye böyle bir iki gün kamp yapıyoruz.
1: Deniz suyundaki zengin mineraller atların sağlığı üzerinde olumlu bir etki sağlıyor.
0: Ve gururumuz, filenin sultanları, Avrupa şampiyonu ünvanını korudu efendim İstanbul'da. Yine şampiyon oldular. Avrupa şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yendiler. Üst üste ikinci kez kupayı kaldırdılar. Bu arada hakikaten muazzam bir maçtı. Kimi zaman geri düştük, çok korktuğumuz anlar oldu ama hiç maçtan kopmadılar. Sonuna kadar uğraştılar, pes etmediler, örnek oldular ve kazandılar.
5: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe olarak oynanan finalde İtalya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden Ay Yıldızı takım altın madalyanın sahibi oldu. Milliler 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı. İtalya ise gümüş madalyayla yetindi. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı. Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen Ay Yıldızlılar şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım aynı yıl düzenlenen SEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye altın madalyalara tekrar ulaştı. A Milli Takım 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda tek yenilgiyle şampiyonluğa uzandı. Milliler A grubunda Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı yenerken Polonya'ya mağlup oldu. Ay Yıldızlılar son 16 turunda Azerbaycan'ı, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde ise Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Sırbistan'ı geçmeyi başardı. Finalde bir başka zorlu rakip İtalya ile kozlarını paylaşan Türkiye, karar setine giden mücadeleyi 3-2 kazandı ve zafere uzandı. Organizasyonda toplam 9 maça çıkan milliler 8 galibiyet, 1 yenilgiyle altın madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Türkiye 2028 yaz olimpiyat oyunlarına da katılma hakkı kazandı. İtalya'yı finalde 3-2 yenerek altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yapılacak organizasyonda mücadele verecek. Milliler kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Olimpiyatlara Avrupa'dan gidecek diğer ülkeler gelecek yıl Dünya Şampiyonası ve FIVB sıralamasına göre belli olacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da millileri kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da X hesabından milli takımı kutladı. Avrupa şampiyonu olarak ikinci kez büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten kutluyorum. Başarı

0: Sırlarınız daim olsun, yolunuz açık olsun dedi. Amili kadın basketbol takımımız sağ, FIBA Kadınlar Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Avustralya'ya ne yazık ki 87-71 kaybetti.
1: Amili kadın basketbol takımı Dünya Kupası'nda 2-0 yaptı. Milli takım C grubundaki ikinci maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Avustralya karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlasa da milli takım periyodun kalan bölümünde toparlanmayı başardı. Potanın perileri son 3 dakikaya 15-14 önde girse de üstünlüğünü koruyamadı. İlk periyodu Avustralya 21-15 önde tamamladı. Avustralya ikinci periyotta farkı tekrardan çift tanelere çıkararak ilk yarıyı 40-30 önde geçti. Üçüncü periyotta milli takım farkı tek hanelere düşürse de Avustralya fırsat tanımadı. Son periyotta farkı daha da açan Avustralya karşılaşmadan 87-71 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından milli takım grupta ikinci maçında ikinci mağlubiyetini aldı. Türkiye gruptaki son maçında bugün 12.30'da Porto Rico ile karşı karşıya gelecek.
0: Ve bu haberle birlikte gün başvurunun artık sonuna geldik efendim. Şimdi yayınımız Serap Belit'in sunduğu para gündemle devam edecek. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 7 Eylül pazartesi bugün. İyi haftalar. Para gündeme hoş geldiniz. Ne yazık ki Muğla'dan bir orman yangını haberiyle başlıyoruz. Yangına müdahale sürüyor şu anda. Menteşe ilçesine bağlı Yaraş mahallesindeki ormanlık alanda başladı yangın Muğla'da. Rüzgar da var bugün o bölgede. Ve bu da zaten sıcakla birleşince rüzgar ne yazık ki yangını körüklüyor, yangını genişletiyor. Bölgede alevler büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri seferber oldu. Şu anda yangına 13 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz ve 180'den fazla personelle müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Henüz kontrol altına alındığı haberini alamadık. Muğla Menteşe'deki yangının izlediğiniz görüntülerdeki gibi havadan ve karadan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya bağlanacağız. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 10 gözaltı var. Arzu Kaya'yı gördünüz. Kimler bu kişiler? Onu da gözaltına alındı mı Arzu?
1: Serap Bey, evet, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 10'u gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada peki kimler gözaltına alındı? Olay tarihinde cezaevinde görevli olan şüpheliler kapsamında gözaltı kararı verildi. Tabii biraz geçmişe götüreceğim sizi. 2011 yılındaki bir vefattan bahsediyoruz. Silivri'deki cezaevinde ölü bulunmuştu Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada o dönemde doğal ölüm bulgusu vardı ve kalp krizi geçirdiği gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti. Ancak dosya yeniden raftan indirildi ve bu tarihe geldiğimizde geçtiğimiz ayda dosya yeniden ele alındı ve Bakan Gürlek de bugün konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Süreci anlattı. 2011 yılında bir vefat işleminin gerçekleştiğini ve sonrasında takipsizlik kararı verildiğini ancak yeniden bir soruşturma başlatıldığını, buna ilişkin de özel ekip kurulduğundan bahsetti. Faili meçhul suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nca dosyanın yeniden açılıp ele alındığını belirtti. Tabii Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturma. 15 yıl sonra yeniden dosya ele alındı, raftan indirildi ve şüpheli ölüm bulgusu üzerine de soruşturma kapsamında gözaltı kararı ilk kez bugün itibariyle verilmiş oldu. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi demiştik. Bunlardan 10'u gözaltına alındı. Cezaevinde görev yapan o dönemki şüpheliler şu anda gözaltında. Bir kişi ise dosya kapsamında firari ve yurt dışında olduğu belirtiliyor. FETÖ suçundan yurt dışında olduğu ifade ediliyor. Tabii önemli bir soruşturmadan bahsediyoruz. Yaklaşık 15 yıl sonra dosya raftan indirildi ve faili meçhul suçları araştırma bürosunun da çabalarıyla bugüne gelindiğimizde 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken bunlardan 10'u gözaltında Serap Belet.
0: Evet, Arzu Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya gideceğiz şimdi. Ankara'da da bugün feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçen hafta hakkında açılan soruşturma ile ilgili ifade vermesi bekleniyor. Emre Aytekin'den de ona ilişkin bilgileri alalım. Emre.
2: Serap Belet, ifade işlemi saat 15'te başlayacak. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Soruşturmayı kısaca bir hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı bu soruşturmayı. Soruşturmanın gerekçesi Cumhurbaşkanına hakaret. Davutoğlu hakkında 2021 yılında Bingöl'de yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündeme gelmişti, dolaşıma girmişti. Başsavcılık bu paylaşımları ve görüntüyü inceledi ve Davutoğlu'nun orada kullandığı ifadeleri, sarf ettiği sözleri Türk Ceza Kanunu'nun 299 taksim 1 maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediğini değerlendirdi ve bu değerlendirmenin tespitin ardından da Başsavcılık Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla bir soruşturma başlattı geçtiğimiz hafta ve daha ilerleyen zamanlarda ise Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılık tarafından adliyeye çağrıldı ve

0: Bugün de saat 15'i gösterdiğinde feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ankara Adliyesi'ne gelecek ve saat 15'te burada Cumhuriyet Savcısı huzurunda bir ifade verecek. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak Davutoğlu'nun. Biz de Ankara Adliyesi'ndeyiz. Davutoğlu ifadesi sonrası ve sonrasındaki gelişmeleri burada takip ediyor olacağız ve aktarmaya da devam edeceğiz.
1: Emre Aytekin, teşekkürler. Gülistan Doku soruşturmasında bir cinayet itirafı var. Soruşturmanın kritik ismi Umut Altaş, tutuklu olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ye ifade verdi. Ve ifadesinde Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in araç içinde vurduğunu ve cesedi bagajda taşıdığını söyledi.
2: ABD'de tutuklandı. FBI'ye bütün bildiklerini anlattı. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, cinayete tanık oldum dedi. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş, soruşturmanın kilit ismiydi. ABD'de yakalanıp tutuklanan Altaş, FBI tarafından sorgulandı. Türkiye, iadesini istediği Umut Altaş'a sorulması için ABD Adalet Bakanlığı'na 109 soru gönderdi. FBI ve ABD İç Güvenlik Birimi Altaş'ı 2 gün sorguladı. Adli yardımlaşma kapsamında Umut Altaş'ın 34 sayfalık ifadesi Türkiye'ye gönderildi. Umut Altaş, valinin oğlu için beni kullandı dedi. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna da evet yanıtı verdi. Altaş 5 Ocak 2020 günü valinin oğluyla birlikte Gülistan'ın bulunduğu bölgeye gittiğini iddia etti. Anlatımına göre Gülistan köprü kenarındaydı. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracına bindirdiğini ileri sürdü. Altaş'ın anlatımına göre Sonel sürücü koltuğunda, kendisi ön yolcu koltuğunda, Gülistan Doku ise arka koltuktaydı. Altaş, araç içerisinde Gülistan Doku'nun kendilerini beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardığını, tartışmanın ardından çığlık atmaya başladığını iddia etti. Ardından Mustafa Türkay Sonel'in torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardığını ve Gülistan'ı vurduğunu öne sürdü. Umut Altaş, Gülistan'ı birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi. Valinin oğlu koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu aramıştı. Mustafa Türkay Sonel iddiaya göre Umut Altaş'a babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak demişti. Umut Altaş ertesi gün arayan Mustafa Türkay Sonel'in merak etme hallettik sadece kimseye hiçbir şey söyleme dediğini söyledi. Altaş valinin oğlunun Gülistan'ın cesedini Pertek istikametine doğru gömmüş olabileceğini söyledi. Tutuklu Umut Altaş cinayetten sonra tehdit edildiğini de ileri sürdü. İfadesine göre Mustafa Türkay Sonel kendisine benim gücümü biliyorsun. Seni ve aileni öldürebilirim dedi. Altaş ayrıca Sonel'in biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar şeklinde konuştuğunu iddia etti. Valinin oğlunun Gülistan'ı hamile bıraktığı yönündeki iddiada Umut Altaş'a soruldu. Altaş doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekle suçladı.
1: Ve bunca zamandır da nasıl her birimdeki pek çok kişinin buna dahil olduğunu da gördük soruşturma boyunca. İddialar bu yönde, tutuklamalar bu yönde. Girne'ye gideceğiz şimdi. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli Girne'de batan feribotta kayıpları arama çalışması sürüyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı dün akşam saatlerinde. Kaç kişi aranıyor? Can kaybı kaça çıktı? Bir kişinin daha bulunmasıyla Yasin.
3: Evet Serap Belit, 30 Ağustos günü Girne açıklarında faciaya dönen o feribot kazasının ardından bugün 9. gündeyiz. 9. günde de arama çalışmaları hala devam ediyor. Bir yandan çalışmalar devam ederken bir yandan da kaybolan vatandaşların, aranan şahısların yakınları, aileleri de Girne'deki umutlu bekleyişini sürdürüyor. Evet, söylediğiniz gibi bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Dün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel açıklama yaptı. Bir kişiye daha ulaşıldığını, 55-60 yaşlarında olduğunu düşündüğümüz o naaşın da denizden çıkarıldığını, yapılacak incelemeler, DNA işlemlerinin ardından da kimlik tespiti olacak ve hem ailelerle hem kamuoyuna, kamuoyunun

0: kadarıyla bu kişinin de kimliğini paylaşılacağını söylemişti ki dünden bir gün önce cumartesi günü de aslında bir kişinin naaşına ulaşılmıştı. O kişinin de henüz kimliği açıklanmadı. Onunla ilgili de DNA çalışmaları, eşleştirmeler, çünkü yakınlarından alınan DNA örnekleri var. Onlar olacak, o işlemler tamamlanacak. Yani hem cumartesi hem pazar günü hafta sonu iki toplamda naaşa ulaşıldı. Böylelikle son olarak 14 ölü sayısı olarak kayıtlara geçti bu kazada. Aranan kişi sayısının da şu anda 14 olduğunu, yani 14 kişi öldü. 14 kişiyi de arama çalışması devam ediyor. Tabi arama çalışmalarının olduğu yer, geminin battığı enkazın olduğu bölüm, ki 554 metrelik bir derinlikte bulunuyor enkaz. Robotik dalış cihazlarıyla, uzaktan kumandalı cihazlarla tarama yapılıyor enkazın çevresinde. Tabi denizin altında çalışma yapılırken bir yandan da deniz unsurlarıyla yüzeyde tarama faaliyetleri yapıyor. Hava araçları da bu arama çalışmalarına katılıyor. İHA'lar ve helikopterlerin de gün içerisinde bölgedeki taramaları devam ediyor.
1: Yasin Anzerli, teşekkürler. Girne'de durum böyle. Hala 14 kişi aranıyor. Diğer yandan Marmara Denizi'nde de batan geminin mürettebatı, Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatı aranıyor günlerdir ne yazık ki. Habertürk muhabiri Elif Yavuz'dan da bu arama çalışmalarına ilişkin son bilgileri alalım. Elif.
2: Serap Bilet, evet, çalışmalar 7-24 esasına göre yürütülüyor. Cumartesi günü Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına ulaşıldı. 720 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Kazanın yaşandığı noktadan 50 metre açıklıkta, uzaklıkta belirlendi bu nokta. ROV cihazlarla yine dalış yapıldı. TCG Akın gemisi tarafından deniz yüzeyinde bu çalışmalar devam ettiriliyor. ROV cihazlarıyla da bu derine 720 metreye dalışlar gerçekleştirilebiliyor. İnsansız su altı aracı bunlar. Bu araçlarla da sonar aramalarla çalışmalar yapılıyordu. Ve yapılan çalışmalar sonuç verdi. Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına ulaşıldı. Enkazın olduğu nokta belirlendi demek daha doğru olur. Şu an içinde de o bölgede çalışmalar yine devam ediyor. Öncelikli olarak Tuğberk İmamoğlu yazısı belirlendi. Gemiye ait o görüntü çekildi. O ROV cihazlarda aynı zamanda yaklaşık 1,5-2 metre mesafeli bir kamera görüş açısı da var. Kamera görüşü de var ve yapılan çalışmaların hepsi kayda alınıyor. Bu kayıtlardan birinde de Tuğberk İmamoğlu yazısı belirlendi, ancak 10 mürettebata dair henüz bir bilgi, bir emareye ulaşılamadı. Ancak çalışmalar tabii ki devam ediyor. Ailelerin kaza yaşandığı günden itibaren Silivri'de kurulan kriz merkezinde, bekleme noktasında bekleyişleri devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde de aileler çalışmaları yakından görsek, gözümüzle görsek en azından içimiz biraz daha olsa rahatlayacak. Babam için, abim için, kardeşim için, en azından bir dalgıçın da aldığını görsek rahatlayacağız demişlerdi. Bunun üzerine İstanbul Valisi Davut Gül'le beraber aileler TCG Akın gemisine çıktılar. Çalışmaları yerinde ziyaret ettiler. Ekiplerden bilgi aldılar. Çalışmalar biraz önce söylediğim gibi 7-24 esasına göre devam ediyor. Bugün de yine Akın gemisiyle birlikte çalışmalar sürdürülüyor Serap Belet.
1: Elif Yavuz, çok teşekkürler. Ne kadar dayanması zor bekleyiş bunlar. İkisinde de, Girne'de de, Marmara Denizi'nde de. Bir de tabii buna yol açan eksiklikler, sorumsuzluklar daha da zorlaştırıyor bu durumu. Şimdi İcra Kibar'a gidelim, Ankara'ya. Zil çaldı bugün okullarda ve okul öncesi eğitim öğrencileri, ilkokul birinci sınıflarda okula başlıyor bugün. İcra Kibar da Ankara'dan bir okuldan karşımızda.
3: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Ancak bugün bazı kademeler için ders zili çaldı diyebiliriz Serap Belet. Bu kademeler okul öncesi eğitim, birinci sınıf ve orta öğretim 5. sınıf için geçerli olacak. Uyum programları başladı. Bu kademelerde uyum programlarını Ankara'da Şehit Battal İlgün Okulu'nda kameraman arkadaşım Adem Gümüş ile ekranlara getiriyoruz. Öğrencilerin arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle ilk kaynaştığı nokta şu an okul bahçesindeyiz. Okul bahçesinde öğretmenleriyle tanıştılar. Bazı öğrenciler arkadaşlarıyla hemen kaynaşırken, bazı öğrenciler ise ailelerinden ayrılmak istemedi, yanlarında kalmak

0: istediler. Öğretmenlerle ilk tanışmaları okul bahçesinde bu sırada gerçekleşti. Dakikalar sonra öğrenciler sınıflarına alınacaklar. Uyum programı kapsamında olduğu için öğrenciler velileriyle birlikte, anneleriyle ya da babalarıyla birlikte el ele sınıflara gidecekler. Bu da öğrencilerin okula uyumu sağlaması noktasında adaptasyonu açısından fayda sağlanacağı söylendi. Bu yıl bazı değişiklikler oldu. Bunlardan da bahsedebiliriz. Bu uyum programı kapsamında kamu personeli veliler de aynı zamanda 3 saat idari izinli sayılabilecekler. Bu sayede çocuklarının ilk gün heyecanlarında yanlarında olabilecekler. Şu an ekranlara Adem Gümüş getiriyor. Öğretmenlere çiçekler verildi ilk gün kapsamında. Onlara bir hayırlı olsun çiçeği hediye edildi. Öğrenciler sıralarda yerlerini aldılar. Elbette uyum haftası için, uyum haftasının buradaki amacı 11 Eylül'e kadar sürecek. Öğrencinin okulu, öğretmenini, arkadaşlarını ve günlük düzenlerini güvenli biçimde tanıması amaçlanacak. Aileler de aynı zamanda program hakkında bilgi sahibi olacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl uyum haftası için okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Ailem ve Okul Yolu programı da hazırladı. Sıralarda öğrenciler ilk karşılaşacakları defter kitaplardan biri okul uyum haftası defteri oldu. Belirttiğimiz gibi Serap Belet 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum haftası, okul uyum haftası 1. sınıf okul öncesi ve 5. sınıf öğrencileri için uygulanacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet İclal, teşekkür ediyorum. Çocukların çok mutlu olacağı güzel bir yıl olsun onlar için, verimli bir yıl olsun aynı zamanda. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Terörsüz Türkiye süreci başlıklardan belki ilk sırada olanı, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de yine gündemde olacak.

0: haftası, okul uyum haftası birinci sınıf, okul öncesi ve beşinci sınıf öğrencileri için uygulanacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, bizler teşekkür ediyorum. Çocukların çok mutlu olacağı güzel bir yıl olsun onlar için, verimli bir yıl olsun aynı zamanda. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Terörsüz Türkiye süreci başlıklardan belki ilk sırada olanı, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de yine gündemde olacak.

0: haftası, okul uyum haftası birinci sınıf, okul öncesi ve beşinci sınıf öğrencileri için uygulanacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, bizler teşekkür ediyorum. Çocukların çok mutlu olacağı güzel bir yıl olsun onlar için, verimli bir yıl olsun aynı zamanda. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Terörsüz Türkiye süreci başlıklardan belki ilk sırada olanı, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de yine gündemde olacak.
0: Okul uyum haftası birinci sınıf, okul öncesi ve beşinci sınıf öğrencileri için uygulanacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, izler teşekkür ediyorum. Çocukların çok mutlu olacağı güzel bir yıl olsun onlar için, verimli bir yıl olsun aynı zamanda. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Terörsüz Türkiye süreci başlıklardan belki ilk sırada olanı, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de yine gündemde olacak.

0: haftası, okul uyum haftası birinci sınıf, okul öncesi ve beşinci sınıf öğrencileri için uygulanacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, bizler teşekkür ediyorum. Çocukların çok mutlu olacağı güzel bir yıl olsun onlar için, verimli bir yıl olsun aynı zamanda. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Terörsüz Türkiye süreci başlıklardan belki ilk sırada olanı, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de yine gündemde olacak.

0: haftası, okul uyum haftası birinci sınıf, okul öncesi ve beşinci sınıf öğrencileri için uygulanacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, bizler teşekkür ediyorum. Çocukların çok mutlu olacağı güzel bir yıl olsun onlar için, verimli bir yıl olsun aynı zamanda. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Terörsüz Türkiye süreci başlıklardan belki ilk sırada olanı, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de yine gündemde olacak.
0: Şu an ekranlara Adem Gümüş getiriyor. Öğretmenlere çiçekler verildi ilk gün kapsamında. Onlara bir hayırlı olsun çiçeği hediye edildi. Öğrenciler sıralarda yerlerini aldılar. Elbette uyum haftası için, uyum haftasının buradaki amacı 11 Eylül'e kadar sürecek. Öğrencinin okulu, öğretmenini, arkadaşlarını ve günlük düzenlerini güvenli biçimde tanıması amaçlanacak. Aileler de aynı zamanda program hakkında bilgi sahibi olacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl uyum haftası için okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Ailem ve Okul Yolu programı da hazırladı. Sıralarda öğrenciler ilk karşılaşacakları defter kitaplardan biri okul uyum haftası defteri oldu. Belirttiğimiz gibi Serap Belet 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum haftası, okul uyum haftası birinci sınıf, okul öncesi ve beşinci sınıf öğrencileri için uygulanacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, izler teşekkür ediyorum. Çocukların çok mutlu olacağı, güzel bir yıl olsun onlar için, verimli bir yıl olsun aynı zamanda. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Terörsüz Türkiye süreci başlıklardan belki ilk sırada olanı, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de yine gündemde olacak.

0: yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 7 Eylül Pazartesi bugün haftanın ilk iş gününde beraberiz. Sıcak gelişmelerle başlıyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyon düzenlendi. 20 ilde 53 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları Gizem Türemen aktaracak. Gizem.
1: Evet, Ahbap Derneği'nin yönelik düzenlenen yeni bir dalga operasyondan bahsediyoruz. 5. dalga operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütüldü. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından duyurdu. Tüm yeni deliller kapsamında 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik 20 ilde eş zamanlı düzenlenen bir operasyon, yeni başlatılan bir operasyon. Peki hangi deliller üzerine düzenlendi bu operasyon? Müfettiş raporları yine İçişleri Bakanlığı'na ait, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları, envanterleri, banka hareketleri ve bu soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan ve bu yönde ifade veren şüphelilerin son ifadeleriyle yeni deliller, yeni bulgular tespit edildi ve buna yönelik 5. dalga operasyonu başlatıldı. Ve operasyonun başlatılmasına neden olan bu kayıtlara baktığımız zaman öne çıkan bazı rakamlar var. 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı Ahbap Derneği'nin, bu bağışların da 4,2 milyon TL'sinin harcandığı, 4,2 milyar TL'sinin harcandığı ve 950 milyon TL'sinin ise nakit olarak çekildiği ve bu nakit çekimlere yönelik bir tespit daha var. Tek seferde 500 milyon lira bir çekim işlemi tespit edildiği deliller arasında. Bu yeni tespitler üzerine 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplamda 1 milyar 757 milyonun üzerinde transferler gerçekleştirildiği, bu yüksek tutarlı bazı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı ve şahsi menfaat sağlandığı tespit edildi ve bazı yardımlarda da kamu kurumlarına kesilen faturalarda eksiklikler olduğu tespit edildi. 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon dedik. Ayrıca para transferleri yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik de inceleme başlatıldı. Bir yandan bu devam ediyor. Bunun dışında İzmit'teki depolarda deprem zamanı depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet ve kırtasiye ürünü gibi çeşitli yardım malzemelerinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu tespit üzerine de bu bekletilen malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek ve son olarak da şu uyarı yaptı. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardımseverliğini istismar etmeye kalkan herkese karşılık hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu.

0: bulundu. 20 ilde eş zamanlı başlatılan bu operasyonda, 5. dalga operasyonda son gelişmeler bu şekilde. Yeni gelişmeleri oldukça aktaracağız.
1: Gizem Türemen aktardı. Devam edelim haberle. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Bugün Kılıç için ilk tören İstanbul'da yapılıyor. Töreni Buse Deviren takip ediyor. Dönelim ve sözü Buse'ye bırakalım. Buse.
2: Serhat Kılıç'ın hayatını kaybetmesi, 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şu anda da Muhsin Ertuğrul sahnesinde cenaze töreni düzenleniyor. Ünlü oyuncu için böyle ben kenara çekileyim isterseniz töreni ekranlarınıza taşısın. Alpcan sayılı 51 yaşında hayatını kaybetti. Kız arkadaşı Özlem Hanım kendisini evde buldu. Ve Özlem Hanım da akabinde bir ifade verdi emniyete. Çünkü Serhat Kılıç'ın ölümü şüpheli bulundu. İfadesinde şunları söyledi Özlem Hanım. Ayın 3'ünde, Özlem Hanım 5 Eylül tarihinde bulmuştu Serhat Kılıç'ı. Ayın 3'ünde evine gittim dedi. Çünkü 2 gün boyunca telefonlarına ulaşamamıştı. Beni arayarak setten atıldığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini ifade etmiş Serhat Kılıç. Boyun fıtığı ağrısı çektiğini, çeşitli ağrı kesiciler aldığını ama bir türlü ağrısının geçmediğini söylüyor. Ve bu yüzden de sete gidemiyor. Setten kovulduğunu ve çok üzgün olduğunu söylüyor sevgilisi Özlem Hanım'a. Ayın 3'ünde, 3 Eylül tarihinde. Özlem Hanım da kendisini bir süre yalnız bırakmak istediğini, böyle uygun gördüğünü söylüyor. Ve ulaşamayınca da kağıthanedeki evine gidiyor ünlü oyuncunun. 5 Eylül tarihinde de koltuklu hareketsiz bir şekilde onu bulduğunu ifade ediyor. Şu an kesin ölüm sebebi Serhat Kılıç'ın belli değil. Otopsisi yapıldı. Adli tıp kurumuna cenazesi götürülmüştü. Yapılan otopsinin ardından kesin ölüm sebebi de elbette ki belli olacaktır. Tabii Özlem Hanım'a da soruluyor. Serhat Kılıç'ın herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığını yönünde yüksek tansiyon olduğunu, gastriti ve boyun fıtığı hastalıkları olduğunu ifade ediyor verdiği ifadesini, emniyetteki ifadesinde Özlem Hanım'ın sevgilisi. Serhat Kılıç'ın tabii sayısız şu anda da ekranlara taşıdığımız bu Muhsin Ertuğrul sahnesinde şu anda hem Türk bayrağına sarılı naaşını görüyorsunuz. Arkada da kendisinin bu sanat hayatı boyunca sahnede görev aldığı oyunlarını görüyorsunuz. Hem sahnesinde hem de birçok dizi setinde oyun oynadığı, rol aldığı, rolünü paylaştığı arkadaşları da bu alanda onunla birlikte onun son yolculuğuna eşlik ediyorlar. Bugün burada tören düzenlenecek ama salı günü Ankara'da cenazesi oradaki mezarlığa namazın ardından defnedilecek. Elbette ki herkesi inanılmaz şekilde şok eden bir durum yaşanmış oldu Serhat Kılıç'ın vefatıyla. Çünkü beklemeyen bir durum, herhangi bir sağlık problemi, ciddi bir sağlık probleminin olmadığını ifade etti sevgilisi de. Dolayısıyla insanları da şok etti. Şimdi sizden marşı okunacak. Dilerseniz törenden sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Buse Deviren aktardı. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini farklı soruşturmalarda bugün ifade verecek. Emre Aytekin detayları aktaracak. Emre.
3: Sen Alkan, Ankara Adliyesi bugün oldukça hareketli olacak. İlk soruşturmaya hemen bakalım. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla bugün Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Soruşturmanın geçmişine bakacak olursak, geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmanın gerekçesi ise 2021 yılında Davutoğlu'nun bir köy meydanında, Bingöl'de bir köy meydanında yaptığı bazı konuşmalar sosyal medyadan yeniden dolaşıma girmişti ve bu paylaşımların yayılmasıyla birlikte de başsavcılık bu görüntüleri incelemeye aldı ve Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediğini değerlendirdi ve şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'ne çağırdı. Davutoğlu saat 14'te burada Cumhuriyet Savcısına şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bir diğer önemli soruşturma ise Gökçek ailesine yönelik yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde başlamıştı yine o soruşturmada. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Bu soruşturmayı geçtiğimiz günde Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne gelmişti. Savcıya 2 saat şüpheli sıfatıyla ifade vermişti ve ifadesinin ardından da Ankara Adliyesi'nden ayrılmıştı. Yaptığı açıklamada ise soruşturmada gizlilik olduğunu, bu yüzden de soruşturmanın neticesini, sonucunu beklediğini ifade etmişti. Peki Gökçek ailesi kendisi hakkındaki kamuoyundaki bazı basın yayın sitelerinde yer alan bu iddialar neler? Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Şöyle ki Gökçek ailesinin 2020 yılında 30 bin euro ile Almanya'da bir şirket kurulduğu iddia ediliyor. Bu şirkete Türkiye'den kaynağı belirsiz yüksek tutarlarda şirketin yurt dışındaki hesaba paralar transfer edildiği öne sürülüyor ve böylece şirketin 4 yılda kaynağı belirsiz paralarla büyüdüğü iddialar arasında. İşte bu iddiaların haber sitelerinde yer almasıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Gökçek ve ailesi hakkında soruşturma başlattı. Geçtiğimiz günlerde ilk ifade Melih Gökçek verdi. İlk ifadeyi şüpheli sıfatıyla Gökçek verdi ve bugün de oğlu ve geleni saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Bizler de hem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik soruşturma hem de Gökçek ailesine yönelik devam eden soruşturmaya ilişkin detayları burada Ankara Adliyesi'nde takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Ebru Aytekin aktardı, ekranlarınıza getirdik. Eski MİT yöneticilerinden Kaşif Kozanoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli aranıyor. Arzu Kaya bize tüm detayları aktaracak Arzu.
2: Sena Alkan, evet, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Peki o 11 şüpheli kimdi? O dönem Kozanoğlu'nun cezaevinde bulunduğu sırada cezaevi görevlisi olan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin ise FETÖ suçundan firari olduğu ve yurt dışında olduğu belirtildi. Tabii önemli bir soruşturma 15 yıl sonra dosya raftan indi. Sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı ve açıklamasında hukuki süreci anlattı. 11 yıl önce gerçekleşen bu vefatın ardından ilk etapta dosyada takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Çünkü o dönem doğal ölüm gibi kayıtlara geçmişti soruşturma dosyalarına ve kalp damar hastalığı nedeniyle vefat ettiği noktasında doğal ölüme bağlı olarak soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verilmişti. Ancak bugüne gelecek olursak faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığınca ve aynı zamanda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda dosya tekrar yeniden incelemeye alındı. Özel bir ekip kuruldu ve bu kapsamda şüpheli ölüm noktasında ilk kez bir gözaltı kararı verildi. Tabii bu gözaltı kararı kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alındığını biliyoruz. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülüyor. Şüphelilerin şu dakikalar itibariyle emniyette işlemleri devam ediyor ve bir şüphelinin de yakalanması noktasında arama çalışmaları sürdürülüyor. Önemli bir soruşturma demiştik. Yaklaşık 15 yıl sonra olayın aydınlatılması noktasında yeni gözaltıların olması oldukça dikkat çekici ve şu an itibariyle dediğimiz gibi şüphelilerin işlemleri devam ediyor. İlerleyen günlerde gözaltı sürelerinin dolmasının hemen akabinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Silivri Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor ve ifadeleri de oldukça merak konusu olacak. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
1: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi eski MİT yöneticisi Kaşif Kozanoğlu'nun 2011'de cezaevindeki bu ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor. 15 yıl sonra açıldı. 11 şüpheliden 10'u yakalandı. Gözaltı kararı vardı 11 şüpheliyle ilgili. Ve 10'u da dönemin cezaevi çalışanı. Şimdi soruşturma nereye gider? İki konuğumuz var. Bir hoş geldiniz diyelim. Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin ve avukat Tarkan Erdal. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
5: Hoş bulduk, yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kozanoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklandı. Kasım ayında cezaevinde hayatını kaybetti. Şimdi bazı bulgular var, şüphe uyandıracak bir takım bilgi ve belgeler var. Bunlar kamuoyuyla da paylaşıldı. Aytunç Bey, buyurun bir sizinle başlayalım. Yani nedir, evet, bugün 15 yıl sonra bu dosyanın tekrar açılmasına sebep olacak bilgiler, bulgular?
4: Aslında bu dosyanın takipsizlik kararı vererek kapatılması şüpheliydi. Ve 15 yıl sonra Adalet Bakanı, Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu dosyayı açması çok değerli. Çünkü bildiğimiz şu, 2007'de başlayan sözde Ergenekon operasyonları, Ergenekon kumpası, Balyoz kumpasları ve diğer kumpaslarla birlikte Kaşif Kozanoğlu dosyası aslında çok önemli bir dosya. Çünkü Kaşif Kozanoğlu 13 Kasım 2011'de hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmeseydi 10 gün sonra mahkemede ifade verecekti. Ve o ifadesinde bir takım belgeler, bir takım dokümanlar, bir takım gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaktı. Çünkü baktığımızda Kaşif Kozinoğlu görev olarak da özel kuvvetlerde çalışmış, görevler yapmış, daha sonra MİT'e gelmiş ve MİT'te de en son Asya koordinatörü olarak Sayın Hakan Fidan tarafından göreve atanmış ve Ocak ayında da o görevine başladıktan sonra da bir kendisine Fethullahçı Fiyari Savcı Zekeriya Öz'ün çağırmasıyla da görevini bırakıp gelip ifade vermeyi kabul etmiş bir isimden bahsediyoruz. Fakat tabii ki daha önce elimizde şunu biliyoruz, Kaşif Kozinoğlu'nun bir kalp sendromu yaşadığı, 2004'lerde de yaşadığı bir takım sorunları olduğu bilinen bir şey. Bu raporlara da yansımış bir olay. Fakat bildiğimiz şu, yakın arkadaşları, işte Hasan Atilla Uğur, Hasan Ataman gibi isimlerle beraber aynı cezaevini paylaşan isimlerden biri, Kozinoğlu çok önemli bilgilere sahip bir isim ve ölmeden önce bir mektup hazırladığı, o mektubun biliyorsunuz bir kitaba dönüştüğü, 102 sayfalık bir mektup serisinin arka arkaya yayınlandığı Aydınlık Gazetesi'nde, dergisinde. Şimdi bunların hepsini alt alta koyunca bu ölümün şüpheli olmasının bence doğal aslında karşılanması gerektiği, neden 15 yıl beklendiği ama 15 yıl sonra açılmasının da çok önemli olduğu. Hatta ve hatta iddialardan biri, gardiyanlardan birinin o acil butonunun duyulmaması için odada radyo müziğini açtığı ve geç müdahale edilmesini sağladığı ve o kişinin de ölümünden sonra Kaşif Kozinoğlu'nun Fatih Üniversitesi'nde görev aldığı ve Fatih Üniversitesi'nde görev aldıktan sonra da darbe girişiminden bir hafta sonra Fransa'ya kaçtığı gardiyanlardan birinin biliniyor. Şimdi bunların hepsini alt alta koyduğumuzda mutlaka şüpheli bir ölüm ve bu şüpheli ölümün arkası, önü neyse hepsi çıkarılmalı. Çünkü yakın arkadaşları, yakın çevresi, ailesi, mektuplar, yani bunların hepsinin tekrar ve tekrar gündeme gelmesi gerekiyor. Ve Ergenekon kumpasının da en önemli ayağının Kaşif Kozinoğlu olduğu ve Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü olduğunun da aslında Akın Gürley'in başlattığı bu operasyonla birlikte bize daha net bir şekilde bize gösteriyor diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi siz bir parça bahsettiniz ama az önceki o bilgi ekranını bir açabilir miyiz değerli arkadaşlar? Buradan Avukat Tarkan Erdal ne der merak ediyorum bu yeni bulgulara dair. Şimdi gardiyan acil yardım uyarısına tepki vermiyor. Alarm sesi duyulmasın diye radyonun sesi açılıyor. Acil sağlık ekibi de bekletiliyor. Bütün bunlar ve bunun gibi birkaç bulgu daha var. Onları da siz aktarırsınız bize. Ne söylüyor? Yani bu bir suikasttir. Bu konuda da şüpheli, yani bunu şüpheli hale getirecek, bu konuda şüphelenmemize neden olacak yeterince bulgu vardı diyor musunuz?
5: Şimdi Sena Hanım, zaten bunu söyleyebiliyoruz ama söylememizin zaten bir de aslında ortada delili var. Hangi delilden bahsediyoruz? Biraz önce aslında o siz haberde de verdiniz, Aytun Çerkin de söyledi, siz de ifade ettiniz. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı diye bir başkanlık kuruldu biliyorsunuz Sayın Akın Gürlek Adalet Bakanı olduktan sonra. Bu daire başkanlığı faili meçhul suçları önce bir araştırıyor, dosyaya bakıyor bakın. O dosyalara baktıktan sonra özellikle kendilerine ilişkin ellerinde bir delil ortaya çıktıktan sonra ilgili dosyaları açıyor ve gözaltı kararlarını vermeye başlıyor. Yani her dosya inceleniyor faile meçhul suçlara ilişkin olarak araştırma konusunda, ama delillendirilen dosyalara ilişkin olarak soruşturma açılır açılmaz hemen biz gözaltı kararlarını görebiliyoruz delillendirdiği için. O yüzden sizin de biraz önce video duvarında bana sormuş olduğunuz, özellikle Aytun Çerkin de söylediği bazı FETÖ'cü iddialar var orada. İşte gardiyanların özellikle o FETÖ ile bağlantısı ve FETÖ'cü olması sebebiyle yurt dışına kaçtığı iddiası var. İlgili, yani Kaşif Kozinoğlu'nun bir şekilde rahatsızlandığı için acil yardım butonuna basmasına rağmen ya da basılmasına rağmen kendisinin radyoyla, radyonun sesini yükseltilerek o sesin duymasını engellendiğine yönelik iddia var. Şimdi zaten 10 şüpheli gözaltı kararı verildiği için ve bu şüphelilere baktığınız zaman Silivri cezaevinde çalışanlara özgü bir görev alanları da düşündüğünüz zaman, dönemin FETÖ'nün ne kadar etkili olduğu bir dönemden de bahsettiğiniz zaman, burada FETÖ'nün de parmağı olduğu zaman biz zaten neyi görüyoruz Sena Hanım? Özellikle faili meçhul suçlara ilişkin bu gibi durumlarda hep bir FETÖ bağlantısını görüyoruz. FETÖ bağlantısını gördüğünüz için Zekeriya Öz dönemin savcısı ve FETÖ'cü, kaçak, bahsedilen gardiyan, FETÖ'cü, diğerleri şu anda gözaltında olanlar var, onlar sorgulanacak. Yani bu dillerin hepsine baktığınız zaman bu dosyada takipsizlikle kapanmaması gereken bir dosya olduğu, tam tersine öyle hazırlanan raporun kalp krizi şeklinde olan bir durum olmayacağı, şüpheli bir ölüm olduğu ve bunun bir suikast mı, bunun nasıl olduğu konusunda araştırılması gerektiği konusunda biraz önce sorduğun soruyla bağlantılı olarak zaten savcıda kuvvetli suç şüphesi haline gelecek deliller de oluştuğu için biz şu anda bu gözaltı kararlarını ve dosyanın tekrar açıldığını gördük.
1: Şöyle nasıl olacak dediniz, yani bu dosyanın 15 sene sonra açılmasını değil, o dönem neden böyle kalp krizi deyip kapatıldığını konuşmamız gerekiyor.
5: Kesinlikle. Zaten deliller aynı, dosya aynı. Yani aynı derken etkin soruşturma yürümediğini anlıyoruz biz. Zaten o zamanki itip raporuna tekrar bakılıyor. Şimdi ortaya çıkan husus yeni değil ki. Yani ortaya çıkan husus, aradaki fark şu, siz de isabetle söylediniz. Ortaya çıkan geçmişteki olayları biz şu andaki analizimizle ortaya çıkartabiliriz. Yoksa olay aynı. 2011'deki olay, yaşanan olay, gardiyanın sesini açıyor olması, raporlar, ilgili Kaşif Kozinoğlu'nun özellikle duruşmaya çok yakın bir zamanda konuşmasını önlemek için bu iddialar zaten vardı. Zaten hani bir şekilde Kaşif Kozinoğlu'na bunun suikast şeklinde olabileceği şeklinde, ama o dönem takipsizde kapatıldığı için biz şu anda açtığımız dosyada o delilleri değerlendiriyoruz. Zaten biraz önce de söyledim, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı gözaltı kararını eğer bir Cumhuriyet Savcılığı verirse elindeki delillere göre verdiğini anlıyoruz. Yani kendisi de zaten aslında o şüphesini oluşturacak delillerin olduğunu anlıyoruz, ama ifadelerden sonra tabii daha net bir şekilde yorum da yapılacaktır. İfadelerde neyi söyleyecekler? Tabii ilgili kişiler yurt dışındaysa, neredeyse, kimlerle bağlantılı, onları da ortaya çıkartmaya çalışacak zaten Cumhuriyet Savcılığı Sena Hanım.
1: Teşekkürler. Şimdi önümde bir geçmişe dönük bir haber küpürü de açık. Şöyle, üst düzey MİT yöneticisi Kozinoğlu'ndan çarpıcı mesaj başlığıyla yazılmış bir haber bu. Beni öldürecekler. Geçtiğimiz cumartesi Silivri cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu vefatından sonra yapılan bir haber. Ölmeden kısa süre önce gönderdiği açıklamada öldürmek dahil her şeyi yaptırabilirler diyor. İşte Kozinoğlu'nun sona geldi başlıklı mesajı diye de verdiği mesajlar yayınlanıyor. Şimdi diğerlerine bakamıyorum, biraz küçük puntoyla yazıldığı için. Ama siz az önce dediniz ki Aytunç Bey, Kozinoğlu çok önemli bilgilere sahipti. Mektupları vardı, bunların bir kısmı kitaplaştırıldı. Şöyle bir, neydi bu bilgiler? En azından kamuya açık olan kadarıyla bizimle paylaşır mısınız? Mesela ölümünden önce sona geldi başlıklı bir ayrıca bir mektubu, bir mesajı daha var ve burada beni öldürecekler, her şeyi yapabilirler diyor.
4: Evet. Şimdi Kozinoğlu sonuçta Asya'dan sorumlu MİT'te görevli koordinatör olarak atanması ve ondan önce görev yaptığı yerler itibariyle baktığımız zaman Kaşif Kozinoğlu'nun Fethullahçı terör örgütü, Fethullahçı yapılanma ile ilgili elinde çok ciddi belgeler ve bilgiler olduğuna dair tahmin ettiğimiz aslında en önemli somut durum bu. Ve bütün dünyadaki örgütlenmesine dair, işte özellikle Rusya, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelerde ağırlıklı olarak yaptıkları çalışmaları anlatması. Hatta mektuplarında mesela 35 yıllık yol arkadaşı Nurettin Veren de anlattı gibi cümleler kendi elyasıyla yaptığı mektuplar var. Ve o mektuplarda da bu ifadeleri geçiriyor. Ve arkasından baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA'nin Türkiye'deki Fethullahçı yapılanmayı nasıl örgütlediği, dünyada oluşumuna Fethullah'ın, Fethullahçıların oluşumuna, Fethullahçıların güçlenmesine nasıl destek olduğuna dair, tanıklıkları olduğuna dair çok ciddi iddialar var. Ve Kozinoğlu hangi dosyadan alındı? Oda TV'ye, Sonay Yalçın yönettiği gazeteci dostumuz, Oda TV'ye bilgi sızdırmakla suçlanıyor. Ama böyle bir şey olmadığı da aslında ortaya çıkmıştı. Yani şimdi bunların hepsini alt alta koyduğumuzda Türkiye'deki Fethullahçı yapılanmanın ki MIT'in en önemli isimleri

0: isimlerinden biri olarak değerlendirdiğimizde Kaşif Kozinoğlu'nun Fethullah'ın 2010'larda, 2011'lerde devletin hangi aygıtına, hangi kurumuna girdiğine dair saptamaları olduğunu da tahmin edebiliyoruz. O yüzden Kozinoğlu'nun konuşması veya konuşmaması birileri için önemliydi ve konuşturulmaması lazımdı. Bence bu ölümün bu yönüyle aydınlatılması ve sadece gardiyanlar olarak değil, yani gardiyanlar burada baktığımızda sonuç, yani orada talimat veriliyor ve işte şunu yapın bunu yapın deniliyor, tamam. Ama esas olarak bunun dışarıdaki örgütleyicileri, kaçakları, firarileri kimler, bunların hepsinin çıkarılması bence Kaşif Kozinoğlu olayının aynı Uğur Mumcu suikastı gibi, aynı Eşref Bitlis suikastı gibi, ki hepsinin dosyası açıldı, çok önemli bir eşik olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki. Şimdi resmi ölüm nedeni akut koroner yetmezlik, yani kalp krizi olarak açıklanıyor. Merak edilen bir soru da, acaba bir fethi kabir kararı burada da çıkar mı Tarkan Bey? Çıkarsa burada ne gibi bir bulguya erişilebilir bu karar sonrası?
2: Şimdi Sena Hanım, tabii bu noktada Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürüttüğü zaman elindeki delillere göre, acaba söylediğiniz gibi eğer burada adli tıp raporuna ilişkin olarak hani zehirlendi iddiası var, kalp krizi geçirdi geçirmedi, işte arada bir suikast mı olacağı iddialar olduğu için, eğer ihtiyaç görürse tabii ki fethi kabir kararı çıkabilir. Ama fethi kabir kararının çıkabilmesi için savcılık bu kararı alabilir. Onda bir sorunumuz yok. Ama gerçekten fethi kabire ihtiyaç duyabilecek bir raporlarda çelişki hissediyor mu, düşünüyor mu, ifadelerde bir problem var mı? Önce bence onları toplayacaktır. Onları topladıktan sonra teknik olarak fethi kabir kararı açılıp da o cesede ilişkin olarak, cansız bedeni ilişkin olarak oradan elde edilen bulgular soruşturmaya bir katkı.

0: Türk ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının değerlendirildiği orta vadeli programla bütçedeki stratejik öncelikler de belli oldu. Buna göre bütçe harcamalarında en fazla artış %229'la savunmada olacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün yatırımları için ayrılan bütçe harcamaları ise %139 artacak.
1: Devam eden savaşlar, uluslararası krizler. Jeopolitik risklerin yükselmesiyle Türkiye savunma yatırımlarını hızlandırdı. Bütçede savunmaya ayrılan pay %229 artırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı orta vadeli programda kamu bütçesinin yönlendirileceği öncelikli alanlar da yer aldı. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği OVP'ye göre bütçe harcamalarında en yüksek artış %229'da savunmada olacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün yatırımları için yapılan bütçe harcamaları da %139 artacak. Maden aramalarını %150'lik artışla sosyal konut, %103'le organize tarım bölgesi, %71'le içme suyu yatırımları takip edecek. Geçen yıl Türkiye'nin askeri harcamaları dolar bazında bir önceki yıla göre %7,2 artış göstererek 30 milyar dolar olmuştu. Artan risklerin etkisiyle küresel askeri harcamalarsa 2025'te 2 trilyon 887 milyar dolarla en üst seviyeye ulaşmıştı.
0: Dünyada artan gerilim, bitmeyen savaşlar ve iklim krizinin etkileri gıda fiyatlarını küresel ölçekte arttırıyor. Peki dünya bir tahıl kriziyle karşı karşıya mı? Özellikle son yıllarda Rusya-Ukrayna savaşıyla da beraber Afrika kıtasını çok sert etkileyen tahıl yoksunlukları yaşanıyor orada. Orta ve uzun vadede gıdaya erişim bütün bu etkenlerle beraber bir soruna dönüşebilir mi? Tüm bu soruların yanıtını İrem Şimşek'in dosya haberinde izleyeceğiz şimdi.
2: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyük sorunlar yaşandı.
3: Belirsizliğin artmasıyla beraber çiftçi iyice karamsarlaştı. Ciddi bir tarımsal kuraklık vardı.
4: Bir gıda arzı da belirsizlikleri sevmiyor.
1: Devam eden savaşlar, iklim krizi ve artan belirsizlik ortamı. Bu durum her şeyi olduğu gibi gıdaya erişimi de vuracak. Dünya tahıl kriziyle karşı karşıya.
2: Maalesef şu an dünyada temel gıdaya erişim oranında %22'lik bir azalma istatistiğini Birleşmiş Milletler FAO vermiş durumda.
4: Ürünün hem rekolte düşüyor hem de kalite kaybı oluyor.
5: Buğday hem mutfağımızın vazgeçilmez ham maddesi hem de küresel ekonominin en hassas terazisi. Bir yanda devam eden savaşlar, diğer yanda iklim krizi bu terazinin dengesini bozuyor. Dünyanın tahıl ambarları alarm veriyor.
1: Bundan 4 yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bu krizi tetikledi. Her iki ülkenin de en stratejik ürünü buğday. Sekteye uğrayan ticaret, o buğdayın başka ülkelere ulaşmasını bir süre neredeyse imkansız hale getirdi.
4: Arzda yaşanan, sevkiyatta yaşanan problemler genel itibariyle büyük bir zorluk yarattı.
2: Karadeniz'deki gemi taşımacılığında büyük sorunlar yaşandı ve üretilen ürünün lojistiğinde de çok büyük fiyat artışlarına ve olumsuz etkilere neden oldu.
1: Belirsizlik hızla arttı. Ham madde ve yakıt maliyetlerinin artışı, lojistik sevkiyatın da zorlaşmasıyla üretim yapamaz hale gelenler bile oldu.
5: Son yıllarda devam eden savaşlar tahıl taşımacılığını sekteye uğratıyor. Kötü hasat beklentileri gıda fiyatlarını tırmandırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Temmuz ayında küresel gıda fiyatları son 3 yılın zirvesine çıktı.
4: Ham madde fiyatları arttığı zaman çiftçiler de gerekli kimyasalı, gerekli gübreyi, gerekli tarım ilacını kullanmaktan geri duruyorlar.
3: Toprağa tohumu attığınız zaman neyle karşılayacağını bilemiyorsunuz. Gübre fiyatının ne olacağı, mazot fiyatının ne olacağı, satacağınız ürünün fiyatının ne olacağı hiç belli değil.
1: Ve iklim krizi. Aşırı hava olayları da birçok bölgede çiftçiyi vurdu. Krizi tetikleyen bir başka sebep oldu.
3: Özellikle geçen yıl ciddi bir tarımsal kuraklık vardı. Ekilemeyecek, biçilemeyecek durumda tarlalar oldu.
1: Peki bu kriz gıdaya erişimi nasıl etkileyecek? Araştırmalar ne söylüyor?
5: Dünya Gıda Programı'na göre 2027 yılının sonuna kadar günlük gıda ihtiyacını karşılayamayanların sayısı 225 milyondan 274 milyona kadar çıkabilir.
1: Yani artık tehlike çanları çalıyor. Bu kriz kısa.

0: kısa vadede sanılandan çok daha ağır sonuçlara yol açabilir.
1: Gıdanın başlangıcı çiftçinin tarlasıdır. Oradaki sorunları çözemezsiniz, gıda problemini de çözemezsiniz.
2: Dünyanın paralelinde ülkemizde de etkilenecektir mutlaka. Çünkü gıdanın uluslararası ticaretini yapıyoruz.
0: Bu krizi atlatmanın yollarına gelince.
2: Öncelikle üretileni korumak açısından alınan tedbirler. Belki iklim akıllı gıdaların ekilmesi. Üretim deseni yani üretim planlamasının buna uygun olması lazım. Çiftçinin de bu bilinçli olması lazım. Yani bu planlı ekim işine direnç göstermemesi lazım.
3: Burdur'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyü yakınlarında başladı. Dumanı fark eden köylüler 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangına 2 uçak, 3 helikopter ve 112 personelle müdahale ediliyor. Türkiye sınır ötesinde aranan organize suç örgütü liderleri ve üyelerinin peşine düştüğü sınır ötesi kapan sonuç vermeye başladı. 2026 yılının ilk 8 ayında 44 ülkede yakalanan 657 şüpheli Türkiye'ye getirildi. Peki kaç kişi hangi bültenle aranıyor? Habertürk muhabiri Emrah Tekin'in özel haberi geliyor ekrana.
0: ...44 ülkeden 657 firari iade edildi. Türkiye, organize suç örgütü liderleri ve üyelerinin peşine düştü. Yurt dışına kaçan firarilere yönelik sınır ötesi kapan sonuç vermeye başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla... ...uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanması... ...ve Türkiye'ye iadelerine yönelik trafik hız kazandı. Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere yürütülen diplomatik temaslar ve güvenlik işbirliği rakamlara da yansıdı.
4: Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesinde kaçarlarsa kaçsınlar, takip edeceğiz.
0: 2021-2025 yıllarının Ocak-Ağustos dönemlerinde yurt dışından Türkiye'ye iade edilenlerin ortalaması 107 idi. 2026'nın aynı döneminde ise bu sayı 657'ye çıktı. Türkiye'ye getirilen 657 kişinin 162'sinin organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu belirlendi. Sadece yurt dışındaki firariler değil, Türkiye'de saklanan yabancı uyruklulara yönelik operasyonlar da sürüyor. Yabancı ülkelerin kırmızı bülten ya da difüzyon kararıyla aradığı şüphelilere yönelik operasyonlarda 2026'nın ilk 8 ayında 53 ülke tarafından aranan 409 kişi Türkiye'de yakalandı. Bu kişilerden 90'ının organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheliler ilgili ülkelere gönderildi.
5: Türkiye'nin aradığı firariler için de uluslararası seviyede çalışmalar devam ediyor. 2026 yılının ilk 8 ayında 860 şüpheli hakkında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarıldı.
0: Türkiye tarafından kırmızı bültenle veya uluslararası seviyede aranan toplam 3852 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 1400'ü asayiş, 718'i kaçakçılık ve organize suçlar, 898'i narkotik, 836'sı ise terör suçları kapsamında aranıyor.
6: Yat.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra üçlü mekanizma toplantılarıyla da iade süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik temaslar artırıldı. Yurt dışına kaçan firarilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine yönelik süreçlere yoğunlaşıldı.
3: İstanbul'dan iki kaza anını getirelim ekranlarınıza. İlk kazada bir otomobil bariyerin üstüne çıkıp sürüklendi. Diğer olayda ise makas atma hevesi kazayla son buldu.
0: Önce önündeki araca çarptı, sonra bariyerin üstüne çıktı. Bir süre sürüklendikten sonra takla attı. İstanbul Eyüp Sultan'da TEM otoyolunda ilerleyen araç trafik aniden yavaşlayınca önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerin üstünde kayarak gitti. Ardından da orta refüje düşüp takla attı. Bir başka kazada Pendik'te oldu. Sol şeritte ilerleyen otomobili geçmek isteyen bir sürücü hızlanarak makas atmaya çalıştı. Kontrolden çıkan otomobil orta şeritteki araca arkadan çarptı. Kazada iki araçta da büyük hasar oluştu.
3: Adıyaman'da bir kadın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen saldırgan tarafından sokak ortasında darp edildi. Yoldan geçen bir kişi kadına

0: yardım etmek isterken saldırgan tarafından bıçaklandı.
1: Şiddet gören kadına yardım etmek istedi. İyi niyeti az kalsın canından edecekti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Adıyaman'da yaşandı. İkisi kadın, üç kişi sokakta yürüyordu. Erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen kadınlardan biriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Saldırgan erkek, kadına vurmaya başladı. O sırada sokaktan geçen U.Y. olayı görünce müdahale etmek istedi. Saldırganla kavga etmeye başladı. Kavga sırasında saldırgan U.Y.'yi bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan U.Y.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan U.Y.'nin sağlık durumu iyi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Adana'da 19 yaşındaki genç işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki adamı darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın faili adli kontrolle serbest.
2: Namus davası de Caner. Namusuma de gözüktülerdi. Öyle vurdum de oğlum.
1: Arabadan inip engelli adama saldırdı. Yere yılan adamı tekme tokat dövmeyi sürdürdü. Olay 2 Eylül'de Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Arabadan inen 19 yaşındaki sürücü, %45 işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş'ı sokak ortasında darp etti. Çevredekiler araya girince 55 yaşındaki engelli adam uzaklaştı. Ailesinin şikayeti üzerine polis harekete geçti. Saldırgan C'de gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anının görüntüleri ortaya çıkınca saldırgan yeniden gözaltına alındı.
2: Namusuma de gözüktülerdi, öyle vurdum de oğlum.
1: Şüpheli gencin ablası engelli adamın kendilerinin fotoğrafını çektiğini iddia etti. Kardeşi CD'yi telefonla arayarak yardım istediğini belirtti.
3: Kardeşim geliyor, daha sonrasına geldiği zaman telefonunu ver abi diyerek ithamda bulunuyor ama telefonu vermiyor vatandaş.
1: Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Türkiye'nin ilk çift kol nakillisi Cihan Topal yıllardır kullandığı otomobilinin direksiyonuna bu kez geçemiyor. Çünkü ehliyetini yenilemek için gerekli olan sağlık raporu komisyondan çıkmadı. Hayatını devam ettirmek için ehliyete ihtiyaç duyan Topal bu sorunun çözülmesini istiyor.
4: Ehliyetim yenilenmediği için arabamı da kullanamıyorum. Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Pazarcılık yapıyordum. Ailemi geçindirmek için. Bunları yapamıyorum şu an.
1: Çift kol nakli oldu. Yıllarca hayatına normal şekilde devam etti. Ehliyetini yenilemeye gittiğinde işler değişti.
4: Ameliyat olduktan 5 yıl sonra A2 motosiklet ehliyeti aldım. Aynı şekilde tam teşekküllü hastane raporuyla aldım. Yani ben bunu varıp da aynı hastaneye gittiğimde ehliyetimi yenilemek için bu raporu ben alamadım.
1: Aydın'da yaşayan Cihan Topal, 2008'de geçirdiği iş kazasında iki elini kaybetti. 2 yıl boyunca elleri olmadan yaşadı. Ardından 2010'da Antalya'da Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi tarafından Türkiye'nin ilk çift kol nakli gerçekleştirildi. Topal yeniden hayata tutundu.
4: Artık normal bir vatandaş gibi her şeyimi yapabiliyorum ben. Her şeyimi kullanıyorum. Aracımı, motorumu, incelim, değitim, çocuklarımın en her şeyimi yapabiliyorum.
1: Ancak mevcut ehliyeti yenilemek istediğinde sağlık raporu alamadı.
4: Ortopedi doktor ben dedi size Cihan Bey komisyonu sevk edeceğim. Neden dedim hocam böyle bir şey düşündünüz, komisyonu sevk etmek karar aldınız? Ben dedi yönetmelik dışına çıkamam dediği için.
1: Komisyon Cihan Topal'ın sadece traktör kullanabileceğine karar verdi.
4: Ben yıllardır ehliyetlik araç kullanıyorum. Yıllardır da çocuklarımla, eşimle Antalya ya da Türkiye'nin her bir köşesine arabamla gidebiliyorum. Hiçbir trafik kazam, bir radar cezam, hiçbir şekilde cezam olmadığı halde.
1: Geçimini sağlamak için ehliyete ihtiyacı olan Cihan Topal bu sorunun çözülmesini istiyor.
5: Bunların bir şekilde dikkate alması gerekiyor çünkü benzeri yok. Dünyada da çok hani örnekleri çok az. Bize de ilk defa olan bir şey. Bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor.
0: Bingöl'de kuvvetli rüzgar ortalığı birbirine kattı. Çatılar uçtu, inşaat alanlarından savrulan kumlar nedeniyle göz gözü görmedi.

0: Rüzgar giderek şiddetini artırdı. Sonunda ortalık birbirine girdi. Görüntüler Bingöl'den. Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar nedeniyle 12 binanın çatısı uçtu, 3 ağaç devrildi. İnşaat alanlarından rüzgarla birlikte savrulan kum ve toz görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. Fırtına nedeniyle neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Bursa'da cirit atları kışın yapılacak müsabakalara hazırlanıyor. Yetiştiricileri şampiyon atları denizde yeni sezona hazırlıyor.
0: Atlar önce ısınıyor, ardından denize sokuluyor. Cirit atları kışa böyle hazırlanıyor. Bursa'da cirit takımlarının atları için kış hazırlık dönemi başladı. Sporcular ve antrenörleri onları müsabakalara hazırlamak için denizi tercih ediyor.
2: Atlar denize sokulmadan önce ısınması gerekiyor. Bunun için de atlı cirit oyunu oynanacak.
0: Atlar Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu sahiline getiriliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kumsalda önce cirit oynuyorlar.
2: Ciritin ardından atlar denize sokuldu. Yazın yorgunluğunu atacaklar. Aynı zamanda kışa da ciddi bir hazırlık yapacaklar. Çünkü deniz suyu onlar için şifa demek.
3: Hani insana nasıl yüzme iyi geliyorsa atlara da aynı şekilde. Atlar bizim için bir yaşam kaynağı. O yüzden atlarımızı sevdiğimiz için yani her sene standart geliyoruz biz buraya.
4: Atlarımızın tedavisi için, bakımı için ve sporcularımıza bir eğlence olsun diye böyle bir iki gün kamp yapıyoruz.
0: Deniz suyundaki zengin mineraller atların sağlığı üzerinde olumlu bir etki sağlıyor.
1: Kastamonu'daki Pompeiopolis antik kentindeki kazılarda binlerce yıllık miras gün ışığına kavuştu. Antik kentte oldukça iyi korunmuş 105 metrekarelik mozaik ve 2000 yıllık Eros başı bulundu.
0: Kazı ekipleri derine indikçe binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıktı. Üzeri asırlardır toprakla kapalı olan mozaik ve Eros başı keşfedildi. Sevindirici haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis antik kentinde 2 yıldır süren kazılarda arkeologları heyecanlandıran eserler bulundu. Milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Oldukça iyi korunan mozaik döşemesinin tamamını ortaya çıkartmak için çalışma sürüyor. Roma döneminden kalma ikinci eser ise Eros başı. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen eser gün ışığına kavuştu. Tarihi miraslar önümüzdeki günlerde ziyaret edilebilecek.
1: Dünyaca ünlü Grammy müzik ödülleri Şubat ayında sahiplerini bulacak. Bu yılda seçkin bir jüri heyette yer alacak. O isimler arasında Türkler de var. Biri de piyanist Büşra Kayıkçı. Peki teklif kendisine nasıl geldi? Süreç nasıl ilerleyecek? Muhabirimiz Dilara Civelek anlattı. İzleyelim.
5: And the Grammy goes to Olivia. I want to say tonight that trans people are not invisible.
0: Dünyanın en iyi sanatçılarını seçen o jüri koltuğuna bu kez Türkler de oturacak. Grammy müzik ödüllerinin jürisinde bu yıl piyanist Büşra Kayıkçı da var.
6: Ben haberi aldığımda bu arada Kanada'ya doğru gidiyordum. Uçaktaydım aslında. Çok heyecanlandım elbette.
0: Grammy ödül törenine 5 ay kaldı. Jüri yine sanatçı, söz yazarı, menajer, yapımcı ve ses mühendislerinden oluşacak. Kimlerin jüride yer alacağını ise The Recording Academy adlı kuruluş belirliyor. Bu yıl bir dizi radikal karar aldılar. Jüriye dünyanın birçok ülkesinden 4000'den fazla müzik profesyoneline davet etti.
7: Türkiye'den de birçok isim bu yıl oy veren jüri kategorisinde Recording Academy'ye seçildi. Bu isimlerden biri de Büşra Kayıkçı.
6: Ben bir başvuru yapmadım açıkçası. Davet aldım. Müzik kariyerinizde yaptığınız tüm çalışmalar değerlendirmeye alınıyor, bir portfolyo iletiliyor. O değerlendirme sonucunda işte Temmuz ortasıydı falan bana haber geldi.
0: Kayıkçı, sanatçı kimliğinin yanı sıra aslında bir iç mimar. Henüz 9 yaşındayken tanıştığı piyano ise hayatının vazgeçilmezi.
6: Çok küçük yaşta eğitimler almaya başladım aslında. Eş zamanlı olarak resim dersleri de alıyordum. Hem müziğe hizmet ediyor hem birbirini besliyor.
0: Peki milyonlarca kişinin takip ettiği Grammy müzik ödüllerinde oylama nasıl olacak?
6: İki aşamalı bir oylama sistemi var. Ve sizden de her alanda oylama yapmanız beklenmiyor aslında. Yani kendi uzmanlık alanınıza göre. Hani online bir şekilde oylama yapılıyor. Hani fiziksel olarak orada bulunma gibi bir zorunluluk yok.
0: Grammy Müzik Ödülleri 7 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
1: Hadi bir de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
8: Tchaikovsky'nin Fındık Kıranı'na çağdaş bir yorum geliyor. Fındık Kıran bu bir masal değil, İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Novaya Opera, Balet Moskva'nın 35 yıllık çağdaş bale prodüksiyonu, Altın Maske ödüllü koreograf Pavel Glukov'un klasik Fındık Kıran anlatısını Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde yeniden yorumluyor. Gösteri 11-12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik kuşağının yıldız isimleri olan Fedor Rudin, Alexandra Sum, Mateşus, Lydia Shelley ve Julien Liber'in oluşturduğu beşlinin Türkiye'de ilk kez sahne alacağı açılış konseriyle 6 Eylül'de başlıyor. Kapanış konserinde ise dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Elish Quantity ağırlayacak. Festival 6-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Türk pop müziğin sevilen sanatçısı Bengü hayranlarıyla buluşuyor. Sahici, Korkma Kalbim, Yaralı ve Unut Beni gibi unutulmaz şarkılarını seslendireceği konser 11 Eylül'de Vadi Açık Hava sahnesinde.

Perafilm sezonu zamana meydan okuyan yapımlarla açıyor. Şimdi Uzaklardasın programı Quentin Tarantino'dan David Lynch'e, Coen kardeşlerden Brian De Palma'ya, sinemanın usta yönetmenlerinin imzasını taşıyan 7 filmlik bir seçkiyi 9 Eylül-11 Ekim arasında Pera Müzesi Auditorium'unda izleyiciyle buluşturuyor.

İstanbul'da Erol Evgin coşkusu, sanatçı zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 7 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

0: İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 30. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken tiyatro, performans ve dans yapımlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak festivalin açılışı Karolin Gila Nguyen imzalı Lacrima ile yapılacak. Program 22 Ekim günü tiyatro severlere kapılarını açıyor. Alternatif rock müziğin yükselen isimlerinden Sena Şahin İstanbul'da sahne alıyor. Kendine özgü vokali, enerjik duruşuyla dikkat çeken sanatçı 9 Eylül'de Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşuyor.
1: Biz gün ortasının sonuna geldik. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde açık ve net var. Ben Sena Alkan. Beklerim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 22, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü açık, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşın kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyor.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 7 Eylül Pazartesi, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker. Haber Hattı başlıyor. Ve Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Son gelişmeleri, son detayları özellikle Arzu Kaya'dan dinleyeceğiz. Arzu.
1: Ayşe Süberker, tam 15 yıl önce cezaevinde ölü bulunmuştu. O dönem doğal ölüm olarak kayıtlara geçmiştik. Kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. Ama bugün 15 yıl sonra baktığımız zaman artık bu bir şüpheli ölüm dosyası ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma söz konusu. O dönem böyleydi, ancak bugüne baktığımızda tam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kimlerdi bu 11 şüpheli? O dönem cezaevinde görev yapan 11 şüpheli. Bunlardan 10'u gözaltına alındı. Şu anda emniyette işlemleri devam ediyor. Bir tanesinde FETÖ firarisi olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespitleri dosyada söz konusu. Sabah saatlerinde Akın Gürlek de, Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı. Hukuki süreci anlattı ve faili meçhul suçları araştırma bürosu başkanlığınca dosyanın yeniden ele alındığını ve dosyaya ilişkinde özel bir ekip kurulduğundan bahsetti açıklamasında. Aynı zamanda dosyayla ilgili bir gizlilik kararı oldu ve titizlikle çalışmaların yürütüldüğünü aktardı Bakan Gürlek. Bugüne bakacak olursak sabah saatlerinde bu şüpheli ölüme ilişkin ilk gözaltı kararları verildi. Toplamda 11 şüphelinin gözaltına alınması beklenirken 10'u dediğimiz gibi gözaltına alındı ve bir şüphelinin de yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Tabii dikkat çeken bir soruşturmadan bahsediyoruz aslında. Çünkü 15 yıl önce bir vefat gerçekleşti ve Kaşif Kozinoğlu o dönemde Ergenekon soruşturması kapsamında cezaevinde bulunuyordu. Ancak bugüne baktığımızda tekrardan artık şüpheli bir ölüm dosyasından bahsediyoruz. Faili Meçhul Suçları Araştırma Bürosu koordinesince Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 10'u şu anda gözaltında bulunuyor ve verecekleri ifadede gerçekten soruşturma kapsamındaki sır perdesini de ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Aktardı Arzu Kaya. Bu arada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini bugün ifade verecek. Ankara Adliyesi'ne bir dönelim. Oradan son durumu bize Emre Aytekin anlatacak. Emre.
2: Ayşe Süberker, iki ismin dakikalar sonra Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla Cumhuriyet Savcısına ifade vermesi bekliyor.

0: deniyor. Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek yürütülen soruşturma kapsamında ifade verecek. Soruşturmayı kısaca bir hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı bu soruşturma. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. İddia şu, yurt dışındaki Gökçek ailesine ait şirket hesaplarına Türkiye'den kayıt dışı bir şekilde para transferi yapıldığı yönünde bazı haber sitelerinde haberler yer almıştı, iddialar yer almıştı ve bu kapsamda da başsavcılık harekete geçerek bir soruşturma başlatmıştı. Geçtiğimiz günlerde de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Savcısına şüpheli sıfatıyla 2 saat bir ifade verdi ve ifadesinin ardından da buradan ayrıldı. Onun ayrılmasıyla birlikte başsavcılık bir açıklama yaptı. Hem gelini hem de Melih Gökçek'in oğlunu yine şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı ve dakikalar sonra da bu ifade işleminin alınacağını ifade edelim, belirtmiş olalım. Peki Gökçek ailesi hakkındaki ortadaki iddialar neler? Kısaca ondan da bahsedelim. Şöyle ki Gökçek ailesinin Almanya'da bir şirket kurduğu iddia ediliyor. Bu şirketi 30 bin avro sermaye ile kurdu Gökçek ailesi. İlk etapta şirketin herhangi bir ticari faaliyeti olmamasına ve çalışanı bulunmamasına rağmen şirket hesabı Türkiye'den gelen kayıt dışı paralarla büyüdü. Şirketin mal varlığı Almanya'da büyüdü. 3 milyon avroya ulaştığı öne sürülüyor. İşte bu iddiaların basında yer almasıyla birlikte başsavcılık söz konusu iddialar hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla bu soruşturmayı başlattı. Dediğimiz gibi dakikalar sonra da İbrahim Melih Gökçek'in oğlu ve geline Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vermiş olacak. Tabii bugün Ankara Adliyesi oldukça yoğun, hareketli. Bir diğer önemli soruşturma da yakından takip ediliyor. O da şu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında yürütülen soruşturma. Geçtiğimiz günlerde Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlamasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Ve bu soruşturma kapsamında da Ahmet Davutoğlu'nun saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. Bizler de bu iki önemli soruşmayı yakından takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala, teşekkürler Emre Aytekin aktardı. Bu arada Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyon düzenlendi. 53 şüphenin yakalanması için 20 ilde operasyon yapıldı. 45 şüpheli gözaltına alındı. İzmit'teki depolarda depremzedeler için alınmış ancak hiç teslim edilmeyen malzemeler olduğu ortaya çıktı.
2: Müfettiş raporları, özel denetim raporları, mali kayıtlar, para transferleri hepsi detaylı şekilde incelendi. Ahbap Derneği'ne yönelik yeni operasyon için düğmeye basıldı. Haluk Levent'in başkan olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Toplanan deprem bağışlarının akıbetinin belirlenmesi için yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni delillere ulaştı. Başsavcılık, 6 Şubat'tan 31 Aralık 2023'e kadar derneğin topladığı bağışların 4,3 milyar lira olduğunu belirledi. Bunun 4,2 milyar lirası harcanmıştı. 950 milyon lira ise nakit olarak çekilmişti. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon lira transfer edildiği belirlendi. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, şahsi menfaat sağlandığı tespit edildi. 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik inceleme başlatıldı. Derneğin İzmit'te kullandığı depolarda ise skandal ortaya çıktı. Depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemeleri kullanılmadan bunca zamandır bekletilmiş, çürümeye terk edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz ifadelerini kullandı.
1: Ve geçen hafta Alsu isimli tankerle çarpışarak Silivri açıklarında batan Tuğberk İvamoğlu gemisi ve 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor. Şimdi o noktaya bir gidelim. Elif Yavuz bize aktaracak. Herhangi bir gelişme var mı Elif?
3: Geminin yerinin enkazının belirlenmesinin dışında yeni bir gelişme yok Ayşe Süberker, ama bu da önemli bir gelişme tabii. Cuma günü öğleden sonraki saatlerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. 720 metre derinlikte batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri belirlendi. ROV cihazlarla bu çalışmalar yapıldı. TCG Akın gemisi tarafından kazanın yaşandığı noktada çalışmalar halen devam ederken cihazlarla, sonar aramalarla yapılan çalışmalar neticesinde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının 720 metre derinlikte olduğu ortaya çıktı. İlk olarak Tuğberk İmamoğlu yazısı tespit edildi. Bunun üzerine batan gemi olduğu da tam olarak belirlenmiş oldu. Ekiplerin şimdi ise kayıp 10 mürettebası arama çalışmaları devam ediyor. 7/24 esasıyla deniz kuvvetlerine bağlı unsurlar, özellikle TCG Akın gemisi, bir helikopter, bir uçak, bir İHA ile bu çalışmalar yürütülüyor. Zaman zaman da TCG Akın gemisine sahil güvenlik botu olan Güven gemisi de destek veriyor, öncülük yapıyor. Sahil güvenlik ekipleriyle deniz üstünde aramalar devam ediyor. 550 kilometre karelik alanda bir çalışma yapılıyor. Sadece kazanın yaşandığı noktada değil, çok daha geniş bir alanda da bu arama çalışmaları halen devam ediyor. Ailelerin ise Silivri'de bekleyişi sürüyor. Zaman zaman onlar da gelip bize bir gelişme var mı, yeni bir haber var mı diye soruyorlar. Ancak enkazın yerinin tespit edilmesi dışında henüz bir gelişme olmadı. Ama tabii çalışmalar halen devam ediyor. Kazanın ardından ise başlatılan soruşturma kapsamında birinci kaptan ve üçüncü kaptan tutuklanmıştı, hatırlarsınız. Onlar da ifadelerinde Ağustos gemisi olarak biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık, onlar bize çarptı ifadelerini kullandı. Çünkü Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazı kapalıydı. Yani hayalet gemi modundaydı. Soruşturma halen devam ediyor. Konuya ilişkin ön bilirkişi raporu çıktı ama geniş kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Bu yüzden de enkazın yerinin tespit edilmesi önemli. Geminin nasıl battığı, alabora mı olduğu, seyir halindeyken mi battığı gibi soruların yanıtı enkazda yapılacak çalışmalar ve görüntülemeler sonucunda netleşecek. Ama halen kazanın üstünden yaklaşık 5 gün geçti. 2 Eylül gecesi yaşandı bu kaza. Salıyı çarşambaya bağlayan gece saatlerinde saat 3.12'de meydana geldi çarpışma. Ve o günden bugüne çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. 10 mürettebat hala aranıyor Ayşe Süberker.
1: Pekala Elif Yavuz, teşekkür ediyoruz. Hala haber yok, çalışmalar sürüyor. Şimdi biraz dış dünyaya bakalım. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullandı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamladı. Tek başına çoğunluğu sağlaması halinde ise parti 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olacak.
2: Almanya'da seçmen kritik seçim için sandık başına gitti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi Saksonya-Anhalt eyaletinde tarihe geçti. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullandı. Anketlerde öne çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamladı. Parti 2021 seçimlerine kıyasla oy oranını iki kattan fazla arttırdı. Partinin 35 yaşındaki eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund sonuçları bugün tarih yazdık sözleriyle değerlendirdi. Almanya Başbakanı Merz'in merkez sağdaki partisi Hristiyan Demokrat Birliği ise yaklaşık %17,2 oy oranında kaldı. Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı %9,3 olurken Yeşiller oyların %8,9'unu aldı. Ancak Almanya için Alternatif Partisi'nin eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kurmaya yetecek mutlak çoğunluğu elde edip edemediği henüz kesinleşmedi. Nihai sandalye dağılımı %5'lik seçim barajının çevresindeki küçük partilerin sonuçlarına göre şekillenecek. AfD'nin tek başına çoğunluğu sağlaması halinde parti, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olacak. Sonuçlar yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyen AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da ciddi bir siyasi darbe olarak değerlendiriliyor.
1: Bu arada Rusya ile Almanya arasındaki gerilim karşılıklı sert açıklamalarla tırmanıyor. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Berlin'in Rusya'ya yönelik adımlarına sert tepki gösterdi ve gerçek bir savaşın başlangıcı olarak değerlendirdi.
2: Moskova ile Berlin hattında gerilim yükseldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı dedi. Lavrov, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı bulunmasını gerekçe göstererek geçen hafta Rusya'ya yönelik kararlar aldığını hatırlattı. Bu kararlar arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus evinin kapatılmasının yer aldığını vurguladı. Lavrov, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcilikleri kapattığını söyledi. Almanlar tarihten ders çıkarmadı, yine savaş istiyorlar dedi.
4: Aslına bakarsanız bu durum gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Bonn'daki başkonsolosluğumuzu kapattılar. Bu oynanan oyun tamamen kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyorlar.
2: İki ülke arasındaki kriz, Almanya'daki Leipzig havaalanında Ukrayna'ya ait bir uçağın yakınında bomba yüklü İHA bulunmasıyla başlamış, ABD istihbaratı bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına özgü olduğunu iddia etmişti. Almanya hükümeti 1 Eylül'de olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek bir dizi tedbir açıklamıştı. Karar gereği Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner, Moskova'nın ardından Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna lideri Zelenski ile görüşen temsilciler görüşmeden memnun ayrıldıklarını söyledi. Zelenski de Amerika arabuluculuğunda yapılacak üçlü zirveye yeşil ışık yaktı.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ı ağırladı. Witkoff, görüşmeden umutlu şekilde ayrıldıklarını belirtti. Zelenski ise savaşın kışında devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner, Moskova'daki temasların ardından Kiev'e gitti. Zelenski tarafından kabul edilen özel temsilciler, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme planlarını ele aldı. Kapsamlı görüşmeye Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerinin ulusal güvenlik danışmanları da katıldı. Zelenski, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından basının sorularını yanıtladı. Ukrayna lideri savaşın bu kışta devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. ABD arabuluculuğunda üçlü zirveye hazır olduklarını belirtti.
4: Üçlü görüşmelerin gerçekleşmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Ya da üçlü bir görüşmeye Avrupa ortaklarının da katılması olabilir. Bakalım Rusya neye razı olacak?
2: Zelenski ayrıca savaş sonrası Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileriyle ekonomik garantileri görüştüklerini dile getirdi. Güvenliğin temelinde güçlü Ukrayna ordusunun bulunması ve garantilerin yeni bir Rus saldırısı ihtimalini ortadan kaldırması gerektiğini söyledi. Witkoff ise hem Moskova'da hem de Kiev'deki görüşmelerden memnun olduğunu söyledi. Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner, Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına döndürmeye çalışıyor. Bu kapsamda iki isim Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya gelmişti.
1: Evet, tüm bu gerginliklerin arasında, savaşın arasında dün akşam saatlerinde yani oraya göre. Peki Trump ne yapıyordu? Truth Social hesabından bir dizi, yani hepsini biz veremedik ama ilgimizi çeken matrak bulduklarımızı koyduk. Post paylaşım yapmış. Burada bir İran öncesi diyor, ardından sonrası diyor. Kendi saç stilini yansıttığı bir şekilde İran'ı aldığını düşünüyor. Ve Hürmüz Boğazı'nı artık Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni toprağı olarak adlandırılıyor. Bunlar böyle peş peşe gelenler. Geçen hafta hatırlayacaksınız, bu Lake Ontario'yu Lake America, Amerikan Gölü'ne çevirdi. Kanadalılar tabii tepki gösterdi ama malumunuz Kanada için 51. eyaletimiz olması gerektiğini de söylüyordu Trump. Diğer yandan New Mexico, orada da tabii çok gayri yasal geçişler olduğu için sevmiyor. O yüzden New Mexico'nun adını da New America diye çevirmiş kendileri ve son olarak da diyor ki Ayda bizim. Sonra ne paylaştı? Bir ledimiz daha var, aslında iki ledimiz var. İkinciye de bir bakalım hep birlikte. Bunu daha önce paylaşmıştı aslında, kendini Amerikan başkanları arasında en iyisi olarak görüyor. Kendini en tepeye yerleştiriyor. En kötülere de en alta baktığınız zaman zaten orada Biden'ı ve Obama'yı görüyoruz çoğu zaman. Onunla münakaşaya girmeye çalışıyor aslında. Gerçi Biden'la Obama pek pas vermiyor Trump'ın söylediklerine ama kendisini gelmiş geçmiş en iyi başkan olarak resmetti yine burada. Ve son olarak da böyle bir şeyler geldi. Şimdi biz tam anlayamadık, bir Trump yazılı kamyonetin önünde kendini paylaşmış. Ardından işte uzay istasyonunda...

0: Herhalde arkada yine savaşlar, patlamalar oluyor. Böyle göstermek istemiş. Burada da düşmanlarını herhalde kastederek onlara kabuslar yaşatıyorum demiş. Ve son olarak da 2025 yılında vefat eden Hulk Hogan'ı kendi gibi göstermeye çalışmış tanıdığımız bir kişilik. Sonucunda da herhalde McDonald's dedik. Neler söylemek istiyor Amerikan Başkanı tüm bu dünya bu kadar gerginleşirken, savaşlar devam ederken, İran'daki belirsizlik sürerken, Rusya, Ukrayna hakeza öyle devam ederken Trump sosyal medya hesabından bizim pek anlam veremediğimiz bu paylaşımları yaptı. Peki konuma soracağım. Ne demek istedi? Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgür Özdamar bizlerle birlikte. Hocam merhaba.
1: Merhabalar.
0: Siz bir anlam verebildiniz mi bu paylaşımlara?
1: Yani aslında verebildim, birazcık şeyi gösteriyor. Donald Trump'ın yani siyasi durumu bu aralar çok iyi gitmiyor. Çünkü 2026 yılında bir hayli zor zamanlar geçiriyor. Özellikle de İran Savaşı ve İran Savaşı'nı çok kötü kaybettiği ve önümüzdeki Kasım ayındaki seçimler öncesi buna bir çare de bulamadığı için şu an siyasi olarak hiç iyi bir yerde değil. Ekonomik tarafta da iyi bir yerde değil. Çünkü Kanada'yla işte büyük bir ticaret anlaşması yapıp onu da seçimlerde satmak istiyordu. Ya yani orada da anlaşma devrildiği ve Kanada'yla ticaret savaşına girdiği için iyi bir yerde değil. Yani uluslararası ilişkilerde çok iyi bir yerde değil. Uluslararası ekonomi, ticari ilişkilerde çok iyi bir yerde değil. Bu aralar iyi gelen tek şey galiba Ağustos ayı işsizlik verisi oldu. Onu da hemen işte faizleri düşürelim falan dedi galiba. Baskı yapıyor kendi Merkez Bankası'na. Yani yaklaşık 8 hafta sonra seçim var Amerika'da. Ve Donald Trump'ın Amerikan halkı tarafından gördüğü onay bu zamandaki bir Amerikan başkanı için, yani daha ikinci senesini bile doldurmamış bir Amerikan başkanı için olabilecek en düşük seviyelerden bir tanesinde.
0: Evet.
1: Ve Kasım'ın 3'ünde sanırım seçim, ya 2'siydi ya 3'üydü Salı günü. Ya o seçimde çok ciddi bir yenilgi alması bekleniyor. O yüzden de bu yaptıklarını siyasal iletişimin bir yolu bu. Hani çok alışık olduğumuz bir yol değil. Ama yani o seçime kadar işlerin kötü gittiğini gördüğü için böyle ne bileyim yani kızmış bir öğrenci gibi, arkadaşlarına kızmış bir öğrenci nasıl işte sosyal medyadan kızgın postlar atar. O da öyle şeyler yapıyor diye yorumluyorum ben. Çünkü işler iyi gitmiyor aslında.
0: Bir yerlere mesaj mı veriyor acaba? Gerçekten anlaşılır gibi değil. Belki de eğleniyordu o akşam, artık öyle düşünebiliriz herhalde. Şimdi niye 2 yıl geçmeden bu konuma geldi? Aslında onu da biraz sormak istiyorum size Trump. Yani bu ara seçimler çok önemli. Cumhuriyetçi Parti açısından da tabii ki. Yani orada da dengeler bir hayli karışık. Özellikle bu işte İsrail'in Gazze katliamından sonra oluşan atmosfer de bunda çok etkili oldu. Ne dersiniz? Nerede işler yanlış gitti?
1: Bence işlerin en kötü gittiği yer bu Epstein dosyaları olayı oldu. Geçen sene bu zamanlar kendi partisi dahil kongre Epstein dosyaları yayınlansın diye bir kanun çıkarttı.
0: Evet.
1: Ve o noktadan sonra dikkat ederseniz 2025 yazından itibaren işler baş aşağı gidiyor. Çünkü Epstein dosyalarının yayınlanan kısımları bile Donald Trump için çok utanç verici ama daha kanunsuz bir şekilde üzerine oturduğu ve yayınlamadığı 4,5 milyon belge olduğu söyleniyor ve orada kendisi için daha da kötü, utanç verici şeyler olduğu söyleniyor. Şimdi onları engelleyebilmek için önce Güney Amerika'da askeri harekat yaptı. Ondan sonra İran'da çabucak bir şey yaparım zannetti. Ancak İran'da çok ciddi bir Orta Doğu bataklığının içine battı. Ve şu an oradan çıkamıyor. Çünkü İran'da savaşı çok açık bir biçimde kaybetmiş durumda. Bir barış anlaşması imzalayamıyor. Barış anlaşmasını bırakın, hani Hürmüz Boğazı ve çevresinde günlük asayişi bile sağlayamıyor. Yani
0: evet,
1: deyim yerindeyse yani Amerikan dış politikası bu 2026 yılında eline yüzüne bulaştırdı bu işleri. Trump da bunun farkında tabii ve 8 hafta sonra bir seçim var ve ara seçimlerde her zaman seçim kazanmış başkanın partisi biraz oy kaybeder.
0: Evet.
1: Yani tepki olarak işler çok iyi gitmediği için bu sefer çok çok ciddi bir oy kaybedeceğini görüyor bence.
0: Peki yani kaybederse ne olacak bundan sonra? Yani biraz anladığım kesin gözüyle de bakılıyor ama hani bu Trump'ın diğer ülke liderleriyle yürüttüğü ilişkilerin seyrine de bir etkisi olabilir mi acaba?
1: Olabilir ama her şeyden önce içeride çok ciddi bir etkisi olacak. Hı hı. Çünkü Amerikan Kongresi'nde iki kameralı bir sistem var. Yani bir temsilciler meclisi var bizdeki meclis gibi.
0: Evet.
1: Bir de sana senato var, değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi temsilciler meclisini kaybedeceği zaten garanti. Hatta o kadar garanti ki daha şimdiden Demokrat Parti ile o konuda biraz daha iletişimi kurmanın yollarını aramaya başladı. Fakat bir de senatoyu kaybederse bu sefer hiçbir yasayı geçirememe ihtimali var.
0: Tabii.
1: Tamamen yani Amerikan hükümetinin bir krize girmesi ihtimali var. Çok az bir ihtimalle de işler iyice çığırından çıkarsa, Demokratlar senatoyu da ele geçirdi, 10-15 arası Cumhuriyetçi Parti senatörünü de yanlarına çekerse Trump'ı azletme ihtimali var ama o ihtimal çok çok az çünkü Cumhuriyetçilerin geçeceğini zannetmiyorum. Hı-hı. Ama kısaca yani pabuç pahalı ve başkanlığının son 2 yılı zor geçecek. Fakat zor geçip de böyle yumuşayacak bir adam değil.
0: Değil.
1: Tam tersine tırmandıracaktır. O yüzden bence önümüzdeki 2 sene sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Bunları gün gün vereceksiniz. Çünkü çok böyle sakin ve huzurlu bir Amerika olmayacak gibi
0: olmayacak
1: gözüküyor.
0: Olmayacak gibi. Evet yani Venezuela dedik, İran fiyaskosu. Bu arada hani hedefinde bir de Küba vardı. Acaba seçimlerden önce oraya da yönelebilir mi? Çünkü dinlemiyor. Onay almadan savaş başlatabiliyor. Böyle bir Amerikan başkanı. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor.
1: İyi günler.
0: Özgür Özdamar, sağ olun haber hattına katıldığınız için. Şimdi biraz bakalım ülkemizde neler olup bitiyor. Bingöl'le devam edelim. Bingöl'de kuvvetli rüzgar ortalığı birbirine kattı. Çatılar uçtu, inşaat alanlarından savrulan kumlar nedeniyle göz gözü görmedi.

0: Rüzgar giderek şiddetini artırdı. Sonunda ortalık birbirine girdi. Görüntüler Bingöl'den. Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar nedeniyle 12 binanın çatısı uçtu, 3 ağaç devrildi. İnşaat alanlarından rüzgarla birlikte savrulan kum ve toz görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. Fırtına nedeniyle neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Burdur'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyü yakınlarında başladı. Dumanı fark eden köylüler 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 3 helikopter ve 112 personelle müdahale sürüyor. İstanbul'dan iki kaza anını şimdi ekrana getireceğiz. İlk kazada bir otomobil bariyerin üstüne çıkıp sürüklendi. Diğer olayda ise makas atma hevesi kazaya sebep oldu.
0: Önce önündeki araca çarptı, sonra bariyerin üstüne çıktı. Bir süre sürüklendikten sonra takla attı. İstanbul Eyüp Sultan'da TEM otoyolunda ilerleyen araç, trafik aniden yavaşlayınca önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bariyerin üstünde kayarak gitti. Ardından da orta refüje düşüp takla attı. Bir başka kazada Pendik'te oldu. Sol şeritte ilerleyen otomobili geçmek isteyen bir sürücü hızlanarak makas atmaya çalıştı. Kontrolden çıkan otomobil

0: İlk çift kol nakilisi Cihan Topal yıllardır kullandığı otomobilinin direksiyonuna bu kez geçemiyor. Çünkü ehliyetini yenilemek için gerekli olan sağlık raporu komisyondan çıkmadı. Hayatını devam ettirmek için ehliyete ihtiyaç duyan Topal bu sorunun çözülmesini istiyor.
1: Ehliyetim yenilenmediği için arabamı da kullanamıyorum. Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Pazarcılık yapıyordum ailemi geçindirmek için. Bunları yapamıyorum şu an.
2: Çift kol nakli oldu. Yıllarca hayatına normal şekilde devam etti. Ehliyetini yenilemeye gittiğinde işler değişti.
1: Ameliyat olduktan 5 yıl sonra A2 motosiklet ehliyeti aldım. Aynı şekilde tam teşekküllü hastane raporuyla aldım. Yani ben bunu varıp da aynı hastaneye gittiğimde ehliyetimi yenilemek için bu raporu ben alamadım.
2: Aydın'da yaşayan Cihan Topal, 2008'de geçirdiği iş kazasında iki elini kaybetti. 2 yıl boyunca elleri olmadan yaşadı. Ardından 2010'da Antalya'da Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi tarafından Türkiye'nin ilk çift kol nakli gerçekleştirildi. Topal yeniden hayata tutundu.
1: Artık normal bir vatandaş gibi her şeyimi yapabiliyorum ben. Her şeyimi kullanıyorum, aracımı, motorumu, incelim, değitim, çocuklarımın en her şeyimi yapabiliyorum.
2: Ancak mevcut ehliyeti yenilemek istediğinde sağlık raporu alamadı.
1: Ortopedi doktor ben dedi size Cihan Bey komisyonu sevk edeceğim. Neden dedim hocam böyle bir şey düşündünüz, komisyonu sevk etmek karar aldınız? Ben dedi yönetmelik dışına çıkamam dediği için.
2: Komisyon Cihan Topal'ın sadece traktör kullanabileceğine karar verdi.
1: Ben yıllardır ehliyetlik araç kullanıyorum. Yıllardır da çocuklarımla, eşimle Antalya ya da Türkiye'nin her bir köşesine arabamla gidebiliyorum. Hiçbir trafik kazam, bir radar cezam, hiçbir şekilde cezam olmadığı halde.
2: Geçimini sağlamak için ehliyete ihtiyacı olan Cihan Topal bu sorunun çözülmesini istiyor.
3: Bunların bir şekilde dikkate alması gerekiyor çünkü benzeri yok. Dünyada da çok hani örnekleri çok az. Bize de ilk defa olan bir şey. Bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Baro'nun 2026-2027 adli yıl açılış programında konuştu. Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan düzenlemenin Ekim'de hayata geçirileceğini söyledi.
4: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
2: Boşanma davaları ve süresiz nafaka düzenlemesi ile ilgili tarih verdi. Hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.
4: Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Bu anlayışla son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun 2026-2027 adli yıl açılış programına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi.
4: Geçmişten bugüne kronikleşen milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız. Bütün bu tecrübeler devletimizin kurumları ile toplumumuzun bütün kesimleri arasında birlik ve dayanışmanın taşıdığı hayati önemi açıkça göstermektedir.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik de yeni adli yılda yargılamaların makul sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
5: Yeni adli yılda en önemli hedeflerimizden biri yargılamaların makul sürede tamamlanması, yargı hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi, vatandaşlarımızın adliyeye geldiğinde yalnızca bir karar değil, aynı zamanda güven ve hakkaniyet bulabilmesidir.
0: Tren bileti satın almak isteyen ama boş yer bulamayan yolcular için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yeni uygulamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Boş yer takip butonu özelliğiyle yolcular boş yer açıldığında otomatik olarak bilgilendirilecek.
2: Bilet bulamayan yolcular satış ekranını sürekli kontrol etmek zorunda kalmayacak. İade veya iptal edilen tren biletleri anında bildirilecek. Devlet Demiryolları dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.

0: Yolcular bilet bulamadıkları trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak trenlerde iade, iptal veya başka nedenlerle yer açıldığında uyarılma talebinde bulunabilecekler. Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz.
1: Bakan Uraloğlu ayrıca 1 Eylül itibarıyla e-bilet ve e-fatura uygulamalarının başladığını duyurdu. Yolcuların bilet satın alma işleminden sonra gönderilen e-postasındaki bağlantı üzerinden e-biletlerine ulaşabileceğini ve bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1554 e-fatura düzenlendiğini söyledi.
2: Ve filenin sultanları Avrupa şampiyonu unvanını korudu. İstanbul'da 2026 Avrupa şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenen milliler üst üste ikinci kez kupaya uzandı.
3: A milli kadın voleybol takımı 2026 SEV Avrupa şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Sinan Erdem spor salonunda kapalı gişe olarak oynanan finalde İtalya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden Ay Yıldızı takım altın madalyanın sahibi oldu. Milliler 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı. İtalya ise gümüş madalyayla yetindi. Daniele Santarelli yönetimindeki A milli kadın voleybol takımı 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı. Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen Ay Yıldızlılar şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım aynı yıl düzenlenen SEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye altın madalyalara tekrar ulaştı. A milli takım 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda tek yenilgiyle şampiyonluğa uzandı. Milliler A grubunda Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı yenerken Polonya'ya mağlup oldu. Ay Yıldızlılar son 16 turunda Azerbaycan'ı, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde ise Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Sırbistan'ı geçmeyi başardı. Finalde bir başka zorlu rakip İtalya ile kozlarını paylaşan Türkiye, karar setine giden mücadeleyi 3-2 kazandı ve zafere uzandı. Organizasyonda toplam 9 maça çıkan milliler 8 galibiyet, 1 yenilgiyle altın madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Türkiye 2028 yaz olimpiyat oyunlarına da katılma hakkı kazandı. İtalya'yı finalde 3-2 yenerek altın madalya kazanan A milli kadın voleybol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yapılacak organizasyonda mücadele verecek. Milliler kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Olimpiyatlara Avrupa'dan gidecek diğer ülkeler gelecek yıl Dünya Şampiyonası ve FIVB sıralamasına göre belli olacak.
2: Ve bu muhteşem başarıyı konuşacağız. Konuğum HT Spor yorumcusu Burcu Hakkemez. Hoş geldin Burcu.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Biz dün gece tam olarak ne yaşadık?
4: Vallahi ne yaşadığımızı biz de tam anlayamadık. Şöyle ki bunu aslında şampiyon olduğumuzdan beri her seferinde dile getirmeye çalışıyorum. Dünya üzerinde kötü başladığımız böyle bir maça bu kadar güçlü bir takıma karşı bu kadar direnç gösterip geri dönebilmeyi başaran tek takım Türkiye. Tek seyirci de Türk seyircisidir diye düşünüyorum. İnanılmaz bir ortam vardı. Gerçekten psikolojik bir savaş vardı diyebilirim. Yani fiziken evet sahadalar ama aynı zamanda dünyanın bir numarası olan İtalya'ya karşı kendi evinde böyle bir maça çıkmak çok zor. Çok stresli ve ilk seti de farklı bir şekilde kaybettikten sonra toparlanıp o direnci göstermek de hani kızlarımızın ne kadar güçlü ve ne kadar inançlı olduklarını bize gösterdi diyebilirim.
2: İnanılmaz. Şimdi hepsi tabii ki yıldız. Hepsi birbirinden yani hepsi başka türlü parlıyor baktığım zaman ben en azından ama Derya Cebecioğlu'nun herhalde rolünü biraz burada konuşmamız gerekiyor. Yani üçüncü setin sonlarında girmesiyle çünkü Kaptan Eda da bizi dörde hazırladı dedi değil mi?
4: Aynen aynen.
2: Yani ne yaptı o ne yaptı?
4: Ya şöyle aslında maçın içinde geri dönüşü sağlayan antrenörümüzün

0: Santarelli'nin yaptığı değişikliklerdi. Hı hı. Elinde ne var ne yoksa hani bütün malzemeleri kullanarak muhteşem bir yemek çıkardı ortaya. Derya da bunlardan biri. Hı hı. Ki Derya sezonu Vakıfbank'ta çok iyi kapamıştı. Hı. Ve final etabında çok iyi bir performans. Fakat sonra bir sağlık problemi sebebiyle ameliyat olmak zorunda kaldı. Hı. Ve Viyenel etabında yoktu kadroda. İyileşti mi, iyileşmedi mi, yetişecek mi, yetişmedi mi derken Avrupa Şampiyonası kadrosunda gördük biz Derya'yı. Ve hatta ben turnuva öncesi Santarelli ile röportaj şansında dedim ki Derya kadroda hani nasıl, iyi mi, tam istediğimiz noktada. Hı hı. O da bana dedi ki Derya o kadar güçlü karakterli ve o kadar farklı noktalardan oynayabilecek, işime yarabilecek bir kos ki şu anda %100'ünde olmasa da ben onu kadroya aldım ve ondan yararlanacağım dedi. Ve biz turnuvanın içinde Derya'yı gerek pasör çaprazı Vargas'ın yerine, gerek 4 numarası maçörlerimizin yerine hep kullandığını ve şey yaptığını gördük. Dünkü maçta da bir noktada Derya'nın oynadığı pozisyonda bloğu geçmekte çok zorlandık. Derya'nın topu diğer smaçörlerimize göre daha yüksek. Hem rakibin defansını hem bloğun o zamanlama timing dediğimiz düzenini bozabilmek için aslında Derya ve aynı zamanda Yaprağı oyunu aldı.
1: Evet, Yaprak'tan.
0: Ve işte Eda'nın dediği o aslında. Üçüncü setin sonunda o ikili oyuna girince arka arkaya da sayı alınca biz seti kaybetmemize rağmen dördüncü sete onların sistemini başka ve düzenini bozmuş olarak
1: bozarak
0: lazım.
1: Girdiler. Evet. Şimdi blok dedin Zehra.
0: Zehra.
1: Arka arkaya yani, geliyor yani.
0: Zehra
1: böyle
0: bir güneştir. Hiç batmayan inanılmaz, bir güneş inanılmaz. Gerçekten. Yani bu turnuvada Vargas tabii ki yani en skorerimiz, MVP'miz yeri ayrı. Ama Vargas'tan sonra bizi diğer takımlardan, diğer Avrupa takımlarından ayrıştıran kesinlikle orta oyuncularımızın performansları oldu. Ortaları biz genelde blokta, hücumda da hani katkı verirse verir, hani skora. Ama biz her maçta Kaptan Eda olsun, Zehra olsun, Sinetçak olsun, Deniz Uyanık genç orta oyuncumuz olsun hep ikili hanelerde yani işte 10 ve üzeri sayı üreterek gördük. Blok artı hücumda. Şimdi siz eğer ki orta hücumcularınızla bu kadar skorer oynayabiliyorsanız rakip karşısında 1-0 önde başlıyorsunuz maça. O yüzden hani bence orta oyuncular Zehra, Eda muhteşem performanslar sergiledi. Hani bu turnuvanın en göze çarpan voleybol anlamında güzelliği neydi desen ben kesinlikle Zehra ve Eda derim.
1: O raliler de bitmedi. Yani onlar, yani evet hani yabancı yorumcuları da dinliyorum ben. Yani biz ne seyrediyoruz diyorlar. Çünkü yani İtalya'yı da tebrik etmek lazım tabii ki. Yani onlar da dünyanın en iyi takımıydı. Şimdi biz onların yerine geçtik, o ayrı. Ama yani inanılmazdı. Hani böyle artık premium'u gördük gibi değil mi?
0: Yani ya bu turnuvada aslında Viyenel'le beraber yani Viyenel şampiyonluğunda da biz gördük. Biz hep Asya voleybolundan korkarız. Niye? Çünkü vurursunuz çıkarırlar, vurursunuz çıkarırlar. Psikolojiniz bozulur ve sonunda hata yaparsınız. Herhalde biz Asyalılarla oynaya oynaya.
1: Alıştık.
0: Ve Santarelli de üstüne basa basa söylüyor. Çok defans çalıştırıyorum. Çünkü biz defansla direnci kırıyoruz. Rakibin direncini kırıyoruz diye. Bu turnuva ama evet şimdi bizim Hande'miz, İlkin'imiz, işte Gizem'imiz, savunma bakanımız gerçekten çok iyi defans ve servis karşılayan oyuncular. Defansif oyuncular aynı zamanda. Ama bunun yanına işte daha uzun ve beklenmedik, aslında beklemediğimiz Zehra olsun, Vargas olsun, içerideyken Eda olsun, Sinetçak olsun bunların yaptığı ekstra defanslar bence o bizi aslında o yelkenlinin daha da rüzgarı alıp gitmesine sebep oldu. Yani o direnci o oyuncularla saldı. Yani Vargas'ı bunu da mı çıkaracak artık dediğimiz, Zehra bunu da çıkardı dediğimiz toplar gördük. Ve işte o zaman hani takım halinde defansta oynadığınızda ne oluyor? Dün Egon'un, Antropova'nın olduğu gibi onları oyundan düşürmeye ve hata yapmaya zorluyorsunuz.
1: Şimdi Eda'nın rolünü de konuşmak istiyor. Yani Vargas çünkü ağladı bir ara, morali çok bozuldu. Evet. Orada Eda hallederiz dedi. Sonra başka bir cümle daha kurdu. Neyse. inanılmaz. Yani hepsini söylediği, hani Eda abla bize güven veriyor. Biz onun kontrolü al. Yani inanılmaz bir kaptan diğer yandan değil mi? 39 yaşında.
0: Evet.
1: İnanılmaz oynuyor.
0: Kesinlikle. Ya hep şey diyorum ben. Eda'nın takımın içinde olması yeter. Yani sahada oynaması inanılmaz zevk veriyor ve hala çok iyi bir performans sergiliyor. Ama takımın içinde olup kenarda durduğunda bile kızlara molada söylediği bir cümle ya da bir bakışı, bir taktiği bir anda takımın motivasyonunu inanılmaz derecede yukarı çekebiliyor. Çünkü inanılmaz bir voleybol görüşü, bilgisi ve tecrübesi var.
1: Tecrübe tabii çok
0: kesinlikle.
1: Önemli.
0: Bu turnuvada Eda'nın katılmasıyla beraber, çünkü Viyana'da dinleniyor Eda.
1: Evet.
0: İkinci hedef
1: turnuvada oynuyor. Hatta eleştiriler de olmuştu değil mi?
0: Evet ama bence yani, çok doğru. Geçen sene de aynı şekilde Viyana'da dinlendirdik ve Dünya Şampiyonası'nda çok iyi performanstı. Şimdi gene aynı Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. Eda bence Türk voleyboluna gelmiş geçmiş en iyi kaptanlardan biri. Duruşuyla, takımına sahip çıkışıyla, evet, dediğin gibi içeride morali bozulan oyuncuları tekrar ayağa kaldırmasıyla. Dün kaç kere gitti Hande'ye, evet, Vargas'a, pasörlerini ayrı konuşuyor. Yani aslında bu çok zor bir şey. Hem kendi performansını
1: tabii
0: sergilemeye çalışırken
1: hem de, takıma,
0: hem de etrafınızdakileri bir şekilde kol kanat yani.
1: Tabii.
0: Sanki takımın annesi gibi, evet, kol kanat geriyorsunuz. Ve Eda'nın dördüncü sette vurduğu bir tek ayak var. Aslında ilk setlerde o bloğu geçmekte, ona bir çözüm bulmakta doğal olarak zorlandı. Ama o çözümü bulup ilk topu vurduğu anda dedim ki tamamdır.
1: Tamamdır.
0: Bu maç bizimdir. Skor da 12-5'ti. 12. sayıyı almıştı.
1: 2028 olimpiyatlara katılır mı sence Eda?
0: Bence Eda olimpiyatlara katılacak ve o madalyayı da boynuna takacak. Öyle, evet, milli takıma veda edecek. Yani lütfen katıl Eda.
1: Şeyi soracağım. Hem bir sahayı da biraz bahsettin. Tabii yani oyuncular üzerinde çok ciddi bir baskı. Manen.
0: Aynen.
1: Dolayısıyla oradaki taraftar nasıldı?
0: Muhteşemdi. Yani taraftar muhteşemdi. Taraftarın hiçbir zaman susmaması için canı gönülden çalışan bizim voleybolun sesi diyorum ben. Oğulcan Berk arkadaşımız var. Yani sahadaki kızlar kadar performans sergiledi. Çünkü yani şimdi ilk seti farklı kaybettik, sonra ikinci seti kazandık, üçüncü seti tekrar farklı kaybettik. O seyirciyi de yukarıda tutmak gerçekten
1: tabii
0: çok zor bir iş. Bunu çok iyi başardı. Hatta Antropova'nın maçtan sonra yaptığı açıklamada da şöyle bir açıklama yapmış. Yani herkes ayaktaydı, hiç kimse susmadı. Bu ortamda servis atmak bile çok,
1: çok
0: zordu
1: zor
0: diye. Yani eğer biz bu kupayı kaldırdıysak, kızlarımız, teknik ekibimiz, federasyonumuz ve seyircimiz diyeceğim ben, muhteşem bir destek, muhteşem bir atmosferdi.
1: Yani bu tabii, şimdi şunu soracağım. En pik noktasındayız değil mi? Onu görüyoruz. Hani her çıkışın bir inişi de olur. Allah korusun olmasın. Ama bu Türk kadın milli voleybol takımımız bu ivmeyi elbette yükselerek korumaya çalışacaktır. Çünkü alttan gelenler ne durumda?
0: Alttan gelenler çok iyi durumda.
1: Öyle mi?
0: Evet. Yani şöyle, bu sene bizim U17 takımımız dünya ikincisi oldu. Akdeniz oyunlarına giden daha genç oyunculardan kurulu bir A takımımız daha vardı. Hı-hı. Şampiyon oldu. İtalya'yı finalde yendi. Viyana'da Avrupa Şampiyonası'nda az kadro dediğimiz kadro şampiyonu oldu. Hmm. Aynı şekilde U20 takımımız gene ikinci oldu. Yani alttan inanılmaz
1: çok iyi
0: bir jenerasyon
1: çok
0: geliyor.
1: İyi.
0: Aslında yani filenin sultanlarının istikrarının ve sürdürülebilir başarısının sırrı da bu. Eğer ki siz jenerasyon değişikliklerinde çok fazla yerini doldurabileceğiniz oyuncu yetiştiriyorsanız, hı hı, o zaman o sizin performansınızı çok etkilemiyor. Hı. Bu sene Viyana'da ilk ayakta, çok uzun bir turnuva Viyana, ilk ayakta tecrübelileri dinlendirdik ve daha genç oyuncuları, hı hı, götürdük. Hı hı. Herkes eleştirdi. Niye işte az kadro değil? Ama voleybolda durak yok. Hı. Yani inanılmaz uzun bir sezonumuz, evet, var. Kulüp olsun, milli takım olsun. O yüzden işte o alttan gelen yeni jenerasyonu bu A takıma adapte edebilmemiz için o gençlere de ara ara Viyana'da daha az hedef
1: fırsat
0: koyduğumuz
1: veriliyor
0: turnuvalarda fırsat vermemiz lazım.
1: Tabii.
0: İşte Akdeniz oyunları gibi Avrupa Şampiyonası aynı tarihte olan bir turnuvaydı. Oraya daha gençlerimizi gönderdik. Şimdi emin ol ki o turnuvada oynayan, MVP seçilen Beren Yeşilırmak var mesela. İşte Dilay Özdemir'imiz var. Bunların hepsini biz önümüzdeki sene A takımda göreceğiz yani. Filenin sultanlarında göreceğiz. Önemli olan oyuncu yetiştirmek. Biz de
1: tabii
0: bunu bence şu anda çok iyi yapıyoruz.
1: Biraz da takımın dokusundan bahseder misin? Yani eminim herkes aynı şeyi hissediyor. Yani onlar bir farklılar. Bir kardeş gibiler. Bir çok seviyorlar birbirlerini değil mi? Bir farklılar yani, onları ne farklı kılıyor? Ve tabii bu alttan gelecek olanlar için de bir örnek. Yani böyle bir takım olun.
0: Aynen
1: mesajı
0: öyle
1: değil mi aslında?
0: Aynen
1: bir
0: öyle
1: anlamda?
0: Ya şöyle bir buna anekdotla cevap vereyim. Dün maçta yaşanan bir şey ve ben yani gözlerim dolu dolu izledim bunu. Filan

0: sultanlarını Filan sultanları yapan şey diye düşündüm. Dördüncü sete başlamadan önce Elif ve Cansu takımımızın pasörleri. Sonuçta baktığınızda aslında biri oynuyor, biri kenarda bekliyor değil mi? Aslında yine bir anlamda rakipler.
1: Tabii.
0: Fakat birbirlerine olan destekleri inanılmaz. Yan yana oturdular bench'te ve Cansu Elif'e döndü, elini tuttu. Dedi ki bunu yapabilirsin, sen iyisin. Bunu başarabilirsin. Ben sana güveniyorum. Ha, bu olduktan sonra yani kimin oynadığı önemli değil.
1: Çünkü orada sen iyi bir noktaya temas ettin. Aslında onların hepsi birbirine rakip.
0: Evet.
1: Yani aslında rekabet içinde olan insanlar, sporcularımız. Ama burada işte
0: birbirine destek. O anda içeride kimse, onun desteklenmesi, onun oyunu yukarı çekmek için motivasyonu sağlanması. Tabii ki hiçbir robot değil. Bazen biri aksadığında kenardan girenin de onun aksaklığını gideriyor olması. Evet. Bence Filenin Sultanları'nın sırrı bu. Hı-hı. Biz tam anlamıyla takım oyunu oynuyoruz. Evet, Vargas'ımız tabii ki bizim lokomotifimiz diyoruz, en skorerimiz diyoruz ama işte Vargas'ın o motivasyonun düştüğü anlarda da o takım olmasa, o ruh olmasa o tekrar ayağa kalkamayacak.
1: İnanılmazdı. Burcu teşekkür ediyorum. Yani böyle sürekli seyretmek istiyorum sürekli. Bugün herhalde öyle geçecek ama yani haksız da değiliz. Biraz da bayağı sevindik. Hani çok acayip bir şeyler yaşattılar gerçekten. Bize. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim.
0: Için.
1: Sağ ol. Evet, konuştuk durum böyle. Filenin Sultanları'na 2028 Olimpiyat Oyunları'na böyle elemeden geçmeden gidecekler bu arada. Şimdi dünyaca ünlü Grammy müzik ödülleri Şubat ayında sahiplerini bulacak. Bu yılda seçkin bir jüri heyette, o isimler arasında Türkler de var. Biri de piyanist Büşra Kayıkçı. Peki teklif kendisine nasıl gelmiş? Bundan sonra süreç nasıl izleyecek? Gelin bir bakalım.
2: And the Grammy goes to Olivia Rodrigo! I want to say tonight that trans people are not invisible.
3: Dünyanın en iyi sanatçılarını seçen o jüri koltuğuna bu kez Türkler de oturacak. Grammy müzik ödüllerinin jürisinde bu yıl piyanist Büşra Kayıkçı da var.
4: Ben haberi aldığımda bu arada Kanada'ya doğru gidiyordum. Uçaktaydım aslında. Çok heyecanlandım elbette.
3: Grammy ödül törenine 5 ay kaldı. Jüri yine sanatçı, söz yazarı, menajer, yapımcı ve ses mühendislerinden oluşacak. Kimlerin jüride yer alacağını ise The Recording Academy adlı kuruluş belirliyor. Bu yıl bir dizi radikal karar aldılar. Jüriye dünyanın birçok ülkesinden 4000'den fazla müzik profesyoneline davet etti.
5: Türkiye'den de birçok isim bu yıl oy veren jüri kategorisinde Recording Akademi'ye seçildi. Bu isimlerden biri de Büşra Kayıkçı.
4: Ben bir başvuru yapmadım açıkçası. Davet aldım. Müzik kariyerinizde yaptığınız tüm çalışmalar değerlendirmeye alınıyor. Bir portfolyo iletiliyor. O değerlendirme sonucunda işte Temmuz ortasıydı falan bana haber geldi.
3: Kayıkçı, sanatçı kimliğinin yanı sıra aslında bir iç mimar. Henüz 9 yaşındayken tanıştığı piyano ise hayatının vazgeçilmezi.
4: Çok küçük yaşta eğitimler almaya başladım aslında. Eş zamanlı olarak resim dersleri de alıyordum. Hem müziğe hizmet ediyor hem birbirini besliyor.
3: Peki milyonlarca kişinin takip ettiği Grammy müzik ödüllerinde oylama nasıl olacak?
4: İki aşamalı bir oylama sistemi var. Ve sizden de her alanda oylama yapmanız beklenmiyor aslında. Yani kendi uzmanlık alanınıza göre. Hani online bir şekilde oylama yapılıyor. Hani fiziksel olarak orada bulunma gibi bir zorunluluk yok.
3: Grammy Müzik Ödülleri 7 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
1: Kastamonu'daki Pompeo Polis Antik Kenti'ndeki kazılarda binlerce yıllık miras gün ışığına kavuştu. Antik kentte oldukça iyi korunmuş 105 metrekarelik mozaik ve 2000 yıllık Eros başı bulundu.
3: Kazı ekipleri derine indikçe binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıktı. Üzeri asırlardır toprakla kapalı olan mozaik ve Eros başı keşfedildi. Sevindirici haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompei Polis Antik Kenti'nde 2 yıldır süren kazılarda arkeologları heyecanlandıran eserler bulundu. Milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Oldukça iyi korunan mozaik döşemesinin tamamını ortaya çıkarttı.

0: yapmak için çalışma sürüyor. Roma döneminden kalma ikinci eser ise Eros Başı. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen eser gün ışığına kavuştu. Tarihi miraslar önümüzdeki günlerde ziyaret edilebilecek.
1: Böylece iklimi tamamladık. Saat başında yeniden bekleriz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 22, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü açık, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu da bugün Ankara Adliyesi'nde ifade verecek. Son durumu alacağız. İfade işlemi başladı mı? Adliyeye geldi mi? Emre Aytekin aktaracak. Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, Ahmet Davutoğlu dakikalar önce Ankara Adliyesi'ne giriş yaptı. Vatandaş girişinden içeriye girdi ve şu sıralarda ise Cumhuriyet Savcısına şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. Soruşturmayı kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla bir soruşturma başlatmıştı ve Davutoğlu'nu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Peki soruşturmaya konu olan o sözler nerede söylendi? Hemen onu da hatırlatalım. 2021 yılında Davutoğlu'nun Bingöl'de bir köy meydanında yaptığı Erdoğan'la ilgili sarf ettiği sözler Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında değerlendirildi ve bu görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesiyle birlikte de Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı başlattı. Dediğimiz gibi dakikalar önce adliyeye geldi Ahmet Davutoğlu ve birazdan da Ankara Cumhuriyet Savcısına burada ifade vermesi bekleniyor. Tabii Davutoğlu'na destek için de buraya gelen bazı isimler var. Milletvekilleri aynı zamanda siyasi parti genel başkanları da destek için burada. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Davutoğlu'na destek için burada. Yeni Yol grubundan da bazı vekillerin burada olduğunu ifade edelim. Bir yandan da tabii bugün Ankara'da ikinci önemli soruşturma da devam ediyor. Gökçek ailesi yönelik de soruşturma sürüyor. Onunla ilgili şu anda Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında da Cumhuriyet Savcısı şüpheli sıfatıyla bu iki isim

0: de ifadesini alıyor. Ankara'daki Ankara Adliyesi bugün oldukça hareketli. Bunu da ifade etmiş olalım. Davutoğlu dakikalar önce Ankara Adliyesi'ne giriş yaptı. Savcıya şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bizler de buradaki gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız ve aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala, kolay gelsin. Emre Aytekin adliyede Ankara'da takip ediyor. Kabine peki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündemini bize kim anlatacak? Emre Karaca anlatacak. Seni dinleyelim.
2: Evet, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı yaklaşık 10 dakika önce toplandı. Toplantı başlamış durumda. Bugünkü tabii kabinenin ana gündem başlığı terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar olacak. Bilindiği gibi yasama faaliyetleri sona ermeden önce ilgili süreç yasası mecliste 467 oyla birlikte geçmişti. Onun ardından da artık tespit ve teyit aşamasına geçilmiş durumda. Bugünkü kabine toplantısında da özellikle güvenlik kurullarından sağdan gelen veriler eşliğinde bir analiz yapılacak. Tabii bu önemli ve kapsamlı, çünkü önümüzdeki günlerde de bu sürecin sonunda örgütün silahlarını bıraktığı ve kendini feshettiği konusunda tespit ve teyit aşaması geçilirse de Milli Güvenlik Kurulu'nda ilan edilecek ve süreç yasası devreye girmiş olacak. Bu bağlamda artık bundan sonraki her kabine toplantısının önemli olduğunu da altını çizelim. Bu konuda gelen aşamaya bugün yine önemli bir parantez açılacağı hatırlatmasını da yapmış olalım. Tabii bununla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir kurul da kurulmuştu. Bu kurul takip ve değerlendirme kurulu olarak adlandırılıyor. İlk toplantısını 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirmişti. 4 alt komisyonda kurulmuştu. Ancak hangi üyelerden oluşacağı, kaç üyeden oluşacağı ve nasıl bir çerçevede çalışmalarını yürüteceği gibi konu başlıkları şu anda cevabını bekliyor. Bu konuda da yine kabine toplantısında yine değerlendirileceğini ifade etmemiz gerekiyor. Tabii bölgesel gelişmelerde bir başka önemli başlık. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki kilitlenme, İran ve ABD arasında bir türlü tansiyonun dinmemesi gibi konu başlıkları önemli. Ankara süreci yakından takip ediyor. Bununla birlikte bir başka çatışma sahası da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, ki bu savaş 4 yılı arkada bırakmış durumda. Geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından Erdoğan da savaştan artık barış aşamasına geçilme konusunda Putin'in de bir iradesi olduğunun altını çizmişti. Tabii bu savaşın Türkiye'ye direkt olarak yansıması da Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğinin temini. Bilindiği gibi gemilere saldırılar devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin de arabulucu rolüyle önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemeçlerde yine devreye girebileceğini de altını çizelim. Tabii bir başka önemli başlık da ekonomi olacak. Özellikle ekonomi demişken dün önemli bir karar yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilan edilmişti. Orta vadeli program kabul edilmişti. Tabii bu programın kapsamı 3 yıllık. 3 yıllık bir ekonomik rotanın belirlendiğini altını çizebiliriz. Resmi gazetedeki mükerrer sayıyla birlikte ilan edilmişti. Tabii enflasyon rakamları güncellendi. Bununla birlikte işsizlik gibi büyüme oranlarındaki çeşitli güncellemelerin gerçekleştirildiğini altını çizelim. Yani önümüzdeki dönemdeki ekonomi anlamında neler yapılabileceği, yol haritasının nasıl şekillenebileceği gibi konular güncel verilerle birlikte kabine toplantısında ele alınacak. Son başlığımızda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yapacağı sunum olacak. Özellikle İstanbul'da devam eden ve planlanan kentsel dönüşüm ve bununla birlikte yine imar planları, önümüzdeki döneme ilişkin olarak kiralık konut kampanyasındaki süreçlerinde bugün yine kabine toplantısında ele alınacağını ifade edelim. Hatırlatalım, 15 dakika önce başlamıştı. Kabine toplantısının bitimiyle birlikte de Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek kabinede alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, siyasi partilerin kuruluşu ve üyelik şartlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Son yıllarda kurulan pazarlık partilerinin demokrasiyi nasıl yozlaştırdıkları üniversitelerde test konusu olmalıdır dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, siyasi parti kurmak için önceden izin alınmasının gerekmediğini, istenen şartları taşıyan 30 Türk vatandaşının bir araya gelerek siyasi parti kurabileceğini kaydetti. Parti kurmayı şirket kurmaktan daha karlı görenler türemiştir ifadelerinde kullandı. Yıldız açıklamasını, tabela partilerinin yasa dışı faaliyetlerini burada anlatmak zaman israfıdır. Son yıllarda kurulan pazarlık partilerinin demokrasiyi nasıl yozlaştırdıkları üniversitelerde test konusu olmalıdır sözleriyle sürdürdü. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yarın yapılacak. Üsküdar Belediye Meclisi geçen cumartesi günü Başkan Vekili seçimi için toplanmıştı. Salonda 22 meclis üyesi vardı. CHP'nin meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca

0: seçim ertelendi. Belediye meclisi yarın bir kez daha başkan vekili seçimi için toplanacak. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Can Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Ve bugün Ahbap soruşturmasında yine bir sıcak gelişme var. Onu alacağız detaylarıyla. Arzu Kaya anlatacak bize. Seni dinleyelim Arzu.
1: Ayşe Süperker, Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında artık 5. dalga bir operasyon düzenlendi ve bu operasyon kapsamında da 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? Bu dalga operasyonu neden gerçekleştirildi? Aslında İçişleri Bakanlığı mülki müfettişi raporları, dernek envanterleri ve mali kayıtların yanı sıra banka hareketleri, şüphelilerin banka hareketleri ve itiraf içeren yeni ifadeler dosyaya girdi. İşte tüm bunlardan hareketle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 5. dalga operasyonu gerçekleştirdi. Biliyorsunuz ki Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma derneğe ait dernek için toplanan paraların aslında usulsüz bir şekilde kullanılması ve depremzedelere yardımların gerekli noktalarda ulaştırılmaması üzerine başlatılıp derinleştirilmişti ve o derinleştirilen soruşturma kapsamında da bugün artık 5. dalga operasyonu görüyoruz. Tabii ilginç tespitler de var bu soruşturma kapsamında, ondan da bahsedelim. Derneğe ait depolar bir inceleme yapıldı. Biliyorsunuz kayyum heyeti de atanmış derneğe. Kayyumlarca ve bilirkişilerce derneğin depolarında incelemeler yapıldı. Görüldü ki o depolarda birçok depremzedelere ulaştırması gereken malzemelerin ulaştırılmadığı ve adeta çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. Yine şüphelilerin hesaplarında usulüne uygun olmayan para transferleri tespit edildi ve işte bundan sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada operasyonun artık düğmesine basmış oldu ve şu anda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii kayyumların da bir tespiti var soruşturma kapsamında. Dernekteki depodaki ele geçirilen malzemelerin aslında ihtiyaç sahiplerine bir an önce ulaştırılması noktasında, deprem bölgelerine gönderilmesi noktasında bir tespiti söz konusu ama yine soruşturmada bakacak olursak da 6 Şubat ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında vatandaşlara ulaştırılması için 4.3 milyar lira bağış toplandı ve bu bağışlardan 4.2 milyar liranın kısmının sarf edildiği ve dernek hesapları arasında çok sayıda işlem yapıldığı, ancak olağan dışı para trafiği de gerçekleştirildi yine soruşturma kapsamında edinilen bilgiler arasında. Soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Her geçen gün yeni bilgiler ve yeni bulgular ortaya çıkıyor ve bu kapsamda da bugün sabah saatlerinde 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya aktardı. Şimdi bir Girne'ye gideceğiz. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemide can kaybı 14'e ulaştı. Kayıp 14 kişi. Arama çalışmaları da devam ediyor. Habertürk'ten Yasin Anzerli o noktada Girne'de elindeki son notlarla karşımızda. Seni dinleyelim, neler aktaracaksın?
2: Evet Ayşe Süperker, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen ve faciaya dönüşen o feribot kazasının ardından 9. günde arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Arama çalışmaları hem denizin üzerinde savaş gemilerimiz başta olmak üzere birçok deniz taşıtıyla birlikte, yine havadan İHA'lar ve helikopterlerle bölgede taramalar yapılıyor. ROV'larla, yani uzaktan kumandalı robotik cihazlarla da o enkaza dalış gerçekleşiyor. Tabii bu çalışmalar yapılırken bir yandan da kayıpların yakınları burada Girne Limanı'nın hemen önünde umutlu bekleyişini sürdürüyor. En son dün öğle saatlerinde kayıp olan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve ölü sayısı 14'e yükselmiş oldu. Kayıpların sayısı ise şu anda 14. Yani 14 kişiye ulaşmak için çalışma hala devam ediyor. Dün son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel açıklamıştı. Son naaşın 55-60 yaş civarında birisine ait olduğunu söylemişti. Ama DNA çalışmaları, incelemeleri yapıldıktan sonra kimlik tespiti olacak. Önce aileler bilgilendirilecek, ondan sonra bu bilgi kamuoyuyla paylaşılacak. Pazar günkü naaştan bir gün önce, cumartesi günü de aslında bir naaşa daha

0: ulaşılmıştı. O kişinin de henüz kimlik çalışması devam ediyor. Kimliğin tespit çalışması daha doğrusu devam ettiğini söyleyelim. Cuma günü iki kadın naaşına ulaşılmıştı. Onlar da bugün Hatay ve Mersin'de toprağa verildi. Öte yandan 132 kişinin hastanede kazadan sonra bölgedeki hastanelere sevk edilmişti. Bazıları yoğun bakımda, bazıları yataklı serviste tedavileri devam ediyordu. Onunla ilgili de son sayıyı paylaşalım. Bir kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdan çıktı. Normal yataklı serviste diğer 131 kişinin taburcu olduğunu belirtelim. Girne'de çalışmalar aralıksız sürüyor gece ve gündüz. Ailelerinde umutlu bekleyişi devam ediyor diyelim Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkürler Yasin Anzerli aktardı Girne'de. Muğla Menteşe'de başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde Menteşe ilçesine bağlı Yaraş mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi bölgeye. Alevler Ula ilçesine bağlı Armutçuk mahallesine de sıçradı. Menteşe'de 2, Ula'da 1 olmak üzere toplam 3 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yüksek su taşıma kapasitesine sahip uçakların yaptığı sortiler sayesinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Ve İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kontrol sağlama konusunda önemli bir adım geldi. İranlı yetkili Umman'la yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını, anlaşmanın da önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyledi. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz'de yeni bir kısıtlı alan ilan edeceklerini de duyurdu.
2: İran, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya vardı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi. İran ve Umman arasında uzun süredir devam eden Hürmüz müzakerelerinde sona gelindi. İki ülke Hürmüz'den giriş çıkış rotaları konusunda uzlaştı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı İran'ın Boğaz'a giriş çıkışlar konusunda söz sahibi olacağını söyledi.
3: Ummanlılar çıkış rotasına dahil olacak ama biz hem giriş hem çıkış rotasında olacağız. Rolümüz tanımlandı ve bu konuda anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.
2: Rıza'yı Hürmüz'de yeni bir kısıtlı alan oluşturacaklarını da duyurdu. Söz konusu alanın ABD'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyledi. İlan edilecek yeni alana izinsiz giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu. Rıza'yı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalması taahhüdünü ABD'lilerin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde veririz dedi. Muhsin Rıza'yı ABD yaptırımlarının ülkesinde kıtlığa neden olduğu iddialarını reddetti. Hükümetin buna karşı uzun süredir hazırlık yaptığını ifade eden Rıza'yı yeterli gıda ve temel ihtiyaç stoğuna sahip olduklarını kaydetti. Rıza'yı ayrıca İran'ın günde 1 ila 1,5 milyon varil petrol satmaya devam ettiğini belirtti. İran'ın petrol üretimi ve ticareti olağan şekilde devam ediyor dedi. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklamıştı. Boğaz'ın kontrolü altında olduğunu savunan Tahran, Hürmüz'den geçişleri düzenlemek için Umman'la uzun süredir müzakere ediyordu. ABD ise Hürmüz'ün ticari gemilere açık olduğunu savunuyor.
1: ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırıları sürerken Amerikan Enerji Bakanı İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir dedi. Amerikan Başkanı Trump'ın tercihinin her zaman müzakere olduğunu belirtti. Trump'tansa savaşa dair peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi.
2: ABD ve İran arasında tansiyon düşmedi. Washington'dan İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir açıklaması geldi. Tarafların Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırıları sürerken ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek bir anlaşmaya hiçbir zaman varılamayabileceğini söyledi.
4: Nükleer bir anlaşma olmayabilir. Belki de yapılacak şey onların bunu gerçekleştirme kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak olacak. Bir anlaşma İran'daki bir sonraki yönetimi beklemek zorunda kalabilir. Mevcut rejimin politikasını değiştirmesini ya da yeni bir rejimin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla

0: ekonomilerini boğuyoruz.
1: Wright, ABD Başkanı Trump'ın tercihinin her zaman müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmak ve gerekli olmadıkça askeri bir çözüme başvurmamak olduğunu da söyledi. Trump ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Yapay zeka ile oluşturulan görseller kullanan Trump, balyozda İran'ı yıktığı bir görüntüyle Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı gibi gösteren bir harita paylaştı. Diğer bir paylaşımında ise kendisini ABD savaş gemisinde İran'a ait gemilerin vurulduğunu izler gibi gösterdi. İran haritasını da paylaşan Trump, yapay zeka ile İran topraklarını kendi silüetine benzetti. İki görseli öncesi ve sonrası ifadeleriyle hesabından paylaştı. Tahran yönetimindense ABD'ye sert yanıt geldi. İran'ın baş müzakerecisi ve meclis başkanı Kalibaf, ABD'nin yeni saldırılar düzenlemesi halinde Tahran'ın daha sert karşılık vereceğini söyledi. Amerikalılar orantılı yanıt döneminin sona erdiğini anlamış olmalı diyen Kalibaf, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her saldırı daha hızlı, daha yoğun ve daha acı bir karşılık alacak ifadesini kullandı. ABD ile İran arasında diplomatik çıkmaz devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını savunarak İran yönetiminin sonu yakın iddiasında bulunuyor.
2: Ve İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir yeni bir skandala imza attı. Gazze'de etnik temizlik için göç ofisi kuracaklarını açıkladı. İddiasına göre plan 27 Ekim'deki seçimlerin ardından devreye girecek.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki Filistinlileri sürgün planını açıkça ilan etti. Gönüllü göç adı altında etnik temizlik yapmak için hükümet bünyesinde göç ofisi kuracaklarını söyledi. Filistinlileri yerinden etmenin tek ve gerçek çözüm olduğunu iddia eden Ben-Gvir, sözde göç ofisinin başına kendi partisinin geçeceğini duyurdu. Planın ise 27 Ekim'deki seçimlerin ardından hayata geçirileceğini belirtti. İsrail basınına sızan planlar skandalın boyutunu gözler önüne seriyor. Bağı koparma 710 adını taşıyan sürgün planına göre, Gazze'de yaşayan 2 milyon 200 bin Filistinlinin büyük bir bölümünün bölgeden çıkarılması hedefleniyor. İddiaya göre ilk yıl 250 bin, 3 yıl içinde 1 milyon 110 bin ve 7 yılın sonunda yaklaşık 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze'den ayrılması planlanıyor. Plan, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın daha önceki açıklamalarıyla da örtüşüyor. Katz, Filistinlileri Gazze'den çıkarma planının iptal edilmediğini, sadece şimdilik dondurulduğunu söylemiş, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, Katz'ın açıklamalarını şiddetle kınamıştı.
2: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dearsan Tersanesi'nde yapılan ürünleri inceledi. Aliyev'e Aziz Yıldırım'ın da eşlik ettiği ziyarette Salvo ve Kayra insansız deniz araçları da tanıtıldı. Aliyev, Bakü'deki Dearsan ve Miras Ortak Üretim Tesislerini gezdi. Dearsan Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte tesiste geliştirilen ürünleri inceledi. Salvo isimli silahlı insansız deniz aracı ve Kayra adlı kamikaze insansız deniz aracı hakkında bilgi aldı. Aliyev, Miras Dearsan Ortak Üretim Tesisinde araçların üretim sürecine dair de bilgilendirildi. Devletin kara kutusu olarak anılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili takipsizlik verilen dosya yeniden raftan indirildi. 15 yıl önce gerçekleşen bu ölümle ilgili cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ona hayalet lakabı takmışlardı. Devletin kara kutusu diyen bile vardı. Cezaevindeyken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası 15 yılın ardından yeniden açıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu, devletin önemli kademelerinde 37 yıl görev yaptı. Bunun 17 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yurtdışı görevindeydi. MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı da yapmıştı. Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandı, hastane yolunda hayatını kaybetti.

0: Hazırlanan otopsi raporunda ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
1: Allah rızası için helal edin.
2: Helal olsun.
0: O dönem ölümüyle ilgili farklı iddialar gündeme gelse de başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ta ki 26 Ağustos'a kadar.
3: Faili meçhul suçları Araştırma Daire Başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosya yeniden incelemeye alındı.
0: Yeni soruşturma kapsamında özel bir ekip oluşturuldu. Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanması, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşüne kadar olan sürece dair tüm deliller yeniden incelendi. İlk etapta ceza infaz kurumu görevlilerinin ihmallerinin bulunup bulunmadığı yönünden araştırma yapıldı.
3: O dönem cezaevi görevlisi olan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
0: Peki, Kaşif Kozinoğlu fenalaşmadan önce koğuşta ne yapıyordu? Cezaevi kamera kayıtları ve tanık anlatımlarına göre Kozinoğlu olay günü 03.56'ya kadar uyumamıştı. Akşam 16 sularında havalandırmaya çıkıp yaklaşık bir saat yürüyüş yaptı. Kozinoğlu bir süre sonra odasında fenalaştı. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozinoğlu'nun 19.30 itibariyle öldüğü kabul edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün aydınlatılabilmesi için raftan indirilen dosyayla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı.
4: Türkiye sınır ötesinde aranan organize suç örgütü liderleri ve üyelerinin peşine düştü. Sınır ötesi kapan sonuç vermeye başladı. 2026'nın ilk 8 ayında 44 ülkede yakalanan 657 şüpheli Türkiye'ye getirildi. Peki kaç kişi hangi bültenle aranıyor? Habertürk muhabiri Emre Aytekin'in özel haberi.
0: ...44 ülkeden 657 firari iade edildi. Türkiye, organize suç örgütü liderleri ve üyelerinin peşine düştü. Yurt dışına kaçan firarilere yönelik sınır ötesi kapan sonuç vermeye başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanması ve Türkiye'ye iadelerine yönelik trafik hız kazandı. Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere yürütülen diplomatik temaslar ve güvenlik işbirliği rakamlara da yansıdı.
5: Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, takip edeceğiz.
0: 2021-2025 yıllarının Ocak-Ağustos dönemlerinde yurt dışından Türkiye'ye iade edilenlerin ortalaması 107 idi. 2026'nın aynı döneminde ise bu sayı 657'ye çıktı. Türkiye'ye getirilen 657 kişinin 162'sinin organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu belirlendi. Sadece yurt dışındaki firariler değil, Türkiye'de saklanan yabancı uyruklulara yönelik operasyonlar da sürüyor. Yabancı ülkelerin kırmızı bülten ya da difüzyon kararıyla aradığı şüphelilere yönelik operasyonlarda 2026'nın ilk 8 ayında 53 ülke tarafından aranan 409 kişi Türkiye'de yakalandı. Bu kişilerden 90'ının organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheliler ilgili ülkelere gönderildi.
6: Türkiye'nin aradığı firariler için de uluslararası seviyede çalışmalar devam ediyor. 2026 yılının ilk 8 ayında 860 şüpheli hakkında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarıldı.
0: Türkiye tarafından kırmızı bültenle veya uluslararası seviyede aranan toplam 3852 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 1400'ü asayiş, 718'i kaçakçılık ve organize suçlar, 898'i narkotik, 836'sı ise terör suçları kapsamında aranıyor.
7: Yat.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra üçlü mekanizma toplantılarıyla da iade süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik temaslar artırıldı. Yurt dışına kaçan firarilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine yönelik süreçlere yoğunlaşıldı.
4: Adıyaman'da bir kadın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen saldırgan tarafından sokak ortasında darp edildi. Yoldan geçen bir kişi kadına yardım etmek isterken saldırgan tarafından bıçaklandı.
0: Şiddet gören kadına yardım etmek istedi. İyi niyeti az kalsın canından edecekti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Adıyaman'da yaşandı. İkisi kadın üç kişi sokakta yürüyordu. Erkek

sevgilisi olduğu iddia edilen kadınlardan biriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Saldırgan erkek kadına vurmaya başladı. O sırada sokaktan geçen U.Y. olayı görünce müdahale etmek istedi. Saldırganla kavga etmeye başladı. Kavga sırasında saldırgan U.Y.'yi bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan U.Y.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan U.Y.'nin sağlık durumu iyi. Polis kaçan şüphelinin kimliğini kamera kayıtlarından tespit edip gözaltına aldı. Olayla ilgili

0: etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın faili adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Namus davası de Caner. Namusuma de gözüktü nereden? Öyle vurdum de oğlum.
2: Arabadan inip engelli adama saldırdı. Yere yılan adamı tekme tokat dövmeyi sürdürdü. Olay 2 Eylül'de Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Arabadan inen 19 yaşındaki sürücü %45 işitme ve konuşma engelli 55...

0: ama telefonu vermiyor vatandaş.
1: Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: İstanbul'da kontrolden çıkan bir otomobil ortalığı birbirine kattı. Kazada ikisi ağır, 4 kişi yaralandı.
1: Önce kaldırıma çıktı, sonra yayalara çarptı. Saniyeler içinde ortalığı birbirine kattı. Kaza İstanbul Güngören'de meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce kaldırıma çıktı. Ardından kaldırımda yürüyen ve otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı.
3: Hocam bir ses geldi, pat, şuradan bir baktık. Araba tersine döndü, burada kim varsa ezdi geçti.
1: Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İkisi ağır, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Kazalarla devam edelim. İstanbul'dan iki kaza anı var. İlk kazada bir otomobil.
1: Kanlar içinde kalan UY'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan genç ambulans hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan UY'nin sağlık durumu iyi. Polis kaçan şüphelinin kimliğini kamera kayıtlarından tespit edip gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Adana'da 19 yaşındaki genç işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki adamı darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın faili adli kontrolle serbest bırakıldı.
4: Namus davası de Caner. Namusuma de gözüktü nereden? Öyle vurdum de oğlum.
1: Arabadan inip engelli adama saldırdı. Yere yılan adamı tekme tokat dövmeyi sürdürdü. Olay 2 Eylül'de Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Arabadan inen 19 yaşındaki sürücü, %45 işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş'ı sokak ortasında darp etti. Çevredekiler araya girince 55 yaşındaki engelli adam uzaklaştı. Ailesinin şikayeti üzerine polis harekete geçti. Saldırgan C'de gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anının görüntüleri ortaya çıkınca saldırgan yeniden gözaltına alındı.
4: Namusuma de gözüktü nereden? Öyle vurdum de oğlum.
1: Şüpheli gencin ablası engelli adamın kendilerinin fotoğrafını çektiğini iddia etti. Kardeşi CD'yi telefonla arayarak yardım istediğini belirtti.
0: Kardeşim geliyor, daha sonrasında geldiği zaman telefonunu ver abi diyerek ithamda bulunuyor ama telefonu vermiyor vatandaş.
1: Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: İstanbul'da kontrolden çıkan bir otomobil ortalığı birbirine kattı. Kazada ikisi ağır, 4 kişi yaralandı.
1: Önce kaldırıma çıktı, sonra yayalara çarptı. Saniyeler içinde ortalığı birbirine kattı. Kaza İstanbul Güngören'de meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce kaldırıma çıktı. Ardından kaldırımda yürüyen ve otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı.
3: Hocam bir ses geldi, pat, şuradan bir baktık. Araba tersine döndü, burada kim varsa ezdi geçti.
1: Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İkisi ağır, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Kazalarla devam edelim. İstanbul'dan iki kaza anı var. İlk kazada bir otomobil bariyerin üstünde çıkıp sürükleniyor. Diğer olayda ise makas atma hevesi kazayla son buluyor.
1: Önce önündeki araca çarptı, sonra bariyerin üstüne çıktı. Bir süre sürüklendikten sonra takla attı. İstanbul Eyüp Sultan'da TEM otoyolunda ilerleyen araç, trafik aniden yavaşlayınca önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bariyerin üstünde kayarak gitti. Ardından da orta refüje düşüp takla attı. Bir başka kazada Pendik'te oldu. Sol şeritte ilerleyen otomobili geçmek isteyen bir sürücü hızlanarak makas atmaya çalıştı. Kontrolden çıkan otomobil orta şeritteki aracı arkadan çarptı. Kazada iki araçta da büyük hasar oluştu.
2: Ticaret Bakanlığı okullar başlamadan önce kırtasiye

0: Tavsiye denetimlerini sıklaştırdı. Bazı ürünler toplatılırken işletmelere de idari para cezaları kesildi. Habertürk muhabiri İrem Şimşek bu denetimlerden birine götürüyor şimdi bizi.
1: Okullarda uyum haftası başladı. Tüm sınıflar için zilin çalmasına sayılı günler kaldı artık. Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı kırtasiyelerde denetimlerine devam ediyor. Şu anda biz de İstanbul Şişli'de bir kırtasiyedeyiz. Bir yandan Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimlerine devam ediyor. Bu denetimlerde mevzuata uygun olmayan ürünler ya toplatılıyor ya da cezai işlem uygulanıyor. Ki uygulanan cezai işlem 434 bin liradan başlıyor ve bu tutarın yaklaşık 10 katına kadar çıkabiliyor. Peki burada dikkat edilen ve edilmesi gereken aslında kriterler ne? Özellikle ürünlerin üstünde üretici firmanın adresi, adı ve logosu bulunmalı ürünlerin arka tarafında. Aynı zamanda oyuncaklar ve elektronik ürünler gibi eşyalarda arka tarafında CE işaretinin olması gerekiyor ki bu işaretinde mevzuata uygun bir şekilde silinmeyecek, okunabilir formatta yer alması gerekiyor. Ticaret Bakanlığı bir yandan denetimlerine devam ediyor dedik. Tabii burada velilerimizin de dikkat etmesi gereken detaylar var ürünlerde. Bu zamana kadar yaklaşık hem İstanbul'da, Ankara'da, farklı şehirlerde 26.570 firmaya denetim düzenlendi ve 4.958.623 ürün incelendi bu denetimlerde. Ticaret Bakanlığı'nın buradaki ilkesi güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans. Ve okulların açılmasına yaklaşık bir hafta kaldı. 14 Eylül'de tüm sınıflar için artık ders zili çalacak. Öğrenciler de, veliler de heyecanlı bir eğitim öğretim yılına başlayacak bu sene.
0: Tren bileti satın almak isteyen ama boş yer bulamayan yolcular için yeni bir uygulama devreye alındı. Yeni uygulamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Boş yer takip butonu özelliğiyle yolcular boş yer açıldığında otomatik olarak bilgilendirilecekler.
2: Bilet bulamayan yolcular satış ekranını sürekli kontrol etmek zorunda kalmayacak. İade veya iptal edilen tren biletleri anında bildirilecek. Devlet Demiryolları dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.
3: Yolcular bilet bulamadıkları trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak trenlerde iade, iptal veya başka nedenlerle yer açıldığında uyarılma talebinde bulunabilecekler. Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz.
2: Bakan Uraloğlu ayrıca 1 Eylül itibarıyla e-bilet ve e-fatura uygulamalarının başladığını duyurdu. Yolcuların bilet satın alma işleminden sonra gönderilen e-postasındaki bağlantı üzerinden e-biletlerine ulaşabileceğini ve bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1554 e-fatura düzenlendiğini söyledi.
0: İzmir'in tescilli ürünü Kavacık üzümünde bağ bozumu başladı. Rengi, aroması ve lezzetiyle ünlü Kavacık üzümü nasıl yetiştiriliyor, nasıl toplanıyor? Şimdi sözü Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Ayça'ya bırakalım. Bizi üzüm bağında bekliyor Kavacık üzümünü. Ondan dinleyeceğiz.
4: İzmir'in merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta Çatalkaya Dağı eteklerindeyiz. Burada 850 rakımlı tepede Kavacık üzümü yetişiyor. Tabi burası köyün de aslında marka değeri olan üzümü bu susuz bir şekilde yetiştirmesiyle ünlü. Coğrafi işaretli Kavacık üzümü de lezzetiyle çok seviliyor. Tabii İzmir'in merkezine de ve çevre illere de buradan bu üzüm gidiyor. Tabii tatlı bir telaş başladı. Bağ bozumu yaklaşık olarak Ağustos ayının ortalarında başladı ve şu anda da artık Ekim'e kadar da uzayacak. Üzümler toplanacak. Şimdi yanımızda da Fatma teyze var. Hem sizi tanıyalım. Kaç yaşından bu yana burada üzüm topluyorsunuz? Bize anlatın. Hem de üzümünüzü anlatın.
5: Burada ben 18 yaşında evlendim. O zamandan beri üzüm topluyorum.
4: Evet. Nasıl toplarsınız üzümü?
5: Nasıl toplarız? Sabah erken güneş doğmadan geliyoruz. Şu üstündeki buğu su kaybolmadan böyle buram buram olunca geliyoruz, onu kesiyoruz. sonra köve gidiyoruz, paketliyoruz, hale gönderiyoruz.

0: İşte ama güneşte çektiğin zaman şunu şu dalları şuraları buralara kurur, 2 günlük üzüm gibi olur. Yani erken kesilmesi, güneş doğmadan kesilmesi çok önemlidir. Püf noktası budur.
1: Peki her siyah üzüm kavacık üzümü müdür?
0: Hayır, değildir.
1: Nedir onu ayıran diğerlerinden?
0: Bunu ayıran diğerleri nedir? Buraya herhalde Allah vergisi ne bilmiyor, susuz olduğundan Gomcuköy'le bizde kavacık üzümü diye verilir ama ondan biraz daha şu kabukları kalın olur. Tadında da değişiklik olur. Bizim üzümümüzün tadı olmaz.
1: Biraz önce türküler söylüyordunuz. Ne söylüyordunuz?
0: Ne söylüyorduk? Dur bakayım, buyur gelsin aklıma.
1: Acaba neydi? Üzümle ilgiliydi.
0: Üzümle ilgiliydi. Kavacıkta üzüm, benim iki gözüm. Buyurun gelin kavacığa, üzümleri görün.
1: Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten de
0: Ben de
1: gelin
0: teşekkür
1: kavacığa,
0: ederim.
1: üzümleri görün diyor Fatma teyze. Ama tabii ki rakım bu kadar yüksek olunca üzüme nasıl bir tat veriyor? Onu da muhtara soralım, Hüseyin Yalçın'a. Ben yani neden bu kadar güzel üzümün tadı? Gerçekten de rakım etkisi var mı? Nedir bunun sırrı?
2: Merhabalar, hoş geldiniz. Kavacık'taki üzümün yapısı, toprak yapısı, hava yapısı, yayla yapısı ve aynı zamanda denize ortalama 10 kilometre kuş uçum mesafede olduğumuzdan deniz havasıyla yayla havasının buluşmasından kaynaklanan çok harika bir üzümümüz.
1: Peki nasıl fiyatlar? Bir yandan da rekolteyi de merak ediyoruz.
2: Şöyle, rekolte aslında her yıla oranla ortalama aynı. Çok fazla bir değişkenlik göstermiyor. Ama şu anki tam dönemde üzümün artık iyice erginleştiği olduğu bir dönemdeyiz.
1: Sonra ne olacak?
2: Sonra 2 ay boyunca üzümlerimizi birinci, ikinci kalite olarak ayırarak bir kısmını pekmezlik, bir kısmını da kuru üzüm olarak ürünlerimizi en iyi şekilde değerlendirmeye uğraşacağız.
1: Tabii üzümün her tanesi değerlendiriliyor. Diğer taneleri de burada belki de ezilen olan bölümleri de pekmez için kullanılıyor, değil mi köyde?
2: Tabii ki, kesinlikle. Aslında bizim üzümün her değişik yapısını bir şekilde kuru üzüme, pekmezliğe, sirkeye hepsine dönem dönem kullanıyoruz. Yani bizim bu konuda üzümden alabildiğimiz verim aslında %100.
1: Bir taraftan da susuz yetişiyor. Susuz yetişmesi aslında çok kıymetli, değil mi? Çünkü su da bu dönemde çok kıymetli.
2: Ya aslında inanın, biz bunu anlattığımızda bize bazı insanlar inanmakta güçlük çekiyor. Bizim üzümlerimiz gerçekten sadece yağmur suyuyla kendine hayat buluyor, can buluyor. Ortalama verimimiz 3 kilo olmasına rağmen toprağa çok yakın olması üzümlerin kalite oranını arttırır. Bizim asma dediğimiz yüksekliğe aldığımızda kalite kaybını yaşarız. Bunu nereden anlarız? Kalite kaybı yaşadığımız toprak yapısına yakın olan üzümün tane yapısı, kabuk cinsi, içindeki çekirdeğin küçüklüğü, bunlar kalite oranını gösterir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bir taraftan bağ bozumu devam ediyor. Ekimin sonuna kadar da devam edecek. O iri taneler tabii ki buradaki o oksijenin bolluğuyla ortaya çıkıyor. İçindeki üzüm çekirdeğinin azlığı da bunda etken. Dolayısıyla da işte marka değeri olan coğrafi işaretli kavacık üzümünü diğerlerinden aslında ayıran en önemli özellik de yüksekte yetişmesi. Şimdi tabii hummalı bir tatlı telaş var. Bu üzümler daha sonrasında da evlere girecek, orada işlenecekler. Fatma teyze ile birlikte köyün aslında önemli bir geçim kaynağı olan kabucuk üzümü de işte bağların arasından bağ bozumu yapılarak böyle ortaya çıkmaya devam edecek.
3: Bursa'da ise cirit atları kışın yapılacak müsabakalara hazırlanıyor. Yetiştiricileri şampiyon atları denizde yeni sezona hazırlıyor.
4: Atlar önce ısınıyor, ardından denize sokuluyor. Cirit atları kışa böyle hazırlanıyor. Bursa'da cirit takımlarının atları için kış hazırlık dönemi başladı. Sporcular ve antrenörleri onları müsabakalara hazırlamak için denizi tercih ediyor.
5: Atlar denize sokulmadan önce ısınması gerekiyor. Bunun için de atlı cirit oyunu oynanacak.
4: Atlar Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu sahiline getiriliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kumsalda önce cirit oynuyorlar.
5: Ciritin ardından atlar denize sokuldu. Yazın yorgunluğunu atacaklar. Aynı zamanda kışa da ciddi bir hazırlık yapacaklar. Çünkü deniz suyu onlar için şifa demek.
6: Hani insana nasıl yüzme iyi geliyorsa atlara da aynı şekilde. Atlar bizim için bir yaşam kaynağı. O yüzden atlarımızı sevdiğimiz için yani her sene standart geliyoruz biz buraya.
7: Atlarımızın tedavisi için, bakımı için ve sporcularımıza bir eğlence olsun diye böyle bir iki gün kamp yapıyoruz.
4: Deniz suyundaki zengin mineraller atların sağlığı üzerinde olumlu bir etki sağlıyor.
3: Böylece bugünlük haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu, enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Filenin sultanlarının bizlere yaşattığı gururla başlayalım. Sahaya yüreğini koyan, inancıyla tarih yazan ve Avrupa'nın zirvesine adını altın harflerle kazıyan Türk kadınının zaferini gördük dün akşam. Amili kadın voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yendi. Organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
1: Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden Ay Yıldızı takım altın madalyanın sahibi oldu. Milliler 2023 yılının ardından yeni

0: Yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı. İtalya ise gümüş madalyayla yetindi. Daniele Santarelli yönetimindeki Amili Kadın Voleybol Takımı 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı. Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen Ay Yıldızlılar şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım aynı yıl düzenlenen SEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye altın madalyalara tekrar ulaştı. Amili takım 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda tek yenilgiyle şampiyonluğa uzandı. Organizasyonda toplam 9 maça çıkan milliler 8 galibiyet, 1 yenilgiyle altın madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Türkiye 2028 yaz olimpiyat oyunlarına da katılma hakkı kazandı. Milliler kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Olimpiyatlara Avrupa'dan gidecek diğer ülkeler gelecek yıl Dünya Şampiyonası ve FIVB sıralamasına göre belli olacak.
1: Şampiyonluğun ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, baş antrenör Daniel Santarelli ve finalin sultanlarının kaptanı Eda Erdem açıklamalarda bulundu.
2: Öncelikle finalin sultanlarını bu müthiş mücadeleden dolayı da tebrik ediyoruz. İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez bütün maçlar. Bu bir slogandır. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bütün sporcularımızın müthiş katkısı var. Teknik direktörü de tebrik ediyoruz. Onun da müthiş bir tecrübesi var. Müthiş bir uyumu var takımla beraber. Mutluyuz. Milleti 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekranları başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize yakışıyor. Şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor.
3: Bu finalin havası başka. Burada tabii inişler çıkışlar olacak ama son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı.
0: Anlatacak çok fazla şey var. Yaz istediğimiz şekilde inanılmaz bir biçimde bitti. İnanılmaz işler başardık. Federasyonumuz, takım gerçekten mucizevi şeyler yaptı. Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle sahada savaştık ve gerçekten inanılmaz bir iş başardık. Bu yüzden kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor.
4: Çok teşekkürler. Tabii ki de çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Çünkü yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
1: FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Amili Kadın Basketbol Takımı C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. Pota'nın Perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'ya 75-71 kaybederek Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na veda etti. Milliler mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Elif İstanbulluoğlu, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik ve Elif Bayram ilk beşiyle çıktı. Maçın ilk çeyreğine 20-19 önde giren Pota'nın Perileri ilk yarıda 40-37 üstünlük kurdu. Üçüncü çeyrekte 58-51'i bulan milli takım üstünlüğünü son çeyreğe yansıtamadı. Son 24 saniyeye 71-68 ile geride giren Pota'nın Perileri maçı çevirmeyi başaramadı. C grubunda oynadığı Belçika, Avustralya ve Porto Rico maçlarında galibiyet bulamayan A Milli Kadın Basketbol takımı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na veda etti. Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Monza GP'sini yarışa 19. sıradan başlayan Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı. Mercedes pilotu George Russell ikinci, Red Bull pilotu Max Verstappen üçüncü oldu.
5: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sini Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli kazandı.

0: İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5.7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde yapılan yarış 53 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa 19. sıradan başlayan 20 yaşındaki sürücü 1 saat 51 dakika 15 saniyelik süreyle birinciliğe ulaşarak bu sezonun 7. galibiyetini elde etti. Antonelli, Ludovico Scarfiotti'nin 1966'daki zaferinin ardından İtalya Grand Prix'sini kazanan ilk İtalyan pilot oldu. Aynı takımdan George Russell yarışı liderin 3.857 saniye gerisinde ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderden 14.718 saniye farkla üçüncü bitirdi. Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc yarışın ikinci turunda takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın aracına temas edip aracın kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Formula 1'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde. 1. Kimi Antonelli 267 puan, 2. George Russell 201 puan, 3. Lewis Hamilton 191 puan, 4. Lando Norris 171 puan, 5. Charles Leclerc 155 puan. Takımlar klasmanındaysa lider Mercedes, 1. sırada Mercedes 468 puan, 2. Ferrari 346 puan, 3. McLaren 287 puan, 4. Red Bull 204 puan, 5. Racing Bulls 75 puan. Formula 1'de sezon 13 Eylül Pazar günü koşulacak İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 22, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü açık, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece.
1: Tutuklamalar, transferler. Üsküdar Başkan Vekilliği seçimi nasıl sonuçlanacak? CHP Yeni Parti anlaştı mı? İBB ne olacak? Mansur Yavaş sessizliğini bozar mı? Gökçek soruşturması nasıl sonuçlanır? Davutoğlu ne ifade verdi? Sena Alkan soruyor, siyaset bilimci doçent doktor Mustafa Çağatay Aslan, iletişim bilimci doktor Ali Haydar Fırat, gazeteciler Ali Şerderek, Ferhat Murat'la Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

Efendim merhabalar, haftanın ilk iş gününden HT360'dan Habertürk'ten herkese merhaba diyelim. Umarım güzel bir haftaya başlarız. HT360'ı editörüm Deniz Gez'le beraber hazırladık. Önce manşetleri aktararak başlayalım bültene. Pes edilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medyada yayılan videosundaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Şöyle bir canlı bağlantıyla gideceğiz. Neler söylemiş, oradaki atmosfer nasıl aktaracağız. Bu arada Ankara'daki tek ifade de bu değildi. Aynı zamanda Melih Gökçe'nin oğlu ve gelini de

ifade verdi. Ankara'daki gelişmeleri şöyle derleyeceğiz, toplayacağız. ABD Başkanı Trump mesaisinin büyük bir kısmını sosyal medyada geçirdi. 30'a yakın paylaşım yaptı. Yapay zekayla New Mexico eyaletinin adını değiştirdi. Kendisini en iyi Amerikan başkanı olarak gösterdi. Bir şeyler anlatmaya çalıştı ama kimse anlamadı. Buna da bakacağız. Almanya'nın doğusunda bir seçim oldu. Eyalet seçiminden bahsediyorum. Aşırı sağın yükselişe geçtiği, hatta artık bir seçim zaferinden çok kitleselleşmesinin de en büyük örneğinin olduğu bir seçimdi bu. AfD yarışı önde tamamladı. Ayrıca Berlin-Moskova hattında da ciddi bir gerilim söz konusu. Rusya ile ilişkiler gergin Almanya açısından. Hem AfD'nin bu seçim zaferini yorumlayacağız, hem de Berlin-Moskova hattındaki bu gerilimin ne boyuta geldiğini, şu an hangi aşamada olduğumuza şöyle yakından bir bakacağız. Hadi başlayalım.

0: Habertürk muhabiri Emre Aytekin Ankara Adliyesi'nin önünde feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medyada yayılan o videodaki sözlerine dair bir soruşturma kapsamında ifade verdi. Emre, ifadeye başlığı ne kadar oldu? Bir de tabii Melih Gökçe'nin oğlu ve gelini de ifade veren başka isimler. Dolayısıyla şöyle Ankara Adliyesi'nin gündemini alalım senden.
1: Dilek Gül, evet, Ankara bugün hareketli. Ankara Adliyesi'nde peş peşe ifade işlemleri alınıyor. İlk ifade işlemi Melih Gökçek ve ailesine ilişkinde, o işlemin devam ettiğini ifade edelim. Dakikalar önce ise eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun şüpheli sıfatıyla ifade işlemi Ankara Adliyesi'nde tamamlandı. Adliyeye Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da aralarında olduğu bazı milletvekilleri de geldi Davutoğlu'na destek amacıyla. Davutoğlu Cumhuriyet Savcısına bir saat bir ifade verdi ve ifadenin ardından da dakikalar önce Ankara Adliyesi'nden ayrıldı. Soruşturmanın geçmişini de kısaca bir hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Davutoğlu bugün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı ve ifadesi alındı. İfadesine ilişkin öne çıkan başlıklar da elimize ulaştı. Onları aktarmak istiyorum hemen. Soruşturmaya konu edilen konuşmanın 11 Eylül 2021'de Bingöl'de yaptığı bir konuşma olduğunu söyledi savcıya Davutoğlu. Her cümlesinin arkasında durduğum siyasi bir konuşmadır ifadesini kullandı savcıya verdiği ifadede. Bu soruşturmanın hukuki gerekçelerle değil siyasi sahiplerle başlatıldığı, maddi gerçekliğe ulaşmaktan çok şahsımı itibarsızlaşmayı ve bu soruşturma üzerinden de başkalarına gözdağı vermeyi amaçladı. Kamu vicdanının malumudur ifadesini kullandı. Soruşturma kapsamında verdiği ifadede Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanıdır ve aktif siyasetin içinde siyasi tartışma ve polemiklerin doğrudan tarafıdır ifadesini kullandı. Ahmet Davutoğlu savcıya verdiği ifadede ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172. maddesi uyarınca hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti. Yaklaşık bir saat sürdü bu ifadesi Ahmet Davutoğlu'nun ve ifadenin ardından da Ankara Adliyesi'nden ayrıldı. Bir diğer soruşturmaya da kısaca hemen bir bakalım. Gökçek ailesine ilişkin bir soruşturma yürütülüyor. Yurt dışındaki şirketlere Türkiye'den kayıt dışı bir şekilde para aktarıldığı iddiası sonrasında başlatılmıştı bu soruşturma. Melih Gökçek'in oğlu ve gelini şu dakikalarda Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. O ifade işlemi ise saat 14'te başladı. 2 saat geride kaldı. Bizler de Ankara Adliyesi'ndeki bu ifade işlemlerini yakından takip ediyor olacağız ve gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
0: Emre Aytekin, çok teşekkür ederiz. Ankara Adliyesi'nde bugün önemli isimlerin ifadeleri söz konusu, detaylarını Emre aktardı bize. Şimdi İstanbul'daki adliyeye bir bakacağız. Orada da Arzu Kaya bizi bekliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyon düzenlendi ve 53 şüphelinin yakalanması için 20 ilde de operasyonlar söz konusu. Suçlamalar neler ve tabii operasyonların seyri nasıl gelişti Arzu?
2: Dilek Gül, aslında yeni ifadeler eklendi dosyaya. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı raporu, dernek envanteri ve mali kayıtların incelenmesi sonucunda bu yeni dalga operasyon geldi. 5. dalga operasyondan bahsediyoruz. Toplamda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki bu raporla

0: Lerde ne vardı? Bu noktaya nasıl gelindi noktasında açıklamalarda bulunacak olursak bazı tespitler var soruşturma kapsamında. Derneğe ait İzmir'deki depoda birçok eşya ele geçirildi. Bunlar sandalye, depremzedelere göndermek üzere çadır gibi birçok malzemenin ele geçirildiğini, tespit edildiğini söyleyelim ve birçoğu da artık çürümeye terk edilmiş vaziyetteydi. Bu noktada tabii derneğe kayyum atanmıştı. Kayyumlar da bir inceleme gerçekleştirdi ve daha fazla değer kaybına uğramadan ihtiyaç sahiplerine yani deprem bölgesine gönderilmesi noktasında bir tutanak düzenlediler. Aynı zamanda soruşturma kapsamında birçok şaibeli para trafiği de söz konusuydu. Toplanan bağışların 950 milyon liralık kısmının 13 Şubat 2023 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında nakit olarak dernekten çekildiği ve şüphelilerin birbirleri arasındaki hesaplara transfer ettiği noktasında birçok şaibeli işlem bulunuyor. Biliyorsunuz zaten soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne yönelik düzenlenen ilk operasyon da depremzedelere yönelik bağışların toplandığı ancak bunların depremzedelere ulaştırılmayıp yurt dışına kaçırıldığı ve aynı zamanda şüphelilerin birbirleri arasında hesaplarına transfer ettiği noktasında bir soruşturma başlamıştı ve artık bu soruşturmada her geçen gün yeni bilgiler ve bulgularla genişliyor. Şimdi bugüne bakacak olursak da yeni raporlar ve itirafçı beyanlarının gelmesinin hemen akabinde derneğin depolarında incelemeler yapıldı. Bununla ilişkin tutanaklar oluşturuldu ve toplamda 53 şüpheli isim tespit edildi ve bu 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışma gerçekleştirildi.
1: Arzu çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Devletin kara kutusu olarak anılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili takipsizlik verilen dosya yeniden raftan indirildi. 15 yıl önce gerçekleşen bu ölümle ilgili o dönemde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

0: Ona hayalet lakabı takmışlardı. Devletin kara kutusu diyen bile vardı. Cezaevindeyken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası 15 yılın ardından yeniden açıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu, devletin önemli kademelerinde 37 yıl görev yaptı. Bunun 17 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yurtdışı görevindeydi. MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı da yapmıştı. Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandı, hastane yolunda hayatını kaybetti. Hazırlanan otopsi raporunda ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
1: Allah'ın rızası için helal edin.
2: Helal olsun.
0: O dönem ölümüyle ilgili farklı iddialar gündeme gelse de, başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ta ki 26 Ağustos'a kadar.
3: Faili meçhul suçları Araştırma Daire Başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosya yeniden incelemeye alındı.
0: Yeni soruşturma kapsamında özel bir ekip oluşturuldu. Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanması, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşüne kadar olan sürece dair tüm deliller yeniden incelendi. İlk etapta ceza infaz kurumu görevlilerinin ihmallerinin bulunup bulunmadığı yönünden araştırma yapıldı.
3: O dönem cezaevi görevlisi olan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
0: Peki Kaşif Kozinoğlu fenalaşmadan önce koğuşta ne yapıyordu? Cezaevi kamera kayıtları ve tanık anlatımlarına göre Kozinoğlu olay günü 03.56'ya kadar uyumamıştı. Akşam 16 sularında havalandırmaya çıkıp yaklaşık bir saat yürüyüş yaptı. Kozinoğlu bir süre sonra odasında fenalaştı. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozinoğlu'nun 19.30 itibariyle öldüğü kabul edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün aydınlatılabilmesi için raftan indirilen dosyayla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı.
4: Ankara'ya gideceğiz. Beştepe'ye kabine toplantısı başladı. Gündemi de Emre Karaca takip ediyor. Emre, alalım gündemi senden.
5: Evet, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına yaklaşık 1 saat 20 dakika geride kalmış durumda. Bugünkü kabine toplantısının da ana omurgasını terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar oluşturuyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulan Takip ve Değerlendirilme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmişti. 24 Ağustos'ta yapılan bu toplantının ardından 4 adet alt komisyon

0: komisyon kurulması kararı alınmıştı. Hangi üyelerden oluşacak? Kaç üye bu kurulları, komisyonları teşkil edecek? Tabii bu sorular yanıtlarını bekliyor. Bugünkü toplantıda da hem sürecin bundan sonraki yol haritası hem de kurul ve komisyonların çalışma prensiplerinin ele alınacağını ifade edelim. Şüphesiz ki güvenlik kurumlarından, bölgeden, sahadan gelen veriler de işlenecek. Çünkü örgütün silahları bırakması ve kendini feshettiği konusunda tespit ve teyit mekanizmasından onay gelirse son aşama olarak da Milli Güvenlik Kurulu'na taşınacak. Milli Güvenlik Kurulu önümüzdeki aylarda yapılan herhangi bir Milli Güvenlik Kurulu'nda da teyit geldikten sonra süreç yaşası devreye girmiş olacak. Yani aslında önemli bir takvim işliyor ve bu takvimin önemli dönemeçlerinden birinde de şu anda kabine toplantısında süreç ele alınıyor. Tabii bölgesel gelişmelere de parantez açılacak. Şüphesiz ki Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma, İran ile ABD arasında ağır aksak ilerleyen müzakere, zaman zaman tansiyonun artması, çatışmaların şiddetlenmesi gibi konu başlıkları Ankara'nın gündeminde. Bununla birlikte bir başka çatışma sahası daha var. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4 yılı geride bırakmıştı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Yani Türkiye'nin aslında yakından ilgilendiği bir konu. Çünkü Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi konusu da bu savaşla doğrudan ilintili. Bu bağlamda bölgesel çatışma sahasının da ele alınacağını ifade edelim. Dün yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydik. Burada orta vadeli program kabul edilmişti. Bu bağlamda enflasyon, işsizlik oranları gibi veriler güncellenmişti. Önümüzdeki dönemin, önümüzdeki 3 yılın ekonomik yol haritasının da dün nihai bir çerçeveye konduğunu ifade edebiliriz ki bugünkü kabine toplantısında da bu başlık ele alınacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bugün bir sunum gerçekleştiriyor. Bu sunumunda genel olarak kiralık konut projeleri ve kentsel dönüşüm anlamında İstanbul'da bundan sonra yapılacaklar olduğunu hatırlatalım. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saat dilimlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sona erecek. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve kabinede alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
1: Emre çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Kabinenin gündemini Beştepe'den Emre Karaca aktardı bize. Az önce Emre de bahsetti. Türk ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği orta vadeli program açıklandı. Bütçedeki stratejik önceliklere bakılırsa Türkiye'nin aslında önceliklerinin bir anlamda değiştiğini söyleyebiliriz. Yeni bütçede en büyük pay stratejik ve kritik alanlara ayrılıyor. Mesela bütçede savunmaya ayrılan kaynakta tam %229'luk bir artış öngörüldü. Savunmanın ardından sosyal konut, maden aramaları ve organize tarım bölgeleri içinde dikkat çeken kaynak artışları var.
2: Devam eden savaşlar, uluslararası krizler, jeopolitik risklerin yükselmesiyle Türkiye savunma yatırımlarını hızlandırdı. Bütçede savunmaya ayrılan pay %229 artırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı orta vadeli programda kamu bütçesinin yönlendirileceği öncelikli alanlar da yer aldı. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği OVP'ye göre bütçe harcamalarında en yüksek artış %229'da savunmada olacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün yatırımları için yapılan bütçe harcamaları da %139 artacak. Maden aramalarını %150'lik artışla sosyal konut, %103 ile organize tarım bölgesi, %71 ile içme suyu yatırımları takip edecek. Geçen yıl Türkiye'nin askeri harcamaları dolar bazında bir önceki yıla göre %7,2 artış göstererek 30 milyar dolar olmuştu. Artan risklerin etkisiyle küresel askeri harcamalarsa 2025'te 2 trilyon 887 milyar dolarla en üst seviyeye ulaşmıştı.
1: Silivri açıklarında gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatından 6 gündür haber yok. TCG Akın gemisi Silivri açıklarında çalışmalarını sürdürüyor. Gemideki sonar cihazları ve su altı aracıyla Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından bir iz aranıyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte bu arada. Zorlu şartlara rağmen uzman arama ekibi enkaz çevresinde mürettebatı aramayı sürdürüyor. Hatırlayacaksınız 2 Eylül günü Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpışmıştı. Alsu gemisi hala Silivri açıklarında bekletiliyor efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları hala devam ediyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada can kaybı 14'e yükseldi. Batan yolcu gemisindeki kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalara 9 gemi ve 11 hava aracına ek olarak TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, arama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğünü, yakıt ikmali ve bakım durumlarında gemilerin dönüşümlü çalıştığını belirtti. Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan Filojet, 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan sonra, kısa bir süre sonra hatta su almaya başlamış, limana dönmeye çalışırken de batmıştı. Faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri DNA testiyle belirlenecek efendim.

0: Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullandı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43,8 oy oranıyla bu yarışı önde tamamladı.
1: Almanya'da seçmen kritik seçim için sandık başına gitti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi Saksonya-Anhalt eyaletinde tarihe geçti. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullandı. Anketlerde öne çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamladı. Parti 2021 seçimlerine kıyasla oy oranını iki kattan fazla arttırdı. Partinin 35 yaşındaki eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund sonuçları bugün tarih yazdık sözleriyle değerlendirdi. Almanya Başbakanı Merz'in merkez sağdaki partisi Hristiyan Demokrat Birliği ise yaklaşık %17,2 oy oranında kaldı. Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı %9,3 olurken Yeşiller oyların %8,9'unu aldı. Ancak Almanya için Alternatif Partisi'nin eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kurmaya yetecek mutlak çoğunluğu elde edip edemediği henüz kesinleşmedi. Nihai sandalye dağılımı %5'lik seçim barajının çevresindeki küçük partilerin sonuçlarına göre şekillenecek. AfD'nin tek başına çoğunluğu sağlaması halinde parti, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olacak. Sonuçlar yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyen AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da ciddi bir siyasi darbe olarak değerlendiriliyor.
0: Şimdi Avrupa'da yeni bir gerilim yükseliyor. Aktörleri ise Rusya ve Almanya. Krizin merkezinde Almanya'nın havalimanında bulduğu bomba yüklü İHA ve Rusya'ya yöneltilen suçlamalar var. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bir açıklaması var. Almanya'nın Moskova'ya yönelik adımlarını gerçek bir savaşın başlangıcı olarak niteledi.
1: Moskova ile Berlin hattında gerilim yükseldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı dedi. Lavrov, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı bulunmasını gerekçe göstererek geçen hafta Rusya'ya yönelik kararlar aldığını hatırlattı. Bu kararlar arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus evinin kapatılmasının yer aldığını vurguladı. Lavrov, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcilikleri kapattığını söyledi. Almanlar tarihten ders çıkarmadı, yine savaş istiyorlar dedi.
2: Aslına bakarsanız bu durum gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Bonn'daki başkonsolosluğumuzu kapattılar. Bu oynanan oyun tamamen kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyorlar.
1: İki ülke arasındaki kriz, Almanya'daki Leipzig Havaalanı'nda Ukrayna'ya ait bir uçağın yakınında bomba yüklü İHA bulunmasıyla başlamış, ABD istihbaratı bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına özgü olduğunu iddia etmişti. Almanya hükümeti 1 Eylül'de olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek bir dizi tedbir açıklamıştı. Karar gereği Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibariyle kapatılacak.
0: Ne dedik? Aşırı sağcı Almanya için Alternatif yani AfD %43,8 Almanya'nın doğusunda bir seçim kazandı. Bu AfD'nin eyalet seçiminde tarihindeki en yüksek oy demek. Tabii bunu sadece bir seçim zaferi olarak değerlendirmemek lazım. Biz de HT360'da biraz buradan çıkacağız. Çünkü bu yükseliş aynı zamanda AfD'nin Doğu Almanya'daki

0: kitleselleşmesi demek. Yayının başında da bunu söylemiştim. Şimdi AFD'nin bu zaferiyle Berlin-Moskova hattındaki bu gerilimin aynı anda sertleşmesi Alman siyasetinde birbirini besleyecek iki ayrı fay hattı mı oluşturuyor sorusunu soracağız. Konuklarım var. Tolga Sakman stüdyoda, tekrar buradasınız. Çok selamlar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sorduktan. Uzaktan bağlantıyla da Profesör Doktor Enes Bayraklı bize destek verecek. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: İzninizle her zaman olduğu gibi stüdyodan başlayacağım ve hızla size döneceğim. Şimdi AFD ile başlayacağız elbette ki. Evet. Şöyle bir yansıttık seçim başarısını da. Hı hı. Ama tek başına hükümet kurmak konusunda sanırım bir durum söz konusu değil. Buna ulaşamadı.
2: Evet.
0: Dolayısıyla bazı partilerin de araştırdığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla ona destek vermekten geri adım attığını biliyoruz. Mesela Yeşiller ve Sol önemli.
2: Aslında tamamı.
0: Tamamı diyebiliriz. Evet. Evet. Dolayısıyla şunu merak ediyoruz. Artık seçimi AFD kazandı meselesinden çıkıp %45'e yaklaşmasının Almanya siyasetini ya da Almanya siyasal sistemini nasıl değiştirdiğini biraz bakalım istedik. Ne dersiniz? Bir değişimin işareti mi bu zafer?
2: Ya tabii şimdi AFD'nin kazanması bir kere bu büyük partilerin, merkez partilerin biraz da başarısızlığıyla da ilişkilendirmek lazım. Yani bir süredir Almanya'da toplumun talep ettiği ekonomik konular var, göç konusu var ki göçün üstünde çok duruyor. Özellikle bu AfD'nin kazanmasıyla ilgili konuşmalarda yani göç karşıtlığı üzerinde duruluyor ama göç karşıtlığı AfD'nin konularından sadece biri. Hmm. Yani AfD burada dış politikadan işte güvenlik politikalarına, kamu yönetiminden yani birçok konuda aslında bir şey ortaya koyuyor, bir fikir ortaya koyuyor. Ve ortaya koyduğu fikir de aslında Almanya'da uzun süredir baskılanan fikirler. Yani bunu da göz ardı etmeyelim. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da bazı fikirlerin konuşulması, düşünülmesi, bunu ideolojik olarak masaya getirilmesi yasak. Yani böyle bir aşırı sağın bu yasaklar içerisinde yeşerdiğini de unutmamak lazım.
0: Bu
2: yani
0: çok aslında ideolojik bir tepki gibi.
2: Yani böyledir zaten biliyorsunuz. Yani baskılanan fikirler bir şekilde bir yerde kümelenir ve kendisine bir zemin oluşturur. Burada AfD bu zemini buldu. Tabii bu zemini bulmasında Almanya'daki o siyasi istikrarsız bir dönem vardı. Orada aslında ilk yeşerdi AfD. Ondan sonra da bu Doğu Batı Almanya tartışması ki hani şu sıra çokça yapılıyor. Bunun temelinde yer alan o kırıklardan sızdı diyebiliriz. Ve geldiğimiz yerde Doğu Batı Almanya gibi bir tartışma tabii ki bugün yok. Ama fikren şu tartışmayı artık yeniden alevlendirdi. Almanya'da herkes aynı noktadan işte kalkındı mı? Herkes aynı noktada ekonomik olarak refaha vardı mı? Herkes temsil ediliyor mu? Aslında bu tartışma şu anda tüm diğer tartışmaların başında geliyor AfD'nin zemininde.
0: Siz bu yükselişi tehlikeli buluyor musunuz? Merak ettim.
2: Yani aslında bugün baktığımızda Avrupa'da, İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de zaten aşırı sağ yükseldi. Hı hı. Ve orada hani bayağı isimlerden, partilerden
0: böyle Almanya'da
2: bahsediyoruz.
0: Yükselmesi.
2: İşte Almanya'da yükselince dikkat çekiyor. Çünkü evet. Almanya'da bu zemin hep var. O yüzden bu yükselince anlık bir tepki mi yoksa gerçekten o zemin yeniden mi oluştu? Şimdi bu daha çok tartışılıyor. Ben sanki bu zeminin biraz oluştuğu kanaatindeyim. Yani bu anlık bir tepki, bu seçimde işte Hristiyan demokratlara, sosyal demokratlara ders verelim, o yüzden bir alternatife oy verelimden ziyade böyle bir fikrin yavaş yavaş sabitlenme ihtimalini ben görüyorum açıkçası. Ve bu Almanya için farklı değerlendirilmesi lazım. Almanya'nın içinde bulunduğu küresel sistem için ayrı değerlendirilmesi lazım. Çünkü AfD'nin aynı zamanda bir ideolojik olarak dünyaya karşı da bir duruşu var. Doğal olarak Almanya gibi büyük bir ekonomiyi eğer AfD gibi bir parti. Fikri partiden ziyade o fikir artık yönetmeye başlayacaksa, o zemin kazandıysa, biz artık o çokça tartıştığımız kutuplar vesaire küresel sistem falan konularında bir merhale daha kat etmiş oluruz.
0: Evet. Şimdi Almanya Başbakanı Mersin'de açıklamaları var. Onu da kısaca izleyicilerimize aktaralım. Çünkü yeni açıklamalar. Hepimiz şok olduk dedi. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Sonucu kabul etmeliyiz. Sonucun sonuçları olacak. Uluslararası sonuçları da olacak. Bu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin 10 yıllardır aldığı en ağır yenilgi bunun sonuçları olacak. Değerlerimiz hala geçerli. Kurumlarımız hala istikrarlı. Ülkemizin köklü reformlarına ihtiyacı var. Bu reform

0: reformları yapmaya kararlılığım sarsılmaz şekilde devam ediyor. Ülkemiz için olan kişisel sorumluluğumun farkındayım ve sorumluluk alırım dedi. Bunlar da önemli ifadeler. Son kertede sorumluluk alacağını söyleyen Mert ne anlatmak istiyor? Bunu sorayım Enes Hocam size. Bir de az önce Tolga Bey'in de işaret ettiği bir mesele vardı. Yani dedi ki bu parti sadece göç meselesinden ya da başka başlıkları tek olarak değerlendirerek oy aldığını söyleyemeyiz. Bir kimlik ideoloji meselesinden bahsetti. Dolayısıyla biraz da merkez siyasetteki partilerin ne kadar yeterli olup olmadığına da bir sorum olsun. Yani bu başlıklar evet önemli. Uluslararası basında da bugün yazılmıştı. Göç, ekonomi, sosyal güvenlik ve geleneksel partilere güvensizlik işlenmişti. Ne dersiniz? Hem merkezde bulunan partiler işlerini yapamadılar mı?
1: Evet, şimdi bu meselenin tek basit bir açıklaması yok. Hmm. Bir kere hem Almanya içerisindeki dinamikler hem de Avrupa siyaseti, onun ötesinde küresel siyasette yaşanan daha geniş gelişmeler, güç kaymaları burada etkili oluyor. Her şeyden önce şunu söyleyelim. Çok net görünen bir şey var. Batı'nın dünyadaki zenginlikten aldığı pay azalıyor. Hmm. Özellikle de Avrupa'nın azalıyor. Çin karşısında ve diğer aktörler karşısında. Bunun neticesinde Avrupa'daki o alışık olduğumuz sosyal refah devleti ve onun işte vatandaşa dağıttığı refahta ciddi bir azalma yaşanıyor. Böyle zamanlarda Avrupa'da gördüğümüz, şahit olduğumuz şey aşırı sağcılığın, ırkçılığın, milliyetçiliklerin yükselmesi. Buna sadece Avrupa'da değil, aynı zamanda Amerika kıtasında da rastlıyoruz. Dolayısıyla aslında ikisi birbirini besleyen de şeyler. Yani Amerika'da yükselen aşırı sağcılık Avrupa'yı da etkiliyor. Avrupa'daki yükselen aşırı sağcılık da Amerika'yı etkiliyor. Bir geniş bir aslında küresel siyasette yaşanan bir ne diyelim bir yeni bir dönem var. Yeni yükselen bir aşırı sağcılık var. Bunun etkisi var. İkincisi tabii Avrupa'da, Almanya'da özellikle uzunca süredir bir istikrarsızlık söz konusu siyasette ve bunun neticeleri var. Yani yönetilememesi bu sorunların, göç sorunlarının ya da diğer sorunların yönetilememesi meselesi var.

0: Onun ötesinde bunların söylemlerini siyasette, akademide, medyada dile getirilmeleri engellenir. Bu tabudur aslında Almanya açısından bakacak olursanız. Fakat son 20 yılda şunu gördük, bu tabular teker teker yıkıldı ve normalleşti. Yani aşırı sağcı söylemler, geçmişte ifade edilmesi mümkün olmayan, ifade edildiği zaman büyük tepkiler alan ya da buna müsaade edilmeyen ifadeler, hem milletlerdeki, Avrupa'da ülkelerdeki siyasetin problemi sadece aşırı sağcı partiler değildir. Diğer partilerin de toptan aşırı sağa kaydığı, yani bütün siyasetin zemini, hani bir deprem olduğunda kıtalar hareket ediyor, 3 metre oynuyor, kıtalar hareket ediyor biliyorsunuz. Avrupa'da öyle bir deprem yaşanıyor ki bütün siyasetin zemini sağa kaydı. Şimdi dolayısıyla sol partiler bile aşırı sağcı söylemler dillendirebiliyor. Sol partilerde bile aşırı sağcı söylemlere rastlayabiliyoruz. Buradaki mesele Almanya söz konusu olduğu zaman sadece aşırı sağcı parti değil ya da Avusturya'da değil. Bir başka mesele de bütün bu olup bitenler de, ben uzunca yıllardır İslamofobi çalışıyorum, İslam düşmanlığı çalışıyorum. Avrupa'daki İslamofobiyi takip ediyorum. Yayınladığımız 10 yılda bir rapor var, yıllık Avrupa İslamofobi raporu. Ve orada şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Müslümanlar kullanılarak, Müslümanlar kitlelerin önüne atılarak, İslam korkusu, Müslüman öcüsü üzerinden Avrupa'daki bu aşırı sağcı siyaset normalleştirildi, topluma kabul ettirildi. Şimdi bunun sonuçları yaşanıyor. Dolayısıyla ben diyorum ki Perşembenin gelişi çarşambadan zaten belliydi. Siz eğer bu derece güvenlikleştirme siyaseti uygularsanız, bu derece Müslümanların etrafında bir korku duvarı oluşturursanız, İslamiyet'le ilgili topluma bu korkuları aşılarsanız, efendim böyle bir güvenlik siyasetini topluma dayatırsanız, günün sonunda bundan aşırı sağ kazanç
1: Evet.
0: çıkar. Dolayısıyla bu zemini, bu bataklığı oluşturan ana akım partilerdi. Şimdi onun sonuçlarından şikayet ediyorlar. Benim gördüğüm bu.
1: Mersin yaptığı da biraz bu aslında, öyle değil mi? Bu şikayetin sebepleri bunlar
0: Tabii
1: diyorsunuz.
0: buradan CDU da büyük oranda sorumlu. Yani
1: Peki.
0: CDU da buna çağrı tutarak ve diğer partilerde, SPD ve diğer partilerde buna dahil tabii
1: Evet,
0: ki.
1: Hristiyan Demokrat Partisi ve aslında Hristiyan Demokrat Birliği Partisi ve merkez bir anlamda siyasetten kaçtı mı sorusunu sorayım size bu tabloda, çünkü kendilerine de pay biçtikleri için. Bir de bugün konuşulan başlıklardan biri de AfD gerçekten iktidara gelebilir mi sorusu. Nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi merkez partileri kabul edeceğimiz Hristiyan Birlik veya Sosyal Demokratlar aslında şu anki durumdan tabii ki rahatsızlar. Çünkü o merkez bir şekilde yıkılıyor. Evet, mevcut siyaset Avrupa'nın genelinde az önce konuştuk
1: Değişiyor.
2: sağa doğru kayıyor. Ama aynı zamanda onun antitezi de yükseliyor. Yani mesela yine bu seçimlerde aşırı solcu BSV de oy kazandı. Şimdi bunlara baktığınızda artık böyle iyice savrulan, iyice kutuplara doğru çekilen bir toplumda merkez partileri artık yavaş yavaş kendilerine alan açmakta zorlanırlar. O yüzden de onların da söylemlerinin sertleşme ihtimali var. Bu önemli. İktidarı yürür mü? Şimdi açıkçası yani yerel seçimle tabii eyalet ya
1: Çok
2: federal
1: farklı tabii.
2: seçimler farklı. Ama ben bu güvenlik bariyerinin hala devam edeceği kanaatindeyim. Yani bütün partiler AfD hükümet kuramasın diye ellerinden geleni yapacaklar.
1: Bu da bir
2: Bu
1: tepkiye mi neden olur diyorsunuz?
2: işte bu da şuna sebep oluyor. Şimdi eğer burada bu oya rağmen yani 2-3 vekil daha alsa tek başına iktidar ama
1: İktidar.
2: şu anda iktidar parçası bile olmayacak. Çaba bu yönde. İki sonuç var aslında bu eyalet seçiminde. Bir, ya bu diğer partiler hükümeti kurmaya çalışacak ve hükümet kurulana kadar eski hükümet çalışmasına devam eder. Bu aylar sürecek. Bir şekilde bypass edecekler yani bu seçimi.
1: Kararı.
2: Ya da diğer partiler bir hükümet oluşturacak ki diğer partilerin hepsinin bu hükümetin parçası olması lazım. İki durumda da başarısız bir siyaset ortaya çıkar. Yani ya hiç birbirine benzemeyen, dünya görüşleri farklı partiler hükümet kurduğundan devamlı çatışma olacak veya siyaset kurumu zarar görecek. Buradan da AfD kendine bir alan açabilir. Yani işte biz o kadar güçlüyüz ki bizim gelmememiz için herkes bir araya geldi vesaire söylemini
1: Uzlaşı
2: kuvvetlendirebilir.
1: arayışında bulunabilir mi? Yani hiç kimse
2: Zannetmiyorum.
1: istemese bile
2: Zannetmiyorum. AfD şu anda durduğu yer tek başına bütün gücü korumak üzerine. Yani herhangi
1: zaten öyle
2: biriyle...
1: bir niyeti de yok. Öyle
2: evet,
1: değil mi?
2: Yani bunu söylüyorlar zaten.
1: Söylüyorlar, evet.
2: Herhangi biriyle birlikte hareket ettiği anda geri adım atarlar. Geri adım attığı anda da tüm bu söylemleri yıkılır. Yani herhangi diğer partiler müzakere edebilir. Söylediklerinden bir adım

0: geri çekilebilir, bazı konularda fedakarlık yapabilir. Ama AfD şu an hiçbir konuda fedakarlık yapamayacak bir düzeyde siyaseten. Çünkü bir konuda fedakarlık yaparsa bütün sistem, bütün o ideolojik taban çöker. O yüzden de ya tek başımıza ya da muhalefette diyecekler. Ve muhalefet kısmının da iktidar kadar kıymetli olduğunu unutmamak lazım. AfD gibi bir partiden bahsediyorsak. Yani her seferinde ister federal olsun, ister eyalet meclisinde olsun konuları, siyaseti bir şekilde kendi istedikleri yere çekme ihtimalleri var. Bu da devamlı olarak siyasi kriz anlamı taşır.
1: Aslında çok sağlam bir muhalefetle de iktidar olabilirler mi?
0: İktidar olamasalar da iktidarı hareketsiz hale getirirler. Çünkü yani şu sayı çok büyük bir sayı. Öyle. Yani neredeyse tek başına iktidar olabilecek bir partinin muhalefette kalması bu siyaseten güçlü bir muhalefet anlamı taşır. Doğal olarak da burada hem siyaseten güçlü hem de toplumsal arka planının güçlü olduğunu unutmamak lazım. Yani bu kadar oyu veren kişilerin ya belli bir fikri var sonuçta. Bu şeyde sert bir karşıtlık var. Bu karşıtlık daha da beslenebilir bu AfD'nin sistemin dışına itilme çabasında. Evet. Ama şunu da söyleyelim. Şu anda tüm bu güvenlik bariyeri, yani diğer partilerin AfD'nin karşısında durması da Merzi de yordu. Bunu Merzi de söylüyor.
1: Açık açık da söylüyor.
0: Yani artık bu kadar devamlı olarak AfD'ye karşı durma, onu bir yerde, mantıklı bir yerde tutma çabası siyasette bir yerde de patlak verebilir.
1: Öyle görünüyor. Bu arada havalimanı saldırısının, Enes Hocam biraz buradan devam edelim. Arkasında Rus devlet bağlantılı aktörler bulunuyor dedi Almanya ve bunun üzerine Rus diplomatik kurumlarına yönelik de tedbirler aldı. Rusya karşılık verdi. Süreç zorda görünüyor bir süredir. Bir anket çalışmasına rastladım ben. ARD Deutschland Trend anket verilerine baktım. Buna dair bir sorum olacak. Ankete katılanların %56'sı Rusya'nın Almanya'nın güvenliği için tehdit oluşturduğuna inanıyor. Ama AfD seçmenlerinin neredeyse %68'i Rusya'yı bir tehdit olarak görmüyor. Dolayısıyla hem Almanya siyaseti açısından hem AfD'nin yükselişi açısından ve bu ikili gerilim açısından da nasıl bir denklem duruyor karşımızda? AfD seçmeninin eğer iktidar olurlarsa Rusya algısı ne yönde?
2: Şimdi evet, Avrupa'daki aşırı sağ partilerde sadece Almanya değil ciddi bir Rusya etkisi var. Rusya'nın bu aşırı sağcı partileri desteklemedeki amacı nedir? Tek bir amacı var Rusya'nın, Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak. Burası net. Aslında geleneksel olarak baktığınız zaman Rusya kendisini Ukrayna'da yaptığı operasyonu nasıl gerekçelendiriyor? Ukrayna'da sözde, tırnak içerisinde faşist bir rejim var. İşte Nazi bir rejim var. Bunlara karşı bir operasyon yaptığını iddia ediyor. Rusya işte Nazizmle, faşizmle mücadele etmiş bir devletin mirasçısı olarak görüyor kendisini. Ama Avrupa'da aşırı sağcı partilerle bunları destekliyor. Aynı zamanda Rusya aşırı solcu partileri de destekliyor Avrupa'da. İki marjinal kanadı destekleyerek Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak için yapmış olduğu girişimler var. Tabii aşırı sağın bir tarafından da Amerika'daki aşırı sağcı partiler ve Trump destekliyor. Dolayısıyla Avrupa'da iki taraflı böyle bir gerilim var. Baktığında tabii bunların içerisinde tabii ki nüanslar var. Bazı aşırı sağcı partiler biraz daha Atlantik eksenli, bir kısmı daha fazla Rusya'ya yanaşıyor. Ama günün sonunda bu demin bahsettiğiniz mesele, AfD ilişkisi, Rusya ilişkisi birbirinden çok bağımsız değil. İşin bir de İsrail boyutu var. O bambaşka bir boyut. Ama Avrupa'daki aşırı sağcı partilerle İsrail'in de çok ciddi ilişkileri var. 2000'lere kadar İsrail bu partilere yönelik bir blokaj yahut bir ambargo uyguluyordu. Çünkü bunlar neo-Nazi partiler olarak görülüyordu. Naziler kim? Naziler Holokost'tan sorumlu olan biliyorsunuz bir işte bir şey, entite geçmişte. Dolayısıyla İsrail'in ciddi problemleri vardı ama 2000'lerden sonra 11 Eylül sonrası atmosferle birlikte İsrail arasında, İsrail ve bu aşırı sağcı partiler arasında bir ilişki geliştiğini görüyoruz. Burada da İslamofobik zeminin ortak hareket için, ortak düşman ya da öteki için bir ideolojik zemin sağladığını görüyoruz. Şimdi tabii AfD'nin iktidara gelmesi meselesi şöyle bir ikilem yaratıyor ya da bu oyların yükselmesi. Birçok ülkede, Almanya'da ya da diğer ülkelerde diğer partiler birleşerek, mesela Hollanda'da bu oldu, aşırı sağcı parti dışarıda bırakılıyor. Ama bir demokratik kriz yaratıyor. Çünkü ne kadar dışarıda bırakacaksınız? Evet. Yani bu kadar yüksek oy alan bir partiyi Dolayısıyla bu dışarı

0: iktidarda bırakma her seferinde onun oyların yükselmesi olarak tekrardan bu partilerin önüne geliyor. Ben aslında şu görüşe katılmıyorum. AfD gibi partiler, mesela bunu Avusturya'da gördük, daha 2000'li yıllarda mevcut ana akım partilerle işbirliği yapmaya da hazırlar bu konuda. Neden? Çünkü iktidara gelmeye de aç partiler bunlar. Yani iktidar yüzü görmemiş partiler. Dolayısıyla fırsatını buldukları zaman koalisyon da kuruyorlar. Bu koalisyonlara da giriyorlar. Burada mesela işte Hristiyan Demokrat Partiler, böyle bu partilerle, mesela Avusturya'da bu oldu. İttifak kurma, ya ittifak demeyelim de koalisyon kurma konusunda da istekliler. Çünkü onlar da bunları kontrol edebileceklerini,
1: Peki.
0: yumuşatabileceklerini, bu geçişi yumuşatabileceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla resim Avrupa'da, genel resim, genel gidişat, uzunca süredir bunu söylüyoruz. Aşırı sağcı partilerin oylarının yükseleceği, aşırı sağcı söylemlerin siyasete hakim olacağı bir
1: Dönem.
0: dönemdeyiz. Önümüzdeki dönemde hiç şaşırmayalım. Le Pen gibi isimler Fransa'da iktidara gelecekler. Buna
1: Peki.
0: hazır olalım. Almanya'da da benzer isimlerin iktidara geleceği, koalisyon ortağı olacağı bir siyasi atmosfer kaçınılmaz gözüküyor.
1: Peki. Şimdi son sorum olsun o zaman Tolga Hocam. Reuters geçti dün. Diyor ki bu saldırının ardından, havalimanı saldırısının ardından Almanya drone, siber saldırı, sabotaj ve kritik altyapıya yönelik tehditleri kapsayan geniş bir anti-sabotaj kalkanı hazırlığında. Dolayısıyla hep böyle bir diplomatik yanıttan bahsetmiştik geçen yayınlarımızda. Bu iç güvenlik mimarisini değiştirme yönüne mi evrildi süreci? Buna aslında bir savaşa dair de hazırlık denilebilir mi?
2: Yani tabii aslında Avrupa'nın genelinde bir süredir böyle savaşa hazırlık gibi bir şey var. Ama bu yani ne kadar hayata geçti? Özellikle Almanya bu konuda mesela daha az konuşan ülkelerden biriydi. Daha diplomasiyi önceleyen, daha bir şekilde evet Almanya'da da bir Rus karşıtlığı tabii ki var. Ama yine de daha temas etmeye hazır bir ülkeydi. Ama geldiğimiz yerde mesela Ruslar şunu diyor. Sonunda Amerika Almanya ile Rusya'nın arasını da açtı diyor mesela bu son saldırılar üzerinden. Kendi üstlerine almıyorlar. Şimdi bu tip bir dönem içerisinde Almanya'nın tabii ki yeni yeni bu savunma çerçevelerinin hazırlamasını, savunma adımları atmasını zaten bekliyorduk. Yani illa bu saldırı olmasa da biz bunu bekliyorduk bu sırada. Çünkü artan bir talep de var bu anlamda hükümetten ama insanlar buna kendilerini dahil etmek istemiyor. Sadece hükümet kendi dizayn etsin diye bir talep var. Özellikle NATO çerçevesinde Almanya'ya daha baskı olduğunu da biliyoruz. Parası da olan, tırnak içinde söylüyorum, parası olan bir devlet olarak bunu biraz sırtlaması da isteniyor. Ama geldiğimiz yerde yani bu söylenen yatırım ne kadar yapılacak? Açıkçası burayı göreceğiz. Yani şu şeyi hatırlatarak bitireyim.
1: Buyurun.
2: Rusya Savaşı ilk başladığı zaman 100 milyar euroluk bir paket açmıştı Alman
1: Almanya.
2: hükümeti. İşte orduyu millileştirmek, kuvvetlendirmek vesaire için. Bu 100 milyar euronun büyük kısmının Amerikan silahlarına, kalan kısmının da Alman askerlerinin refahının işte yukarı çekilmesi için harcandığını gördük. Yani henüz o siyasi seviyeye geldi mi Alman siyaseti, o savunma refleksleri oluşturdu mu? Ben
1: Muamma.
2: açıkçası hala o noktada olmadıkları kanaatindeyim. Hala işin siyasi diplomatik kriz üzerinde, yani büyükelçilik kapatmak vesaire mesela.
1: Burada hala aslında işliyorsunuz.
2: Yani hala bunun üzerindeler. Diğer enstrümanlar da bu diplomatik manevraları kuvvetlendirmek için kullanılıyor gibi geliyor bana.
1: Çok teşekkür ederim katkılarınız için
2: Ben
1: Tolga
2: teşekkür
1: Sakman,
2: ederim.
1: Profesör Doktor Enes Bayraklı çok çok teşekkürler.
0: Ben
1: HT360'a
0: teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: için
0: Sağ
1: sağ
0: olun.
1: olun efendim. Devam edelim. Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesindeki Balkarya'da korku dolu anlar yaşandı. Bir grup dağcının üzerine çığ düşmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 6 kişiyi arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 33 kişiden oluşan grubun bulunduğu bölgede çığ meydana geldiğini duyurdu. Olayda 11 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Bölgeye arama ve kurtarma operasyonu için 50'den fazla acil durum görevlisi gönderildi. Gruptaki 10 dağcı kendi imkanlarıyla aşağı inmeyi başarırken diğer 6 kişinin akıbeti ise henüz bilinmiyor. Ama bu zorlu arazi ve daha fazla çığ riskinin çalışmaları da yine engellediği belirtiliyor efendim.

0: Şimdi ABD Başkanı Trump gece boyunca sosyal medyadan paylaşımlar yaptı. New Mexico eyaletinin adını değiştirdi. Sonra kendisini en iyi başkan, Amerikan başkanı olarak gösterdi. Paylaşımlar bunlar bu arada. Beyaz Saray'da Trump'ı yeşil fener kılığında gösteren bir video paylaştı. Bakalım onlara.
1: New Mexico eyaletinin adını değiştirdi. Kanada Başbakanı Carney'i buz hokeyinde devirdi. Sosyal medyadan yaptığı her paylaşımla gündem olan ABD Başkanı Trump, gece boyunca paylaşım yaptı. Trump'ın New Mexico eyaletinin adının New America yani Yeni Amerika olarak değiştirilmesini öneren bir harita görseli paylaşması dikkat çekti. Trump'ın paylaşımına eyalet yönetiminden tepki geldi. New Mexico valisi, eyaletin adının hiçbir şekilde tartışmaya açık olmadığını söyledi. Zaman zaman Kanada yönetimine yüklenen Trump, Kanada Başbakanı Carney'i buz hokeyinde devirdiği bir görsel de paylaştı. Yapay zeka ile oluşturulan görselde Carney'e "Ayağa kalk vali" dediği bir ifade kullandı. ABD Başkanı kendi görselinin üzerinde "O tüm zamanların en büyük başkanı olarak tarihe geçecek" ifadesinin yazılı olduğu bir paylaşım da yaptı. Kendisini diğer başkanların en üzerinde gösteren bir görsel kullandı. ABD Başkanı arka planda dünya ve bir Amerikan bayrağının yer aldığı yakın çekim bir ay fotoğrafı da paylaştı. Görselin üzerinde "Ay bizimdir" ifadesini ekledi. Uzay temalı paylaşımlarının ardından Beyaz Saray'da yapay zeka ile üretilen ve Trump'ı yeşil fener kılığında gösteren bir video paylaştı. Kısa sürede yayılan videoda Trump, "Parıldayan yeşil bir güç yüzüğü takıyor. Bu yüzüğün yaydığı ışığı göç ve Amerikan imalat sektörüne dair sahnelerde yönlendiriyor."
0: İstanbul'dan iki kaza anını getireceğiz şimdi ekranlarımıza. İlk kazada bir otomobil bariyerin üstüne çıkıp sürüklendi. Diğer olayda ise makas atma hevesi kazayla son buldu.
1: Önce önündeki araca çarptı, sonra bariyerin üstüne çıktı. Bir süre sürüklendikten sonra takla attı. İstanbul Eyüp Sultan'da TEM otoyolunda ilerleyen araç, trafik aniden yavaşlayınca önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bariyerin üstünde kayarak gitti. Ardından da orta refüje düşüp takla attı. Bir başka kazada Pendik'te oldu. Sol şeritte ilerleyen otomobili geçmek isteyen bir sürücü hızlanarak makas atmaya çalıştı. Kontrolden çıkan otomobil orta şeritteki araca arkadan çarptı. Kazada iki araçta da büyük hasar oluştu.
0: İstanbul'da kontrolden çıkan bir otomobil ortalığı birbirine kattı. Kazada ikisi ağır, 4 yaralı var.
1: Önce kaldırıma çıktı, sonra yayalara çarptı. Saniyeler içinde ortalığı birbirine kattı. Kaza İstanbul Güngören'de meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce kaldırıma çıktı. Ardından kaldırımda yürüyen ve otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Haydi.
2: Hocam bir ses geldi, pat, şuradan bir baktık. Araba tersine döndü, burada kim varsa ezdi geçti.
1: Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İkisi ağır, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Aydın'da çiftlikten kaçan boğa bir evin çatısına düştü. Çatıyı kıran boğa tavanda asılı kaldı. Görüntülere bakalım. Görüntüler Nazilli ilçesinde kaydedildi. Besi çiftliğinden kaçan boğa sahibi yakalamaya çalışırken bir evin çatısına böyle düştü. Boğa salonun tavanının kırılmasıyla asılı kaldı. Tavandan sarkan boğayı gören ev sahibi neye uğradığını şaşırdı tabii. Devreye itfaiye ekipleri girdi. Tavanın bir bölümü kesilip boğa eve indirildi. Bu şekilde kaçak boğa daha sonra sahibine teslim edildi. Boğanın ve ev sahibinin durumu iyi bu arada. Adıyaman'da bir kadın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen bir saldırgan tarafından sokak ortasında darp edildi. Yoldan geçen bir kişi kadına yardım etmek istedi ama saldırgan tarafından bıçaklandı.
1: Şiddet gören kadına yardım etmek istedi. İğne

0: Niyeti az kalsın canından edecekti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Adıyaman'da yaşandı. İkisi kadın, üç kişi sokakta yürüyordu. Erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen kadınlardan biriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Saldırgan erkek, kadına vurmaya başladı. O sırada sokaktan geçen U.Y. olayı görünce müdahale etmek istedi. Saldırganla kavga etmeye başladı. Kavga sırasında saldırgan U.Y.'yi bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan U.Y.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan U.Y.'nin sağlık durumu iyi. Polis kaçan şüphelinin kimliğini kamera kayıtlarından tespit edip gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Adana'da 19 yaşındaki bir genç işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki adamı darp etti. Güvenlik kamerası görüntüleri vardı tabii. Bu olayın ardından fail yakalandı ancak adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: Namus davası de Caner. Namusuma de göz diktirerdin. Öyle vurdum de oğlum.
0: Arabadan inip engelli adama saldırdı. Yere yığılan adamı tekme tokat dövmeyi sürdürdü. Olay 2 Eylül'de Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Arabadan inen 19 yaşındaki sürücü, %45 işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş'ı sokak ortasında darp etti. Çevredekiler araya girince 55 yaşındaki engelli adam uzaklaştı. Ailesinin şikayeti üzerine polis harekete geçti. Saldırgan C'de gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anının görüntüleri ortaya çıkınca saldırgan yeniden gözaltına alındı.
2: Namusuma de göz diktirerdin, öyle vurdum de oğlum.
0: Şüpheli gencin ablası engelli adamın kendilerinin fotoğrafını çektiğini iddia etti. Kardeşi CD'yi telefonla arayarak yardım istediğini belirtti.
3: Kardeşim geliyor, daha sonrasına geldiği zaman telefonunu ver abi diyerek ithamda bulunuyor ama telefonu vermiyor vatandaş.
0: Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Ticaret Bakanlığı kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Mevzuata aykırı ürünler toplatılırken etiket ve fiyat denetimleri de aralıksız sürüyor. Peki bu denetimlerde nelere dikkat ediliyor? Detayları İrem Şimşek ve Fatih Mehmet Coşkun haberinden izleyeceğiz.
0: Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Hem veliler hem de öğrenciler için okul alışveriş heyecanı şimdiden başladı.
4: Kaçak yollarla gelen ürünleri kesinlikle almamaları lazım. Çocuğun sağlığını bozar.
5: Okul zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlere karşı sıfır tolerans ilkesiyle kırtasiye denetimlerine devam ediyor.
6: Fiyat etiketi açısından inceliyoruz. Yani orada vatandaşı aldatıcı bir durum olmasın. İşte o fiyatın değiştiği tarih önemli. Yabancı menşeli bir ürünse onun da etiketin üzerinde olması lazım.
0: 26.570 işletme denetlendi. 4.958.623 ürün tek tek incelenirken mevzuata uygun olmayan ürünler toplatıldı. Güvensiz ürün satan işletmelere idari para cezası uygulandı.
4: Sağlıklı ürünler olması lazım. Zaten şeyde arkalarında bütün ürünlerin C belgesi işte. Sağlıklı ürünler olduğuna dair ibareler var.
0: Veliler açısından ürünlerin güvenliği kadar fiyatları da merak konusu. Peki bu yıl bir okul çantasını doldurmak velilere ne kadara mal oluyor?
4: 5.000 liraya da olur, 15.000 liraya da olur. Yani markaya göre, kaliteye göre değişir bu. Kaliteli şeyler almak isterse gerçekten 15-18.000 liraya olabilir. Sınıfına göre değişir. Yani anaokulundan İşte liseye kadar. Lisedekiler daha ucuz olur ama ilkokul ve anaokulları daha pahalı.
5: Ama minimum bir 5.000'i görür.
4: Tabii 5-6.000 lira civarında.
1: Ve HT360'ı noktalıyoruz. Benim sürem doldu artık efendim. Ben gidiyorum ama siz burada kalın. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Alaaddin sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 22, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü açık, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Asya Bölge Baş Müşaviriydi. 15 yıl önce Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde öldü. 15 yıl sonra bugün 16 gözaltı kararı çıktı. Savcılık hemen arka planda fotoğraflarıyla gördüğünüz Kaşif Kozinoğlu'nun bir gardiyanın zehirleyerek kalp krizi geçirmesine neden olduğundan şüphe ediyor. Ayrıntılarına bakacağız. O gardiyan 10 yıl önce de yurt dışına kaçtı. Bu tespit edildi. Şüpheli gardiyanın olay günü ve sonrasına dair garip trafiğini anlatacağız. Gülistan Doku cinayetinde firardaki Umut Altaş FBI ajanlarına ABD'de ifade verdi. Cinayet yanımda işlendi. Cesedi valinin oğluyla birlikte beraber taşıdık, bagaja koyduk dedi. Sonrası meçhul. Bu cinayet soruşturmasında çok önemli bir ayrıntı var. Milyonda bir bile gerçekleşmesi mümkün olmayan bir tesadüf bu soruşturmanın tam merkezine oturdu. Savcıların dikkatini çeken o trafiği ve soruşturma dosyasına göre ilk kez Gülistan'ın kaybolduğu o köprünün yanında ortaya çıkan bir korucunun aracıyla ilgili yeni bilgilere bakacağız. Habertürk manşet başlıyor. Evet, ama gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. Sabah saatlerinde Muğla Menteşe'de başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bir orman yangını haberi de Adana'dan geldi. Alevler yola kadar indi. Hemen görüntülerine bakalım. Yangın Karahisalı ilçesindeki Çorlu Mahallesi'nde başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, Torosların eteğinden esen rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangını fark edenler hemen Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve itfaiye ihbarda bulundular. Olay yerine de çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangına müdahale şu an itibariyle devam ediyor. Yangınla mücadele ve rüzgarda ki görüntüleri, elde edilen görüntüleri görüyorsunuz. Ekipler canla başla zaman zaman zor anlarda yaşayarak bu yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Alevleri hemen itfaiye aracının arkasında da ne kadar yükseldiğini net bir şekilde görüyorsunuz. Yangınla mücadele devam ediyor. Evet, ahbap soruşturması 2 haftadır unutmuştuk, yaklaşık 2-3 haftadır. Deprem yardımlarının çıkar amaçlı bir suç örgütü faaliyeti çerçevesinde istismar edilmesiydi özetle. Ahbap Derneği'ne bugün tekrar bir ahbap soruşturmasını, yeni bir operasyon, 53 yakalama kararı çıktı. Tam 20 şehirde başlatılan eş zamanlı bir operasyon ve para trafiği. Şirketler arasındaki para trafiğine bakacağız. Detayları bize Habertürk muhabiri Arzu Kaya anlatacak. Arzu Kaya Çağlayan Adliyesi'nde. Arzu, seni dinliyoruz.
1: Zülfikar Ali Aydın, aslında siz soruşturmayı çok güzel özetlediniz. Biz de soruşturma kaynaklarından edindiğimiz bilgileri ve bugünkü 5. operasyona dair yeni gelişmeleri aktaralım isterseniz. Dosyaya giren yeni bulgu ve belgeler var. İşte tam da bu kapsamda yeni bir dalga operasyon düzenlendi. Toplamda 53 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Peki neydi bu yeni tespitler ve neden genişletildi bu yeni bir operasyon düzenlendi? Ondan bahsedelim. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin raporları var. Aynı zamanda yine dernek envanterleri ve mali kayıtların yanı sıra dosyaya giren ifadeler kapsamında soruşturma genişletildi ve 5. dalga operasyona kadar bizi götürdü. Peki neydi bu tespitler? Nasıl bir rapordan bahsediyoruz? Şimdi derneğin İzmit'te bulunan bir deposu var. Bu depoda inceleme yapıldı. Bir bilirkişi tarafından, eşya bilirkişi tarafından. İncelemeler neticesinde de birçok kırtasiye ürünü depremzedelere göndermek üzere hazırlanan çadırlar ve bir çok envanterin bu noktada orada çürümeye bırakıldığı tespit edildi. Yüzlerce envanterden bahsediyoruz. İşte çadırdır, tekerlekli sandalyedir. Birçok deprem bölgesinde kullanılması muhtemelen malzemeler ve bunların çürümeye bırakıldığı tespit edildi. Aynı zamanda dosya kapsamında derneğe kayyum atanmıştı biliyorsunuz. O kayyumlar da bir değerlendirmede bulundu. Oradaki malzemelerin artık ivedilikle daha fazla deforme olmadan deprem bölgesinde yardım bekleyen, bağış bekleyen vatandaşlara ulaştırılması noktasında bir rapor hazırlandı. Yine soruşturma kapsamında başka tespitler de var. Biliyorsunuz ki toplanan bağış miktarı 950 milyon TL.

0: Ve bunun birçok kısmının yaklaşık 500 bin lira, 500 milyonluk kısmının nakdi olarak çekildiği ve bu çekimde neler yapıldığı, bu paranın nereye harcandığı ve olağan akış, olağan dışı bir şekilde şüpheliler arasında para transferi olduğu vurgulandı. İşte tam da bu noktadan hareketle 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 53 şüpheli gözaltına alındı. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
1: Evet, Arzu'nun aktardığı rakamlar, savcıların yaptığı tespitler, derneğe atanan kayyumun yaptığı tespitler gerçekten çok çarpıcı, çok ciddi bir trafik. Bahise yatırılmış 300-500 milyonluk gibi rakamlardan da bahsediliyor. Kara para elde edildiğine dair tespitler de vardı. Eski savcı Alptekin Yıldırım. Önce bu konuyu kısmen konuşacağız. Önemli tespitler var. Sonra iki cinayet ve şüpheli ölüm meselesine geçeceğiz. Ne dersiniz Arzu'nun aktardığı tespitlerle ilgili?
2: Daha önce yaptığımız yayınlarda da bu soruşturmanın daha da genişleyeceğini söylemiştik. Çünkü soruşturma kapsamında atanan kayyumlar göreve başladıktan sonra gerek İçişleri Bakanlığı gerekse emniyetin incelemesi devam edecekti. Defterler ve kayıtlar üzerinde yapılan incelemeler ve bu esnada medyaya da yansıyan alınan ifadelerle birlikte yeni bir 5. dalga yürütüldü. Burada dikkat çekici olan husus şu. Bu kişiler gönderilen bisikletleri bile teslim etmemişler.
1: Evet, çadırlar, bisiklet.
2: Çadırları teslim etmemişler. Yani burada insanın aklına şu soru geliyor. Bunların tamamı iddia, yine söylüyoruz ama yani hiç yardım etme gibi bir maksatları yok adamların.
1: Sanki bu biraz maske yapılmış. Kesinlikle. Çadır parası toplayalım. Gibi tespitler
2: oynadı. Biz bunları burada dağıtmasak da olur. İhtiyaç sahibinin ihtiyacını görmesek de olur. Yeter ki biz buradan bir şekilde nemalanalım. Evet. Dolayısıyla bu soruşturma daha çok su götürür. Abi yani tabirle ben başka 5. dalgadan sonra başka gözaltıların da olacağını da düşünüyorum. Evet. Tek seferde çekilen 500 milyon TL'den bahsediliyor. Evet. Tek seferde. Yani bunların bu para ne oldu? Nereye gitti? Nereye aktarıldı? Bunların hepsinin hesabını savcılık makamı soracak.
1: Şimdi dernek bir ticari faaliyetin merkezine oturtulmuş aslında. Sosyal amaçlı, yardım amaçlı, kamu yararına bir dernek değil. Şirketlerin alışverişinde kullanılan bir yapı haline dönüştürülmüş. Toplanan yardımlar da çürümeye terk edilmiş tespitler. Evet. Savcılığın tespitlerini Arzu Kaya bize aktardı. Evet, sıradaki haberle devam edelim. Bu da önemli, çok konuşulan bir konu. Süresiz nafaka meselesi. Adalet Bakanı Akın Gürlek süresiz nafaka konusundaki düzenlemeyi, merakla beklenen düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğini açıkladı. Haberden bakalım.
3: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
4: Boşanma davaları ve süresiz nafaka düzenlemesi ile ilgili tarih verdi. Hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.
3: Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Bu anlayışla son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun 2026-2027 adli yıl açılış programına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi.
3: Geçmişten bugüne kronikleşen milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız. Bütün bu tecrübeler devletimizin kurumları ile toplumumuzun bütün kesimleri arasında birlik ve dayanışmanın taşıdığı hayati önemi açıkça göstermektedir.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik de yeni adli yılda yargılamaların makul sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
5: Yeni adli yılda en önemli hedeflerimizden biri yargılamaların makul sürede tamamlanması, yargı hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi, vatandaşlarımızın adliyeye geldiğinde yalnızca bir karar değil, aynı zamanda güven ve hakkaniyet bulabilmesidir.
1: Evet, Sayın Gürley'in açıklamalarını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısının açıklamalarını da dinledik. Süresiz nafaka konusunda da çok konuşuluyor, çok tartışılıyor.
2: Çok kısa demek şunu söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi nafakayı kaldırmadı. Sadece süresiz nafakayı kaldırdı ve artık kanun koyucuya burada şu düşüyor. Objektif kriterlere göre bir süre belirlenecek. ve evliliğin süresi de buna dahil olmak üzere bu kriterlere göre nafakanın ödeneceği süre belli olacak. Buna dair kanun düzenlemede yapıldıktan sonra artık bu şekilde uygulanmaya başlayacak.
1: Peki süresiz nafaka kısmını da konuştuktan sonra devam edeceğiz. Şüpheli ölüm vakası Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle.
6: Kahraman oğlum, güle güle, güle.

0: Evet, Kaşif Kozinoğlu çok önemli bir isim. Şüpheli ölümü, onun şüpheli ölümüne bakacağız. Tam da Adalet Bakanı Akın Gürley'in dediği gibi kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyalardan biriydi. 2011'de cezaevinde kalp krizi olarak geçirerek öldüğü açıklanmıştı ama 15-16 yıl sonra ortaya çıkan gerçekler farklı, bir FETÖ izinden bahsediliyor. Ölümündeki sır perdesiyle ilgili yeni bilgiler var. Bugün 16 isimle ilgili gözaltı kararı çıktı. 10 isim gözaltında. Firardaki bir isim dikkat çekiyor. FETÖ bağlantısı var bu isimle ilgili. Detaylarını konuşacağız. Eski savcı Alptekin Yıldırım ve Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen. Hemen gardiyanın şüpheli, evet, trafiğine bakalım Uzay. Çünkü çok çarpıcı bir trafikten bahsediyoruz. Olay günü ne olduğuyla başlayalım. Bir iddiaya göre Kaşif Kozinoğlu spor yapıyordu. Ve bir saatlik, aslında o geceden başlamak lazım. Gece 3.56'da uyuyor. Sabaha karşı uyuyor aslında. Odasına gidiyor. Sonrasını, evet, anlatalım.
1: Şimdi şöyle, Silivri'de Koğuş'ta dediğiniz gibi 3.56'da kamera görüntülerinden sabit bunlar. O saate kadar uyumadığını, daha sonra Koğuş'una girdiğini biliyoruz. Şimdi 3.56'da Koğuş'una giriyor. Sonraki gün akşam saatlerine kadar da dinleniyor. Daha sonra Koğuş'tan çıkıyor. Orada bir havalandırma var. İşte bütün mahkumlar için orada yine hükümler içinde bulunan bir havalandırma var. O havalandırmada da Kaşif Kozinoğlu yaklaşık bir saate yakın bir yürüyüş yapıyor. Yani spor yapıyor. Şimdi buraya kadar her şey olan, her şey şu anda normal akışında ilerliyor. Evet. Daha sonrasında Kaşif Kozinoğlu içeri girdikten sonra bir süre sonra rahatsızlanıyor. Şimdi bahsettiğiniz Ferhat Veysi Gül çok kritik bir isim.
0: Evet, hemen fotoğrafı da gösterelim Uzay.
1: Yani Ferhat Veysi Gül o dönem cezaevinde görevli bir cezaevi personeli, görevlisi. Ve işte bu Koğuş'a da girip çıkma etkisi olan Kaşif Kozinoğlu cezaevine girdikten bir süre sonra, yani daha doğrusu ölüm olayı vakası gerçekleşmeden yaklaşık 6,5-7 ay önce oraya görevlendirilmiş.
0: Geçmişi, sanki özel olarak görevlendirildiğine dair, evet, bu kişinin bir şüphe var, evet, savcılıkta.
1: Çünkü 6,5-7 ay öncesine dair bir geçmişi var ama öncesi yok. O dönem görevlendirilmiş. Evet. Şimdi burada dikkat çeken nokta şu. Bugün bir operasyon yapıldı, bahsettiniz. 16 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bunlardan 10'u gözaltına alındı. Bir tane de firari isim var. O kim? Ferhat Veysi Gül. Peki, evet, Ferhat Veysi Gül kim? FETÖ. FETÖ'den dolayı yurt dışına, Fransa'ya kaçtığı tespit edilen.
0: Ne zaman? 15 Temmuz darbe girişiminden.
2: 2 Ağustos 2016'da.
0: Evet. Darbe girişiminden sonra. Evet. Şimdi devam edeceğiz ama Alptekin Yıldırım, şimdi Silivri cezaevine atanan birisi, hı hı, kısa süre sonra Kaşif Kozinoğlu'nun kaldığı Koğuş'la da sorumluluğu olacak şekilde, evet, görevlendiriliyor. Sonra bir kalp krizinden ölüm açıklaması ve bugün geldiğimiz noktada şüpheli ölüm. Bu trafik ne anlatıyor size, buyurun.
2: Şimdi bu FETÖ'cü kişiyle Ferhat Veysi Gül isimli kişi şu anda kırmızı bültenle aranıyor. Terör örgütü üyeliği suçundan aranıyor. Dolayısıyla şimdi şuna bakmak lazım. Öncelikle bu kişinin rutin görev yeri ve zamanı o zaman mı? Yoksa cezaevinde yaptığı ayarlamalarla özellikle orada mı kendini görevlendirdi? Evet. Buna bir dikkat çekmek lazım. Bu kişi 6 ay önce göreve başladı. Şimdi biz biliyoruz ki FETÖ silahlı terör örgütü hakim savcı alımlarında, TSK'ya personel alımlarında hepsinde çok etkiliydi. Şimdi bu kişi acaba öyle bir süzgeçten geçtikten sonra mı göreve başladı? Bunların tespit edilip ne şekilde bu göreve başladığının ve olay gerçekleştiği esnada hal ve hareketlerinin incelenmesi lazım. Burada önemli bir şey var, basına da yansıdı. Bir kamera kaydından bahsediliyor. Bu kamera kaydında bu şahsın acil butona, yardım butonuna basıldığında bir radyonun sesini açma gibi bir eylemde bulundu.
0: Evet, o kısmı bize Uzay bir tarif etsin. Evet. Çünkü Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde kaldığı L1 koğuşunun, daha doğrusu cezaevinin ilgili koridorunun ve ortak alanı gören kamera kayıtları var. Silivri Cumhuriyet Başsavcı

0: vekilinin yürüttüğü, Ebu Bekir Efe'nin yürüttüğü soruşturmada savcı oturdu, o kayıtların tamamını izledi. O kayıtlara göre, yani bizim görmediğimiz ama başsavcı vekilinin gördüğü kayıtlara göre ne olduğunu bize Uzay anlatacak.
1: Şimdi Kaşif Kozinoğlu koğuşta tek başına kalmıyor. Orası iki katlı bir koğuş ve beraberinde orada iki kişi daha kalıyor. Burada rahatsızlandıktan sonra diğerleri buradaki acil durum butonuna basıyorlar. Evet. Burada hemen hemen bütün koğuşlarda var. Acil bir durum olduğunda işte buradaki cezaevinde kalan kişi rahatsızlandı, butona basılıyor ve hemen orada müdahale.
0: Acil yardım ekibi ya da gardiyanların gelmesi.
1: Doğru. Evet. Şimdi buradaki en ciddi vahim iddialardan birinin bizzat bu alarm çaldıktan sonra koğuşa gelen buradaki ismini zikrettiğimiz Ferhat ve Efe Gül'ün o koğuşa gelip hemen ardından bu çağrıyı durdurma girişimi. Yani burada bir radyo var. O radyonun sesini açarak bu çağrının
0: diğer
1: duyulmasını,
0: gardiyanların bunu duymasını
1: engellemeye çalışıyor.
0: Bütün cezaevinde verilen bir alarmdan ziyade bu gardiyanların bulunduğu noktadaki odadaki bir alarm bu. Onun duyulmasını engellemek için radyonun sesini açtığı tespit edilmiş.
1: Evet. Şimdi bu tespitli daha sonra tabii şimdi savcılığın dokümanlarına baktığımız zaman da o koğuşa pek çok kişi gelmiş çıkmış ama buradaki iddia şu. Acaba bunu bilinçli olarak diğer cezaevindeki görevlilerin, personelin gelmesini geciktirici bir eylem olarak mı, kasıtlı mı yaptı iddiası araştırılıyor. Zaten bu iddia araştırıldığı için şu an kendisi hakkında da bir karar var ama kendisi FETÖ'den firari.
0: Buradaki kırmızı bülten zaten bundan bağımsız FETÖ bağlantısı soruşturmaya da adına rastlandığı için zaten kaçıyor.
2: Evet.
0: O ayrı bir soruşturma, Kozinoğlu dosyası. Ayrı bir
2: ama yine yine FETÖ silahlı terör örgütü kapsamında bu suçu işlemiş olabileceği ihtimali
0: ikinci soruşturması.
2: Aynen öyle.
0: Evet. Şimdi cezaevinden sonraki trafiği de çok ilginç bu kişinin. Gardiyan ama sonra bir üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümüne. Daha doğrusu Kozinoğlu'nun ölümünden kısa bir süre sonra, şüpheli ölümünden kısa bir süre sonra Bakırköy cezaevine görevlendirmesi yapılıyor. Hemen arkasından da Fatih Üniversitesi'ne, nedir Fatih Üniversitesi? FETÖ ile iltisakı bağlantısı nedeniyle kapatılan bir üniversite. Orada uluslararası ilişkiler bölümüne kayıt yaptırıyor. 15 Temmuz darbesinden sonra da ne yapıyor? Fransa'ya kaçıyor. Evet, bütün bu şüpheli trafik şu anda savcıların merceği altında. Devam edelim. Bir de müdahale aşaması.
1: Evet, o da
0: müdahale
1: çok
0: aşamasında ne oluyor?
1: Şimdi bu bir kere vakanın, yani Kaşif Kozinoğlu'nun rahatsızlandı artık burada hastane ceza yönetimi tarafından da biliniyor ve bir ambulans çağrılıyor. Şimdi kampüste o dönem yerleşik bir ambulans yok. En yakın yerden bir ambulans çağrılıyor. Şimdi bu ambulans geliyor. Dosyadaki evrakları okuduğumuz zaman ambulans gelmeden yaklaşık birkaç dakika önce Kaşif Kozinoğlu'nun birçok kilitli kapıdan geçirilerek buradaki mahkum kabul kapısına getirildiğini biliyoruz. Evet. Daha sonra ambulansa bindiriliyor.
0: O kapıda şöyle bir özelliği var. Biri kapanmadan iki diğeri tarafından açılmaz. Kapı diğeri açılmıyor. Onu söyleyelim. Buyur.
1: Şimdi burada ambulansa bindiriliyor. İlk müdahale yapılıyor. Daha sonra Silivri Devlet Hastanesi'ne sevkine karar veriliyor. Evet. Şimdi buraya kadar her şey yine normal geliyor. Ancak burada Kınalı gişelerine geldiğinde ambulans ekibi, 112 ekibi takviye istiyor. Bir ekip daha gönderin diyor. Burada bir müdahale yapılıyor. İşte iddiaya göre dosyadaki evraklara baktığımızda öyle yazıyor. Bir müdahale yapılıyor. Bu müdahalede takviye ekibe daha ihtiyaç var deyip bir ekip daha geliyor.
0: Ama belli ki bazı savcılık, hemen eski savcı Alptekin Yıldırım'a da bu kısmı sorayım, önemli. Çünkü ambulans ekibi demiş ki çok sarsıntı oluyor, duralım öbür gelecek ekibi de bekleyelim. Evet. Öbür ekip 3 numaralı ambulans ekibi geldiğinde ne olduğu bir soru işareti.
2: Doğru. O ekibin niye oraya geldiği de soru işareti. Şimdi burada öyle bir durumdan bahsediyoruz ki kalp krizi geçirdiği doğru olarak kabul edilse dahi burada dakikalarla, saniyelerle bir yarış söz konusu. Tabii ki sağlıkçılar, doktorlar daha iyi bilirler ama orada yapılacak en küçük bir müdahale belki rahmetli Kozinoğlu'nu hayatta tutacaktı. Şimdi bir cezaevinde bu kadar ses getiren bir davadan dolayı, bir kumpastan dolayı tutuklu bulunan bir kişinin hastaneye sevki için birini bekledik, ikisini bekledik, üçünü bekledik.
0: Evet.
2: Bunlar doğal olarak soru işareti
0: bırakıyor. Hastaneye gittiğinde de doktorlar şunu söylüyor. Geldiğinde vefat etmişti diyor.
1: Evet.
0: Şimdi burada hastaneye götüren 2 nolu ekip, 3 nolu ekip anonsla durduruyor. O da çok garip bir trafik. Ama sonrasında adli tıp kısmı da tartışmalı değil mi, evet, Uzay? Adli tıp otopsinin nasıl yapıldığına dair bir soru işareti var en azından. Hı-hı. Adli tıp uzmanları bazı otopsi, hı-hı, yapanlarla ilgili bazı işlemlerin yapılmadığına dair bir iddia, evet, var, bir şüphe var. O nedir?
1: Şimdi o da şu. Kaşif Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce cezaevinde cezaevi yönetiminden, bu hemen hemen bütün herkes için aynı şey, kural geçerli. Örnek veriyorum, bir ilaç almanız gerekiyorsa, bu bir vitamin bile olsa, bunu bir yazı yazarsınız cezaevi yönetimine. Talep kabul görürse bu ilacı da temin ederler. Kaşif Kozinoğlu da burada avukatın o dönem ifadesine göre bir vitamin hapı, bir de kan sulandırıcı bir hap. Evet.
0: Koraspin istiyor. Koraspin,
1: evet. Şimdi bunu temin ediliyor. Avukat diyor ki daha sonra, bu ölüm olayı gerçekleştikten sonra, tamam, otopsi yapıldı adli tıp kurumunda, işte birçok yönüyle bakıldı vakaya, ancak bu ilaçlar yönünden bir inceleme yapılmadı diyor. Yani şu şüpheyi getiriyor akıllara. Acaba o ilaca bir şey katıldı içeriğine, o şekilde mi bu ilacı aldı, bu ilaca ben bunu sunmama rağmen neden o dönem yapılan soruşturmada adli tıp bunu göze almadı ve gözeterek bu konuda bir işte işlem yapmadı, bu ilacın, evet, içeriğine bakmadı.
0: Bu tip kan sulandırıcı vesaire açısından özellikle ek bir değerlendirme yapılması gerekir mi şüpheli bu aslında, tip hassas bir isim nedeniyle?
2: Aslında hassas bir isim olmasa dahi rutin olarak yapmak yapılan gerekir, işlemler bunlar. Şimdi savcı zaten gittiği zaman otopsi işleminde kullandığı ilaçları, özellikle biz ölüm muayene ya da otopsiye gittiğimizde kullandığı ilaçları sorardık. O ilaçlarla birlikte alıp adli tıpa gönderirdik ki bunlara ilişkinde incelemeyi yapın. Hani ölüm üzerinde bu kullanılan ilaçların bir etkisi varsa onu da raporunuzda belirtin diye. Şimdi, evet, burada bu soru işaretleri olduğu için zaten Silivri Sulh Ceza Hakimliği bu takipsizlik kararını kaldırıp soruşturmayı yeniden açıyor. Bu kişilerin, gardiyanlar, sağlık görevlileri, hepsinin ölümün gerçekleşmesinde ihmali ya da ihmali aşan bir kusuru bulunup bulunmadığının tespiti için bu soruşturma açılıyor. Ve şimdi bu kişiler gözaltına alındı, ifade verecekler. Dosyadaki o başsavcı vekilimiz tarafından incelenen kayıtlar önemli bir delil. Bunların tamamı incelendikten sonra da bir karar verilecek.
0: Evet. Şimdi bilmeyenler için Kaşif Kozinoğlu 34 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Harp Dairesi, sonra Özel Milli Kuvvetler Komutanlığı, 1995 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı, özellikle Asya ülkeleri konusunda uzman, Nahçıvan'da, Azerbaycan'da önemli askeri faaliyetler, ortak operasyonlar ya da faaliyetleri icra ediyor. Bunların eğitiminde ilgili kişilerin görev alıyor. Bu anlamda Milli İstihbarat Teşkilatı'nda öne çıkan isimlerden birisi. Zaten Orta Asya'dan sorumlu baş müşavir görevi, evet, yapıyor ama Fethullahçı terör örgütünün uluslararası casusluk şebekesi gibi çalışan o yapının hedefine girme süreci bütün bu faaliyetleri organize eden Zekeriya Öz'ün radarına sokulma süreci aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapan Mehmet Eymür'ün bazı açıklamaları, doğru, nedeniyle onlar bahane edilerek giriliyor. Sonra Susurluk kazasında ismi geçen bazı kişilerle ilişkisi olduğu iddiasıyla geçiyor. Bu kısa bilgilendirmeden sonra şimdi deşifre edildiğine, hı-hı, dair bir şey de var. Çok kısa, onu da söylemiş olayım, buyurun.
2: Bu söyledikleriniz üzerine şu da çok enteresandır ki duruşmasına, yani savunma 9 yapacağı duruşmaya 9-10 gün kala vefat, evet, ediyor. Evet. Şimdi akla ister istemez bu şüphelerle birlikte şu soru geliyor. Acaba duruşmada söyleyeceklerinden çekinen birileri mi bir şey yaptı diye kamu vicdanı bu soruyu tabii ki soruyor. Bu, evet, cevaplanması gereken ve cevap bekleyen
1: buna dair
2: soru.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun da bazı notlar hazırladığı, bu notları duruşmada sunacağı, bu notta, evet, işte farklı iddialar var. Görev yaptığı dönemde FETÖ'nün nasıl yapılandığı ile ilgili.
0: Bazı bilgiler de, doğru, ortaya çıktı. Aslında bunların yazılı olarak da var. Suçlamalara cevap verdiği bölümler de var. Onlar bilgi dahilinde. Uzay Kesmen teşekkür ediyoruz. Alptekin Yıldırım'la devam edeceğiz. Sırada Gülistan Doku cinayetiyle ilgili ayrıntılar olacak. Az sonra buradayız.

0: Evet, herkesin merakla izlediği, takip ettiği Gülistan Doku cinayeti soruşturması, artık cinayet diyebiliyoruz. Firardaki Umut Altaş Amerika'da FBI ajanlarını ifade verdi. Cinayet valinin oğlu Türkay, Mustafa Türkay Sonel işledi dedi. Tanığım dedi, bagaja beraber koyduk dedi. 109 soruya cevap verdi. 2 gün sorgulanan Altaş'ın ifadelerine bakacağız ama soruşturmada satır arasında kalan başka önemli bilgiler var. Eski il jandarma komutanı, yardımcısı ve eşi de tutuklandı. Belki de milyonda bir gerçekleşebilecek zor bir tesadüften, komutana göre kötü bir tesadüften bahsedeceğiz. İl jandarma komutanı, yardımcısı Tunceli'de görevli değil o sırada ama valiye, yani dönemin valisi Tuncay Sonel'e, tutuklu olan valiye, kule kameraların tam da Gülistan'ın kaybolduğu noktanın görüntülerini, bilgilerini atıyor. Karma timdeki korucularla ilişkisi de savcıların merceği altında. Neden? Çünkü o gün, tam da Gülistan'ın kaybolduğu gün, sadece o köprüden kaybolduğu anda komutan yardımcısı ve eşi geçmiyor. Hemen köprünün yanında bir korucuya ait bir araç da var. Bu detayların hepsi soruşturmada kilit önemde. Eski savcı Alp Tekin Yıldırım'la bu konuyu konuşacağız ama Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner dosyayı takip ediyor. Hemen ilk grafiğimizi verelim arkadaşlar. Önemli. Şimdi Umut Altaş'ın ifadesinde öne çıkan başlıkları kısaca özetleyelim.
1: Evet, aslında daha önce verdiği röportajdan farklı olarak çok bir şey söylemiyor ama tabii spesifik detaylardan da bahsediyor. Önceki röportajında işte cinayet anına tanıklık ettiğini söylememişti mesela. Evet. Burada FBI sorgusunda bahsediyor.
0: Valinin oğlu ön koltukta, evet, direksiyonda ben hemen yanımda, onun yanındayım. Sonra bir tartışma çıkıyor iddiaya, evet, göre kürtaj yapmadığı için. Hı hı. Sonra da dönüp arabanın içinde dönüp ateş ediyor.
1: Evet, sonrasında da bagaja taşıdıklarından bahsediyor. Evet. Dediğim gibi viyadüğü gören işte üniversite kamerası, kameraların kayıt yapmayacak denmesi, evet, bunlar soruluyor. Hatta 27 Aralık'taki cinsel saldırı iddiası da soruluyor Umut Altaş'a. Evet. Gizli tanığın böyle bir bu yönde iddiası vardı. Evet. Bunu doğrulamıyor.
0: Bir virgül koyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
2: Selamlıyorum. Kabinemizin 71. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Toplantımızda adalet, ekonomi, şehircilik ve sokaklarımızın daha emniyetli hale getirilmesi başta olmak üzere birçok önemli konuyu istişare ettik. Vatandaşlarımızın refah, huzur ve güvenliğini artıracak kararlar aldık. Bunlara geçmeden evvel son toplantımızdan bu yana milletimize hizmet mücadelemizde neler yaptığımızı şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum. Değerli vatandaşlarım, biz tarihine sırt çeviren değil, mazisi olmayanın istikbali olmaz düsturuyla hareket eden bir kadroyuz. Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kopuş olarak değil, maziden atiye uzanan binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz.

hamlede Cumhuriyet'e atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir. Tek parti döneminde bu tarz projeler uygulanmak istenmiştir. Ama milletimizi ruh kökünden koparmayı amaçlayan bu projelerin hiçbiri muvaffak olamamıştır. Bundan sonra da milletimiz asli kimliğine, zaferlerle dolu görkemli tarihine bir bütün olarak sahip çıkmaya devam edecektir. Biz de inşallah ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışta biliyorsunuz son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te Okçular Vakfımızın öncülüğünde çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Bu senede kabine olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderlerimizin katılımıyla Ahlat ve Malazgirt'te muhteşem bir buluşmaya imza attık. Muş ve Bitlis başta olmak üzere farklı illerimizden gelen kardeşlerimizle Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutladık. Sultan Alparslan ve kahraman ordusuyla birlikte İlahi Kerimetullah davası uğrunda can veren tüm şehitlerimizi şükranla yad ettik. Malazgirt'ten verdiğimiz mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördük. Şunu bir defa açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin, her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Tekrar söylüyorum, kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Kıymetli basın mensupları,

28 Ağustos'ta Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın İstanbul'da tertiplediği programa iştirak ettik. Siret ve suretiyle, veladet ve nübüvvetiyle kurtuluşa susayan, gönüllere ferahlık veren Hatemül Enbiya Efendimizin güzel ahlakını Kur'an ve sünnet ışığında bir kez daha tefekkür ettik. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam yeryüzüne teşriflerinin 1501. sene-i devriyesinin milletimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara kapı aralamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir kaza haberinin gölgesinde kutladık. Girne'den taş ucuna giden bir yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle yaşanan elim kazada 239 kardeşimiz kurtulurken maalesef 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise halen kayıp durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde halihazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz. Kaza sonrasında Kuzey Kıbrıs makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Aynı şekilde 2 Eylül'de Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği anlaşılan çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımızla devam ediyor. Bugün bir kez daha kazazedelerimize geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şu gerçeği bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer, zorluklar karşısında milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. 30 Ağustos'ta milletimiz istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini, namusunu kimseye çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve ordusunun açtığı Anadolu kapısı 30 Ağustos 1922'de müstevlilerin yüzüne ila nihaye kapanmıştır. İnşallah ebediyen de kapalı kalacaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye tarihi ve kültürel birikimiyle, büyük iktisadi ve beşeri potansiyeliyle dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Millet olarak 3 kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluğun mirasçılarıyız. Çok geniş bir coğrafyayla tarihi bağlarımız, akrabalık ilişkilerimiz var. Günümüzün dünyasında toplumlar arası yakınlaşmanın, ticari ve kültürel bağları güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla dış politikada Türkiye'yi ve Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşımla tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmenin gayretindeyiz. Diyalog ortağı olduğumuz Şangay İşbirliği Teşkilatı son yıllarda ilişkilerimizin yoğunlaştığı bölgesel kuruluşların başında gelmektedir. Teşkilat 4 milyarı bulan nüfusu ve 35 trilyon dolar

para varan ekonomisiyle çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bizim de sadece teşkilat üyesi ülkelerle ticaret hacmimiz yıllık 150 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamı daha dengeli bir yapıda artırmak istiyoruz. Teşkilatın 1 Eylül tarihinde Bişkek'te icra edilen liderler zirvesine iştirak ederek bu irademizi teyit etmiş olduk. Bizim açımızdan verimli geçen zirvede enerji güvenliği ve bağlantısallık başta olmak üzere Türkiye'nin teşkilat için taşıdığı önemi vurguladık. Tehdit ve sınamaların etkisinde yeniden şekillenen uluslararası sistemde teşkilatın çok kutupluluğa yaptığı katkıları detaylıca değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca aralarında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in de bulunduğu birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, geride bıraktığımız hafta ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. İhracatta yakaladığımız ivmenin devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ağustos ayı mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar yükseldi. Bu rakamla Ağustos ayı ihracatında rekor kırdık. İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise %4,2 artışla 280,3 milyar dolara ulaştı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu. Ağustos ayı ihracat rakamlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor. Burada şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş Körfez ülkeleri değil, ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir. Bu gerçekler ışığında hedeflerimizde bazı ayarlamalar yapıyor olsak da Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz. Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık. Orta vadeli programla tarım
ve sanayi sektörleriyle turizm başta olmak üzere hizmetler sektörümüzün güçlendirilmesi, yüksek teknoloji ve katma değere dayalı üretimin artırılması, ihracat kapasitemizin geliştirilmesi ve ekonomimizin rekabet gücünün daha ileri seviyelere taşınması yönündeki politikalarımızı ortaya koyduk. Jeopolitik risk ve belirsizliklerden kaynaklanan sıkıntılara rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Ekonomik güvenlikten iş ve yatırım ortamına, imalat sanayinden fiyat istikrarına, kamu maliyesinden ticaret, istihdam ve beşeri sermayeye, Türkiye ekonomisini her alanda daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki 3 senenin makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli programın hazırlanmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyor. Programın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz vatandaşlarım, bugünkü kabine toplantımızda 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 zirvesiyle sosyal konut projemizi ele aldık. Dünyanın en büyük iklim diplomasisi platformlarından biri olan COP31'e başarıyla ev sahipliği yapmak için yürüttüğümüz hazırlıklar devam ediyor. Organizasyonu toplam 1,1 milyon metrekare büyüklüğe sahip Antalya Expo alanında gerçekleştireceğiz. Bu alanı yeniliyor. Altyapıdan ulaşıma, güvenlikten konaklamaya kadar her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bu kapsamda Antalya'mızda trafiği de çok rahatlatacak bir adımı attık ve TOKİ'mizle 38 kilometrelik yol çalışmasını tamamladık. Tüm bunlar elbette sadece COP31 için yapılmadı. Misafirlerimiz gidecek, zirve bitecek ama bu yollar, bu yatırımlar işte Ankara'da olduğu gibi milletimize kalacak, milletimiz tarafından uzun yıllar kullanacak. Expo alanı yenilenmiş haliyle Antalya'nın yeni cazibe noktası olacak. Dolayısıyla turizmcimiz, esnafımız, vatandaşımız, Antalya'mız yani tüm ülkemiz kazanacak. 190'dan fazla ülkenin katılacağı, 100 bini aşkın ziyaretçinin beklendiği iklim zirvesini tıpkı NATO zirvesi gibi inşallah ülkemize yakışır şekilde icra edeceğiz. Bugün mütalaa ettiğimiz bir diğer konu kiralık konut projemizdir. Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları
14 Eylül

0: Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. 435.683 bağımsız bölümün de yapım süreçlerini başlattık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece sadece bu kampanyayla İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Burada İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sözlerime son vermeden önce dün akşam oynanan final müsabakasında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle uyum haftası kapsamında bugün ders başı yapan okul öncesi ilkokul ve ortaokul birinci sınıf öğrencilerimizin tek tek gözlerinden öpüyor. Her bir yavrumuza Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. Aynı şekilde 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının evlatlarımız, ailelerimiz, hocalarımız ve marif teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz aylarda yaşanan müessif hadiselerin tekrarlanmaması için aldığımız güvenlik tedbirlerini okullarımızda kararlılıkla uygulayacağımızı da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları hep birlikte dinledik. Toplantının, kabine toplantısının ayrıntılarına dair yaptığı konuşmanın ilk cümlelerinde sokakların güvenliği dahil Şangay İşbirliği Örgütü, enerji güvenliği, işte tarih yazımı gibi başlıklarda birçok açıklamada bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Devam edelim sıradaki haberle. Sıradaki haber Emre Aytekin'in haberi. Türkiye sınır ötesinde aranan organize suç örgütü liderleri ve onların üyelerinin peşinde sınır ötesi kapan adı verilen bir suç örgütleriyle mücadele stratejisi var İçişleri Bakanlığı'nın. Bu doğrultuda 8 ayda 44 farklı ülkede firar durumdaki 657 şüpheli Türkiye'ye getirildi. Haberin ayrıntılarına bakalım.
2: Türkiye'den 657 firari iade edildi. Türkiye, organize suç örgütü liderleri ve üyelerinin peşine düştü. Yurt dışına kaçan firarilere yönelik sınır ötesi kapan sonuç vermeye başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanması ve Türkiye'ye iadelerine yönelik trafik hız kazandı. Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere yürütülen diplomatik temaslar ve güvenlik işbirliği

0: Birliği rakamlara da yansıdı.
1: Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, takip edeceğiz.
0: 2021-2025 yıllarının Ocak-Ağustos dönemlerinde yurt dışından Türkiye'ye iade edilenlerin ortalaması 107 idi. 2026'nın aynı döneminde ise bu sayı 657'ye çıktı. Türkiye'ye getirilen 657 kişinin 162'sinin organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu belirlendi. Sadece yurt dışındaki firariler değil, Türkiye'de saklanan yabancı uyruklulara yönelik operasyonlar da sürüyor. Yabancı ülkelerin kırmızı bülten ya da difüzyon kararıyla aradığı şüphelilere yönelik operasyonlarda 2026'nın ilk 8 ayında 53 ülke tarafından aranan 409 kişi Türkiye'de yakalandı. Bu kişilerden 90'ının organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheliler ilgili ülkelere gönderildi.
2: Türkiye'nin aradığı firariler için de uluslararası seviyede çalışmalar devam ediyor. 2026 yılının ilk 8 ayında 860 şüpheli hakkında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarıldı.
0: Türkiye tarafından kırmızı bültenle veya uluslararası seviyede aranan toplam 3852 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 1400'ü asayiş, 718'i kaçakçılık ve organize suçlar, 898'i narkotik, 836'sı ise terör suçları kapsamında aranıyor.
3: Yat.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra üçlü mekanizma toplantılarıyla da iade süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik temaslar artırıldı. Yurt dışına kaçan firarilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine yönelik süreçlere yoğunlaşıldı.
4: Evet, İçişleri Bakanlığı suçla mücadelede yurt dışından sokaklardaki suç örgütlerini yürütenlerin peşinde. Bu haber tam da bunu anlatıyor. Bu haberle manşetin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tutuklamalar, transferler. Üsküdar Başkan Vekilliği seçimi nasıl sonuçlanacak? CHP Yeni Parti anlaştı mı? İBB ne olacak? Mansur Yavaş sessizliğini bozar mı? Gökçek soruşturması nasıl sonuçlanır? Davutoğlu ne ifade verdi? Sena Altan soruyor. Siyaset bilimci doçent doktor Mustafa Çağatay Aslan, iletişim bilimci doktor Ali Haydar Fırat, gazeteciler Alişer Derek, Ferhat Murat'la Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
1: Çok

0: ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: İyi akşamlar Hülya Hökenek. Ben 7 Eylül Pazartesi 18'e girmek üzereyiz. Bir dakika var. Bakalım 3 gündem maddemiz var. Her zaman olduğu gibi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu biliyorsunuz. Bu dosya yeniden açıldı. 2011 yılındaki ölümüyle ilgili takipsizlik kararı verilmişti. Ama dosya şimdi Silvaş'tan yeniden inceleniyor. Kozinoğlu bu arada doğal yoldan mı öldü yoksa öldürüldü mü? Şimdi tek soru bu aslında merak edilen. Şüpheliler var. Bu kapsamda 10 gözaltı var. Soruşturmanın elbette detaylarında neler var ona bakacağız. Silivri ve Girne. Bu iki noktada yaşanan gemi kazaları son günlerin en çok merak edilen başlığı. Sürekli soru soruyoruz. Hala kafalarda soru işaretleri var. İki noktada da hem mürettebat hem de yolcular için bir taraftan arama çalışmaları da sürüyor, onu biliyoruz. Ama süreç nasıl işliyor, onlara bakacağız. Dahası aramalarda son durum ne? Canlı bağlantılarla onları da aktaracağız. Ve Eylül demek eğitim döneminin başlangıcı da demek aslında bir anlamda. Ve bu kapsamda da bugün anaokullarıyla 1. ve 5. sınıflar için uyum haftası da başladı. Öğrenciler kendi yaş grubuna göre uyum haftası eğitimi alacaklar. Okula daha kolay belki adapte olabilecekler. İlk gün nasıl geçti? Detaylara elbette bakacağız birlikte. Bakalım hepsi, daha fazlası akşam haberlerinde diyelim. Başlayalım mı? Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan bölge barışına dikkat çekti. Kimse hayal kurmasın, bu topraklarda ameliyat yaptırmayız diyor yaptığı açıklamada, bakalım.
1: Medeniyetimizin yüzyıllara sari köklü tarihini 100-150 sene öncesiyle başlatan inkarcı yaklaşımları kabul etmiyoruz. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden tek hamlede Cumhuriyet'e atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine. İçinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler.
0: Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Bu arada Davutoğlu'nun ifade işlemi de tam bir saat sürmüş. Bakalım.
2: Barış abi, hızlı abi.
3: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Davutoğlu'nun ifade verme işlemi bir saat sürdü.
2: Açıklama çıkışta olacak.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntüleri üzerine harekete geçti. Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Hakkında resen soruşturma başlatıldı. Davutoğlu ifade verme işlemi için Ankara Adliyesi'ne geldi. Destek vermek amacıyla Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da adliyedeydi.
2: Arkadaşlar eğilin.
3: Yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından Davutoğlu çıkışta kameraların karşısına geçti. Avukatının gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.
4: Avukatım Sayın Hasan Seymen baştan itibaren süreci takip ettiği için sizlere bütün teknik detayı o verecek. Bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarı. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim.
0: Şimdi Arzu'yla bir konuşalım. Arzu Kaya'yla, çünkü Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Bu kez de 5. dalga operasyonu da gerçekleşti, onu biliyoruz. Bu kapsamda 53 şüphelinin yakalanması için 20 ilde operasyon yapıldı. Kaç gözaltı var? Soruşturmanın detayları. Bunu merak ediyoruz elbette. Arzu, sana bırakacağım sözü.
5: Hülya Kenek, biliyorsunuz ki depremde toplanan bağışların yurt dışına aktarıldığı ve usulüne uygun bir şekilde kullanılmadığı noktasında bu soruşturma başlamıştı ve her geçen günde genişleyerek devam ediyor. Bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ama bu operasyonun nasıl gerçekleştiği noktasındaki tespitlerden bahsedelim isterseniz. Şimdi soruşturma genişletildi diyoruz. Çünkü İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, dernek envanterlerine dair bazı kayıtlar ve ifadeler dosyaya girdi. Tam da bu noktada da işte soruşturma genişletilmiş oldu. Bazı tespitler var. Bilirkişi raporları bulunuyor dosyada. Ondan bahsedelim isterseniz. Çünkü İzmit'te bulunan bir deposu mevcut bu Ahbap Derneği'nin ve o depoda incelemeler yapıldı. Çok sayıda çadır, elektrikli battaniye, bisiklet gibi envanterler ele geçirildi o noktada ve bunların depremzedelere usulüne uygun bir şekilde teslim edilmediği ve adeta çürümeye bırakıldığı noktasında tespitler var. İşte bu tespitlerden hareketle yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Aynı zamanda da biliyorsunuz ki 95-950 milyon liralık bir bağış toplanmıştı. İşte o bağışın 500 bin milyon lirasının nakit çekildiği ve geri kalan kısmında şüphelilerin hesaplarında usulsüz bir şekilde transfer edildiği noktasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tespitler söz konusu. İşte bu tespitlerden hareketle artık 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu anda da soruşturma her geçen gün dediğimiz gibi genişliyor. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Arzu'dan aldık detayları, elindeki bilgileri bizimle paylaştı. Bu arada gündemin, yani akşam haberleri gündeminin ilk sıralısındaydı Kozinoğlu operasyonundan bahsediyorum. Ve devletin kara kutusu olarak anılan eski MİT görevlisi biliyorsunuz. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili takipsizlik verilen dosya raftaydı. O dosya yeniden raftan indirildi. Tam 15 yıl önce gerçekleşen bu ölümle ilgili cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

0: Ona hayalet lakabı takmışlardı. Devletin kara kutusu diyen bile vardı. Cezaevindeyken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası 15 yılın ardından yeniden açıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu, devletin önemli kademelerinde 37 yıl görev yaptı. Bunun 17 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yurtdışı görevindeydi. MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı da yapmıştı. Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandı, hastane yolunda hayatını kaybetti. Hazırlanan otopsi raporunda ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
1: Allah rızası için helal edin.
2: Helal olsun.
0: O dönem ölümüyle ilgili farklı iddialar gündeme gelse de başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ta ki 26 Ağustos'a kadar.
3: Faili meçhul suçları Araştırma Daire Başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosya yeniden incelemeye alındı.
0: Yeni soruşturma kapsamında özel bir ekip oluşturuldu.

0: Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanması, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşüne kadar olan sürece dair tüm deliller yeniden incelendi. İlk etapta ceza infaz kurumu görevlerinin ihmallerinin bulunup bulunmadığı yönünden araştırma yapıldı.
1: O dönem cezaevi görevlisi olan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
0: Peki, Kaşif Kozinoğlu fenalaşmadan önce koğuşta ne yapıyordu? Cezaevi kamera kayıtları ve tanık anlatımlarına göre Kozinoğlu olay günü 03.56'ya kadar uyumamıştı. Akşam 16 sularında havalandırmaya çıkıp yaklaşık bir saat yürüyüş yaptı. Kozinoğlu bir süre sonra odasında fenalaştı. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozinoğlu'nun 19.30 itibariyle öldüğü kabul edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün aydınlatılabilmesi için raftan indirilen dosyayla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı.
2: Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in test sonuçları bu arada pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar üzerine başlatılan soruşturmada Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'den kan, kıl, idrar ve tırnak örnekleri alındı. Ankara Adli Tıp Şube'nin raporunda Özgüven'in saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, bir diğer belediye başkan yardımcısı olan Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testleri de pozitif çıkmıştı diyelim. Devam edelim. Üsküdar'a geçelim. O da şu. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yarın yapılacak biliyorsunuz. Üsküdar Belediye Meclisi geçen cumartesi günü Başkan Vekili seçimi için toplanmıştı. Salonda 22 meclis üyesi vardı hatırlayacaksınız ve CHP'nin meclis üyeleri toplantıya katılmadılar. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca seçim ertelendi. Belediye Meclisi yarın bir kez daha Başkan Vekili seçimi için toplanacak. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı da verilmişti diyelim. 51 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'tan bahsediyorum. İstanbul'da cenaze töreni de düzenlendi. Son yolculuğunda onu yalnız bırakmayan yakınları Serhat Kılıç'ı anlattı. Ayrıca Serhat Kılıç'ın kız arkadaşının emniyette verdiği ifadede ölümünden önce yaşananlara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
3: Hayattayken kameralara yansıyan son görüntüsü bu oldu. Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi.
4: Her şeyi büyütüyordu. Ona bir kar topu verin, çığ yapıyordu. Mutluyken çok mutlu oluyordu. Üzülünce çok üzülüyordu. Ne diyelim, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.
5: Biz seni çok sevdik. Anıların yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.
3: Ünlü oyuncu Serhat Kılıç en son 3 Eylül'de görüldü. Son görüştüğü kişilerden biri 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül'dü. 2 gün boyunca ondan haber alamayan Esmergül evine gidince acı olay ortaya çıktı. Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül emniyette şüpheli ölümle ilgili ifade verdi. Sevgilisi Kılıç'ın boyun fıtığı nedeniyle ağrılar yaşadığını söyledi. İfadesinde Kılıç'ın sete gitmediğini ve kendisini arayarak çok üzgün olduğunu söyledi.
6: Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini, çok acı çektiğini söyledi. Aynı gün saat 16 sıralarında ağrımaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
3: Serhat Kılıç'tan geriye birlikte çalıştığı meslektaşlarının anlattığı anılar kaldı.
7: Genelde 2-3 işe birden evet der, 3 kişilik çalışır ve becerirdi. Hiç mantara bastığını görmedim yani.
8: Kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşün adamıydı.
9: Bütün Türkiye'yi güldüren kardeşim, 10 parmağında 11 yeteneğin olan kardeşimiz. Son bir buçuk senemizi beraber geçirme fırsatı bulduk.
10: Beni yetiştirdi.

0: geliştirdi. Diksiyonumu düzeltti. Oyunculuğuma katkı sağladı. Emek verdi bana. Ben çok şanslıyım. Bana öğrettikleri, bana verdikleri için.
1: Ünlü oyuncunun cenazesi Salı günü Ankara'da düzenlenecek. Cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor.
2: Allah rahmet eylesin diyelim. Yakınlarına sabır dilerim bu arada. Silivri ve Girne'den bahsettik biliyorsunuz. Hala kafamıza sorular var. Elif Yavuz Silivri'de, Yasin Anzerli Girne'de. İki arkadaşıma da gideceğim. Ama önce Elif diyelim. Çünkü hala arama çalışması sürüyor Silivri açıklarında. Batan geminin mürettebatı ile ilgili. Ve Elif zaten günlerdir orada. O noktada yaşananları anlatıyor. Elinde bilgi notları fazla. 10 kayıp mürettebattan hala bir ses yok. 6. gün devam ediyor aramalar. Yanlışım varsa Elif beni düzeltsin. Elif Yavuz kameraman arkadaşım Mehmet Selman Bektaş'la birlikte arama çalışmalarındaki son durumu bize aktaracak. Ardından hemen Girne'ye Yasin'in yanına gideceğiz. Önce Elif. Elif.
3: Hülya Erkinek, maalesef kayıp 10 mürettebattan henüz bir haber yok. Sadece cuma günü batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 720 metre derinlikte enkazının yeri tespit edildi. Buraya ROV cihazlarla sonar arama yapan ROV cihazlar gönderildi ve burada 720 derinlikte yeri bulundu. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin öncelikli olarak Tuğberk İmamoğlu yazısı tespit edildi ve kameralarla kayda alındı. Şimdi artık çalışmalar enkazın bulunduğu noktaya yoğunlaşacak, ancak buraya tabii ki insanlı dalış mümkün değil. Yine ROV cihazlarla, insansız araçlarla, uzaktan kumandalı araçlarla dalışlar gerçekleştirilecek. Hala 7/24 esasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, unsurların çalışmaları devam ediyor. TCG Akın kazanın olduğu yerde yine helikopterlerle ve uçaklarla 550 kilometre karelik bir alanda çalışmalar yürütülüyor. Sadece kazanın olduğu nokta ve çevresi değil, 550 kilometre karelik büyük bir alandan söz ediyoruz. Ancak hala kayıp 10 mürettebattan bir haber yok. Yakınları burada bekleyişini sürdürüyorlar. Artık bu kazanın üzerinden 6 gün geçti, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Salıyı çarşambaya bağlayan gece saatlerinde yaşanmıştı. Zaman zaman aileler de gelip bize soruyorlar, bir değişiklik var mı, bir haber var mı, yeni bir bilgi var mı diye. Maalesef edindiğimiz yeni bir bilgi yok ama çalışmalar bir fiil devam ediyor. Yani gece de devam ediliyor, gündüz de devam ediliyor. Hiç bırakılmadı o çalışmalar. Zaman zaman ailelere de Silivri Başsavcılığından, yine Silivri Kaymakamlığından yetkililer gelerek bilgilendirme veriyorlar. Geçtiğimiz günlerde de hatta aile yakınları, şimdi o kaza açıklarda olduğu için aile yakınları çalışmaları göremiyorlar. En azından biz gözümüzle görsek, birisinin abim için, babam için, eşim için daldığını görsek biraz daha içimiz soğuyacak demişlerdi. Röportaj vermişlerdi. Bunun üzerine İstanbul Valisi Davut Gül de aileleri alarak TCG Akın gemisine ziyarete gitti. Aileler bizzat bu çalışmaları gerçekleştiren ekipten bilgileri aldılar. Onlara sunumlar yapıldı. Onlar da yakından inceleme fırsatı buldular. Ama maalesef hala bir haber yok. Yani aileler elbette cansız da olsa naaşlarına, bedenlerine ulaşmak istiyorlar. Onları görmek istiyorlar ama maalesef ki bir haber henüz alınamadı ama çalışmalar bir fiil devam ediyor. 7/24 esasıyla ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Fakat bir gelişme yok. İlerleyen zamanlarda olacağı tahmin ediliyor. En azından enkazın yerinin tespit edilmesi bu noktada çok önemli. Hem 10 kayıp mürettebatın akıbetiyle alakalı olarak, hem de kazanın nasıl gerçekleştiğine dair önemli ipuçları verecek. Evet, bir ön bilirkişi raporu ortaya çıktı. Her iki tarafında kusurlu olduğu ifade edildi ama Tuğberk İmamoğlu gemisinde yük vardı. Çarpan Ağusu gemisinin boştu. Ya bunların hepsi birer etken etmen oluşturdu mu? Batan geminin enkazında yapılacak incelemeler sonucu daha da netliğe kavuşacak elbette. Ancak bugün önemli bir gelişme yaşanmadı. Çalışmalar halen devam ediyor Hülya Erkenek.
2: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Elif günlerdir orada Selman Bektaş'la birlikte, kameraman arkadaşımız. Hala devam ediyor işte arama çalışmaları. Bir başka nokta Girne. Çünkü 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemideki can kaybı sayısı da 14'e yükseldi. Orada da sürüyor arama çalışmaları. Son durumu alalım Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'den. Yasin, merhaba.
4: Teşekkürler Hülya Ökenek. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında

0: meydana gelen ve adeta bir faciaya dönüşen feribot kazasında arama çalışmalarında 9. gündeyiz. Bugün de hem denizin üzerinde hem havadan tarama çalışmaları hava araçlarıyla hem de ROV'la enkazın bulunduğu noktadaki çalışmalarda devam ediyor. Yani denizin 554 metre altında enkaz, orada da devam ettiğini, uzaktan kumandalı robotik cihazlarla aramaların yapıldığını söyleyelim. Tabii bir yandan umutlu bekleyiş sürüyor. Hemen arkamda bulunan Girne Limanı'nın hemen önünde kayıp vatandaşların yakınları burada, onlardan gelecek haberi bekliyorlar umutla. En son dün öğle saatlerinden, daha doğrusu öğleden sonra Başbakan Ünal Üstel açıklama yapmıştı, KKTC Başbakanı, ve bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söylemişti. Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı bu feribot faciasında, kazasında 14'e yükselmiş oldu. 14 kişiyi de arama çalışmaları hala sürüyor. Tabii bazı insanlar burada çocuklarını bekliyorlar, çocuklarından gelecek haberi bekliyorlar. Kayıplar arasında bazıları annelerini, babalarını kaybettiler bu kazada. Ama sürekli olarak bir bilgilendirme, sürekli olarak hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin hem de Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu yetkililerinin burada hem ailelerle birlikte bilgilendirmeleri, onlarla ihtiyaçları var mı, herhangi bir istekleri var mı, sürekli onların yanında olduklarını söyleyelim. Tabii Başbakan Üstel bugün İstanbul'da o enkazın bulunduğu noktadan çıkarılıp çıkarılmayacağına yönelik özel kurumların hazırladığı raporlar var. Bugün o raporların hazırlayan şirketlerin yetkilileriyle görüşecek İstanbul'da Üstel ve ardından yarın Ankara'ya geçmesi bekleniyor. Ankara'da temaslarda bulunacak ve daha sonra da yine Girne'ye dönecek, buradaki ailelerle birlikte süreci takip edecek. O olmadığı için şu an Girne'de, az sonra Maliye Bakanı gelecek bu noktaya. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı, o da buradaki ailelerle birlikte süreçle ilgili neler olduğunu, en son gelişmeleri onlara aktaracak. Ardından kamera arkasına geçip bir bilgilendirme yapacak. Yaklaşık belki de yarım saat sonra onu da bekliyoruz. Tabii yaralılarla ilgili son olarak diyeceğimiz şudur. 132 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştı kazanın hemen ardından. İşte dediğimiz gibi bugün 9. gündeyiz. Sadece bir kişinin hastanede olduğunu, 131 kişinin taburcu olduğunu söyleyelim. O bir kişi de yoğun bakım ünitesindeydi daha önce. Şimdi servise çıkarıldı. Sağlık durumunun da her geçen gün iyiye gittiğini belirtelim. Arama çalışmaları dediğimiz gibi hem denizde, hem enkazın olduğu dip noktada, hem de havadan tarama çalışmalarının da sürdüğünü, hem gece hem gündüzün, gündüzde bu çalışmalar devam ediyor diyelim Hülya Ökenek.
1: Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'nin dediği gibi en önemlisi aileler, ailelerin umutla bekleyişi sürüyor. Devam edelim. Bir orman yangını haberi var, o da Adana'nın Karahisarlı ilçesinden geldi. Şimdi ekipler yangını söndürmek için canla başla çalışıyorlar. Bu arada yangın Karahisarlı ilçesindeki Çorlu mahallesinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yangını fark edenler hemen haliyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve itfaiye ihbarda bulundular. Olay yerine çok sayıda hava ve kara araçları da sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor. Biz canlı görüntüleri getiriyoruz ekranlara. Müdahaleyi görüyorsunuz. Tabii rüzgar da devam ediyor. Rüzgar aynı zamanda ses de veriyor biliyorsunuz. Rüzgarın sesi önemli. Çünkü etki alanını da gösteriyor ne yazık ki. Çünkü rüzgar nedeniyle ekipler zaman zaman zor anlarda yaşıyorlar. Adana'da orman yangını başlığıyla verdik. Karahisarlı ilçesindeki yangında biz müdahale görüntülerini veriyoruz. Zaman zaman farklı görüntüleri de getiririz. Umarız rüzgar diner. Çünkü rüzgarın etkisiyle alevler biliyorsunuz dağılabiliyor, yayılabiliyor. Hem karadan müdahale var, hem havadan müdahale var bu yangına. Biz ekranı ikiye böldük. İki taraftan müdahale görüntülerini de getiriyoruz. Bir taraftan daha yolda, bir diğer taraftan da daha tepe müdahale görüntüleri var. Görüntüler böyle. Ve uyum haftası dedik. Okul öncesi ilkokul birinci sınıf ve ortaokul

0: 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası aslında başladı. Herkes çok heyecanlı. Anne babalar heyecanlı, öğrenciler heyecanlı. Uyum haftası tam 11 Eylül'e kadar sürecek. Bakalım birlikte.
1: Minik öğrenciler ilk kez okulun yolunu tuttu. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri başladı. Hem anne babalar hem de öğrenciler heyecanlıydı.
2: Mutlu. Çünkü bugün 1. sınıfa başladım.
3: İlk oğlum, ilk heyecanım. İkinci oğlumda da inşallah bu heyecanı yaşamak istiyorum. Bugün daha bir heyecanlıyız. Çantamızı aldık, suluğumuzu aldık. O şekilde inşallah güzel bir dönem bizi bekliyor.
1: Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak.
4: Uyum haftası kapsamında öğrencinin okulu, arkadaşlarını, öğretmenini ve günlük düzenini güvenli biçimde tanımaları, ailenin ise program hakkında bilgilendirilmesi amaçlandı.
1: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ayrı ayrı hazırlanan çocuğumla okula ilk adım defteriyle çocukların aileleriyle gerçekleştirdikleri etkinlikler ve okul deneyimleri kayıt altına alınacak.
5: Öğretmenimizi çok merak ediyorduk. Onu görünce iyice heyecanlandık. Bence güzel bir şey. Velilerin de olması, bizim de okulu tanımamız açısından, öğretmenleri daha yakından tanımamız açısından güzel.
2: Mutluyum. Bugün öğretmenimle tanıştım.
1: Bu yılsa kamuda çalışan ebeveynler için uyum haftası kapsamında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izini sayılacak.
6: Ben çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Bakalım hepimiz için, her veliler için güzel bir yıl olsun.
0: Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Veys Ateş ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ardından tahliye kararı verildi Veys Ateş'le ilgili. Bu arada Veys Ateş uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada önce Veys Ateş'in savunması alındı. Ardından tanıklar da dinlendi. 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Veys Ateş mahkeme tarafından tahliye edildi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara Ekinoğlu Baro'nun 2026-2027 adli yıl açılış programında konuştu. Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan düzenlemenin Ekim'de hayata geçirileceğini söyledi.
7: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Boşanma davaları ve süresiz nafaka düzenlemesi ile ilgili tarih verdi. Hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.
7: Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Bu anlayışla son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun 2026-2027 adli yıl açılış programına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi.
7: Geçmişten bugüne kronikleşen milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız. Bütün bu tecrübeler devletimizin kurumları ile toplumumuzun bütün kesimleri arasında birlik ve dayanışmanın taşıdığı hayati önemi açıkça göstermektedir.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik de yeni adli yılda yargılamaların makul sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
8: Yeni adli yılda en önemli hedeflerimizden biri yargılamaların makul sürede tamamlanması, yargı hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi, vatandaşlarımızın adliyeye geldiğinde yalnızca bir karar değil, aynı zamanda güven ve hakkaniyet bulabilmesidir.
0: Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini kabul etti. 18 gün eylem yapan madencilere siz haklı bir mücadele verdiniz ifadelerini kullandı Bayraktar. Başından beri yanınızda olduk, aynı hedef için çalıştık dedi.
9: işçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti, değeri görmesi bizim için de en önemli mesele. En zor işlerden birini madencilerimiz yapıyor yani. Yerin altından bir ekonomik varlığı çıkarıp işte ekonomiye katıyoruz.
1: İşçinin alın teri bizim için en önemli mesele dedi. En zor işlerden birinin madencilik olduğuna dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul'la

0: yapamadıkları gerekçesiyle 18 gün eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta kabul etti.
1: Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Şimdi bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Yani böyle bir şey mümkün değil kabul etmemiz. Onun için yani siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk başından beri. Biz aynı hedef için çalıştık.
0: Doruk Madencilik işçileri yaşanan süreçte haklarını almaları için verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar'a teşekkür etti. Madencilerle sohbet eden Bayraktar taleplerini de dinledi.
2: Ve Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesindeki Kabardino-Balkarya'da korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler var. Bir grup dağcının üzerine çığ düşmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetmiş. Bu arada kayıp 6 kişi için arama kurtarma çalışmaları da başlatıldı diyelim. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 33 kişiden oluşan grubun bulunduğu bölgede çığ meydana geldiğini duyurdu. Ve bu olayda 11 kişi yaşamını yitirdi. 6 yaralı var bölgeye arama ve kurtarma operasyonu için. 50'den fazla acil durum görevlisi gönderildi. Gruptaki 10 dağcı kendi imkanlarıyla aşağı inmeyi başarmış. Bu arada diğer 6 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor. Arazi zorluğu, daha fazla çığ riski var. Tabii bunların hepsi çalışmaları engelleyen faktörler diyelim. Nepal'de ulusal yas ilan edildi çünkü büyük yıkıma yol açmıştı sel felaketi ve bu sel felaketinin ardından ulusal yas ilan edildi. Binlerce kişinin kayıp olduğu felaket bölgelerinde arama kurtarma ekipleri zamanla yarışıyorlar.
3: Nepal'i vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Binlerce kişinin akıbeti ise henüz bilinmiyor. 1300 aşkın insanın hayatını kaybettiği felaket 26 Ağustos'ta Himalaya sınırında kopan dev bir buzul kütlesinin nehre düşmesiyle tetiklenmişti. İlk etapta 5.2 büyüklüğünde deprem sanılan sarsıntının aslında dev buzul kütlesinin çökmesiyle oluştuğu anlaşılmış, meydana gelen sel köprüleri ve yolları yıkarak büyük bir felakete yol açmıştı. Hindu geleneğine göre felaketin 13. gününde ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Kamu kurumları ve yurt dışındaki Nepal temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi. Hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi. Ülkede yas sürerken arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Felakette 5000'e yakın insanın kayıp olduğu, yaklaşık 500 işçinin de tünellerde mahsur kaldığı değerlendiriliyor. Başkent Katmandu'da yakınlarından haber alamayan ailelerse aramaların hızlandırılması için Başbakanlık önünde eylem düzenliyor. Hindistan, Çin, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uzman ekiplerde enkaz, hasar gören yapılar ve tünellerde arama çalışmalarına katılıyor.
2: İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kontrol sağlama konusunda önemli bir adım geldi diyebiliriz. İranlı yetkili Umman'la yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını, anlaşmanın da önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyledi. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz'de yeni bir kısıtlı alan ilan edeceklerini de duyurdu.
0: İran, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya vardı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi. İran ve Umman arasında uzun süredir devam eden Hürmüz müzakerelerinde sona gelindi. İki ülke Hürmüz'den giriş çıkış rotaları konusunda uzlaştı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı İran'ın boğaza giriş çıkışlar konusunda söz sahibi olacağını söyledi.
4: Ummanlılar çıkış rotasına dahil olacak ama biz hem giriş hem çıkış rotasında olacağız. Rolümüz tanımlandı ve bu konuda anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.
0: Rıza'yı Hürmüz'de yeni bir kısıtlı alan oluşturacaklarını da duyurdu. Söz konusu alanın ABD'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyledi. İlan edilecek yeni alana izinsiz giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu. Rıza'yı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalması taahhüdünü ABD'lilerin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde veririz dedi. Muhsin Rıza'yı ABD yaptırımlarının ülkesinde kıtlığa neden olduğu iddialarını reddetti. Hükümetin bu

0: Buna karşı uzun süredir hazırlık yaptığını ifade eden Rızai, yeterli gıda ve temel ihtiyaç stoğuna sahip olduklarını kaydetti. Rızai ayrıca İran'ın günde 1 ila 1,5 milyon varil petrol satmaya devam ettiğini belirtti. İran'ın petrol üretimi ve ticareti olağan şekilde devam ediyor dedi. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklamıştı. Boğaz'ın kontrolü altında olduğunu savunan Tahran, Hürmüz'den geçişleri düzenlemek için Umman'la uzun süredir müzakere ediyordu. ABD ise Hürmüz'ün ticari gemilere açık olduğunu savunuyor.
1: İsrail'e aşırı sağcı Bakan Ben Gvir yeni bir skandala imza attı. Gazze'de etnik temizlik için göç ofisi kuracaklarını açıkladı. İsrail'i bakanın iddiasına göre plan 27 Ekim'deki seçimlerin ardından hemen devreye girecekmiş.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze'deki Filistinlileri sürgün planını açıkça ilan etti. Gönüllü göç adı altında etnik temizlik yapmak için hükümet bünyesinde göç ofisi kuracaklarını söyledi. Filistinlileri yerinden etmenin tek ve gerçek çözüm olduğunu iddia eden Ben Gvir, sözde göç ofisinin başına kendi partisinin geçeceğini duyurdu. Planın ise 27 Ekim'deki seçimlerin ardından hayata geçirileceğini belirtti. İsrail basınına sızan planlar skandalın boyutunu gözler önüne seriyor. Bağı koparma 710 adını taşıyan sürgün planına göre Gazze'de yaşayan 2 milyon 200 bin Filistinlinin büyük bir bölümünün bölgeden çıkarılması hedefleniyor. İddiaya göre ilk yıl 250 bin, 3 yıl içinde 1 milyon 110 bin ve 7 yılın sonunda yaklaşık 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze'den ayrılması planlanıyor. Plan, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın daha önceki açıklamalarıyla da örtüşüyor. Katz, Filistinlileri Gazze'den çıkarma planının iptal edilmediğini, sadece şimdilik dondurulduğunu söylemiş, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, Katz'ın açıklamalarını şiddetle kınamıştı.
1: Şimdi bakalım, yani Amerikan Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi biliyorsunuz Witkoff, bir taraftan da damadı, Moskova'nın ardından Kiev'e gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. Ukrayna lideri Zelenski ile görüşüyor bu temsilciler. Görüşmeden memnun şekilde ayrıldıklarını söylüyorlar. Zelenski de Amerika arabuluculuğunda yapılacak üçlü zirveye yeşil ışık yakmış. Bakın.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ı ağırladı. Witkoff, görüşmeden umutlu şekilde ayrıldıklarını belirtti. Zelenski ise savaşın kışında devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner, Moskova'daki temasların ardından Kiev'e gitti. Zelenski tarafından kabul edilen özel temsilciler, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme planlarını ele aldı. Kapsamlı görüşmeye Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerinin ulusal güvenlik danışmanları da katıldı. Zelenski, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından basının sorularını yanıtladı. Ukrayna lideri savaşın bu kışta devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. ABD arabuluculuğunda üçlü zirveye hazır olduklarını belirtti.
2: Üçlü görüşmelerin gerçekleşmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Ya da üçlü bir görüşmeye Avrupa ortaklarının da katılması olabilir. Bakalım Rusya neye razı olacak?
0: Zelenski ayrıca savaş sonrası Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileriyle ekonomik garantileri görüştüklerini dile getirdi. Güvenliğin temelinde güçlü Ukrayna ordusunun bulunması ve garantilerin yeni bir Rus saldırısı ihtimalini ortadan kaldırması gerektiğini söyledi. Witkoff ise hem Moskova'da hem de Kiev'deki görüşmelerden memnun olduğunu söyledi. Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner, Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına döndürmeye çalışıyor. Bu kapsamda iki isim Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya gelmişti.
1: Gürz yakın hava savunma sistemi ilk atışlı testini tamamladı. Bu arada Aselsan tarafından geliştirilmişti. Hedefini başarıyla imha etti. Bakalım mı birlikte?
0: Önce hedef tespit edildi, radarla işaretlenip takip sağlandı. Yakın hava savunma sistemi Gürz'ün ilk atışlı testi başarıyla tamamlandı. Aselsan tarafından geliştirilen Gürz hava savunma sisteminin saha çalışmaları başladı. Yakın mesafede farklı hava tehditlerine karşı koyabilen Gürz'ün ilk atışlı testinde hedef başarıyla imha edildi. test kapsamında önce hedef

0: havalandı. Ardından Gürz üzerinde bulunan radar ve takip sistemiyle tespit edilen hedef bir süre takip edildi. Uygun andaysa düğmeye basıldı ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Göksur füzesiyle zorlu manevralar sonucunda hedef tam isabet vuruldu. Gürz yakın hava savunma sistemi üzerinde bulunan AESA radarı, elektrooptik sistem ve haberleşme sistemleriyle birlikte katmanlı hava savunma çözümünü tek araçla sunuyor. Üstelik bu aracın mobil olması sayesinde de harp ortamında yüksek avantaj sağlıyor. Zırhlı tekerlekli araç üzerine entegre olan Gürz yakın hava savunma sisteminde 35 mm'lik topun yanı sıra 4 alçak irtifa füzesi ve 4 adet de çok alçak irtifa füzesi bulunuyor. Böylece korunmak istenen bölgeye havada en yakın bulunabilecek İHA, seyir füzesi ya da helikopter gibi hedefleri imha edebiliyor.
1: Antalya'da aralarında Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı ve eski Meslek Odası Başkanı'nın da bulunduğu 108 sanıklı davanın ikinci duruşması görüldü bu arada. Tutuklu sanıkların tamamı tahliye edildi. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada sanıklar savunma yaptı. Tutuklu 6 sanık suçsuz olduklarını belirtip tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti 6 tutuklunun adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı. Antalya'da Esnaf Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda usulsüz esnaf kredisi verildiği iddia edilmişti. Bu yöntemle krediler karşılığında komisyon alındı ve 42 milyon 709 bin liralık kamu zararı oluştu, öne sürülmüştü. Aralarında Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Turgut Bey, eski oda başkanı Metin Bey'in de bulunduğu 108 sanık rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanıyor. İstanbul'da bu arada iki grup arasında bir çatışma çıkıyor. Çıkan çatışmada az daha bir çocuğun hayatına mal olacaktı. Yoldan geçen biri çocuk, iki kişi yaralandı. Silahlı saldırgan aranıyor.
2: Bir anda silahlar patladı. Çatışmanın ortasında kalan çocuk yaralandı. İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar bir süre sonra silahlarını çekti. Çatışmada 35 yaşındaki Erkan A. yaralandı. Çocuklar da çatışmanın ortasında kaldı.
3: Ali içeri girin, dışarı çıkmayın.
2: Arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 11 yaşındaki çocuk da ayak bileğinden vuruldu. Yaralı çocuğa çevredekiler yardım etti. Ambulans kısa süre sonra olay yerindeydi. Yaralı çocuk ve çatışmada yaralanan kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi yaralayan saldırgan aranıyor.
1: Samsun'da işlediği bir suçtan dolayı 8 yıldır aranan erkek hükümlü tanınmamak için kadın kılığına girdi ve yıllarca polisten kaçsa da sonunda yakayı ele vermiş kendisi. TB 2010 yılında Samsun'da hırsızlık suçundan tam 3 yıl hapis cezası aldı. Cezaevine girmemek için izini kaybettiriyor genç. Bakın, tanınmamak için 8 yıl boyunca bir kadın kılığına giriyor. Kadın kılığında yaşıyor dahası ve kız kardeşinin kimliğini kullanıyor. Polisin titiz çalışması TB için sonun başlangıcı oldu. İstanbul Kadıköy'de saklandığı belirlenen kadın kılığındaki hükümlü operasyonla yakalandı. TB hakkında başkasına ait kimlik bilgilerinin kullandığı gerekçesiyle adli işlem de yapıldı diyelim. Sağlık Bakanlığı'nın verileri kronik hastalıklara karşı erken teşhisin önemini ortaya çıkardı. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın temasını sağlıkla yaş al, sağlıklı kal olarak belirleyen bakanlık, son 2 yılda 14 milyondan fazla hastanın erken teşhisle hayata tutunduğunu paylaştı.
0: Son 2 yılda 158 milyon kronik hasta taraması yapıldı. 14 milyondan fazla hastaya erken teşhis konuldu. 68. Sağlık Bakanlığı diyabetten tansiyona, kalp damar hastalıklarından böbrek rahatsızlığına kadar geniş bir alanı kapsayan kronik hastalıklarla ilgili farkındalık çalışması yürütüyor. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın teması sağlıkla yaş al, sağlıklı kal olarak belirlendi. Bakanlık kronik hastalıklarda erken teşhisin önemine vurgu yapıyor. Verilere göre son 2 yılda 158 milyon kronik hastaya ulaşıldı. Sağlık taraması yapıldı. 14 milyondan fazla hasta erken

0: yaparken teşhisli hayata tutundu. 81 ilde açılan Sağlıklı Hayat Merkezi sayısı ise 357'ye ulaştı. Merkezde sigarayı bırakma, kronik hastalıklar, yaşlı sağlığı gibi alanlarda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu. 8000'den fazla aile sağlığı merkezi ve yaklaşık 31 bin aile hekimiyle kronik hastalıkların taraması yapıldı. Hastalık yönetim platformu üzerinden taramalar takip edildi. Sağlık sorunlarına erkenden müdahale edildi.
1: Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı halı atölyesinde ustalar özenle çalışıyorlar. Tarihi halı ve seccadeler burada el emeği, göz nuru restore ediliyor. Özel bir çalışma var ama nasıl bir çalışma yapılıyor? Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk'ün haberinden izleyelim.
2: Beylerbeyi'ne ait Valide Sultan halısı.
0: İğneler, iplikler, makaslar ve tabii ki usta eller. Tarih, özenli restorasyonla günümüze taşınıyor. Osmanlı döneminde saraylarda kullanılan halılar, padişahlara hediye edilen seccadeler, Milli Saraylar Dairesi'ne bağlı halı atölyesinde ilmek ilmek yenileniyor.
3: Şu an atölyemizde 6 tane Topkapı Sarayı'ndan gelen eserimiz var. Bu eserlerden 3 tanesi Safevi Devri topraklarında dokunmuş ve saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler işçilik olarak, renk olarak, doku olarak oldukça üst seviyede eserler.
4: İlmiğine, teline, geçkisine dokunmadan güçlendirmesini, sağlamlaştırmasını yapıyoruz.
5: İşte bu eserde 16. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda kullanılan anahtar delikli Bergama halısı. Halı o kadar değerliydi ki Rönesans tablolarına dahi çizildi.
0: Restorasyonun en zor aşaması döneme ve halının dokusuna uygun renkli iplik bulmak.
3: Biz bu iplikleri piyasadan temin ediyoruz. Daha sonra tek renk beyaz olarak aldığımız ipleri kendi rengine uygun bir şekilde birebir kazanda kaynatarak boyuyoruz.
0: Atölyede bakıma alınan halı ve seccadeler restorasyonun ardından ait oldukları saray ve müzelerde sergileniyor.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump bu kez saçlarıyla dikkat çekti. Trump'ın yıllardır imzası haline gelen altın sarısı saçlarından farklı bir görünümle kameralara yansıması da sosyal medyada gündem oldu. Şimdi başkanın saçındaki bu değişimin neden kaynaklandığına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bakalım.
0: Altın sarısı saçları koyu renge döndü. ABD Başkanı Trump'ın yeni görüntüsü gündem oldu. Hafta sonu Air Force One uçağıyla New Jersey'ye giderken görüntülenen Trump'ın yıllardır imzası haline gelen altın sarısı saçlarından farklı bir görünümle kameralara yansıması dikkat çekti. Gazetecilere el salladığı sırada Trump'ın saçlarının alışılmış altın sarısı tonundan belirgin biçimde daha koyu olduğu görüldü. Trump, New Jersey'den döndükten sonra golf oynarken de görüntülendi. Ancak üzerinde Trump her konuda haklı yazılı kırmızı şapka bulunması nedeniyle yeni görünümün devam edip etmediği anlaşılamadı. 80 yaşındaki başkanın saçındaki bu değişiklikte saç boyası, ışık, çekim açısı veya görüntü koşullarının etkili olabileceği konuşuluyor. Trump'ın yıllardır kullandığı saç modelinde zaman zaman farklılıklar görülüyor. ABD Başkanı, 2019'da katıldığı bir kilise ziyaretinde saçlarını geriye doğru taradığı farklı bir modelle görüntülenmiş, ancak kısa süre sonra yeniden alışılmış saç stiline dönmüştü. Trump'ın saçları başkan olmadan önce de kamuoyunun ilgisini çekmiş, Trump peruk kullandığı yönündeki iddiaları defalarca kez reddetmişti.
1: Kısa bir ara verelim.

akşam haberlerinin sonuna geldik. Yayını her zaman olduğu gibi ben Faruk Aksoy'a bırakıyorum. Yani ana habere tüm gelişmeleri Faruk'tan alabilirsiniz. Ana haberden Habertürk'te kalın. İyi akşamlar efendim.

0: açıklamalar, transferler. Üsküdar Başkan Vekilliği seçimi nasıl sonuçlanacak? CHP Yeni Parti anlaştı mı? İBB ne olacak? Mansur Yavaş sessizliğini bozar mı? Gökçek soruşturması nasıl sonuçlanır? Davutoğlu ne ifade verdi? Sena Alkan soruyor. Siyaset bilimci doçent doktor Mustafa Çağatay Aslan, iletişim bilimci doktor Ali Haydar Fırat, gazeteciler Ali Şerderek, Ferhat Murat'la Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Sevgili Günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 7 Eylül Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Güzel, iyi, verimli, keyifli bir hafta olsun. Ana haberde Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in geçen hafta Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Sadece Gökçek'te kalmadı o konu. Oğlu ve gelini de ifadeye çağrıldı. Onların da ifadesi alındı. Emre Aytekin karşımda. Emre, Gökçek'le ilgili gelişmeleri geçen hafta takip ettik. Fakat mesele sadece Melih Gökçek'te kalmadı. Şimdi oğlu ve gelini de geldi. Onların da ifadeleri alındı. Emre, neyle suçlanıyor Melih Gökçek'in oğlu ve gelini?
1: Faruk Aksoy, isterseniz elimize ulaşan son bilgiyle başlayalım. Ana habere Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'in savcılıktaki ifade işlemleri dakikalar önce tamamlandı. İki şüphelinin ifadesi toplam 5 saat sürdü. Savcı şüphelileri adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti. Bu sıcak gelişmeyi vererek başlayalım. Peki neyle suçlanıyor Gökçek ailesi? Aslında Gökçek ailesine yönelik bir soruşturma yürütüyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Geçtiğimiz günlerde başlatmıştı bu soruşturmayı. Bazı basın yayın organlarında Gökçek ailesinin yurt dışındaki şirketine Türkiye'den kayıt dışı bir şekilde para transferi yapıldığı iddiaları sonrasında başsavcılık harekete geçti ve Gökçek ailesi hakkında soruşturmayı başlattı. Peki iddiaların temelinde neler var? Kısaca onu da anlatmak istiyorum. Şöyle ki Gökçek ailesinin 30 bin avro sermaye ile Almanya'da bir şirket kurduğu öne sürülüyor. Bu şirkete ilk başlarda bu şirketin herhangi bir çalışanı yoktu ve herhangi bir ticari faaliyeti de bulunmuyordu. Ancak buna rağmen şirket hesabına Türkiye'den kayıt dışı bir şekilde yüklü miktarlarda para gönderildi. Bu gönderilen paralarla birlikte şirketin mali varlığı büyüdü. Yani Türkiye'den gönderilen kayıt dışı paralarla şirket Almanya'da büyüdü. 2024 yılında 3 milyon avro bir değere ulaştı. İşte bu iddialar basın yayın organlarında yer aldı. İddiaların ardından başsavcılık maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla bu soruşturmayı başlattı. Geçtiğimiz günlerde de önemli bir isim Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne geldi. Şüpheli sıfatıyla Cumhuriyet Savcısına 2 saat ifade verdi ve ifadesinin ardından Ankara Adliyesi'nden ayrıldı. Soruşturmadaki gizliliğe dikkat çekti ve bu süreci kendisinin de merak ettiğini, bekleyerek göreceğini ifade etmiş oldu. Bugün de çok önemli bir gelişme yaşandı. Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında örgütlü suçlar soruşturma bürosu savcısına ifade verdi. İki şüphelinin ifadesi yaklaşık 5 saat sürdü. İfade işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte savcı şüphelileri adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şu dakikalarda ise iki şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu başlayacak. Tabii mahkeme başkanı, hakim ne karar verecek? Bizler de burada Ankara Adliyesi'nde bu durumu da takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktaracağız.
0: Peki Emre Aytekin, çok çok teşekkürler, kolay gelsin. Ve geçelim günün diğer başlıklarına, önemli gelişmelere. Kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Hiç kimse beklemiyordu Erdoğan kabine toplantısına birdenbire, özellikle Osmanlı ve Selçuklu dönemlerini gündeme getirerek bu iki büyük devletin varlığını kabul etmeden bir Türk tarihi inşa etmeye çalışanlar var dedi. Selçuklu ve Osmanlısız bir Türk tarihi. Bu mümkün değil. İyi niyetli olmadıklarını düşünüyorum dedi. Hatta bunun İslamsız bir Türk devleti amacına hizmet ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası bu cümlelerle başladığı açıklamalarına hiç kimse hayal kurmasın. Buraları kimseye yar etmeyiz. Burası Türk yurdudur diyerek de noktaladı.
2: Açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz.
3: Kimse farklı hayallere sürüklenmesin dedi. Tarihin akışını kimse değiştiremez mesajı verdi.
2: Türkiye hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
3: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrasında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırgan politikasını sürdüren İsrail'i hedef aldı.
2: İsrail'in tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş Körfez ülkeleri değil, ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
3: Erdoğan ekonomik verilere ilişkin yükselen ivmeye dikkat çekti.
2: İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise %4,2 artışla 280,3 milyar dolara ulaştı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu.
3: Erdoğan sosyal konut kampanyasına ilişkin detaylar paylaştı.
2: Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
0: Sayın seyirciler, feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Davutoğlu'nun ifade işlemi bir saat sürdü.
4: Barış abi, Hızlı abi.
3: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Davutoğlu'nun ifade verme işlemi bir saat sürdü.
5: Açıklama çıkışta.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntüleri üzerine harekete geçti. Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Hakkında resen soruşturma başlatıldı. Davutoğlu ifade verme işlemi için Ankara Adliyesi'ne geldi. Destek vermek amacıyla Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da adliyedeydi.
4: Arkadaşlar eğilin.
3: Yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından Davutoğlu çıkışta kameraların karşısına geçti. Avukatının gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.
6: Avukatım Sayın Hasan Seymen baştan itibaren süreci takip ettiği için sizlere bütün teknik detayı verecek. Bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarı. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim.
0: Yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi yarın yapılacak. Üsküdar Belediye Meclisi geçen cumartesi günü başkan vekili seçimi için toplandı. Salonda 22 meclis üyesi vardı. CHP'nin meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca seçim ertelendi. Belediye meclisi yarın bir kez daha başkan vekili seçimi için toplanacak. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Sayın seyirciler, devletin kara kutusu olarak anılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili takipsizlik verilen dosya yeniden raftan indirildi. 15 yıl önce gerçekleşen bu ölümle ilgili cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

0: Ona hayalet lakabı takmışlardı. Devletin kara kutusu diyen bile vardı. Cezaevindeyken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası 15 yılın ardından yeniden açıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu, devletin önemli kademelerinde 37 yıl görev yaptı. Bunun 17 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yurtdışı görevindeydi. MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı da yapmıştı. Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandı, hastane yolunda hayatını kaybetti. Hazırlanan otopsi raporunda ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
1: Allah rızası için helal edin.
2: Helal olsun.
0: O dönem ölümüyle ilgili farklı iddialar gündeme gelse de, başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ta ki 26 Ağustos'a kadar.
3: Faili meçhul suçları Araştırma Daire Başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosya yeniden incelemeye alındı.
0: Yeni soruşturma kapsamında özel bir ekip oluşturuldu. Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanması, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşüne kadar olan sürece dair tüm deliller yeniden incelendi. İlk etapta ceza infaz kurumu görevlilerinin ihmallerinin bulunup bulunmadığı yönünden araştırma yapıldı.
3: O dönem cezaevi görevlisi olan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
0: Peki Kaşif Kozinoğlu fenalaşmadan önce koğuşta ne yapıyordu? Cezaevi kamera kayıtları ve tanık anlatımlarına göre Kozinoğlu olay günü 03.56'ya kadar uyumamıştı. Akşam 16 sularında havalandırmaya çıkıp yaklaşık bir saat yürüyüş yaptı. Kozinoğlu bir süre sonra odasında fenalaştı. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozinoğlu'nun 19.30 itibariyle öldüğü kabul edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün aydınlatılabilmesi için raftan indirilen dosyayla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı.
4: Tabii Kaşif Kozinoğlu sıradan bir isim değil. Hakkında kitaplar yazıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki çalışmaları 37-38 yıllık devlet hizmeti MİT'in

0: özellikle yurt dışındaki operasyonları, kısaca Kaşif Kozinoğlu dosyası, son dönemde tekrar bakılan o eski dosyalar içinde belki de en önemlisi. Yani normal olarak ölmüş olabilir, herhangi bir müdahaleyle hayatını kaybetmiş olabilir ama bu dosya meseleyi uzun yıllardır takip eden herkes için son derece önemli. Bakalım ne çıkacak. Sayın seyirciler, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyon yapıldı. 53 şüphelinin yakalanması için 20 ilde operasyon düzenlendi. 45 şüpheli gözaltına alındı. İzmit'teki depolarda depremzedeler için alınmış ancak bugüne kadar teslim edilmeyen malzemeler olduğu ortaya çıktı.
1: Müfettiş raporları, özel denetim raporları, mali kayıtlar, para transferleri hepsi detaylı şekilde incelendi. Ahbap Derneği'ne yönelik yeni operasyon için düğmeye basıldı. Haluk Levent'in başkan olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Toplanan deprem bağışlarının akıbetinin belirlenmesi için yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni delillere ulaştı. Başsavcılık, 6 Şubat'tan 31 Aralık 2023'e kadar derneğin topladığı bağışların 4,3 milyar lira olduğunu belirledi. Bunun 4,2 milyar lirası harcanmıştı. 950 milyon lira ise nakit olarak çekilmişti. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon lira transfer edildiği belirlendi. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, şahsi menfaat sağlandığı tespit edildi. 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik inceleme başlatıldı. Derneğin İzmit'te kullandığı depolarda ise skandal ortaya çıktı. Depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemeleri kullanılmadan bunca zamandır bekletilmiş, çürümeye terk edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz ifadelerini kullandı.
0: Bugün kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle akaryakıt fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmeler arasındaki bağlantıdan bahsetti. Sadece savaşanlar değil, diğer ülkeler de bundan etkileniyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında her gün Hürmüz Boğazı konusunda karşılıklı atışmalar, saldırılar ve yeni yeni açıklamalar geliyor. ABD Enerji Bakanı, İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir dedi. İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir dedi. ABD Başkanı Trump'ın tercihinin her zaman müzakere olduğunu da belirtti. Trump'tansa savaşa dair, Hürmüz'e, İran'a, Orta Doğu'ya dair peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi. Bakın Hürmüz'deki gerginlik ne alemde nasıl seyrediyor.
1: ABD ve İran arasında tansiyon düşmedi. Washington'dan İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir açıklaması geldi. Tarafların Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırıları sürerken ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek bir anlaşmaya hiçbir zaman varılamayabileceğini söyledi.
2: Nükleer bir anlaşma olmayabilir. Belki de yapılacak şey onların bunu gerçekleştirme kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak olacak. Bir anlaşma İran'daki bir sonraki yönetimi beklemek zorunda kalabilir. Mevcut rejimin politikasını değiştirmesini ya da yeni bir rejimin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla ekonomilerini boğuyoruz.
1: Wright, ABD Başkanı Trump'ın tercihinin her zaman müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmak ve gerekli olmadıkça askeri bir çözüme başvurmamak olduğunu da söyledi. Trump ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Yapay zeka ile oluşturulan görseller kullanan Trump, balyozla İran'ı yıktığı bir görüntüyle Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı gibi gösteren bir harita paylaştı. Diğer bir paylaşımında ise kendisini ABD savaş gemisinde İran'a ait gemilerin vurulduğunu izler gibi gösterdi. İran haritasını da paylaşan Trump, yapay zeka ile İran topraklarını

0: kendi silüetine benzetti. İki görseli öncesi ve sonrası ifadeleriyle hesabından paylaştı. Tahran yönetimindense ABD'ye sert yanıt geldi. İran'ın baş müzakerecisi ve meclis başkanı Kalibaf, ABD'nin yeni saldırılar düzenlemesi halinde Tahran'ın daha sert karşılık vereceğini söyledi. Amerikalılar orantılı yanıt döneminin sona erdiğini anlamış olmalı diyen Kalibaf, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her saldırı daha hızlı, daha yoğun ve daha acı bir karşılık alacak ifadesini kullandı. ABD ile İran arasında diplomatik çıkmaz devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını savunarak İran yönetiminin sonu yakın iddiasında bulunuyor.
1: Almanya'da enteresan gelişmeler var. Almanya'da, Almanya siyasetinde, Alman ordusunda, Alman istihbaratında, kısaca Alman devleti yeniden bir şeyler planlıyor. Ve bu sahada görülüyor, seçimde görülüyor, ordudaki değişiklikte görülüyor, istihbarat örgütündeki yenilenmede görünüyor, dış politikada görülüyor. Kısaca Almanya dünyadaki gelişmelerden işkillenip, dünyadaki gelişmelerden neticeler çıkarıp yeni döneme yeni adımlar atıyor. Sayın seyirciler, Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy verdiler. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamladı. Bu sürpriz olarak değerlendiriliyor. Parti lideri sonuçların ardından yaptığı ilk açıklamada hükümet sorumluluğunu üstlenirsek, yani hükümeti biz kurarsak sınırları kapatacağız dedi.
0: Almanya'da seçmen kritik seçim için sandık başına gitti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi Saksonya-Anhalt eyaletinde tarihe geçti. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullandı. Anketlerde öne çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamladı. Parti 2021 seçimlerine kıyasla oy oranını iki kattan fazla arttırdı. Partinin 35 yaşındaki eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund sonuçları bugün tarih yazdık sözleriyle değerlendirdi.
2: Bu yönetmek için verilmiş son derece açık bir yetkidir. Bundan daha açık bir sonuç olamazdı. Almanya'da ulusal düzeyde hükümet sorumluluğunu üstlenirsek sınırları kapatacağız ve sadece Almanya'da yasal olarak ikamet etme hakkı olanlar buraya gelebilecek.
0: Almanya Başbakanı Merz'in merkez sağdaki partisi Hristiyan Demokrat Birliği ise yaklaşık %17,2 oy oranında kaldı. Almanya Başbakanı Merz sonuçları böyle bir şey beklemiyorduk sözleriyle değerlendirdi.
3: Wir wollen selbst führen.
4: Hepimiz şoktayız. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Sonucu kabul etmeliyiz. Bu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin 10 yıllardır aldığı en ağır yenilgi. Ülkemiz için olan kişisel sorumluluğumun farkındayım. Sorumluluk alırım.
0: Merz, Rusya yanlısı olduğunu belirttiği AfD'nin zaferinin federal hükümetin Ukrayna'ya desteğini değiştirmeyeceğini söyledi. Almanya'nın iç güvenliğinin çok somut bir tehdit altında olduğu konusunda uyardı. Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı %9,3 olurken Yeşiller oyların %8,9'unu aldı. Ancak Almanya için Alternatif Partisi'nin eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kurmaya yetecek mutlak çoğunluğu elde edip edemediği henüz kesinleşmedi. Nihai sandalye dağılımı %5'lik seçim barajının çevresindeki küçük partilerin sonuçlarına göre şekillenecek. AfD'nin tek başına çoğunluğu sağlaması halinde parti, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olacak. Sonuçlar yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyen AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da ciddi bir siyasi darbe olarak değerlendiriliyor.
1: Gerçekten uzun uzun konuşulması gereken bir gelişme. Alman Başbakanı Merz diyor ki, sonuçları kabul ediyoruz. Sonuçları kabul ediyoruz ama şaşkınız. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Nasıl beklemiyordunuz? Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ve kıta Avrupa'sını tamamen ayırırken, özellikle Avrupa'nın hiçbir şey yapmadan Amerika tarafından güvenliği sağlanan bir kıta ve ülkeler bütünü olduğunu söylerken, bütün bunları dünyaya her gün ve Avrupa ülkelerinin başına kakarak söylerken, durum normal, Almanya'da sağ görüşlü insanlar, hele hele aşırı sağcılar ki çok tehlikeliler, gerçekten tehlikeliler, yakın tarih bunu gösterdi bir 70-80 yıl önce. Sağcılar duruma el koyduklarında Merz şaşkınız diyor. Bu şaşkın olunmayacak bir mesele. Geliyordu zaten Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın tutumu, Trump'ın davranışları vesaire. Ama Almanlar hiçbir şekilde hafife alınmaması, dünyada gerçekten bir millet olarak altyapısıyla, dünyaya ve yarına bakışlarıyla son derece ketum ve özel bir halk olarak çok başka tepkiler verebilir. Bir de Merz'in normal kabul etmeliyiz dediği şeyi acaba diğer Avrupa ülkeleri kabul edecek mi? Yani Almanya'nın radikal sağa kayması Avrupa'da ciddi endişelere yol açar mı açmaz mı? Esas büyük sorun orada. Sayın seyirciler, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner Moskova'nın ardından Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşen temsilciler görüşmeden memnun şekilde ayrıldıklarını söyledi. Zelenskiy de ABD arabuluculuğunda yapılacak üçlü zirveye yeşil ışık yakıyorum dedi.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ı ağırladı. Witkoff, görüşmeden umutlu şekilde ayrıldıklarını belirtti. Zelenskiy ise savaşın kışında devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner, Moskova'daki temasların ardından Kiev'e gitti. Zelenskiy tarafından kabul edilen özel temsilciler, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme planlarını ele aldı. Kapsamlı görüşmeye Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerinin ulusal güvenlik danışmanları da katıldı. Zelenskiy, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından basının sorularını yanıtladı. Ukrayna lideri savaşın bu kışta devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. ABD arabuluculuğunda üçlü zirveye hazır olduklarını belirtti.
2: Üçlü görüşmelerin gerçekleşmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Ya da üçlü bir görüşmeye Avrupa ortaklarının da katılması olabilir. Bakalım Rusya neye razı olacak?
0: Zelenskiy ayrıca savaş sonrası Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileriyle ekonomik garantileri görüştüklerini dile getirdi. Güvenliğin temelinde güçlü Ukrayna ordusunun bulunması ve garantilerin yeni bir Rus saldırısı ihtimalini ortadan kaldırması gerektiğini söyledi. Witkoff ise hem Moskova'da hem de Kiev'deki görüşmelerden memnun olduğunu söyledi. Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner, Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına döndürmeye çalışıyor. Bu kapsamda iki isim Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya gelmişti.
1: İşte bütün bu gelişmeler, savaşlar, iklim krizleri, artan gerilim, bitmeyen savaşlar ve daha neler neler. Gıda fiyatları küresel ölçekte artıyor sayın seyirciler. Peki dünya bir tahıl kriziyle karşı karşıya mı? Orta ve uzun vadede gıdaya erişim bir sorun haline gelebilir mi? Tüm bu soruların yanıtları İrem Şimşek'in hazırladığı özel haber dosyasında.
5: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyük sorunlar yaşandı.
6: Belirsizliğin artmasıyla beraber çift iyice karamsarlaştı. Ciddi bir tarımsal kuraklık vardı.
7: Gıda arzı da belirsizlikleri sevmiyor.
0: Devam eden savaşlar, iklim krizi ve artan belirsizlik ortamı. Bu durum her şeyi olduğu gibi gıdaya erişimi de vuracak. Dünya tahıl kriziyle karşı karşıya.
5: Maalesef şu an dünyada temel gıdaya erişim oranında %22'lik bir azalma istatistiğini Birleşmiş Milletler FAO vermiş durumda.
7: Ürünün hem rekolte düşüyor hem de kalite kaybı oluyor.
8: Buğday hem mutfağımızın vazgeçilmez ham maddesi hem de küresel ekonominin en hassas terazisi. Bir yanda devam eden savaşlar, diğer yanda iklim krizi bu terazinin dengesini bozuyor. Dünyanın tahıl ambarları alarm veriyor.
0: Bundan 4 yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bu krizi tetikledi. Her iki ülkenin de en stratejik ürünü buğday. Sekteye uğrayan ticaret, o buğdayın başka ülkelere ulaşmasını bir süre neredeyse imkansız hale getirdi.
7: Arzda yaşanan, sevkiyatta yaşanan problemler genel itibariyle büyük bir zorluk yarattı.
5: Karadeniz'deki gemi taşımacılığında büyük sorunlar yaşandı ve üretilen ürünün lojistiğinde de çok büyük fiyat artışlarına ve olumsuz etkilere neden oldu.
0: Belirsizlik hızla arttı. Ham madde ve yakıt maliyetlerinin artışı, lojistik sevkiyatın da zorlaşmasıyla üretim yapamaz hale gelenler bile oldu.
8: Son yıllarda devam eden savaşlar tahıl taşımacılığını sekteye uğratıyor. Kötü hasat beklentileri gıda fiyatlarını tırmandırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Temmuz ayında küresel gıda fiyatları son 3 yılın zirvesinde.

0: tohumu attığınız zaman neyle karşılayacağını bilemiyorsunuz. Gübre fiyatının ne olacağı, mazot fiyatının ne olacağı, satacağınız ürünün fiyatının ne olacağı hiç belli değil.
1: Ve iklim krizi. Aşırı hava olayları da birçok bölgede çiftçiyi vurdu. Krizi tetikleyen bir başka sebep oldu.
0: Özellikle geçen yıl ciddi bir tarımsal kuraklık vardı. Ekilemeyecek, biçilemeyecek durumda tarlalar oldu.
1: Peki bu kriz gıdaya erişimi nasıl etkileyecek? Araştırmalar ne söylüyor?
2: Dünya Gıda Programı.

0: üretim deseni, yani üretim planlamasının buna uygun olması lazım. Çiftçinin de bu bilinçli olması lazım. Yani bu planlı ekim işine direnç göstermemesi lazım.
1: Yani İrem Şimşek o kadar önemli bir meseleye parmak basmış durumda ki, gerçekten dünyada bir gıda krizi yaşanır mı? Yaşanır. Türkiye gibi ülkeler özellikle iklim değişikliğiyle çölleşme yolunda ilerleyen
0: problemler genel itibariyle büyük bir zorluk yarattı.
2: Karadeniz'deki gemi taşımacılığında büyük sorunlar yaşandı ve üretilen ürünün lojistiğinde de çok büyük fiyat artışlarına ve olumsuz etkilere neden oldu.
3: Belirsizlik hızla arttı. Ham madde ve yakıt maliyetlerinin artışı, lojistik sevkiyatın da zorlaşmasıyla üretim yapamaz hale gelenler bile oldu.
4: Son yıllarda devam eden savaşlar tahıl taşımacılığını sekteye uğratıyor. Kötü hasat beklentileri gıda fiyatlarını tırmandırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Temmuz ayında küresel gıda fiyatları son 3 yılın zirvesine çıktı.
0: Ham madde fiyatları arttığı zaman çiftçiler de gerekli kimyasalı, gerekli gübreyi, gerekli tarım ilacını kullanmaktan geri duruyorlar.
5: Toprağa tohumu attığınız zaman neyle karşılayacağını bilemiyorsunuz. Gübre fiyatının ne olacağı, mazot fiyatının ne olacağı, tadacağınız ürünün fiyatının ne olacağı hiç belli değil.
3: Ve iklim krizi. Aşırı hava olayları da birçok bölgede çiftçiyi vurdu. Krizi tetikleyen bir başka sebep oldu.
5: Özellikle geçen yıl ciddi bir tarımsal kuraklık vardı. Ekilemeyecek, biçilemeyecek durumda tarlalar oldu.
3: Peki bu kriz gıdaya erişimi nasıl etkileyecek? Araştırmalar ne söylüyor?
4: Dünya Gıda Programı'na göre 2027 yılının sonuna kadar günlük gıda ihtiyacını karşılayamayanların sayısı 225 milyondan 274 milyona kadar çıkabilir.
3: Yani artık tehlike çanları çalıyor. Bu kriz kısa vadede sanılandan çok daha ağır sonuçlara yol açabilir.
5: Gıdanın başlangıcı çiftçinin tarlasıdır. Oradaki sorunları çözemezsiniz, gıda problemini de çözemezsiniz.
0: Dünyanın paralelinde ülkemizde de etkilenecektir mutlaka. Çünkü gıdanın uluslararası ticaretini yapıyoruz.
3: Bu krizi atlatmanın yollarına gelince,
0: öncelikle üretileni korumak açısından alınan tedbirler, belki iklim akıllı gıdaların ekilmesi, üretim deseni, yani üretim planlamasının buna uygun olması lazım. Çiftçinin de bu bilinçli olması lazım. Yani bu planlı ekim işine direnç göstermemesi lazım.
1: Yani İrem Şimşek o kadar önemli bir meseleye parmak basmış durumda ki, gerçekten dünyada bir gıda krizi yaşanır mı? Yaşanır. Türkiye gibi ülkeler, özellikle iklim değişikliğiyle çölleşme yolunda ilerleyen ülkeler, bizler ülkemizin her damla suyunu, her karış toprağını çok ciddi anlamda değerlendirmeliyiz. Nerede ne yetişir, nasıl yetişir, suyu nasıl kullanabiliriz? Özellikle kış mevsimindeki yağan karı nasıl değerlendirebiliriz? Memleketin hangi tarafında ne olur ne biter son derece önemli. Şimdi bugün hükümete yönelik eleştirilerin başında aslında gıda enflasyonu geliyor. Türkiye'de bütün mesele gıda enflasyonuyla alakalı. Ev fiyatları yüksek olabilir, düşebilir, şu olur bu olur. Ama gıda meselesi Türkiye'de enflasyonu esas belirleyen ana unsur. Dolayısıyla bu konuyu el birliğiyle çözmeliyiz. Gıda sorununu çözmeliyiz. Daha çok üretmeli, daha iyi üretmeli, ihraç etmeli, bunu gelire dönüştürmeli ve özellikle dünyadaki tahıl ve diğer yiyecek gıda sorunu karşısında hazırlıklı bir ülke olmalıyız. İskandinavya'da tohum bankaları kuruluyor. Biz bunun için daha uygunuz. Yeter ki topraklarımızı daha iyi kullanalım, daha iyi tarım yapalım ve tarım alanlarını koruyalım. Bu son derece önemli. Bu meseleyi yaşarsak geleceğimiz daha huzurlu ve garanti olur. Sayın seyirciler, dönelim diğer başlıklara. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de yaşananları biliyorsunuz. Batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları sürerken bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Faciada can kaybı 14'e yükseldi. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalara 9 gemi ve 11 hava aracına ek olarak TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, arama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğünü, yakıt ikmali ve bakım durumlarında

0: gemilerin dönüşümlü çalıştığını belirtti. Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başlamış, limana dönmeye çalışırken batmıştı. Faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri DNA testiyle belirlenecek. Bu arada Silivri açıklarında gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatından 6 gündür maalesef haber yok. TCG Akın gemisi Silivri açıklarında çalışmalarını sürdürüyor. Gemideki sonar cihazları ve sualtı aracıyla Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından iz aranıyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte. Zorlu şartlara rağmen uzman araba ekibi enkaz çevresinde mürettebatı aramayı sürdürüyor. 2 Eylül günü Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpışmıştı. Alsu gemisi hala Silivri açıklarında bekletiliyor. Maalesef üzücü bir haber ajanslara düşmüştü. 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için tüm Türkiye gerçekten derinden üzülmüştü. Serhat Kılıç için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğuna onu yalnız bırakmayan yakınları Serhat Kılıç'ı anlattılar. Ayrıca Kılıç'ın kız arkadaşının emniyette verdiği ifadede de ölümünden önce yaşananlara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar vardı.
1: Hayattayken kameralara yansıyan son görüntüsü bu oldu. Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi.
2: Her şeyi büyütüyordu. Ona bir kar topu verin, çığ yapıyordu. Mutluyken çok mutlu oluyordu. Üzülünce çok üzülüyordu. Ne diyelim? Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.
3: Biz seni çok sevdik. Anıların yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.
1: Ünlü oyuncu Serhat Kılıç en son 3 Eylül'de görüldü. Son görüştüğü kişilerden biri 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül'dü. 2 gün boyunca ondan haber alamayan Esmergül evine gidince acı olay ortaya çıktı. Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül emniyette şüpheli ölümle ilgili ifade verdi. Sevgilisi Kılıç'ın boyun fıtığı nedeniyle ağrılar yaşadığını söyledi. İfadesinde Kılıç'ın sete gitmediğini ve kendisini arayarak çok üzgün olduğunu söyledi.
4: Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini, çok acı çektiğini söyledi. Aynı gün saat 16 sıralarında ağrımaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
1: Serhat Kılıç'tan geriye birlikte çalıştığı meslektaşlarının anlattığı anılar kaldı.
5: Genelde 2-3 işe birden evet der, 3 kişilik çalışır ve becerirdi. Hiç mantara bastığını görmedim yani.
6: Kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşün adamıydı.
7: Bütün Türkiye'yi güldüren kardeşim, 10 parmağında 11 yeteneğin olan kardeşimiz. Son 1-1,5 senemizi beraber geçirme fırsatı bulduk.
8: Beni yetiştirdi. Diksiyonumu düzeltti. Oyunculuğuma katkı sağladı. Emek verdi bana. Ben çok şanslıyım. Bana öğrettikleri, bana verdikleri için.
1: Ünlü oyuncunun cenazesi salı günü Ankara'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor.
0: Sayın seyirciler, haber bülteninin başında. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini ifadeye çağrıldı, ifadeleri alındı demiştim. Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son dakika notunu iletelim, yurt dışı yasağı olduğunu da belirtelim. Sayın seyirciler, okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uygun

0: Doyum haftası başladı. Hem anne babalar hem de öğrenciler heyecanlıydı. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
1: Minik öğrenciler ilk kez okulun yolunu tuttu. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri başladı. Hem anne babalar hem de öğrenciler heyecanlıydı.
2: Mutlu. Çünkü bugün 1. sınıfa başladım.
3: İlk oğlum, ilk heyecanım. İkinci oğlumda da inşallah bu heyecanı yaşamak istiyorum. Bugün daha bir heyecanlıyız. Çantamızı aldık, suluğumuzu aldık. O şekilde inşallah güzel bir dönem bizi bekliyor.
1: Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak.
4: Uyum haftası kapsamında öğrencinin okulu, arkadaşlarını, öğretmenini ve günlük düzenini güvenli biçimde tanımaları, ailenin ise program hakkında bilgilendirilmesi amaçlandı.
1: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ayrı ayrı hazırlanan çocuğumla okula ilk adım defteriyle çocukların aileleriyle gerçekleştirdikleri etkinlikler ve okul deneyimleri kayıt altına alınacak.
5: Öğretmenimizi çok merak ediyorduk. Onu görünce iyice heyecanlandık. Bence güzel bir şey. Velilerin de olması, bizim de okulu tanımamız açısından, öğretmenleri daha yakından tanımamız açısından güzel.
2: Mutluyum. Bugün öğretmenimle tanıştım.
1: Bu yılsa kamuda çalışan ebeveynler için uyum haftası kapsamında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izini sayılacak.
6: Ben çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Bakalım hepimiz için, her veliler için güzel bir yıl olsun.
0: Bizim çocuklar sağlıkla, güvenle okullarına başlayacaklar. Uyum haftası var. Ama her yerde durum böyle değil. Okul heyecanı savaşın gölgesinde de yaşanıyor sayın seyirciler. Arkamdaki görüntüler Gazze şeridinden. Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'deki okulların %90'ı İsrail saldırılarında yıkıldı ya da hasar aldı. Binlerce Filistinli ayakta kalan veya az hasarlı okullara sığındı. Zorlu şartlar altında Gazze'de 600 binden fazla Filistinli öğrenci yaklaşık 3 yıl sonra yeni ders yılına hazırlanıyor. Kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetleri, hatta giyecek ayakkabı bulmanın bile zor olduğu Gazze'de Filistinli öğrenciler 19 Eylül'de ders başı yapacak. Soykırım saldırılarıyla yerle bir olan, açlığın hüküm sürdüğü, işsizliğin %80'e yaklaştığı Gazze'de ailelerin birçoğu çocuklarına okul kıyafeti ve kırtasiye almakta zorlanıyor. Okul hazırlıklarını yapabilmek için çarşı pazara çıkan ailelerse fahiş fiyatlarla karşılaşıyor. İşte yeni eğitim öğretim sezonunun başında bir de bunları yaşayan insanlar var. Devam edelim sayın seyirciler. Aselsan tarafından geliştirilen GÜRS yakın hava savunma sistemi ilk atışlı testini tamamladı. GÜRS hedefini başarıyla imha etti.
1: Önce hedef tespit edildi, radarla işaretlenip takip sağlandı. Yakın hava savunma sistemi GÜRS'ün ilk atışlı testi başarıyla tamamlandı. Aselsan tarafından geliştirilen GÜRS hava savunma sisteminin saha çalışmaları başladı. Yakın mesafede farklı hava tehditlerine karşı koyabilen GÜRS'ün ilk atışlı testinde hedef başarıyla imha edildi. Test kapsamında önce hedef havalandı. Ardından GÜRS üzerinde bulunan radar ve takip sistemiyle tespit edilen hedef bir süre takip edildi. Uygun anda ise düğmeye basıldı ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Göksur füzesiyle zorlu manevralar sonucunda hedef tam isabet vuruldu. GÜRS yakın hava savunma sistemi üzerinde bulunan AESA radarı, elektrooptik sistem ve haberleşme sistemleriyle birlikte katmanlı hava savunma çözümünü tek araçla sunuyor. Üstelik bu aracın mobil olması sayesinde de harp ortamında yüksek avantaj sağlıyor. Zırhlı tekerlekli araç üzerine entegre olan GÜRS yakın hava savunma sisteminde 35 mm'lik topun yanı sıra 4 alçak irtifa füzesi ve 4 adet de çok alçak irtifa füzesi bulunuyor. Böylece korunmak istenen bölgeye havada en yakın bulunabilecek İHA, seyir füzesi ya da helikopter gibi hedefleri imha edebiliyor.

0: Sayın seyirciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denizleri koruma çalışmalarına devam ediyor. MAPA Şamandıra sistemi 17 koyda faaliyet gösteriyor. Bu sistem sayesinde hem teknelerin gelişi güzel çapa atmasının önüne geçiliyor hem de deniz çayırları başta olmak üzere deniz ekosistemi de korunuyor.
1: Deniz çayırları ekosistem korunacak. Teknelerin gelişi güzel çapa atmasının önüne geçilecek. Tekne trafiği de kontrol altına alınacak. Dalaman ve Göcek koyları MAPA Şamandıra sistemine emanet.
2: Göcek'teyiz. Doğayla mavinin buluştuğu, mavinin bin bir tonunun yer aldığı Boynuzbükü'ndeyiz. Artık bu koylarda çapa yerine MAPA Şamandıra sistemi hayata geçiyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı MAPA Şamandıra sistemi 17 koyda faaliyet gösteriyor. Sistemle su altına yerleştirilen ekolojik tonozlarla deniz çayırları korunuyor.
3: 7 gün 24 saat görev yapan uzman palamar ekiplerimiz tarafından şamandıralara doğru şekilde bağlanıyor. Koylardaki tekne trafiği ve atık yönetimini de daha düzenli, planlı ve sürdürülebilir şekilde yönetiyoruz. Buradaki önceliğimiz denizlerimizin korunması, koylarımızın temizliği ve çevresel sürdürülebilirliğin devam etmesi.
1: Göcek'te kullanılan MAPA Şamandıra sistemi deniz tabanındaki hassas ekosistemi korumak için geliştirilmiş özel bir demirleme yöntemi. Sistem 856 tekneye hizmet verecek kapasitede.
3: Özellikle rastgele atılan çapalar deniz tabanına ve denizlerin akciğerleri olarak kabul edilen deniz çayırlarına zarar veriyor. Bu alanların kendini yenilemesi uzun yıllar alıyor. Bu sistemle tekneler çapa atmadan MAPA Şamandıra istasyonlarına güvenli şekilde bağlanıyor.
1: Fethiye Körfezi'nde ise biriken dip çamurunun kaldırılması için özel bir sistem uygulanıyor. Denizleri tehdit eden dip çamuru TÜÇA 1 gemisiyle temizleniyor. Günde 7000 metreküp çamur çıkarılıyor. 7/24 esasıyla çalışan sistemle ekosistemin nefes alması hedefleniyor.
0: Ana haberde geldik sevgili İlkay'ın editörümün köşesine. Anadolu hayranı, Anadolu'dan her gün yeni bir güzellik, yeni bir köşe, yeni bir görsel seçiyor. Orta Asya'dan Anadolu coğrafyasına. Şimdi sizleri ömürleri sürülerinin peşinde yolda geçen insanlarla tanıştıracağız sayın seyirciler. Konar göçer geleneğini sürdüren aileler, hayvancılığa adadıkları yaşamlarının büyük bölümünü yolda geçiriyor. Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'dan küçükbaş hayvanlarıyla Bingöl'ün Karlıova'daki Gözü Kara Yaylası'na gelen göçerler yılın yaklaşık 4 ayını burada çadırlarda geçiriyor. Aileler konar göçer yaşam biçimini zorlu ulaşım, barınma ve değişen iklim koşullarına rağmen sürdürüyor. Sürülerini zaman zaman risk oluşturan yaban hayvanlarına karşı korumak için de mücadele eden göçerler yetiştirdikleri hayvanlarla sektöre çok önemli katkılar sağlıyor. Göçebe yaşamın en ağır yükünü ise kadınlar üstleniyor. Gün boyu çocuklarıyla ilgilenen kadınlar süt sağıp peynir ve yemek yapıyor. Ve tabii bir de çamaşır işi var. İşte göçerlerin çileli ama helal hayatları. Sayın seyirciler, şimdi arkamdaki görüntüler Kartal Yuvası, Ordu'dan. Karadeniz'in önemli tarihi yapıları arasındaki Ünye Kalesi, tarihi atmosferi ve manzarasıyla ziyaretçilerine geçmişte bugün arasında bağ kurdurtuyor. Sarp kayalar üzerine kurulu yaklaşık 2500 yıllık kale, konumu ve doğal yapısıyla ziyaretçilerine Ünye ve çevresini farklı bir açıdan görme imkanı sağlıyor. 2018'de başlatılan restorasyonla kalenin ziyaretçiler için daha erişilebilir hale getirildiği görülüyor. Kalenin farklı noktalarında oluşturulan seyir alanlarından Ünye ve çevresinin yanı sıra Karadeniz manzarası da izlenebiliyor. Tarihi yapının doğal çevresiyle bütünleşen görünümü de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Bugün Anadolu'nun bu iki özel ve müstesna yerini gösterdik size. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. Sayın seyirciler, Kastamonu'daki Pompeyopolis antik kentindeki kazılarda binlerce yıllık miras gün ışığına çıktı. Antik kentte oldukça iyi korunmuş 105 metrekarelik mozaik ve 2000 yıllık Eros

0: Taşı bulundu.
1: Kazı ekipleri derine indikçe binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıktı. Üzeri asırlardır toprakla kapalı olan mozaik ve Eros başı keşfedildi. Sevindirici haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompei Polis Antik Kenti'nde 2 yıldır süren kazılarda arkeologları heyecanlandıran eserler bulundu. Milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Oldukça iyi korunan mozaik döşemesinin tamamını ortaya çıkartmak için çalışma sürüyor. Roma döneminden kalma ikinci eser ise Eros başı. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen eser gün ışığına kavuştu. Tarihi miraslar önümüzdeki günlerde ziyaret edilebilecek.
0: Ana haberde kısa bir reklam arası.

Ana haber bitti. Yarın akşam 19'da Habertürk'te Ana Haber'de birlikteyiz. Sena Alkan Açık ve Net'le konuklarıyla karşınızda. Önemli başlıklar, önemli konuklar biraz sonra stüdyoda tartışmaya başlayacaklar. Görüşene dek iyi akşamlar.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve nettesiniz. Ben Sena Alkan. Hoş geldiniz. 7 Eylül pazartesi bugün günlerden. İç siyasetin gündemi de çok yoğun. Konuşacağız. Üsküdar Belediye Seçimi'ne kilitlenmiş durumda siyaset. Gözler de orada. Acaba ne olacak? 21-21 meclis üyesi CHP ve Cumhur İttifakı arasında bir süredir konuşuluyor. Bakacağız konuklarımızla. İBB davasında ikinci celsenin 12. günüydü. Buradan gelen açıklamalar, ifadeler var. Onlara da bakacağız. Bugün yine gözlerimiz Ankara'daydı. Çünkü Gökçek soruşturması ile ilgili gelişmeler var. Melih Gökçek'in oğlu ve gelini ifade verdi. Ve bununla beraber yine bundan ayrı olarak Ahmet Davutoğlu da bugün ifade verdi. DEM Parti'de bir değişim olabileceğine dair böyle sinyaller, haberler geliyor. Bütün bunlara bakacağız. Kimlerle beraberiz? Bir hoş geldiniz diyelim, başlayalım. Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, hoş geldiniz.
1: Hoş
0: çok
1: bulduk.
0: Teşekkürler katıldığınız için. Alişer Delek gazeteci, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş
0: çok
1: bulduk.
0: Teşekkürler. Ferhat Murat gazeteci, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Merve Şebnem Oruç, Not1.com yazarı, hoş geldiniz. Ankara'da iletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat bizimle. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar, teşekkürler. Şöyle bir hızlıca başlayacağız şimdi bugün. Mecliste denge 21-21 oldu. CHP'nin 21 meclis üyesi var. Cumhur İttifakı'nın 21 meclis üyesi var. Yarın yani 8 Eylül'de bir başkan vekilliği, bir seçim olacak. Acaba hangi parti alacak? Buradan konuşuluyor. Çünkü son tutuklamalar, transferler, bütün bunlarla geldi bu yarış. Siyasette sanki böyle bir genel seçime giderken pek çok konuşulan ihtimalin de bir ön gösterimine dönüşmüş halde. Ferhat Murat, buyurun bir sizinle başlayalım hızlıca. Şimdi Ekrem Baki, CHP'li üye tutuklandı. Bununla beraber 21-21 oldu bu denge. Yarın ne olacak sizce?
3: Şimdi yarın ne olacağından önce aslında tabii bir önceki seçimde ne olmuştu ona da bakmak lazım. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği seçimde Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Başkan Vekili'nin AK Partili adayın aldığı oylarla ilgili soy isminin Gültekin şeklinde yazılmasına G harfini 6 şeklinde okuduğunu, ismindeki Ziya'daki Z harfinin 2 şeklinde ve T şeklinde okuduğunu ifade ederek iptal etmişti. Aslında zaten AK Parti de bu gerekçeyle idare mahkemesine yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yapmıştı. Eğer bu oylar geçerli sayılsaydı zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 meclis üyesi AK Parti'nin adayına oy vermişti. Bunun da açıkçası ifade etmek lazım ki yarın ne olacak?

0: olacağı ile ilgili aslında bize bazı ipuçlarını veriyor. Zaten bu 6 meclis üyesinden tahmin edilen 4 tanesi AK Parti'ye geçti. Ve az önce siz de ifade ettiniz, Ekrem Baki ki 31 Mart'ın hemen ertesinde AK Parti meclis üyesi olarak seçilmiş ve sonrasında CHP'ye geçmişti. Onunla beraber Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı, o da bir önceki dönemde AK Parti'den CHP'ye geçen isimlerden bir tanesi. Onların farklı farklı soruşturmalardan gözaltına alınması ve bunun yanı sıra aynı şekilde Mithat Özcan isimli başkan yardımcısı, CHP meclis üyesinin de gözaltına alınması durumunu gördük biz geçen hafta. Mithat Özcan, yanlış hatırlamıyorsam soy ismini, serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasıyla beraber aslında AK Parti'ye geçen meclis üyeleriyle beraber biz neyi görüyoruz? Evet, 21-21 eşitliği görüyoruz. Bunu da geçtiğimiz cuma akşamı ilk olarak Habertürk ekranlarında biz duyurmuştuk, programımızda ifade etmiştik. Yarın ne bekliyoruz? Aslında AK Parti'nin meclis üyelerinden bir fire olmamasını bekliyoruz. Bunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Burada asıl soru şu, eşitlikle mi bitecek? Eğer eşitlikle biterse, dördüncü turun sonunda herhangi bir adayın, iki adaydan birinin kazanma durumu söz konusu olmazsa kura çekimine gidiliyor. Kuraya mı kalacak yoksa AK Parti mi kazanacak şeklinde soru sormamızın sebebi de Cumhuriyet AK Partili meclis üyelerinin 21'inden 21'inde CHP'nin adayına oy vermeme ihtimalinin karşımızda durması. Bunun tabii birçok sebebi var. Yeni parti CHP ayrımı var. Geçmişte, çok yakın geçmişte kırıp dökmelerin ortaya konduğu malum herkesçe. Dolayısıyla hani CHP bir belediye başkan vekili seçecek, CHP'li meclis üyeleri bir belediye başkan vekili seçecek ama bu belediye başkan vekilinin de CHP'de kalıp kalmayacağı soru işareti. Yeni partiye mi gidecek, CHP'de mi kalacak gibi birçok soru işaretini beraberinde getiren bir sonuç karşımıza çıkabilir. O yüzden Cumhuriyet AK Partili meclis üyelerinin tamamının CHP'nin belirlediği belediye başkan vekil adayına oy vermeme ihtimali karşımızda duruyor. Yarın saat 9'da başlayacak ama zannediyorum öğle saatlerine göre, öğle saatlerine kadar ciddi, ilginç görüntülerin de karşımıza çıkma ihtimali olan bir seçim bekliyorum ben. Ama AK Parti'nin belediye başkan vekili adayı kaybeder mi sorusuna şu an için hayır cevabına daha yakın olduğumu belki ifade edebilirim ama tabii seçim bu. Yarın ne olacak hep beraber göreceğiz. Ya
1: bir yandan da mesela CHP ve Yeni Parti arasındaki işbirliği, bu da çok konuşuluyor. Alişer, sen bize biraz anlatır mısın burada ne oldu? CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ile Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü seçim öncesi bir açıklama yaptılar. İki parti grubunun birlikte hareket ettiğini belirttiler. Halkın iradesine sahip çıkacağız dediler. Şimdi bu bir model olur ve önümüzdeki aylar yıllara sirayet eder mi? O ayrıca konuşuluyor ama hem sen ne bekliyorsun hem de nasıl oldu da böyle bir işbirliği burada geldi? Bir bize anlatır mısın buraya da gelerek? Şimdi bu arada çok özür dilerim. Müslüm Sarı'nın da açıklaması var. Onu da bakarız beraber istiyorsun.
2: Biraz mesele Üsküdar özelinde Üsküdar'ı anlama, şu durumu anlama kılavuzu gibi bir şeyle hazırladım yani. Çünkü gerçekten ben de anlamaya çalışırken çok not almak gerekti. Üsküdar önemli. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yan yana getirmesi de bir hikayesi olan bir şey. Buradan gideceği yer de İstanbul mu olur, Ankara mı olur? Yani böyle bir projeksiyonu tuttuğu için bir laboratuvar olarak bu Üsküdar meselesine bakmakta fayda var. Bir kere şöyle şu bir iki şeyi söylemekte fayda var. Gelişinde, yani bu seçimin gelişinde hukuka uygun olabilir, mantığa uygun olabilir ama siyasi alaka böyle biraz ileride, ileriki yıllarda belki de konuşacağımız sorunlarla karşılaştığımızı düşünüyorum ben. Nedir o? Seçime 3-4 gün işte kala gözaltılar, birdenbire bir aydınlanma yaşayıp 4 üyenin AK Parti'ye geçmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bunların peş peşe böyle saatler içerisinde, birkaç gün içerisinde olması ve işte üyeler 3 kişi gözaltındayken 4 günlük gözaltı süresinin 3. gününe denk gelen bir cumartesi günü seçim. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin belki de işte o savaş kılıçlarını, sopalarını bir indirip bir dakika ya bu Telloğulları, Seferoğulları kavgasında Yeşil Vadi gidiyor gibi bir noktaya gitti. Belki de öyle bir uyanışla işte bu birlikteliğe geldik. Bu 21-21'e gelişin hikayesini de az önce söylediğim 2-3 cümleyle kısaca şöyle anlatayım. Lütfen. İlk seçimde 27'ye 17 gibi bir fark vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 27, Cumhur İttifakı'nın 17 oyu. Oyla böyle bir seçimle şey yapmış.
1: 27'ye 17'den 21'e 21'e geldi.
2: Şimdi oraya nasıl geliyor?

0: Nasıl geldi?
1: Oyu yok da meclis üyesi sayısı öyle. Efendim? Oylama farklı gelişti.
2: Oyda, ya oylama farklı da meclis dağılımı, pardon doğru söyledim. Meclis üyesi sayılımı böyleydi. Bu 21'e 21'e giden ilk aşamayı şöyle mesela söyleyeyim. 4 tane Cumhuriyet Halk Partili üyenin AK Parti'ye geçişi. Ne oldu? 23'e 21 oldu. İki üyenin tutuklanması, işte Cansu Çelik ve Ekrem, değil mi? Ekrem Baki'nin tutuklanması 21'e 21 gibi bir dengeye getirdi. Yani yarın sabah eğer bu akşam bir şey değişmezse 21'e 21 ile girilecek ama ben de şeye katılıyorum. Yani bu gelişteki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki geçişler, yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görüş ayrılıkları, fikir ayrılıkları, Üsküdar çok büyük bir değişiklik, bu anlattıklarım çok büyük bir değişikliği getirmezse daha kazanma ihtimali güçlü olan taraf Cumhur İttifakı'nın adayı gibi gözüküyor. Ali Aydar Fırat da eminim şey bilgileri de vardır. Belki onu da bir yerde sormak gideceğiz, gerekebilir. Bir karar verildi mi, ortak aday mı, 21 ile görüşüldü mü falan diye gitmek lazım. Ama şimdi işin zor kısmı, anlatması da zor, umarım becerebilirim. Zor kısmında şöyle bir şey var. İki tane tutuklu üye var. İşte az önce isimlerini saydım. Bunların istifa etmesi durumunda yerlerine yedek üyeler geliyor. Yani 21'e 21 dengesinin değiştirme potansiyeli yüksek. Ama orada da kural şunu söylüyor. Son partinden değil de girdiğin partinden yedek üye senin yerine geçebiliyor. Yani sen AK Parti'den girdin, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden girdim. Bunları değiştirdik biz devam ederken. Ama eğer istifa edersek değiştirdiğimiz, yeni geçtiğimiz parti değil de ilk meclise girdiğimiz partinin üyesi yedek olarak gelebiliyor. Neden önemli? Şundan dolayı önemli. İki tutuklu üyenin Cansu Çelik Cumhuriyet Halk Partisi'nden girdi. Ama Ekrem Baki AK Parti'den girdi. Cansu Çelik istifa ederse yarın oy kullanabilecek, yerine gelecek yer Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelecek. Olacak. 22'ye 21 olacak.
0: Evet.
2: Ekrem Baki büyük ihtimalle istifa etmeyecek. Denge 22'ye 21'de kalsın. Eğer olur da istifa ederse 22-22 olur. Yani böyle bir şeyin bu akşam saatlerinde ben gelirken konuşulduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de konuştuğu formüllerden bir tanesi olduğu da
0: yani
2: söyleniyor.
0: Yani Ekrem Baki'nin istifa etmemesi ama Cansu Çelik'in istifa etmesiyle
2: 22'ye
0: 21.
2: Onun yerine de Cumhuriyet 21. Halk Partisi'nden birisinin gelmesiyle 22'ye 21 gibi bir dengenin hani o anlamda bozulması da söz konusu. Akşam böyle bir iki saat öncesine kadar Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasındaki diyalogda konuşulan şeylerden bir tanesi de buydu. Bu partileri birleştiren neydi? Bence bu kadar. Bu gelinen süreçte Üsküdar'ı da kaybetmeyelim. Üsküdar'ı kaybedersek bu iş nereye gider gibi. Bu bir kırılma noktası da olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin önümüzdeki dönemine bakarken. Şöyle, olumsuzluğa yakın gördüğüm için, ben Cumhur İttifakı'nın yarın kazanma ihtimalini düşündüğüm için olumsuz başlayayım. Onlar adına olumsuz olan senaryodan başlayayım.
0: Sen de mi Ferhat Murat gibi Cumhur İttifakı'nın kazanma ihtimali?
2: Daha blok ve daha yekpare duran bir şey. Son transferleri var. Şu saatlerde duymadığımız ama olası transferler olabilir. Bilgiyle değil, tahminle söylüyorum.
0: CHP'li meclis üyeleri arasından mı?
2: Evet, yani hani böyle
1: ama
2: bir şey.
1: Ama burada Alişar Derek, önemli nokta şu. Bir önceki seçimde zaten 6 CHP belediye meclis üyesi AK Parti adayına oy verdi.
2: Yani sonucu değiştirmemiş ama olmadı. Sen şimdi diyorsun ki o 4'ü geçti. Belki 2 tane hala bu 21'in içerisinde oy verme potansiyeli olan birisi olabilir.
1: Burada Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında yekpare bir durum söz konusu olsaydı ki Amine Cansu Çelik AK Parti'den bir önceki dönem istifa edip CHP'ye geçip CHP'den de ilk sırada aday gösterilmiş. Yani Özgür Çelik ve Ekrem İmamoğlu'na yakın olarak değerlendirdiğimiz bir isim. Bu isim neden mesela istifa etmiyor? İstifa etse yerine bir Cumhuriyet Halk Partili gelecek.
2: Az önce söyledim, bu denge 22
1: evet,
2: yapabilecek.
1: Ama bu zamana kadar bir istifa söz konusu olmadıysa ki yok, evet. Yüksek ihtimalle bir istifa olmayacak demek anlamına da geliyor. Aslında burada bir yekparelik olmadığını hem bir önceki seçimde 6 CHP'li meclis üyesinin AK Parti adayına oy vermesi hem de istifa edebilecekken Amine Cansu Çelik'in istifa etmeyi tercih etmeyip şu anda bu sayıların bu noktada kalmasına bir zemin hazırladığında altını çizmek lazım.
2: Yani bu sayılar şu an kağıt üzerinde. Şöyle doğu haklılık payı var. Bu sayılar şu an kağıt üzerinde baktığında böyle ama bu background bilgileriyle Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar daha bir blok olması, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin hani iki gün önce bir hadi ya bu Üsküdar'ı kaybediyoruz diye bir araya gelişlerin tazeliği, hani oturmamış bir ittifak olması şu an
0: kopma
2: için
0: olabileceğini öngörüyorsun.
2: Daha bir ihtimal olarak bize onları gösteriyor. Ama Üsküdar, hani daha fazla şey yapmayayım ama Üsküdar'ın böyle şöyle bir önemi var. Bu az önce bahsettiğim hani siyaset

0: Bence olağan akışına biraz aykırı, ahlaklı mı değil mi diye tartışmaları da beraber getirecek süreç. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazanırsa Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir dakika kavgalar bizi nerelere götürüyor? Demek ki bir ara durmamız lazım diye bir yere götürebilir. Belki de tırnak içerisinde ittifakın, onların bakış açısıyla söylüyorum, iktidarın onlara yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Yeni Parti'ye, muhalefete yönelik politikalarında biz bir arada durursak bu işlerden kurtulabiliriz ve başarı elde edebiliriz diye bir şey de oluşturabilir. Ya da tam tersi, umarım olmaz, yani siyasete yakıştıramadığım için umarım olmaz diyorum ama bu Üsküdar'daki kayıp yarın o uçurumu daha da açabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Partili üyelerin yarın böyle birbirleriyle tartıştığı bir şeye, işte zaten bugünlere sizin yüzünüzden geldik, öyle oldu, böyle görmediğimiz, görmek istemediğimiz, daha önce de yaşanan bir hikayedeki şeyler gibi, öyle bir kırılma noktası da olabilir. Bir iki cümleli bitireyim.
1: Yok, bir sorun var.
0: Üsküdar'ın önemi, çünkü hani bakarız belki İstanbul'da da bence sayılara baktığımız zaman bir tabii şeyi de koyalım. Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararı olursa, işte galiba ilk yakında karar verilecek olan
2: yargı,
0: Ahmak davası.
2: Kesinleşirse.
0: Ahmak davasının evet, bir sonucunu bekliyoruz. O davanın peşine İstanbul'a da yansıyabilir. Belki bir yerlerde Ankara'yı da konuşmak gerekebilir. Bu bir başlangıç olabilir. Üsküdar bunun için önemli. Ve şu saatlerde de işte istifa gelecek mi, yeni bir şey olacak mı ya da CHP'de ne konuşuluyor, onlara iyi bakmak gerekiyor.
1: Şimdi dün...
2: Ama tabii Üsküdar'ı AK Parti veya Cumhur İttifakı kaybederse de bu ihtimal hala devam ediyor. Yani meclis üye sayılarında bir değişiklik olmayacak. Büyükşehir meclis üyesi sayılarında Üsküdar'ın herhangi bir parti tarafından kazanılması da bir değişiklik olmayacak ama... söylediği psikolojik etkiler belki söz konusu olabilir.
0: Hani bir arada durduk kazandık, o zaman İstanbul'da evet, da yapalım, Ankara'da da yapalım diye muhalefette bir şey olabilir.
1: Psikolojik etkisi olabilir yani diyorsun. Yani. Mesela şöyle söylüyor Müslüm Sarı. Yeni Parti grubuyla beraber ortak bir karar aldık. Ortak bir tavır sergiledik ve seçime katılmadık. Seçime katılmayınca otomatik bir biçimde 3 gün sonraya, yani 8'ine seçimin yenilenmesine karar verildi diyor. Yeni Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün'le beraber bu süreci koordineli biçimde takip ettik. Kararımıza ortak aldık, beraber hareket ettik. Beraber hareket etme başarısını gösterebildik. Bunun önemli olduğunu söylüyorum diyor.
0: Bu cumartesi günkü seçim için söylüyor. Yani cumartesi evet, günü planlanmıştı ama işte katılım olmayınca ertelenen seçim. Benim bildiğim kadarıyla zaten bu arada ilk adımı atan da Cumhuriyet Halk Partisi. Yani genel merkez Yeni Parti'ye, Üsküdar'a gidiyor. Gelin bir şeyler yapalım, beraber bir oturalım diye ilk girişimde onlar yapmış. İşte bu motivasyon bir yere taşıyacak mı? Burada Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti açısından bir kazanım elde edilirse, yani daha doğrusu kaybetmezlerse, onlara bir motivasyon sağlayabilir. Tekrar işte bu kavganın, dövüşün, içerideki bu kavganın, dövüşün bir faydasının olmadığını gösterebilir. Ama endişem o ki, yani yarın göreceğimiz bir kayıplarından sonra belki de işte tekrar kavgaya kaldıkları yerden devam edip İstanbul'da, Ankara'da ya da çeşitli yerlerde bunun görülme olasılığı da var.
1: Bir Ali Haydar Fırat'a soralım. Yani bu işbirliği burada nasıl geldi ve bundan sonrasında nasıl sirayet edebilir? Yani acaba arka planında ne var, ne yaşandı, ne oldu?
3: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bu işbirliği aslında yerelde gerçekleşen Üsküdar özelinde konuşmamız gereken bir işbirliği. Dolayısıyla bunun daha sonraki veçeleri ne olur ne biter onu elbette ki önümüzdeki süreçte görürüz. Hangi koşullarda bu yapılar, bu partiler bir araya gelir ya da bir araya geldiklerinde gerçekten başka bir güç üretebilirler mi? Yeni bir alternatif yaratabilirler mi? Bu önümüzdeki süreçte görülebilir ama... Nihayetinde bugün gelinen noktada ayrılıp giden arkadaşların ortaya koydukları tavır son derece inciticiydi ve son derece vulgar bir nitelik taşıyordu. O yüzden de bugüne kadar bir takım olumsuzlukların yaşanmasına sebebiyet verdi. Şimdi Üsküdar özelinde aslında konuşulan mesele buradayla sınırlı kalacak bir mesele değil. Aslında son zamanlarda, son günlerde, son dönemlerde yaşadığımız bir hadise. 1977 Güneş Motel olayında biliyorsunuz Ecevit, o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı birinci gelmişti. Ama tek başına iktidar kuramıyordu ve 12 milletvekili transfer etti ve bunlara bakanlık sözü verdi. 1977'den bugüne yaklaşık 48-49 yıl geçmiş olması rağmen o olay unutulmadı. Bir tür Türk demokrasi tarihi açısından bir kara leke olarak görüldü. Ve bugüne kadar hep konuşuldu, hep tartışıldı. Bir meselede

sadece bir olayda sadece sayılara bakmamak lazım. Aynı zamanda siyasal meşruiyete bakmak lazım. Birçok belediyede bu siyasal meşruiyetin çok da sağlanmadığı, gerektiği gibi düşünülmediği ve daha doğrusu bundan sonraki süreçlere ve seçimlere ilişkin olarak da ne yazık ki çok olumsuz bir miras bırakacağını da göz ardı etmemek gerekiyor. Neyi kastediyorum? Eğer bir belediye bu şekilde ele geçirilebiliyorsa tırnak içinde, yarın öbür gün başka iktidarlar döneminde, başka partiler süreçlerinde bu tür bir mesele, biraz önce sevgili Ali Şer'in söylediği, seçime birkaç gün kala yapılan operasyonlar ve belediye meclis üyelerinin gözaltına alınması ve sonrası tutuklanması, denilebilir ki hukuksal çok sağlam gerekçeler var, çok sağlam dayanaklar var, olabilir ama nihayetinde sokağa çıktığınız zaman bunu hangi kime sorarsanız sorun, bunun bu seçimle ilişkili olduğunu düşünecektir. Şimdi işin iktidar boyutu ya da eleştirebileceğimiz boyutu bu sadece burada olan bir şey değil. Bugün ben sevgili başkanımız Ali Demirçalı ile konuştum. Adana Yüreğir'den geldi. Şimdi Adana Yüreğir'de defalarca Ali Demirçalı beraat etmesine rağmen, hiçbir soru olmamasına rağmen göreve iade edilmedi. Sürekli bir ertelenme, sürekli seçim, sürekli erteleme, sürekli seçim. Ve son olarak AK Parti'ye geçti. Ondan sonra geçtiğimiz hafta sonra dediler ki bu iş burada bitti. Şimdi bakın, Adana Yüreğir meselesi aslında o kadar önemli ve o kadar gerçekten bizzat Sayın Genel Başkan'la, Sayın Kılıçdaroğlu'la konuştuğum için bunu söyleyebilirim. Yani bu vicdanın ve hakikaten aklın kabul edebileceği bir şey değil. Yani defalarca görevi iade etmeniz gereken kişiyi görevi iade etmiyorsunuz. O arada seçim yapıyorsunuz, seçimleri kaybediyorsunuz. Kaybettikçe seçimleri yeniliyorsunuz, kaybettikçe seçimleri yeniliyorsunuz ta ki kazanana kadar. Üstelik orada da sal çoğunluğu sağlamadan, işte 20 oy bulmanız gerekirken 19 oyla efendim tamam bu iş bitmiştir, kazanan AK Partilidir, eyvallah hadi gidiyoruz yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Bu işin birinci boyutu. Üsküdar meselesinde veya İstanbul'da diğer yaşanan ilçelerdeki diğer mesele de şu. Bu belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, belki de yeni ismiyle elbette ki yeni partinin. Şimdi İstanbul'da şu yapılmadı. Eğer bu yapılmış olsaydı belki bugüne kadar çok farklı sonuçlar alınabilirdi. İstanbul'da ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi hiçbir belediye başkanına ve hiçbir belediye meclis üyesine kendisi karar vermedi. Tamamen Ekrem Bey'in uktesine bırakıldı ve Ekrem Bey kendisine yakın arkadaşları, dostları, partili kimliğine bakılmaksızın o partili kimliğini taşıyor mu, taşımıyor mu, zor bir anda partisine sahip çıkar mı, çıkmaz mı, buna bakmaksızın kendi görüşüne ya da kendi yakınlık derecesine göre bir illiyet bağı kurdu ve onun üzerinden bir kadro oluşturdu. Biz bunun ağır sonuçlarını bir Beykoz'da yaşadık. Beykoz'da da başkan vekili biliyorsunuz Ekrem Bey'in çok güvendiği, ta Beylikdüzü'nden getirilmişti. Geldi ve AK Parti'ye geçti. Dolayısıyla işin bir de bu boyutu var. O yüzden bugün yaşadıklarımız bizim siyasal tarihimizde geçecek ders niteliğindedir. Ha ne olur yarın? Onu elbette ki bu akşam da bir takım gelişmeler olabilir, istifalar yaşanabilir, bir takım yeni durumlar olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi mutlak suretle Üsküdar'ın muhalefetin elinde kalması konusunda son derece kararlı. Zaten Sayın Genel Başkan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Müslüm Sarı'yı yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nın görevlendirmesi, oraya gitmesi, oradaki bütün arkadaşlarla tek tek görüşmesi, onların görüşlerini alması elbette ki bu sürecin bir bütün olarak muhalefetin adayının desteklenmesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin samimiyetini gösterir. Ama zaten ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalanlar açısından bir olumsuzluk görmüyorum. Kişisel fikrimi söylüyorum burada. Hı hı. Ama diğer partide, yeni partide kalanların yarın öbür gün olası bir İBB meselesinde de nasıl davranacak konusunda derin kuşkulara sahibim. Şundan dolayı. Bu arkadaşlar bir parti aidiyetini taşıyan, çok bu partiye bağlı Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da yeni kurulan kendi partilerine, öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı insanlar değildi. Dolayısıyla bu insanlar son derece pragmatist davranabilirler. Daha günlük koşullarına göre bir takım durumlara, eylemlere, süreçlere yönelebilirler. Çünkü nihayetinde belediye meclisleri bu kadar çok yoğun bir politik kimliğin oluştuğu ya da oluşturulduğu yerler olmaktan çıktı. Biraz daha acaba kişisel bir takım menfaat edilebilir mi, edilemez mi? Türkiye'deki temel sorunlardan biridir. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil, diğer herkes, bütün partiler.

0: partiler açısından belediye meclislerinin aslında ya da belediyelerinin siyasetin finansmanına ilişkin olarak ciddi bir biçimde ele alınması gereken bir durum. Şöyle toparlayayım. Yarın Üsküdar'da evet bir seçim olacak. O seçim bence şu ana kadar izlenen, iktidarın izlediği yol ve yöntemler ciddi bir meşruiyet tartışması ortaya çıkacaktır. Sosyal demokratlar ya da CHP, sosyal demokratlar demeyeyim, o sözü geri alıyorum. Çünkü yeni partinin nasıl bir parti olduğunu henüz bilmiyoruz. Kendisi nasıl tanımlıyor onu bilmiyoruz. Yeni partinin bu belediye meclislerinin oluşmasında parti kimliğinin, aidiyetinin ne kadar önemli olduğunun belki bu vesileyle de farkına varmış olurlar. Ama Adana Yüreğir'de ortaya çıkan o adaletsizliğe bir kez daha dikkat çekerek, yani iktidar kazanana kadar seçim yapmamalı. Yani bir yerde bir durum ortaya çıkmışsa, o durum bir yargılama sonucunda netleşmişse göreve iade edilmeli. Şimdi birçok arkadaşımız göreve iade edilmeyi bekliyor. Örneğin Beyoğlu Belediyesi göreve iade edilmeyi bekliyor. Neden edilmiyor? Niye? Yani Zeydan Karalar göreve iade edilmeyi bekliyor. Neden iade edilmiyor? Buna benzer birçok yer, birçok şey kullanılabilir. Dolayısıyla bu demokrasimiz açısından tıpkı Güneş Motel meselesinin olduğu gibi tarihe geçecek bir sürecin maalesef olumsuz anlamda, negatif anlamda bir süreci deneyimliyoruz. Umuyorum ve diliyorum yarın orada gerçekten o verilen oylara karşılık olarak Üsküdar halkının iradesini temsilen biri seçilir ve yoluna rahat bir biçimde, baskı olmadan, özgür bir biçimde devam eder diye düşünüyorum.
1: Şimdi dediniz ki iktidar kazanana kadar seçim yapmamalı. Bir yandan bir yeni partiyle CHP işbirliğini görüyoruz burada. Yani az önceki soru, Alişer'in sorusu. Acaba bu böyle sonraki sürece dair CHP içerisinde de ya burada bizim yeni partiyle işbirliği yapmamız, kendi iç kavgamızı bir parça olsun kenara çekmemiz gerekiyor düşüncesinin ağırlık kazanmasına neden oldu mu sizler için?
0: Bana soruyorsun değil mi
1: evet,
0: sen hocam?
1: Evet, size soruyorum, buyurun.
0: Ha pardon, çok özür diliyorum. Ankara'da olmaktan kaynaklı olarak
1: bazen
0: geç gelebiliyorsanız. Ya şunu söyleyeyim, biraz işi daha felsefi bir boyuta taşıyayım. O da hani Spinoza'nın hani birleşmek ve bileşmek diye bir iki ayrımı vardır. Yan yana durmak her zaman bir şey getirmiyor. Giden arkadaşlar maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızasını yok edip gittiler. Dolayısıyla bugün genel merkezde, CHP genel merkezinde Çatalca'dan gelen ilçe başkanlarıyla görüştüm. Yani ortada bina yok. Yani binayı, hani bina yok yani. Başkasına kiralamışlar, eşyalar yok vesaire falan. Şimdi bu kadar hunhar ve acımasız, biraz önce vulgar kavramını kullandım. Yaşandığı bir süreçte bu kadar yan yana gelmek çok kolay değil. Onu ifade edeyim. Yani bir siyasal eylemlikte, bir siyasal süreçte yan yana gelmek her zaman, yani Spinoza'nın ifadesiyle A artı B her zaman, yani A ve B'nin yan yana gelmesi değildir. Oradaki mesele C'nin üretilmesidir. Dolayısıyla şu anda Yeni Parti ve CHP'nin bir C üretme potansiyelini görüyor musunuz derseniz, dürüst olmak gerekirse, ben onu çok imkan dahilinde görmüyorum. Buradaki yine Spinoza atfen potansiyel diye bir kavram kullanır. Buradaki mesele iki farklı yapı arasındaki bir potansiyelin açığa çıkarılmasıdır.
1: Yani şimdi şunu mu anlamalıyız? Bir potansiyel açığa çıkar ve bir C üretimi olur ise şayet bir işbirliği devreye girecek şekle gelebilir mi demek bu? Ben o felsefeden...
0: Aynen öyle, ama bunun da bir takım asgari koşulları var Sena Hanım. O da şu asgari koşullar. Şimdi yani insanlar bir siyasal eylemlikte, bir siyasal süreçte ayrılma yaşayabilirler. Ama bunun nasıl olduğu önemlidir. Biraz önce Çatalca örneğini verdim ama birkaç gün önce Sayın Özgür Özel'in bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kullandığı ifadelerin hiçbir biçimde kabul edilemeyeceğini ve Cumhuriyet Halk Partileri de Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verenleri de ciddi bir biçimde zedelediğini ifade etmek lazım. Yani yıllarca onunla görev yapıyorsunuz, onun grup başkanlığını yapıyorsunuz, grup başkan vekili ve milletvekili yapıyorsunuz. O zamana kadar yaşı sizin için sorun olmuyor. Sonra gönül dünyasında yeriniz olmadığını ifade ediyorsunuz. O gönül dünyasında yeri olmayanların, yani bir partinin genel başkanına onun benim gönül dünyamda yeri yok dediğiniz andan itibaren siyasal bir eylemlik sürecinde bir ortaklaşmanın nasıl sağlanabileceği konusunu da herhalde öncelikle onların düşünmesi gerekiyor. Yani kendi biz o arkadaşların gönül dünyasında yoksak, bir bütün olarak Cumhuriyet Halk Partileri için bunu ifade ediyorlarsa, ki bir partinin genel başkanı o partinin bütün selliğini temsil ediyor. Oradaki kararlılığı ya da oradaki duruşu temsil eder. Bunu ona yönelik bir hakaret, kişisel bir hakaret değildir. Ya da o yaklaşım kişisel bir yaklaşım değildir.

Şimdi hala ve bugüne kadar, bugün dahil kurulan partinin, İyi Parti'nin bütün ayrılan bütün arkadaşlar bu işte süreci sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eleştiri düzleminde geliştiriyorlar. Hala kim olduklarını, niye ayrıldıklarını, ne yapacaklarını, memlekete ne kazandıracaklarını, nasıl bir siyasal, etik ve ahlak çerçevesinde hareket edecekleri, kendilerine yönelik olarak ithamların, iddianamelerin altından nasıl kalkacaklarını açıklamış değiller. Dolayısıyla o arkadaşların İyi Parti'de nasıl bir gelecek tasavvur ettiğini ya da nasıl bir örgütlüğe kavuşacaklarını bilmiyoruz. Ama bir ittifak bugün için konuşulur mu? Bunun için ben çok erken olduğunu düşünüyorum ama nihayetinde Sayın Kılıçdaroğlu burada birçok şeyi tırnak içinde yok sayarak, kendisine yapılan hakaretleri de yok sayarak, sürecin demokratik açıdan ve muhalefetin kazanımlarının korunması açısından ısrarla ve inatla sürdürülmesini istiyor. O çerçevede buradaki iyi niyet ya da buradaki ortaya çıkan tavır, tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eseridir. Yoksa diğer tarafta arkadaşların çoğunluk oldukları yerlerde, peki, hemen bitiriyorum seni hocam. Buyurun, çoğunluk oldukları yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan arkadaşlara yönelik düşmanca hatta faşizan tavırları asla affedilebilecek ya da asla görmezden gelebilecek tutumlar değildir. Yan yana durduğunuz, daha düne kadar yan yana durduğunuz arkadaşları bugün hain ilan ediyorsanız, tamam evet belki Üsküdar'da bir yan yana gelme olabilir. Ama her yerde bu yan yana geliş olur mu? O soru arkadaşların bu hınç ve öfkesini, o yine bir düşünürü atfen söyleyeyim. Eğer bir siyasal eylemlilikte bir bitiş hınçla oluyorsa, orada yeni bir siyasal eylemliliğin oluşturma zemini yok olmuş demektir. O yüzden maalesef.

0: onunla yan yana durabilmek. Çünkü bugüne kadar birçok belediyede AK Partiler çoğunluktaydı. Hı hı. Ama Cumhuriyet Halk Partililere karşı bu kadar faşizan bir tutum içerisinde olmadılar. Ama bugün ben kendi hayatımda daha önce örnek vermiştim. Çankaya Belediyesi'nde kendi abim orada belediye meclisi olduğu için söylüyorum. İnanılmaz ağır bedeller, ağır baskılar, ağır ithamlar, ifadeler kullanılıyor. E bu olmaz. Şimdi bu olursa o zaman yan yana gelmenin koşulları ya da Spinoza'nın ifadesiyle o potansiyanın ya da biraz önce Çatalca örneğini verdim ama birkaç gün önce Sayın Özgür Özel'in bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kullandığı ifadelerin hiçbir biçimde kabul edilemeyeceğini ve Cumhuriyet Halk Partileri de Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verenleri de ciddi bir biçimde zedelediğini ifade etmek lazım. Yani yıllarca onunla görev yapıyorsunuz, onun grup başkanlığını yapıyorsunuz, grup başkan vekili ve milletvekili yapıyorsunuz. O zamana kadar yaşı sizin için sorun olmuyor. Sonra gönül dünyasında yeriniz olmadığını ifade ediyorsunuz. O gönül dünyasında yeri olmayanların, yani bir partinin genel başkanına onun benim gönül dünyamda yeri yok dediğiniz andan itibaren siyasal bir eylemlik sürecinde bir ortaklaşmanın nasıl sağlanabileceği konusunu da herhalde öncelikle onların düşünmesi gerekiyor. Yani kendi biz o arkadaşların gönül dünyasında yoksak bir bütün olarak Cumhuriyet Halk Partileri için bunu ifade ediyorlarsa ki bir partinin genel başkanı o partinin bütün selliğini temsil ediyor. Oradaki kararlılığı ya da oradaki duruşu temsil eder. Bunu ona yönelik bir hakaret kişisel bir hakaret değildir. Ya da o yaklaşım kişisel bir yaklaşım değildir. Şimdi hala ve bugüne kadar, bugün dahil kurulan partinin, İYİ Parti'nin bütün ayrılan bütün arkadaşlar bu işte süreci sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eleştiri düzleminde geliştiriyorlar. Hala kim olduklarını, niye ayrıldıklarını, ne yapacaklarını, memlekete ne kazandıracaklarını, nasıl bir siyasal, etik ve ahlak çerçevesinde hareket edecekleri, kendilerine yönelik olarak ithamların, iddianamelerin altından nasıl kalkacaklarını açıklamış değiller. Dolayısıyla o arkadaşların İYİ Parti'de nasıl bir gelecek tasavvur ettiğini ya da nasıl bir örgütlüğe kavuşacaklarını bilmiyoruz. Ama bir ittifak bugün için konuşulur mu? Bunun için ben çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama nihayetinde Sayın Kılıçdaroğlu burada birçok şeyi tırnak içinde yok sayarak, kendisine yapılan hakaretleri de yok sayarak, sürecin demokratik açıdan ve muhalefetin kazanımlarının korunması açısından ısrarla ve inatla sürdürülmesini istiyor. O çerçevede buradaki iyi niyet ya da buradaki ortaya çıkan tavır, tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eseridir. Yoksa diğer tarafta arkadaşların çoğunluk oldukları yerlerde, peki, hemen bitiriyorum seni hocam. Buyurun, çoğunluk oldukları yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan arkadaşlara yönelik düşmanca hatta faşizan tavırları asla affedilebilecek ya da asla görmezden gelebilecek tutumlar değildir. Yan yana durduğunuz, daha düne kadar yan yana durduğunuz arkadaşları bugün hain ilan ediyorsanız tamam, evet, belki Üsküdar'da bir yan yana gelme olabilir. Ama her yerde bu yan yana geliş olur mu? O soru arkadaşların bu hınç ve öfkesini o yine bir düşünürü atfen söyleyeyim. Eğer bir siyasal eylemlikte bir bitiş hınçla oluyorsa orada yeni bir siyasal eylemliğin oluşturma zemini yok olmuş demektir. O yüzden maalesef arkadaşlar farkında olmadan ya da farkında olarak bir araya gelme zeminini de yok edecek kadar hoyrat ve kaba bir tutum ve davranış içerisinde oldular. Mesele güçlü olduğunuz ya da eşit güçlere sahip olduğunuz değil, çok daha güçlü olduğunuz yerde az olana tahammül göstermek, ona saygı duymak, onunla yan yana durabilmek. Çünkü bugüne kadar birçok belediyede AK Partiler çoğunluktaydı. Hı hı. Ama Cumhuriyet Halk Partililere karşı bu kadar faşizan bir tutum içerisinde olmadılar. Ama bugün ben kendi hayatımda daha önce örnek vermiştim. Çankaya Belediyesi'nde kendi abim orada belediye meclisi olduğu için söylüyorum. İnanılmaz ağır bedeller, ağır baskılar, ağır ithamlar, ifadeler kullanılıyor. Bu olmaz. Şimdi bu olursa o zaman yan yana gelmenin koşulları ya da Spinoza'nın ifadesiyle o potansiyanın ya da potansiyelin açığa çıkarılması ve bir C'nin yaratılması, bir başka birikimi, bir başka gücün çıkarılmasının imkanı ve koşulları da ortadan kaldırmış olursunuz.
1: Peki, bir çok kısa bir soru, ne olur kısa bir yanıt olsun. Bu akşam bir takım gelişmeler olabilir, istifalar yaşanabilir dediniz. Bunu ne için söylediniz? Bir bilgiye mi dayanıyor bu dediğiniz?
0: Yani bir takım arkadaşlar belki yani o cezaevinde olanlar vesaire falan, onlar yerine yenileri bir takım isimler gelebilir. Onun üzerinde bir ifade.
1: Yani bu az önce Ali Şer'in söylediği işte
2: Cansu Çelik'in istifa
1: ederse, Cansu Çelik istifa ederse 22-21 gibi bir denklem kurulabilir sanki biraz kapı açan
0: yani
1: bir söylem
0: sabaha kadar birçok gelişmenin

0: Yani çok ayrıntıya girmiyor ama sabah kadar birçok gelişmenin olabilme ihtimali yüksek gibi görünüyor.
1: Peki. Mustafa Çağatay Hocam, iş evet. geldi, döndü, dolaştı. Üsküdar özelinde evet bir işbirliği var ama bu başka bir yere teşmil eder etmez. O çok ihtimal halinde henüz şimdi görünmüyor dendi. Ne oldu Üsküdar'da ve bu siyaset okumamızı nasıl etkilemeli sizce? Ne demeliyiz yani? Evet.
2: Şimdi ben Üsküdar'a bakınca öncelikle gene sistem seviyesindeki problemlerimizi görüyorum. Öncelikle onları da bir dile getirmemiz lazım. Buyurun. Bu noktaya nasıl geldik diye bakmamız lazım. Ve neleri değiştirirsek benzer manzaraları ileride yaşamayız diye bakmamız lazım. Bir de önceki konuşmacılarımızın da söylediklerinden katıldıklarım var. Bir de düzeltme ihtiyacı duyduklarım var. Ankara konusu dile getirildi. Hani Ankara'da ne olacak diye. Orada zannedersem ikinci başkan vekili için mi söylendi bilmiyorum ama orada seçim yapıldı zaten. Ve orada ikinci başkan vekilliğine orada Naki Demir seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Oğulcan Sağlam'dı. O seçilemedi. Eğer kastettiğiniz oysa zaten başka bir durumda yok. İkinci başkan vekili bu cezaevine gönderildiği için yeni bir seçim yapıldı ve orada da işbirliği yapıldı. Yani onu demek istiyorum, sadece Üsküdar'da değil. Orada da işbirliği yapıldı ve orada seçim zaten Naki Demir tarafından kazanıldı. Önce onu bir belirteyim.
3: Ama çok önemli bir parametre değil yani.
2: Hayır, başka bir gelişme yok. Hani Ankara'ya nasıl yansır dediniz ya, başka bir şey var mı Ankara ile ilgili, onu bilmiyorum ama Ankara'yı kastettiğimiz ikinci başkan
1: büyükşehir açısından
4: yani seçim tamam. yok ama yarın öbür yakın bir zamanda ihtimal olarak,
2: evet yakın zamanda Ankara
4: seçim yok doğru.
2: Ankara yani orada bir gelişme yok, o yüzden şaşırdım. Sadece Ankara ikinci büyükşehir belediyesi ikinci başkan vekili seçimi yapıldı. O da neticelendi. Bu noktaya nasıl geldik? Burada bir detay kaçıyor. Şimdi sistem seviyesindeki problemlerle ilgili bir parti değiştirme konusuna değinmek istiyorum. Bir de bu gizli oylamadaki usulden bahsetmek istiyorum. Şimdi buraya nasıl geldik? Burada önce 27-18'di seçim bittiğinde. Sonra Ekrem Baki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçilmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiş yaptı. Yanlıştır. Yani siyasi partiler değiştirilebilir. Ama siyasi parti değişimini yaptıktan sonra sizin fikren gerçekten bu değişimi neden yaptığınıza dair seçmeni ikna etmeniz gerekir. Geçmişte siyasi parti değişimleri olmadı mı? Oldu. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu kadrosunun tamamı Anayasa Mahkemesi'nin kapatması sonrasında Fazilet Partisi'nden kopan bir kadro. Kapatmasaydı oradan ayrılıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarlardı. İkna olunmayacak bir sebep var mı? Partileri kapatıldı. Fikir ayrışmasına düştüler. Yenilikçiler, gelenekçiler kongresi oldu, kurultayı oldu. Şimdi mesela Ekrem Baki Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Hangi gerekçeyle? Seçimden sonra hemen geçiyor. Peki bir de şu var. Belediye meclisi üyelerinin kaç tanesini tanıyorsunuz? Mesela sizin oturduğunuz semt neresi İstanbul'da bilmiyorum ama hangi ilçeye bağlısınız ve kaç tanesini tanıyorsunuz? Hani vatandaş adına, çünkü yerel yönetimlerden bahsediyoruz ve belediye başkanı olacak kişiyi seçecekler bu kişiler. Şimdi parti değişimi yaşanıyor. Zaten bizim belediye meclisi üye seçimlerimiz de gerçekten son derece antidemokratik bir sistemle yapılır. %10 eksiltmeli ve kontenjan uygulamasında olduğu bir sistem. Çok teknik detaya girmeyeyim. Son derece antidemokratik bir sistemdir. Şimdi Ekrem Baki geçince 28'e 17 oldu. Sonra 3 tane tutuklu var. Değil mi? Bu pardon 3 tane gözaltı oldu. Bir tanesi serbest bırakıldı. 2 tanesi tutuklandı. 26'ya 17 oldu.
1: Ya hakikaten değil mi? Havuz problemi gibi
2: Hayır,
1: oldu.
2: Hayır,
1: yok yani.
2: Anlatacağım şimdi.
1: Yok yok, sizin için söylemiyorum. Genel olarak işin geldiği nokta. O evet. Oraya geçti,
2: boş
1: burayı
2: değil bu.
1: Geldi 21 oturdu yani.
3: 27 oldu.
2: Yok yok. 28 17 oldu Ekrem Baki'nin bu tarafa geçmesiyle. 27 18 başta. Ekrem Baki geçince 28-17 oldu. Sonra 3 gözaltıdan 2 tanesi tutuklanınca 26-17 oldu.
1: Evet.
2: Değil mi? Sonra 4 tane tutuklanınca 22-20 4 tane geçiş olunca 23, pardon 22'ye 21 oldu.
3: Tutuklamalar hayır, öncesi
2: 22'ye 21 oldu.
3: Evet.
2: Bir isim var. Bir ismi kaçırıyoruz genelde. Bülent Kaygun. O nerede?
1: Nerede?
2: O Bülent Kaygun, Üsküdar. Evet. Aynen. Bülent Kaygun, bu kent uzlaşısı kapsamında teröre terör propagandası yapmaktan, bu

0: Esenyurt Belediye Başkanı ile birlikte o tutuklama o dönemde gözaltına alındı, tutuklandı ve Kasım 2025 tarihinde tahliye edildi. Ama görevine iade edilemediği için bugün belediye meclis üyesi olamıyor. Görevine iade edilemediği için yedek üye de gelemiyor. Şimdi o isim mesela çok önemli bir ayrıntı ve onun şu anda bir taraftan da terörsüz Türkiye bir taraftan da terörsüz Türkiye sürecini devam ettiriyoruz.
1: Teknik bilgisini
0: bir taraftan
1: akşam
0: da Ahmetler görev ediyoruz. Hani bir taraftan da böyle çelişkiler var. Şimdi bu yüzden de hukuken bu uygun olabilir. İşte meşruiyet açısından sıkıntılar doğuyor böyle uygulamalar olduğu için. Şimdi sistemsel seviye dedim.
1: Parantez gibi bilgi verebilir miyim?
0: Yok ama ben
1: şundan
0: bitireyim
1: dolayı,
0: ondan sonra.
1: Cuma akşamı
0: unutmayın.
1: Bunun bilgisini vermiştik. Terör nedeniyle yargılaması olduğu için düşürüldü üyeliği. Yani
0: üyeliği düşürülmedi. Görevden uzaklaştırıldı.
1: Tamam.
0: Hayır, görevden uzaklaştırıldı.
1: Bunu şey gibi
0: devam
1: düşünün.
0: Ediyor.
1: Belediyelere atanan
0: hayır.
1: Kayyum uygulaması
0: şimdi
1: gibi. Neden
0: Ahmet,
1: terör söz konusu
0: Ahmet,
1: olduğu zaman kayyum atanması söz konusu olabiliyor.
0: Esenyurt Belediye Başkanı'nın konumu neyse şu anda o. Kendisinin belediye başkanlığında
1: tamam.
0: Görev iadesi olmadı.
1: Esenyurt'ta da kayyum atandı ya bu sebeple.
0: Belediye başkanlığı düşürülmedi ama. Belediye başkanlığına göreve iade edilmesi bekleniyor.
1: Üyeli.
0: Hayır. Evet. Fark etmiyor. Bakın Ferhat Bey fark etmiyor. Yani gerçekten söylüyorum. Mevzuatı söylüyorum.
1: Tamam, ben de mevzuatı meclis söyledim hayır, hocam.
0: Tamam
1: Cuma
0: belediye
1: akşamı siz burada değil
0: hayır.
1: miydiniz? Cuma
0: Ferhat
1: akşamı
0: Bey.
1: Bu bilgiyi burada verdik ya. Gözden kaçırılan bir şey
0: tamam
1: yok.
0: Tamam da ben de söylüyorum.
1: İfade
0: hayır, bu önemli
1: yani.
0: Bir detay. Yani bir taraftan terörsüz Türkiye diyoruz. Bir taraftan Ahmetler göreve diyoruz. Buradaki o 21-21 normalde 22-21 olacaktı. O ismi söylenmediği için ben burada düzeltme yapıyorum. Bir tane de burada terör sebebiyle, terör propagandası yapma sebebiyle gözaltına alınan bir belediye meclis üyesi var. Tahliye edildi. Ancak göreve iade edilmedi. Kasım 2025'te tahliye edilmesine rağmen. Şimdi o iade edilmediği için de yedek üye de gelemiyor. İstifa da edemiyor.
1: Yargılaması devam ediyor. O
0: evet,
1: bilgiyi de tam verelim.
0: İstifa da edemiyor kendi iradesiyle. Yani istifa etse CHP'li bir üye gelecek. Bu çok önemli bir detay. Bir tane üyenin bile etkili olduğu bir yerde. Şimdi peki biz bu noktaya nasıl geldik? Şimdi parti değiştirmeler olabilir ama dediğim gibi bunun ikna edici olması lazım. Yoksa Ali Aydar Fırat'ın dediği gibi bu tip olaylar Güneş Motel gibi de hatırlanır. 1963'te bakın Adalet Partisi seçimi kazandı. 1963'te. Hı hı. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti İstanbul Belediye Başkanlığı. 1968 Adalet Partisi Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri Adalet Partisi'nin tüzüğüne uygun efendim hazırlanmamış diye itiraz edildi. Belediye meclisi çoğunluğu Adalet Partisi'nden CHP'ye verildi. Biz sistemi konuşmazsak sadece siyasal pozisyonlarımıza göre bugün benim desteklediğim parti kazanıyor, aday kazanıyor. O yüzden ben bugün böyle söyleyeyim. Yarın konum değişirse ona göre kendimi değiştiririm sözüm meclisten dışarı. Böyle dersek hiçbir yere varamayız. Kısır döngüden kurtulamayız. 1963'te konuştuğumuz konuları 64 yıl sonra 2026-27'de de konuşmaya devam ederiz. Bu meclis seçimi niye erteleniyor Sena Hanım? Çünkü el yazısıyla yazıyorlar.
2: Neyi?
0: Belediye meclisi üyeleri seçimi gizli oylama yaparken el yazısıyla yazıyor.
1: Oylarını yazıyla kullanıyor.
0: Oy pusulası veriliyor. Boş, mühürlü, zar ve ismini yazıyor oraya. Sena Alkan yazıyor, Çağatay Aslan yazıyor. Şimdi Çağatay yazarken mesela benim ismimde yumuşak G'den sonra bir A vardır. Altı harfle Çağatay diye yazarsa bu geçersiz oldu. Orada A'yı yazmamış. Sena mı yazmış, Seda mı yazmış? Bakın bu niye böyle yapılıyor? Çünkü belediye mecliste çalışma yönetmeliği var bizim. Belediyeler kanununa göre düzenlenen. Bu yönetmelik bu seçimlerin bu şekilde yapılmasını öngörüyor çünkü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü çok hızlı bir şekilde bu yönetmeliği değiştirerek şunu söyleyebilir. Belediye başkanı, vekili adaylarının isimleri pusulaya yazılır. Ha başka bir isim istiyorsa belediye meclisi üyesi bir de diğer yazılır. Nasıl biz milletvekili seçimlerinde, belediye başkanı seçiminde oy kullanıyorsak giderler, mühürlerini basarlar, gelirler, oylarını sandığa atarlar. Ve biz Üsküdar'da yaşadığımız gibi ya da bundan 9 ay önce Bayrampaşa'da yaşadığımız gibi İbrahim Akın'ın kazandığı, orada da kurayla CHP olmuştu. Orada mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'ne o seçim özelinde haksızlık yapılmıştı. Sonra zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verildi. Orada da ne oldu ama? İbrahim mi yazdı? R harfi var mıydı yok muydu?
1: İbrahim
0: bakın,
1: mi
0: bunu
1: yazdı?
0: İbrahim mi yazdı? Yani bakın bunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı bir yönetmelik düzenlemesiyle her şey bitecek. Ne biz enerjimizi bu konulara harcayacağız, ne geçersiz oylar 6 mı 7

0: Ziyaret'e, Zonguldak'a bunların
1: hocam, benim bildiğim
2: ya gelene kadar şu, transfer bütün bunlar da ayrı ayrı bence konuşulması gereken konular. İşte yani şu manzara bilmiyorum Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki bir seçimin bu kadar lokalize bir seçimin ülke gündemine gelip sanki bir genel seçimmişçesine oturması normal
0: ve
2: mi?
0: Şimdi normal değil ve bu da tabii biraz eskiden çok istisnai durumlardı bunlar. Bunlar şimdi çok olağan bir duruma geldi. Şu anda İstanbul'da kaçıncı oldu belediye başkanlıkları vesaire. Hani yargılama aşamaları devam eden süreçler var. Ama tekrar söylüyorum. Sistemi konuşmamız lazım. Sistem özelinde konuşmamız
2: sıkıntı
0: lazım. Yoksa biz 60 sene önce yaşadıklarımızın benzerini işte modernleşmiş bir şekilde, zamanın ruhuna uygun bir şekilde farklı şekillerde yaşamaya devam ederiz ve bu ülkeye bir gram faydamız olmaz. Asıl bunları bizim konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de mesela Yüreğir konusu. Şimdi Yüreğir konusunun ben Danıştay'dan döneceğini düşünüyorum. Çünkü salt çoğunluk ne demektir? Salt çoğunluk yarıdan fazladır. Bu çok açık bir şey.
2: Evet.
0: Yüreğir'de 19 tane üye var. Belediye başkanıyla beraber. Belediye başkanları doğal üyedir.
3: Ama sayılmaz meclis üyesi. Meclis üyesi sayısına dahil
0: eklenir.
3: Değildir.
0: Bakın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
3: oy kullanma
0: var.
3: Hakkına sahiptir.
0: Arada size göstereyim.
3: Üstadım, bak, oy kullanma hakkına sahiptir ama meclis üyesi sayısına bakın, dahil değildir.
0: Edilir. Danıştay'ın bununla ilgili... bakın
3: yasada
0: Danıştay'ın,
3: öyle yazıyor, bilmiyorum. Yasada yazanı
0: bakın,
3: söylüyor.
0: Ben de Danıştay'ın İzmir Çiğli 2013 yılında İzmir Çiğli Belediyesi ile ilgili kararı var. Dediğim gibi taraf olmamak lazım. 38'in yarısından fazlası 20'dir. Yani bu çok açık bir şey. Danıştay'ın kararları var. Muhtemelen de dönecektir diye tahmin
2: ediyorum.
0: Tek sayı,
2: çift sayı meselesinden
0: 38, 19 oy almış. Yani 19 oy aldığı için
3: artı 1.
0: Artı 20 olması gerekiyor. Dördüncü turda da
3: ama onlar da 37
0: olmuyor
3: olarak basılıyor.
0: Ama 19'u salt çoğunluk olarak ilan ediyor. 38'in yani 37'den şey yapıyor, hesaplıyor.
3: Çünkü belediye başkanı dahil
0: fakat
3: değil.
0: Fakat burada teknik detaya girmeyeyim ama belediye başkanı doğal üyedir. Danıştay'ın bununla ilgili kararı da vardır. Bu şu demektir. Yani bu Danıştay'ın kararı da Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğüne dayandırılır. Hani burada çok teknik detaya girmeyeyim. 2013'te Çiğli'deki seçimlerde yapılan bir şey. Belediye başkanının vefatı üzerine. Ama burada bir konu daha var. Bakın burada yerel yönetimler var. Şu anda geçici bir başkan seçildiği için tamam belediye meclisi seçsin. Zaten belediye meclisin kim olduğunu bilmiyoruz. Onlar da parti değiştiriyorlar vesaire. Bunlar ikinci derecedeki Amerika'daki başkanlık seçimlerindeki gibi yeminli belediye meclis üyeleri değil ki. Yani şimdi AK Parti'den CHP'ye geçen belediye meclisi üyesi için AK Partililer CHP'ye geçsin diye mi oy verdi Ekrem Baki'ye? Ya da tam tersi CHP'ye oy verenler dört tane bu kişi geçsin de bizim ilimizde verdiğimiz belediyeye başka tarafa geçirsinler diye mi verdi o belediye meclisi üyelerine o oyları? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Hani bunun ahlaken ciddi bir problemi var. Eğer ki fikren açıklayamıyorsanız, fikren yaptıkları açıklamalarda ne kadar ikna edici o ayrı konu. Belediye başkanlarının vefatı ya da efendim mesela şimdi Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuda da cezanın kesinleşip düşmesi durumunda da bakın belediye yönetiminden bahsediyoruz. Belediye yönetimlerinin çok basit bir şekilde anayasa değişikliğiyle mesela 467-68'de biz terörsüz Türkiye çerçeve yasaya geçirdik. Bu dediğim 550 ile falan geçer. Böyle bir değişiklik önergesi yapılsa gerçekten samimi olarak. Belediye başkanının vefatı dışında belediye başkanının istifa ya da herhangi bir suçtan dolayı hüküm giyip düşmesi durumunda sadece siz o belediyede ara seçim yaparsınız. Vatandaş yeni belediye başkanını seçer. Hatta peki, yolsuzluk vesaire yaptıysa da bunun hesabını sorar. Evet. Yani millet gene kendi belediye başkanını seçer. Bunlar sistem düzeyinde bizim konuşmamız gereken konulardır. Ama en basiti artık mesela disleksi diye bir hastalık var biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Disleksi hastalığı ne demek? Ve Türkiye'de de çok yaygındır. Harf hatası yapıyorsunuz yazarken sürekli olarak ve farkında değilsiniz. Belki belediye meclis üyelerinden birisi öyle ve asla geçerli oy kullanamaz o kişi. Çünkü o yanlış yazdığının da ya, farkında olduğunu biliyor.
2: İyi de yani altıyla G'den bahsediyoruz. Disleksi hastası olmanıza gerek yok.
0: O Gültekin
2: ya
0: oyundan bahsediyorum.
2: Ya o bir rezalet ama yani.
0: Hayır, İbrahim'den bahsediyorum. O Gültekin olayına ben katılıyorum size. Evet. Yani bunlar çok saçma örnekler.
3: Hocam bunun mantığı şu, benim araştırdığım kadarıyla
0: mühürle normal milletvekili, belediye başkanı seçimi gibi, hatta
3: orada başka bir sorun çıkıyor karşımıza.
0: İlçe seçim kurulu başkanının gözetiminde de yapılabilir bu
3: orada
0: seçim.
3: Orada da başka, evet, bir sorun çıkıyor
2: bunlar
3: karşımıza.
2: Çok basit.
3: Önden işaretlenmiş pusulalarla kimin ne oy kullandığını tespit edilip parti

0: Partilerin meclis
1: i̇şte
0: üyelerine
1: irade. Dedim ki, çok
0: bu
1: güzel,
0: el yazısıyla
1: çok güzel
0: olduğu için bakın, 2000... daha kimin kullandığı kriminal Farklı. Olarak da tespit edilebilir mantığıyla hazırlanmış bir şey. Katılıyorum. Başka Tabii. da şöyle olmalı. %70 o ismin anlamını Tabii. taşıyan bütün, bir yaklaşım söz konusuysa oy kabul edilmeli yani. Şeklinde bir düzenleme de burada işi çözebilir.
1: Yani dediğiniz gibi el yazısıyla yazınca da kimin oy kullandığı da belli oluyor. Belki de belli olmasın diye değişik değişik yazıyorlar. Bu da olabilir mesela.
0: Yok yani hani, el yazısından ben bu oyu kullanmadım diye itiraz ettiğinde, kriminale gittiğinde yazı şeklini değiştirse yani, bile kimin yazdığı tespit edebiliyor. Mantık olarak söylüyorum
1: çok
0: hocam.
1: Şey bir şey yani artık hani
0: bence bunu, elektronik oylamaya geçilmeli. Ben o açıdan olabilir. Bakayım bırakın pusulayı. Yani online elektrik oylama meclisteki gibi.
1: Ve dediğim gibi bu sürekli olan bir seçim değil. Mesela yarınki bu seçimin başkanı kim olacak?
0: CHP'li meclis başkan vekili. Aynı başkan vekili olacak.
1: Mesela normalde olacak. Mesela olmaması gerekiyor aslında. Yani bunu değiştirebiliriz. Niye sürekli oluyor mu? Ne olabilir? Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Gelebilir. Tarafından da yapılabilir bu seçim. Onun gözetiminde Peki. yapılabilir. Ama yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Çünkü Belediyeler Kanunu ve Belediye evet. Meclisi Çalışma Yönetmeliğindeki düzenlemeler dolayısıyla yapılıyor. Dolayısıyla biz sistemi konuşmamız gerekiyor. Onu demek istiyorum. Hı hı. Buralardan tabii ki de hani işte o ona geçmiş, buna geçmiş. Yarın kim kazanacak? Bunun tabii ki de bir reytingi var. Bunu konuşacağız. Onun seçimin heyecanı var. Ama önemli olan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum. Ve bu dersleri evet, çıkaralım ki ama çok umutlu değilim. 1963'te de yaşadığımız olayı 2026-2027'de yaşıyoruz. O yüzden de çok umutlu değilim tabii ki de.
2: Yani bütün bu geçişler, transferler, belediye meclisinde, belediyelerde, her yerde. Bütün bunlar ne için? Biz bunları neden konuşuyoruz? Az önce dedi ki Ali Haydar Fıra, ya iktidar kazanana kadar seçim yapmamalı. Böyle mi? İktidar kazanana kadar seçim mi yapıyor?
3: Aslında bu seçimi iktidar en başta kazanmıştı zaten. Hocamın bıraktığı yere de geleceğim. Birinci turda 3'te 2 sağlanamadı. Sizin söylediğiniz 27-28 rakamlarına da ulaşsanız 3'te 2'ye ulaşılamıyor. Üsküdar Belediye sözlerinde söylüyorum. İkinci turda da olmadı. O yüzden 3. tura gitti. 3. turda AK Parti'nin üyesi aslında kazanıyordu.
1: Yok 22.
3: 23'e 21.
1: Yok,
3: 3.
1: 22,
3: tur 18, tamam. 18 AK Parti'ye çıkan tamam. oy... 5 geçersiz sayıldı 21. 23'e 21'di ilk
1: hayır,
3: turda.
1: Hayır 5 geçersiz oyun bir tanesi CHP adayına verildi.
3: O 4. turda
1: Üçte.
3: Oldu. 4'te. 4'te oldu.
1: 3'te de öyle.
3: 4'te oldu.
1: Ki o zaman da zaten yine 24 gerekiyor.
3: Tamam gün sonu. Yok 20, benim hesabım o. Benim hatırladığım o. Ya, medyada ya. Yazan da o. Bir yok, kontrol yok, edelim bitmiyordu. Yine. Benim gördüğüm 3. turda.
1: Zaten mahkeme
0: usulsüz
1: kararı
0: bir ara da. Verildi. Usulsüz arada işte... Yok. Yeni partinin il başkanı CHP'li meclis üyelerine ciddi bir baskı uyguladığı iddiası söz konusu oldu. Normalde ara verilmemesi bu, gerekiyordu vesaire vesaire.
1: Bu dediğiniz, sonunda, hayır, bu dediğiniz mesela yüreğiyle benzer.
3: Hocam yüreğiyle benzer. Günün
1: eğer
3: sonunda,
1: bu dediğiniz hayır şey, bunu size katkı olsun diye söylüyorum.
3: Tamam ben böyle katkılarla herhalde
1: yok,
3: akşama
1: yok,
3: kadar
1: rahat hayır söylemem gerekiyor bunu. Eğer 3. turda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı kazanmış olsaydı dediğiniz gibi geçersiz oylar sebebiyle Yüreğir'deki gibi İstanbul 2. İdare Mahkemesi zaten şu an seçim yapmazdı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı kazanmıştır derdi.
3: Hayır, 5 geçersiz oy.
2: Tamam,
3: beş,
2: şimdi o seçim turlarına Erdem bakmıyor. Bir önüne şey edelim. Burada o başlığı evet. da boğulmayan.
3: Yani, zaten buyurun. Mesela şuna geliyor. Bakın Sena Hanım yani bu yazdılara, çizdilere, disleksi hastası olabilir. Bunun yerine bu işte teknoloji kullanılsın falan. Evet de yani bunun özelinde hiç gerek yok. Yani ne o salonda ne de Türkiye'de Dündar 2 İya Gültekin diye biri yok. Ya da Dündar Ziya işte 6 Gültekin diye birisi yok. Yok bu kadar komik bir şey olamaz ve yani olamaz. Hani herkesin yüzüne olamaz. Bakarak yani dalga geçer gibi evet. bunun yapılması, buna AK Parti'nin itiraz edeceğini, İdare Mahkemesi'ne taşıyacağını, bu noktaya geleceği bile bile yapılan şeyler doğru. ve günün sonunda ceza almıyorsunuz bunlardan.
1: Evet doğru.
3: Bu noktaya geliyor. Doğru. O yüzden ondan sonra da kalkıyoruz işte siz akademisyenler, biz gazeteciler yani bu çağda böyle şey mi olur kağıda yazarak. Bunun kağıda yazmayla falan hiçbir alakası yok. Bu
2: neyle alakası var bu?
4: Yani şu durumun.
0: Niyetle ilgisi var.
3: Ya bu niyetle alakalı. Niyetle alakalı. Günün sonunda evet koltuk mesela. Mesele tabii ki ama bu sadece iktidar açısından mı geçerli? Aynı şey oradaki bunu yapan işte o oylamayı yöneten kişi için de geçerli. Veya ben hiçbir zaman da şunu da anlamadım. Gerek işte mutlak mutlana konu olan kongreden tutun işte bu meseleye. Ya insanların oyları nasıl bu kadar hızlı değişebilir 10 dakika arada? Bu da başka bir sebep olması lazım. Eğer ilkelerse bir ilke karşılığında oy veriyorsanız 10 dakikada değişiyor. Olmamalı zaten. Ama bütün bunlar

0: Bunların hepsi en başta, yani buraya gelinen sebep, yani işte CHP ve Yeni Parti işte bu konuda barışacaklar mı, anlaşacaklar mı, uzlaşacaklar mı, yoksa yine daha ciddi kavgalar mı çıkacak meselesiyle de örtüşüyor. Ya o da bir koltuk meselesi. Bakın iki tarafın birbirini suçladığı, ya suçlamalarına bakalım yani. Bir taraf diğerine hain diyor. Öteki diyor ki hayır sen hırsızsın, ben hain değilim. Çok özür dilerim hocam.
1: Tamam.
0: Ya günün sonunda hainlik, hırsızlık, arınma çağrıları o bu. Geliyorsunuz ama burada daha büyük bir şey gidiyor. Ne gidiyor? Ne sana ne bana kalmayan koltuk. Üçüncü tarafa gidiyor. Üçüncü tarafa gitmemeli. O zaman bütün bu sizin, yani bunu da Kemal Kılıçdaroğlu cephesine dönüp de söylüyorum. Sizin arınma çağrınız, arınma ilkeniz, arınma çıtanız sadece koltuğun AK Parti'ye geçip geçmemesiyle mi alakalı? O zaman niye Özgür Özel ve ekibine mutlak butlana varacak kadar büyük suçlamalar yaptınız? Onlar da koltuk için her yol mübahtır deyip geldiler o zaman. Yani bunun çıtası nerede? Ben bunu çok net
2: Diyorsunuz ki
0: görmüyorum.
2: arınma deniyorsa burada neden bu işbirliği var?
0: Tabii
2: O
0: ki
2: doğru
0: yani hani
2: arınma
0: bunun
2: kavramına aykırı
0: burada bu yani o zaman koltuğun benim olup olmaması meselesi söz konusu.
1: Zaten.
0: Kimde olup olmayacağı meselesi söz konusu. Ve bu sefer de dönüp Özgür Özel cephesi. Yani yeni partililer tamam sonrasında birleşecek idiysek siz niye bizi bu kadar bunca şeyle arınmayla, kötülükle, ahlaksızlıkla vesaire suçladınız derler. Demekte de haklı olurlar. Ben oradaki çizgiyi anlayamadım. Yani şu denmemeli. Yani aramızdaki kavga işte Seferoğulları, Terlioğlu
2: yani
0: kavgasına
2: şu, evet, yani bu
0: dur diyelim.
2: Kriter
0: neden?
2: Ne?
0: Çünkü koltuk AK Parti iktidarına gidiyor. Yani o zaman hani bu kadar büyük suçlamalara gerek var mıydı sizin açınızdan?
2: Peki o zaman bu içerideki kavga mesela seçmen nezdinde genel seçimde de hep dendi ya. Ya bir seçmen durup ya burada bu neden böyle diye bakar ve bu da iktidara yarar gibi çok değerlendirmeler yapıldı. Onu genel seçim içinde genelleyebilirsiniz.
0: Tabii ki derler haliyle yani gider bu gidişle gidecek denmiyor mu zaten bölündü. Tekrar birleşip ittifak etmek üzere mi? Yani işte Cumhurbaşkanı adayında ya da mecliste Ankara'da bir ittifak etmek adına mıydı? O zaman yani CHP'nin sahibi kimdi diye de sorulur. Sonuçta hani bu bayağı yani bizim olan koltuklara onlar geldi mi? Nasıl geldi mi? Yoksa ilkeler miydi mesele? Ben açıkçası bunu soruyorum. Günün sonunda yarın ne olur bilinmez. Yani bu kadar kolay değişen oylar farklı şekilde de değişebilir. Hani onu bilemeyiz hiçbir şekilde. Ama hakikaten resim sonrası adına da gerçekten şüphe uyandırıcı duruyor. Bir taraf için evet diyebilirsiniz ya AK Parti bunu sonuna kadar götürecek. Kazanana kadar öte tarafta da iyi de yani bunu böyle olacağını bile bile siz de neden G'yi 6 Z'yi 2 gibi herkesin aklıyla dalga geçecek bir oyuna bir aldatmaya yöneliyorsunuz. Hı-hı. Yani ben burada tam bir şey ya kongre kurultay meselesinin böyle şey buraya yansımış bir versiyonu görüyorum. Sadece burada tek bir mesele var. Bunu da kendilerine ilkesel olarak doğruymuş gibi anlatıyorlar. AK Parti kazanmasın. Biz bu amaç uğruna birleşebiliyoruz. Ama ben bunu ilkeli bulmuyorum. Bunu ilkeli bulmuyorum dediğimde de kendileri ilkeli bulabilirler. Ama o zaman o arınma çıtasını nereye koyduklarını bize açıklamak durumundalar.
2: Peki. Çok özür dilerim. Bir reklama gitmem gerekiyor. Bir reklama gideyim. Gelişte devam edelim. Bir reklam sonra buradayız.
3: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Hadi devam edelim. Bir başka başlığa geçeceğim.
2: Buyurun
1: hızlıca olsun.
2: Şimdi burada şuna da bakmamız lazım. Yani yeni parti CHP anlaştı mı diye soruyoruz ama birinci soru şu anda Üsküdar Belediye Meclisi'nde yeni partinin meclis üyesi var mı? Yani bir anlaşma, bir birleşme olması için iki partinin güçlerini birleştirmesi lazım. Şu anda bütün meclis üyeleri, sabahtan beri konuştuğumuz meclis üyelerinin tamamı CHP üyesi. Ama biz yeni partiyle CHP'nin birleşmesiyle bu sonucun, yani belediye başkan vekilliğinin kaybedilmeyeceğini konuşuyoruz. Bence buna da bir bakmak lazım. İkinci bir nokta, neden böyle yapıyorlar? Birleşmiş gibi yapıyorlar ya da birleştiler mi gerçekten? Bana göre mış gibi yapıyorlar. Çünkü aynı seçmen havuzuna seslendikleri için, aynı seçmen havuzundan oy aldıkları için şu an için, rasyonalitede de bu durum söz konusu. Dolayısıyla o seçmen grubu tarafından buğz edilmemek için böyle hareket ettiklerini bence çok iyi görmemiz lazım. Yoksa CHP'li meclis üyeleri yeni partinin saflarına geçmesi beklenen bir belediye başkan vekiline gönülden destek verebilir mi? Biz şimdi bir de psikolojik boyutuna atlıyoruz. Psikolojik boyutta da bir Özgür Çelik ve ekibinin yönetiminin Üsküdar'daki CHP'li meclis üyelerine CHP il başkanlığı döneminde ilgi göstermemesi...

0: Bunları bir sadece butonla oy kullanan insanlar gibi kodlamasının burada çok etkili olduğunu biz bir önceki seçimde 6 CHP'li meclis üyesinin AK Parti adayına oy verdiğiyle de gördük. Bu da önemli bir nokta. Bence işin psikolojik boyutunu da unutmamak lazım. Burada İstanbul'da belediye başkanlıklarının el değiştirme meselesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in ve ekibinin tüm unsurlarla yakından ilgilenerek, insani olarak da ilgilenerek, onları insan yerine koyarak da hareket ettiğini, Üsküdar özelinde de Taha Sarıcıoğlu'nun da açıkçası CHP'li meclis üyelerinin hal hatırlarını bugüne kadar CHP'li yöneticiler veya yeni partililer sormamışken Taha Sarıcıoğlu'nun daha iyi biliyor olması da işin enteresan bir boyutu. Burada bir birleşmeden söz edeceksek ne olmasını bekleriz? İki partinin bir araya gelip artı bir ortaya koymasını bekleriz. Ama biz şu anda 2 artı 2 eşittir 4 ya da 2, 3 artı 1 eşittir 4'ü mü konuşuyoruz, yoksa tüm sonuçlar 3 ya da 3,5 mu çıkıyor? Eksiye doğru mu gidiyor? Biraz da bunu iyi görmemiz lazım. Son olarak siyasete, yargı, daha doğrusu yargının siyasete bir etkisi ya da siyasetin yargı etkisiyle yargının siyasete etkisi durumu söz konusu olmuş olsaydı belki ilk seçimde bu gözaltı operasyonları gerçekleştirilebilirdi. Çünkü gözaltına alınan meclis üyelerinin sadece Ekrem Baki dışındaki isimler Üsküdar Belediyesi yolsuzluk soruşturmasından dolayı gözaltına alındı. Hiç olayı buralara getirmeden gözaltına o isimleri de alabilirlerdi ve dolayısıyla meclis başkan vekilliği seçiminin ertelenmesi, işte iptal edilmesi durumu karşımıza çıkmazdı. Savcılığın olaya bakış şekli ne zaman ne şekilde seçim olacağı değil, ortaya çıkan ifadeler ve ifadeler doğrusunda ele geçirdikleri deliller doğrusunda yaptıkları gözaltı uygulamalarıdır. Bunu da iyi görmek lazım. Evet,
1: Lena Hanım, ben de küçük
2: buyurun, bir sizden de alayım hızlı değerlendirme.
1: Bir tane yapacaktım ama.
3: Bir şey ekleyebilir miyim?
2: Peki.
1: Ferhat Bey'in söylediklerini de bir ekleme yapmam gerekli. İki oldu o yüzden. Şimdi birincisi çok kısa. Biz bu tip olaylardan ülkemizde bir daha bu tip... Çünkü hakikaten burada hoş bir şey yaşanmıyor. Bu ister yarın CHP kazansın, ister Adalet ve Kalkınma Partisi kazansın. Türkiye demokrasisine yakışmayan bir görüntü bu. Bu birincisi, onu söyleyeyim. Bunların buraya gelmemizin sebeplerinden biri de el yazısıyla hala bu işin yapılıyor olması. Hı hı. Bu yönetmeliğin değişmesinde çok çok fayda var. Türkiye'ye yakışan bu. Bu birincisi. Sistem üzerinde bunu konuşmamız gerekiyor. İkincisi, belediye meclis üyeleri halka karşı sorumludur. Belediye meclis üyelerini halk seçiyor. İl başkanından yok poflanmış, yok il başkanı ona yakın davranmış. O yüzden ben CHP'den bırakıyorum, AK Parti'ye geçiyorum. AK Parti'nin il başkanı bana çok kötü davrandı. Ama CHP'nin il başkanı bana
0: halkı
1: getirdi.
0: Halka hizmet bekliyorsa bakın, hocam, bir şey, hizmeti bir, belediye yöneticilerine iletip karşılık alamıyorsa ne yapacak? Bu, o istediği seçmen ona bu tepkiyi
1: halk
0: gösterdiğinde...
1: Halk hizmet bekliyorsa zaten o belediye meclis, belediye başkanının görevidir. Belediye başkanı halk hizmet etmiyorsa halk onun gereğini
0: Üsküdar'dan
1: yapar.
0: Üsküdar'dan gelmeyen
1: bir saniye,
0: belediye
1: bir
0: başkan ekibi Üsküdar'ı yönetiyorsa böyle bir sonuçta karşımıza çıkabilir.
1: İl başkanı, A Parti, bakın parti hiç önemli değil. A Partisi'nin il başkanı pış pışlamış... B Partisi'ninki tukaka demiş, o yüzden ben geçiyorum. Sizi halk seçti.
0: Pışpışlamış
1: hani
0: gibi bir ifade kullanmadım
1: hocam. Atanmış olsanız, yönetim kurulu üyesi olsanız...
0: Pışpışlamış gibi bir ifade kullanmadım.
1: Hayır,
0: ben,
1: onu ben kullandım. Ben kullandım. Hani iyi davranmış, çok iyi, sıcaklar, insani ilişkiler...
0: Ama insani ilişkiler de önemli. Şimdi
1: böyle bir şey
0: anlattım
1: değil mi? Özgür Çelik ister iyi davransın, ister kötü davransın. Üsküdar'daki belediye meclis üyesi, Üsküdar vatandaşına sorumludur. Özgür Çelik'e sorumlu değildir. Sultanbeyli'deki Sultanbeyli'ye, Kadıköy'deki Kadıköy'lüye, Esenyurt'taki Esenyurtlu'ya sorumludur. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani biz bunu söylersek, bunu meşrulaştırırsak, bakın benim derdim o. Ekrem Baki de yanlış yapmıştır. AK Parti, CHP'den AK Parti'ye geçen de yanlış
0: yapmıştır.
1: Hocam burada
0: kim yani
1: meşrulaştırdı
0: bunu, bu
1: burada
0: konuyu?
1: Etik olarak durmamız gerekiyor.
0: Burada
1: bunlara
0: kim
1: meşrulaştırdı? Etik olarak sarılmazsak, partizanca, siyasal konumlarımıza göre şu iyi, bu kötü dersek, bu ülke hiçbir yere gitmez.
0: Kim dedi
1: benim
0: hocam burada?
1: Bu.
0: Merak ettiğim
1: bu benim
0: kim
1: görüşüm.
0: Söyledi?
1: Siz söylediniz demiyorum. Bunu
0: yani,
1: kamuoyu dinliyor.
0: Parti değişiklikleriyle
1: kamuoyu,
0: ilgili zaten
1: hayır, izleyenlere
0: sürekli
1: söylüyorum
0: olarak,
1: zaten. Ben cevap olarak söylemiyorum.
0: Ben de izleyenlere bir ek yapacağım.
1: Tamam, siz
0: tabii
1: yapın.
0: Tabii ki ilkesel
1: benim
0: olarak parti
1: bu
0: değişikliklerini ben de şahsen doğru bulmuyorum. Ama sizin partinize geldiği zaman sosyal medyada Ekrem Baki'yi göklere çıkartırsanız ne kadar iyi yaptın sen derseniz, sonra sizin partinizden gidenler olursa onlara da tükaka yapamazsınız. Bu birincisi. İki,
1: buna bence bize
0: el yazısına, size söylemiyorum.
1: Partici
0: yani
1: değilim,
0: siz de çıkartmadınız. Aha, sosyal tamam. medya hesapları Ekrem Bakir'in o istifasında yaptığı konuşmayı öyle bir anlattı. Halk TV sözcüsü.

0: Yanlış öyle bir verdi ki kahraman çok oldu
1: yanlış
0: bir anda.
1: Çok yanlış.
0: Onu kastediyorum. İkinci bir nokta, bence bu el yazısını, belediye başkan vekilliğini konuşmaktan öte şuraya bakalım. Keşke belediyeleri şahsi kişisel servetlerini yükseltmek için insanlar kullanmasa, bu yolsuzluklar olmasa da belediye başkan vekili seçmeye de gerek kalmasa diye konuşursak ve belki en temel kökten işi çözmüş oluruz.
1: En temel konulardan biri de keşke gideriz. Şu siyasi ahlak yasasını yine şöyle bir 600 oyla geçirsek keşke parlamentodan. Umarım çünkü geçer. En önemli şey o. Çünkü dediğiniz gibi çok katılıyorum. Belediyeler Türkiye'de parti ayrımı yapmaksızın, yani özellikle taşra siyasetinde zenginleşme aracı olarak görülüyor. Ne yazık ki böyle bir kitle var. Bütün herkes böyle değil tabii ki de. Hani tenzih ediyorum gerçekten gönülden hizmet etmeye çalışan insanları yaşadıkları yerlere. Ama ne yazık ki belediyeler birçok vatan siyasetçi tarafından tırnak içerisinde bir rant kapısı, gelir elde etme kapısı, imar planında değişiklik yapma kapısı vesaire gibi görülüp ucuza tarla alalım, imarı geçirelim, şu kadar da emsal arttırırız. Şöyle de tırnak içerisinde amyane tabir olacak, burada akademik takım biraz durmayayım, voleyi vurur geçeriz mantığıyla bakıldığı sürece biz geçişlerde görürüz, yolsuzlukta görürüz. Bunu da engelleyecek olan siyasi ahlak yasasıdır.
0: Burada hep birlikte hareket edilmesi çok önemli.
1: Tabii ki.
0: Hocamın söylediği bir noktaya kesinlikle katılıyorum. Biz artık spesifik örnekleri ya da olması gerekenleri gördüğümüz zaman çok büyütüyoruz. Seni Halkan çok kısa bir şey anlatacağım.
2: Buyurun.
0: Geçenlerde memleketin Bursa'ya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret ettim. Daha doğrusu o da başkan vekili. AK Parti meclis çoğunluğuna sahip olduğu için seçildi. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırmasıyla. Ya bana söylediği bir cümlede şaşırdım. Neden? Bir, belediye başkan vekili seçilince kendi mimarlık ofisini kapatmış. Hı hı. Kendi kişisel gelirini düşürmüş, tamamen ortadan kaldırmış eşiyle beraber. Niye? Firmalar olur da belediye başkan vekili olduğu için daha fazla iş gönderirler. Bu şaya ortadan kalksın. 14 yıllık bir araç kullanıp kendisi şahsi kullanımlarında bunu kullandığını ifade ediyor. İşte belediyedeki hizmetlerinden de bahsediyor ama bahsettiğim nokta şu. Ya bir insan hizmet etmeye bir yere geldiyse hakikaten kişisel kazanımlarından feragat etmeyi de göze aldığında çok kıymetli bir hale geliyor. Belki Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biban'ın yaptığı bu hareket olağan bir hareket ama hiç görmediğimiz için bizi de şaşırtabiliyor. İşin açıkçası siyasi yaklaşım hizmet etme odaklı olduğunda bunlar karşımıza çıkabilir. Evet. Ama öteki
1: olması
0: türlü
1: gereken. Benim
0: işte
1: bildiğim,
0: ben geleyim de dediği gibi hocanın, yani işte biz kişisel servetimizi yükseltelim, daha da bir ileri noktaya gidelim mantığı olduğunda işte bu tarz operasyonlarla karşı karşıya
1: yani
0: kalıyoruz.
1: Bu, sadece peki, şunu söyleyeyim, ben de kusura bakmayın. Yani Bursa Belediye Başkan Vekili'ni ben bilmiyorum. Sizin memleketiniz demiştiniz değil mi?
0: Pardon. Evet, evet.
1: Ha, tamam. Yani tebrik
0: ben
1: ederim.
0: Ben tanımıyordum, yeni
1: bunun
0: tanıştım.
1: Gibi başka, yani başka siyasi partilerde de var. Yani DEM'de de var, İYİ Parti'de de var, Cumhuriyet Halk Partisi'de de var. Mal varlığını rahatlıkla açıklayıp, böyle internet sitesine koyup, oradaki değişimleri gören eden, bunların hepsi çok basit. Belediye başkanının maaşı belli, yaptıkları belli, sahip olduklarının da kendisinin ve çevresinin, devletin bunu bilememesi mümkün değil. Yani devlet uçan sinekten haberi olur. O yüzden bunlar her şey çok açık bir şekilde evet, belli. Burada etik durmamız gerekiyor. Peki.
2: Ali Aydar Fırat bir şey ekleyeceğim demişti. Hızlıca sizin de ekleyeceğinizi alayım, sonra başka bir başlığa geçeceğim çünkü.
3: Ama o kadar söz geç geldi ki söyleyeceğimi unuttum.
2: Gerçekten. Not alsaydınız
4: bence CHP ve Yeni Parti'nin ittifakına bir şey diyebilirsin.
1: Arınmaya cevap verecektir.
3: Yok yok, şunu söyleyeyim.
1: Değil mi? Muhtemelen siz bir hatırlatın isterseniz.
3: Hem sevgili Ferhat Murat hem Şebnem Oruç bir sataşmada bulundular.
1: Hatırladım.
3: Tırnak içinde. Şöyle aslında söyledikleri şu anlamda mantıklı. Şimdi mesela yani diyelim ki yarın seçim oldu ve bir aday kazandı ve sonra bu parti değiştirdi. O zaman mesele sadece AK Parti'ye geçmemek üzerinde kurgulanmamalı. Ben de o fikre katılıyorum. Yani doğru bir yaklaşım değil. Yani bir partiden seçilmişseniz orada kalmalısınız. O zaman peki bugüne kadarki geçişleri nasıl değerlendireceğiz? Ya da halka sorulsa benzer bir tavır sergilerler mi? Bu elbette ki bir biçimiyle bir soru işaretidir. Şebnem Oruç'un, sevgili Şebnem'in söylediği çok önemli. Şimdi elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bakmıyor. Yani hiçbir şey olmamış ve hiçbir şey yaşanmamış gibi. Yani bir arınmadan bahsedildi. Yarın hiçbir şey olmamış gibi yan yana gelinir mi? Elbette ki hiçbir şey olmamış gibi yan yana gelinmez. Özellikle oradaki kıstas ölçüt şudur. Sayın Kılıçdaroğlu çok net bir biçimde.

0: ifade etti. Hatta bununla ilgili bir disiplin süreci başlatıldı. Yani bu yolsuzluk süreçleriyle ilgili olarak, yargılanma süreçleri ilgili olarak hakkında iddianameler bulunan, fezlekeler bulunan insanların hem yöneticiler hem diğer isimler, bu insanlarla elbette ki yan yana gelmek bir meşruiyet kaybıdır. Aynı zamanda verdiğiniz mücadeleye de dönük de çok ciddi bir zarardır. Bu çerçevede kişisel fikrim olarak şunu ifade edeyim. Bir yan yana gelişin bu koşullarda, bu kadrolarla çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir arınmadan bahsediliyorsa, ki gerçekten Türkiye'nin sadece Cumhuriyet Halk Partisi ya da Cumhuriyet daha Halk Partisi'ne ayrılıp gidenler için değil, bir bütün olarak siyaset kurumunun maalesef bir zenginleşme aracı olmaktan kurtarılıp bir hizmet aracına, hizmet yarışına dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için de kapsamlı yasal düzenlemeler ama aynı zamanda baştan aşağı bir siyasal etiğin, siyasal ahlakın egemen kılındığı bir toplumsal düzenin inşası gereklidir. O yüzden sevgili Şebnem'in söylediği önemlidir. Yani hiçbir şey olmamış gibi yan yana yarın o zaman da hani gelin Erdoğan'a karşı ya da işte Cumhur İttifakı'na karşı biz tamam geçmişte kavga ettik yan yana duralım. Bu vatandaş tarafından çok makul görülebilecek bir tutum ya da bir davranış gibi gelmiyor bana. O yüzden biraz daha ilkesel bir hareketin kendi içerisinde çok daha tutarlı ve çok daha sonuç alıcı olacağını düşünüyorum.
1: Pekala,
2: hele ki yakın zamanda kapatılsın denmesi bile gündemde tartışılmışken bir yan yana gelişin çok mümkün olabilmesi de bana çok mümkün geldi.
3: Buna dair değil ama geçişlerle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bu parti değiştirme meselesi de bu AK Parti'ye geçişler arttıktan sonra gündem oldu. Yani biraz böyle geriye dönmek lazım ama o kadar bence yani Güneş Botel olayına falan çok da gitmeye gerek yok. Bir ara dönemimiz vardı, herkes partisindeydi. Çok da uzun bir süre. Yani o istisnai Güneş Motel olayını biz ilk ne zaman konuştuk? İYİ Parti seçime giremiyordu. Evet. CHP'den kaç tane işte 15. gereken 15 tane vekil verildiği zaman. Neden? Hani girebilsin dendi. O da neden AK Parti'ye karşı işte mecliste yok, işte güçleri birleştirelim çabasıydı.
4: Bir de şeyde çok gündeme geldi. 2017 referandumunda çok gündeme geldi. Parlamenter sistemin zaaflarını anlatırken temel argümanlardan biri oydu.
3: Sonrasında 2023 seçiminde altılı masa meselesinde de gördük. Yani sonuçta partiden ayrılmak diye böyle bir duruş vardı. İşte kalktılar işte Gelecek Partisi, Deva Partisi, farklı farklı küçük partiler kuruldu. Ama küçük parti tek başına işe yaramıyor. O zaman hani tamam birleşelim, ittifak edelim ama gene de sandalye alabilmek için içeride. Günün sonunda her şey dönüp dolaşıp koltuğa geldi. Ve biz bunları o zaman konuşmadık. Yani AK Parti'ye karşı yapıldığında geçiş, bazı milletvekilleri var durduğu koltuk. Bugün hangi partide diye merak ediyoruz. Yani işte böyle saat başı koltuk değiştirecek vaziyetteler. Hani bunları konuşmadık ama bugün ne zaman AK Parti'ye geçiş meselesine geldi? O zaman artık bu konuyu bir konuşalım acaba neden deniyor. Şimdi demek ki bir yol açılmış ve bu yol sorunlu bir yolmuş. Ve bu yol bazılarının işine gelmiş olabilir. Ama o yolu sırf hani AK Parti'ye ya da Erdoğan'a karşı diye mübah görmenin bugün bir sonucu. Dönüp işte sana yani zarar veriyor. Sen o zaman dile getiriyorsun. Böyle yani, denmemesi lazım doğru günde.
4: Ben bunu üzerime alınmıyorum da suyu emsal olmaz dediğiniz gibi. Ben şunu söyleyeyim sadece. Parti değiştirmede fikren ikna edicilik varsa zaten bunu toplum kararını verir. Mesela ben Saadettin Bilgiç, Süleyman Demirel ayrışmasını anlayabilirim. Ben Turan Fevzioğlu'yla Bülent Ecevit ayrışmasını anlayabilirim. Ama isim vermeyeceğim olumsuz örnek olduğu için. Şimdi bir milletvekili oluyor. Siyasal yelpazenin B partisinden seçilmiş. Karşısındaki A'ya geçmiş. A'dan C'ye geçmiş ve bunu bir yıl içinde yapıyor. Şimdi bana bunu fikren anlatmasın bu kişi.
2: Kubilay isimli bir milletvekili
4: var. Hiç önemli değil. Yok.
2: Farklı şekilde aldılar.
3: Mustafa Bey eski, daha ötesini söyleyeyim.
4: Bu daha önceden de var.
3: Yani bunlara karşı da bugün konuşuyoruz. Öncesinde karşı şunun için dahi kullanılıyordu. Ege'de şimdi ismini vermeyelim bir ilçede. Bir önceki yerel seçimde seçilmiş, CHP'de İYİ Parti'den seçilmiş galiba, hemen çat diye seçimin bir hafta sonrasında ayrılıyor meclis üyesi. Meclis yani... aslında sebep ne? Kendisinin durduğu yeri belediye başkanına karşı koz olarak kullanmak, ihtiyaçları doğrultusunda, kendi şahsi çıkarları doğrultusunda. O gerçekleştiği sürece ben buradayım, yoksa istifa ederim, o zaman bağımsız olurumdu. Bence bu parti aidiyeti meselesi belki çok tepede, çok jenerik, çok tabela isimlerde ben oyu getirdim diye söz konusu olabilir. Al işte o zaman kalkıyorsun.

0: bağımsız aday olabiliyorsun. Tabii. Ama yani seçime girdin, seçimden sonra çat diye bu kadar kolay parti değiştirilebilmesinin bence i̇şte yasal olarak zaten aynen. önüne geçilmesi.
1: Yani bağımsız kalabilir, fikren bir şey.
0: Yani sen partin olmadan neydin işte ki? Seni kim tanıyordu
1: olarak,
0: yani?
1: Yasal olarak çok
0: bazıları için.
2: Bu yeni anayasada taslakta çalışılıyor. Yedek milletvekilliği diye bir mesele var. Çok, tabii yeni tehlikeli. Anayasayı konuşmaya başlayabilirsek.
1: Tabii, o da şöyle tehlikeli diyorlar.
0: Hani
1: orada da aynen olabilir. Bir de olabilir. Şu hikayeyi anlatayım öyle bitireyim. O parti değiştirmenin çok klişe hikayesidir. Osman Bölükbaşı'nın biliyorsunuz hikayesi. Hmm. Osman Bölükbaşı'nın Millet Partisi'nin sürekli milletvekilleri yer değiştirince 69 seçimlerinde yazılı taahhüt istiyor. Hatta Cevat Eroğlu olması lazım milletvekili, Ankara milletvekili. Noterden tasdikli yazı getiriyor, taahhütname getiriyor. Seçilirsem ben partimi değiştirmeyeceğim. Kırşehir'den milletvekili seçiliyor. 6 ay sonra partisini değiştirip Adalet Partisi'ne geçiyor. Yani bu biz bunlara toplum olarak o parti bu partinin bugün AK Parti, yarın CHP, yarın başka parti diye bakmamamız gerekiyor. Fikren olduğu zaman zaten buna toplum ikna olur. Ama kişisel böyle işte belirli transferler işte yeniden milletvekili seçilmek için başka sebepler için bunlar dendiği zaman sıkıntı oluyor. Bunlara bakmamız
2: yani
1: gerekiyor.
2: Yani bunları konuşurken istifa edebiliyorsan gerçekten o değişimi göze alabiliyorsun demektir.
3: Pekala. Şimdi bir başka konuya.
2: Sena değiştiremedim
3: hakikaten. Konuya girdik çıkamadık ama evet. Şimdi bir başka başlık daha var. Bugün İBB davası sürerken Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu savunma yaptı. Şunları söyledi. Ailemden aldığım borçlar nedeniyle şüpheli oldum. Soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım. Çok acı ki arkamda babam, kürsüde ben. Burada olmamın gerçek sebebinin babam üzerinde baskı kurmak ve onu geri adım atmaya zorlamak olduğuna inanıyorum. Annem, babam ve dedemden aldığım borçlar nedeniyle şüpheli oldum. Adaletsizliklerle karşılaştığımız bu ortamda sadece vakit kaybediyoruz. En önemlisi sevgili babam ve tüm yol arkadaşlarımın tahliyesini talep ediyorum diyor Selim İmamoğlu bugün ifadesinde. Alişer seninle başlayalım. Takip ettin mi bu ifadeye ilişkin ne düşünüyorsun?
4: Davayı bugün biraz takip ettim ama açıkçası bu ifadeyi takip etmedim. Yani onun için hani şu an pek yorum yapmam doğru olmaz ama genel olarak davayla tabii. ilgili istersen ben bir şeyi buraya dikkate sunmak istediğim Resul Emrah Şahan'ın bugünkü ifadeleriydi. Önemli şeyleri vardı. Bilmiyorum ona konuşacak mıyız? Biz davanın tamamına girecek miyiz? Ama ben Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu söyledikleri üzerine şimdi bir şey söylemeyeyim. Ama eğer bu davayı bugün konuşacaksak Resul Emrah Şahan'ın söylediklerini ben daha da önemsemiştim. Çünkü ben biraz artık içeride kalış süresi ve kaldığı pozisyon ve bugünkü savunması hatta bugün galiba fikir değiştiren bir iş adamının da ben rüşvet vermedim demesiyle de ortaya çıkanlar üzerinden bu davanın seyrine daha yakından bakılması özellikle onun özelinde de bugün ifade savunmasını verdiği için bir yerde artık özgürlüğe kavuşması gereken insanlardan bir tanesinin de olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar söyleyeyim hani bu ifadeye çok bakmadım. Üzerine de çok bir şey söylemem doğru olmaz.
3: Siz baktınız mı Ferhat Bey ne düşünüyorsunuz ifadeye?
2: Ben baktım okudum. Yani yine tipik aslında baba İmamoğlu'nun bir benzeri savunmayı gördük. Niye? Kendisine yöneltilen savcılığın ortaya koyduğu deliller veya işte itirafçıların ortaya koyduğu ifadeler, ortaya çıkan belgelerin antitezini üretmek, bunların kendilerince delillerini ortaya koymak yerine siyasi bir şekilde ya da mahkeme heyetini hukuki bir olaydan yola çıkarak ortaya koydukları argümanlarla değil de siyasi argümanlarla kendilerini savunmak. Aslında burada da Selim İmamoğlu'nun savunmasında da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani benim burada olmamın tek sebebi babam, babamı baskı altına almak, etki altına almak vesaire. Bu açıdan bakarsak, bu argümanı doğru kabul edersek, Ekrem İmamoğlu'nu etki altına alabildiklerini söyleyebilir miyiz? Hayır, baktığınız zaman işte 77. 78. günü herhalde, kaçıncı günü tam hatırlamıyorum. Celsi olarak söylüyorum. Baktığınızda İlk günkü tutumundan çok da fazla değişiklik göstermeyen bir Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla eğer Selim İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi babayı baskı altına almak gibi bir gaye söz konusuysa bu gayenin gerçekleşmediğini ifade edebiliriz. Burada bir suç örgütü iddiasıyla savcılık bir iddianame

0: hazırladıysa, MASAK raporlarında size de yurt dışındaki kuruluşlarınıza dair bir hareketlilik söz konusu olduysa, savcılığın teknik olarak yapması gereken tabii ki şüpheli olarak sizin de ifadenize başvurmasıdır. Ya da işte siz de şüpheli olarak bu sürecin içerisinde yer vermesidir. Bu açıdan baktığımız zaman bu konuyu böyle görmek lazım. Ben İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun ve arkadaşlarının, yakın arkadaşlarının olayı siyasi bir pozisyona çekmek dışında, hatta tutuklanmadan, daha doğrusu gözaltına alınmadan bir gün önce açıklamaya çalıştıkları Cumhurbaşkanı adaylığı, aday adaylığını da buraya dahil ederek söylüyorum, tamamen kendisine siyasi bir zırh elde edinmek adına bir strateji takındığını görüyorum. Hukuken argümanlarının eğer güçlü olması karşımızda olsaydı bu stratejiye de başvurmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü 143 tane eylemle yargılanıyorsunuz. 2400 yılla yargılanıyorsunuz. Buradan siyasi söylemlerle kurtulabilmenizin çok da mümkünatı yok. En azından 2-3 eylemden ceza aldığınızda çok iyimser bakıyorum. Zaten sizin aslında cezaevinde kalma süreniz ya da siyasi olarak siyasetten hüküm giydiğiniz için geri duracağınız bir süreyi de dikkate alarak burada tamamen olayı siyasallaştırma görüyorum. Oğlunda da benzer bir durum var. En basitinden çok somut, delilleri de ortada olan, hep de söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Emirgan'daki iki villanın, 50 milyon dolar değerindeki iki villanın 15 milyon TL'ye Güllüce Tarım Şirketi'ni İmamoğlu İnşaat AŞ'ye geçirerek hayatın olağan akışının dışında nasıl aldığını ortaya koyamayanların zaten açıkçası başvurabileceği farklı da bir yöntem yoktur. Yani aynı taktik Selim İmamoğlu'nda da zuhur etmiş duruyor şu anda.
1: Öyle mi?
2: Şimdi ben çok hakim değilim detaylara. Bunda çok fazla ben de yorum yapmam yanlış olur uzman bir kişi gibi. Yani sonuçta bir yargılama var. Kimse de aslında yapamaz. Sadece dinliyoruz, bakıyoruz. Mesela şimdi sizin dediğiniz...
0: İfadesi bu, o işte. Yani Sela Hanım'ın paylaştığı
2: bu
0: ifade.
2: Bu bahsettiğiniz villalar bu konuyla mı ilgili bilmiyorum. Yani bu bugün
0: İBB iddianamesinin yani eylem 136.
2: Bugünkü ifade salınanların iştirak
0: Hayır,
2: ettikleri bir
0: konudan
2: konu.
0: Bahsetmiyorum.
2: O yüzden diyor işte o anlamda demek istiyorum. Bugün itibariyle.
0: Yani orada da şunu...
2: Bugün zaten tutuksuz olanlar...
0: Kendisine yönlendir. Tutuksuz yargılanıyor tutuksuz Selim olanlar... İmamoğlu. Kendisine yönlendirilen paraların kaynağı sorulduğunda... Verdiği cevap az önce Sena Hanım'ın okuduğu şekilde. Tabii. Yani babamın etki altına alınması gerekçesiyle ben buradayım. İmamoğlu soyadını taşıdığım için buradayım. O soyadını taşımasaydım ben burada olmazdım gibi bir durum var. Ama bakıyoruz.
2: Hırvatistan soru o alt yazı geçti orada.
1: Evet şöyle ailesinden aldığım maddi destekle Hırvatistan'daki projeye yatırım yaptığını söylüyor. Hırvatistan'daki şirket soruluyor kendisine.
3: Zaten şüphe olmasın. İşte ona ne
2: demiş
3: zaten.
2: Ona ne demiş? Ona
0: i̇şte onu
2: cevabı.
0: Söylüyor. Borç olarak aldığım paraların...
1: Ailemden borç aldım.
0: Ailemden borç aldığım paraların...
2: Anladım.
0: Nedeniyle...
1: Yatırım amacıyla... Yani şöyle söylüyor. Hırvatistan hakkındaki suçlamaların ilk konusunun Hırvatistan'daki yatırım olduğunu söylüyor. Hırvatistan'da bir proje bulduğunu ve İmamoğlu ailesinden aldığı maddi destekle Hırvatistan'daki bu projeye yatırım yaptığını söylüyor.
2: Şimdi şöyle bir kişinin, herhangi bir kişinin ailesinden... borç alıp ya da destek alıp bir iş kurması bir suç değil. Bu olabilir. Ama ne kadarlık bir iş alındı, nasıl bir iş kuruldu, alınan meblağın kaynağı nereden geliyordu? Şimdi bunları da bilmek gerekiyor. Bunlarla ilgili zaten soru soruluyor. Yoksa
0: evet, zaten
2: bir insan
0: maksat o.
2: İş kurabilir, işte babasından, annesinden destek alır, kredi çeker, iş kurar. Hani burada onlara verilen cevap önemli. Onlarla ilgili deliller önemli. Onlarla ilgili delillere verilen cevaplara hakimin sahip olduğu bilgilere doğal olarak sahip olamadığım için ben bir yorum yapmam zaten.
0: Hocam
2: anayasa
0: o zaman Melih Gökçek konusunda da
2: durum.
0: Hiç konuşamazsınız.
1: Şimdi
0: çünkü
1: Melih
0: neden?
1: Gökçek konusunda
0: aynı
1: da geliyor.
0: Olması, bir benzeri.
2: Tabii olması,
0: yani,
2: olması gereken... Yani
0: oğul Melih Ahmet evet. Gökçek ve Hülya evet. Gökçek'le ilgili zaten, iddialar var. Babayla evet. ilintisini en azından ben bilmiyorum.
2: İşte, olması
0: da
2: gereken de kamuoyuna yansımadı. Altını çiziyorum onun. Olması gereken de bizim ceza muhakemeleri usulü kanununa göre bu.
0: Ama iddianame yani, yayınlandı ya hocam. Şimdi hayır, öbüründe iddianame
2: tabii,
0: yayınlandığı
2: ama iddianame
0: için
2: iddianame
0: Selim İmamoğlu'nun zaten suçlamaları
2: şimdi,
0: kamuya açık yani.
2: Melih Gökçek'le ilgili kısımda eğer vakit kalır da konuşursak dediğiniz gibi zaten soruşturmanın gizliliği gereğince kamuoyuna yansımaması gerekiyor. Fakat şimdi şunu da hatırlayalım. Bu iddianame

0: Yazılmadan önce, hatta yazıldıktan sonra henüz mahkeme tarafından kabul edilmeden önce zaten 4000 sayfa yaklaşık konuşulmaya başlandı. Bu ceza muhakemesi usulü kanun açısından sıkıntılı bir durumdur. Çok açıktır yani bu. Çünkü belki mahkeme onu kabul etmeyecekti. Mahkeme bir baskı altında, kamuoyu baskısı altına girme tehlikesi olabiliyor. Onu demek istiyorum. Açıkça söylemek istediğim bu. 76, yani ilk celsede 64 duruşma yapıldı. İkinci celsenin 12.'siydi bugün. Toplamda işte 76. buluşma, duruşma oluyor. 76. daha çok duruşmalar da olacaktır tabii ki de. Burada hakim biliyor, işte savcı iddialarını buluyor, savunma tarafı, daha doğrusu işte müdafiler, kamu hukukundaki terimiyle müdafiler savunmalarını yapıyor, sanıklar savunmalarını yapıyor. Hani bu detayları bilmeden bir yorum yapmak, olumlu ya da olumsuz yönde yorum yapmak siyasal pozisyonu gösterir. O yüzden hukuki bir pozisyon olamayacağı için ben bu kadar söyleyeyim.
1: Eylem 136'yı az önce ben iddianameden söyledim. Yani iddianame...
0: Yok yok, onlar var, iddianamede var ama delillerle ilgili biz o delilleri görmedik. Onu hakim görüyor. İddianamede deliller yok ya. Ekte.
1: Altında yazıyor ya.
0: Ha, ben görmedim. Hani ek olarak o 4000 sayfalık iddianameyi biliyorum ama ek olarak deliller. İşte dekonttur, işte ne bileyim HTS kayıtları,
1: ama
0: onlar
1: altta yazıyor,
0: varsa...
1: diyor ki işte dekont, işte HTS kayıtları ekte
0: işte
1: sunuldu
0: görmedik
1: diye
0: yani
1: ifade
0: onlar
1: ediyor.
0: İşte o usul kanunu onları hakimler değerlendirecek. Onu demek istiyorum yani.
2: Bir Ankara'ya da gideyim. İmamoğlu davasında bugün bu ifadeyi bir nasıl değerlendirirsiniz? İkincisi, hani bilmiyorum, CHP'nin pozisyonu nedir? Onu da merak ediyorum açıkçası.
3: Hemen söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi elbette ki bütün bu yargılamaların hem gerçekten adil bir biçimde yapılması ama aynı zamanda insanların gerçekten yaptıkları iş ve eylemlerin mutlak suretle hesabının vermesi gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla o yüzden Sayın Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu bir arınma çağrısı yaptı. Elbette ki bugün Selim İmamoğlu'nun, yani tutuklu bir babanın oğlunun da bir biçimiyle yargılanması İnsani açıdan hakikaten üzüntü verici bir durum. Keşke böyle bir durum, böyle bir olay yaşanmasaydı. Ama her defasında meselenin siyasi olduğunu söylediğiniz zaman bu var olan durumu ya da o yargılamanın bütün gerekçelerini ortadan kaldırmıyor. Hele eğer gerçekten işin siyasi olduğunu söylüyorsanız hukuksal açıdan eliniz çok daha güçlüdür. Dolayısıyla çok daha iyi savunma yapmanız gerekiyor. Ben hep başından beri bu meselenin siyasallaştırılmasına karşı çıkanlardan biriyim. Dolayısıyla eğer gerçekten siyasal bir mesele ise hukuksal olarak elinizde dünya kadar imkan vardır. Ve bu çerçevede de çok daha kapsamlı ve iyi bir savunma yapabilirsiniz. Bu yapılmadı, bu tercih edilmedi. Bunun yerine hala ben kişisel olarak Ekrem İmamoğlu meselesinde ya da yargılanmasında var olan iddialara, suçlamalara yönelik olarak kapsamlı, net ve tatmin edici bir cevap, orta kamuoyunun tatmin edici bir cevap aldığını düşünmüyorum. Şimdi bir oğlunun, yani bir belediye başkanı oğlunun bu kadar yüksek meblağlarda bir para trafiğinin olmasını çok kolay anlatamazsınız. Hani diyebilirsiniz ki aileden zengin, şu olur, bu olur ama yani belki hani hukuksal açıdan bir sıkıntı olmayabilir ama etik açıdan yani bu kadar iddialı bir siyasetçinin oğlunun yurt dışında olması, özellikle sosyal demokratlar, CHP'liler cumhuriyetçiler açısından söylüyorum, çok kabul edilebilir bir tutum değildir. Hiçbir CHP genel başkanının oğlu böyle bir tavır ve davranış içine girmemiştir. Hiçbir CHP'li belediye başkanının da böyle bir şey girmemesi gerekiyor. Genel başkanlarının

tercihtir ama nihayetinde bu büyük paraların, dönem büyük paraların hani borç aldım, borç verdim, o da ayrı bir soru ya da sorunsal. Aile içinde bir borç ilişkisi olur mu olmaz mı? O başka bir mesele. Dolayısıyla bence işin siyasal olarak değerlendirilmesi ve o cepheye çekilmesi çok tatmin edici olmuyor kamuoyu nazarında. Siz yine eğer bunun böyle olduğunu inanıyorsanız, böyle olduğunu düşünüyorsanız kendi iddianızı hukuksal bir biçimde temellendirirsiniz, anlatırsınız ve kamuoyu çıkar der ki evet burada ciddi bir biçimde bir hak kaybı olmuştur ve insanlar sizden yana olur. Diğer bir mesele biraz önce sevgili Ali Şer dikkat çekti. Emrah Şah'ın biliyorsunuz kent uzlaşısından önce tutuklanmıştı. Sonrasında zaman bu var olan durumu ya da o yargılamanın bütün gerekçelerini ortadan kaldırmıyor. Hele eğer gerçekten işin siyasi olduğunu söylüyorsanız hukuksal açıdan eliniz çok daha güçlüdür. Dolayısıyla çok daha iyi savunma yapmanız gerekiyor. Ben hep başından beri bu meselenin siyasallaştırılmasına karşı çıkanlardan biriyim. Dolayısıyla eğer gerçekten siyasal bir mesele ise hukuksal olarak elinizde dünya kadar imkan vardır. Ve bu çerçevede de çok daha kapsamlı ve iyi bir savunma yapabilirsiniz. Bu yapılmadı, bu tercih edilmedi. Bunun yerine hala ben kişisel olarak Ekrem İmamoğlu meselesinde ya da yargılanmasında var olan iddialara, suçlamalara yönelik olarak kapsamlı, net ve tatmin edici bir cevap ortaya kamuoyunun tatmin edici bir cevap aldığını düşünmüyorum. Şimdi bir oğlunun yani bir belediye başkanı oğlunun bu kadar yüksek meblağlarda bir para trafiğinin olmasını çok kolay anlatamazsınız. Hani diyebilirsiniz ki aileden zengin şu olur bu olur ama yani belki hani hukuksal açıdan bir sıkıntı olmayabilir ama etik açıdan yani bu kadar iddialı bir siyasetçinin oğlunun yurt dışında olması özellikle sosyal demokratlar, CHP'liler, cumhuriyetçiler açısından söylüyorum. Çok kabul edilebilir bir tutum değildir. Hiçbir CHP genel başkanının oğlu böyle bir tavır ve davranış içine girmemiştir. Hiçbir CHP'li belediye başkanının da böyle bir şey girmemesi gerekiyor. Genel başkanlarının eğer izinden ve yolundan gidiyorlarsa. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun çocuklarının adlarını bile bilmiyoruz. Yani Türkiye'de kaç kişi Sayın Kılıçdaroğlu'nun çocuklarının adlarını sayabilir? Onlar bilmiyorlar mı şirket kurmayı? Onlar bilmiyorlar mı belediyelerden içeri girin. Bir belediyenin kapısından içeri girmişlikleri yoktur. Dolayısıyla bu bir farktır, bu bir tercihtir. Ama nihayetinde bu büyük paraların, dönem büyük paraların hani borç aldım, borç verdim, o da ayrı bir soru ya da sorunsal. Aile içinde bir borç ilişkisi olur mu olmaz mı? O başka bir mesele. Dolayısıyla bence işin siyasal olarak değerlendirilmesi ve o cepheye çekilmesi çok tatmin edici olmuyor kamuoyu nazarında. Siz yine eğer bunun böyle olduğunu inanıyorsanız, böyle olduğunu düşünüyorsanız kendi iddianızı hukuksal bir biçimde temellendirirsiniz, anlatırsınız ve kamuoyu çıkar der ki evet burada ciddi bir biçimde bir hak kaybı olmuştur ve insanlar sizden yana olur. Diğer bir mesele biraz önce sevgili Ali Şer dikkat çekti. Emrah Şah'ın biliyorsunuz kent uzlaşısından önce tutuklanmıştı. Sonrasında işte oradaki bir takım ifadeler vesaire falan isnat edildi. Yani hem üçü de sınıf arkadaşı, hem Emrah hem Tayfun Kahraman. Tayfun Kahraman 5 yıldır cezaevinde ve 2 defa Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Gürkan da bu üçü de aslında son derece toplumcu bir anlayışa sahip, bir mesleğe sahipler. Bir yaklaşıma sahipler daha doğrusu kendi mesleklerinde. Umuyorum ve diliyorum üçü de gerçekten o savundukları kent hakkını bir biçimiyle hem zedelememiştir hem bunun sonucunda da bu ortaya çıkar ve serbest kalırlar. Ama İmamoğlu meselesi aslında bir bütün olarak şimdi siz İstanbul'da tartışırken birçok vatandaş şunu yazıyor. Hep işte İmamoğlu'nun hırsı yüzünden bu insanların başına bu geldi. Bir ölçüde doğru yani ortada çok ciddi bir biçimde bir hırs var. Bir kamu kaynağının öyle ya da böyle bir partinin bir bütün olarak ele geçirilmesi sonrasında bir sisteme, bir devlete öyle ya da böyle onun dönüşümüne de imkan sağlayacak araçsal bir mahiyete kavuşturulması hiçbir devlet, hiçbir sistem açısından kabul edilebilir değildir. Ben Ekrem Bey'in hala bir öz eleştiri yapmamış olmasını, çevresindeki 80 kişinin ki belki birçoğu bir kısmı dönmüş olabilir, itirafçı olmasının onların nedeniyle birçok insanın

0: suçsuz yere bir biçimde cezaevine girmiş ve çıkmış olmasının bir öz eleştirini yapmamasını anlamıyorum. Nereye kadar bu iş siyasidir diyeceksiniz? Nereye kadar hiç kendinize kusur bulmayacaksınız? Nereye kadar atadığınız, seçtirdiğiniz, göreve getirdiğiniz insanlara dair bir mesuliyet hissetmeyeceksiniz? Doğrusu bunun merakı içerisindeyim ve yani aynı zamanda bir vicdani muhasebenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Sadece son olarak şunu söyleyeyim. Mesele siyasidir deyip ki Özgür Bey de aynı yaklaşımın içerisine girdi. Bütün süreçleri siyasi olarak değerlendirdiğiniz zaman bir kısım kitleyi, insanı buna ikna edebilirsiniz. Ama sonra bir tek itiraf, bir tek olay, bir tek gerçeklik çıkar karşınıza ve o kurduğunuz iddia ya da o kurduğunuz şablon paramparça olur. Bugüne kadar birçok örneğini gördük. Antalya'da gördük, Uşak'ta gördük. İstanbul'da birçok Ekrem Bey'in en yakın isimleri bunu ifade ettiler, bunu konuştular. Bence artık bu meseleyi aile içerisinde de kendileri de siyaseten çıkarıp hukuksal bir zeminde gerçekten bu işlerin neden yapıldığını ya da yapılıp yapılmadığını çok daha sağlam, çok daha ikna edici kanıtlarla ortaya koysalar bence çok daha yerinde bir tercih ve kamuoyuna ikna edici bir güç olur. Eğer gerçekten o cezaevinden başka türlü bir çıkışın da ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Hukuksal temelleri güçlendirilmiş bir savunma toplumda, kamuoyunda çok ciddi etki yaratır ve eğer gerçekten bir suç yoksa insanların sizin yanınızda durmanıza imkan sağlar. Ekrem Bey'in başında verilen desteğin bugün hiç olmaması nedeni de bence bir Ekrem Bey tarafından ve Ekrem Bey'i bugünlere getirenler tarafından düşünülmesi gerekiyor. Neden başta yüzlerce insan gidiyordu, binlerce insan gidiyordu, şimdi kimse gitmiyor, kimsenin dikkatini çekmiyor. Bunların hepsinin bence bir biçimine düşünülmesi gerekiyor diye sözümü bitirmek isterim.
1: Buyurun Merve Hanım, sizden de bir değerlendirme alayım.
2: Evet, yani Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun da böyle medyaya yansıyan ifadeleri böyle duygusal bir şekilde tırnak içinde söylüyorum. Kamuoyuyla paylaşılmıştı ama ifadeler aynen Ekrem İmamoğlu'nun kendisinde olduğu gibi paranın kaynağını açıklamıyor. Mesela zaten paranın kaynağı, yani Selim İmamoğlu'na da sorulan şey niye Hırvatistan'da şirket kurdun değil. Para nereden geldi? Evet, aile içerisinden borç olabilir. Doğru bir açıklama ama zaten ilk kaynağa bakıyor mahkeme. Yani sizin son kullanıcı olarak yurt dışına transfer etmeniz başka bir şey. İlk kaynağın arayışı zaten devam ediyor. Zaten onun bu şeyin bir parçası olduğu doğrudan düşünülüyor olsaydı sadece kürsüde değil aynı zamanda içeride de olması çok muhtemeldi. Bu şeyin sistemin bir parçası olarak değerlendirilmiyor. Ama tabii ki elbette ki bir ifadesine başvurulur. Şimdi zaten mesele bu paranın esas kaynağı yani. Basitleştirerek anlatırsak Ekrem İmamoğlu tarafı diyor ki bu bizim aile gelirimiz, ticari işlerimizden kaynaklanan paralar vesaire. Öyle mi gerçekten yoksa kamu kaynağı mı aslında bir şekilde içe dedi? Normalde ticari gelirinizi aslında çok kolay gösterebiliyor olmanız lazım. Çünkü ticaret şeffaflığı getirir ama işin içerisine işte pek çok muvazalı durum giriyor. İşte yani paravan şirketler, işte naylon faturalar, işte değerinde gösterilmeyen gayrimenkul alımlarıyla acaba aklama mı yapıldı, işte nakit paralar vesaire. Hani kamuoyunun önünde işte haberlere konu olan konuların hepsi aslında bu gerçekten aile işi mi? Buradan kazanılan bir gelir mi? Ticaretten başarılı bir ticaret mi var? Yoksa kamu kaynağı aslında iç edildi de bunun üzeri örtülmek için bazı senaryolar mı giydirildi? Günün sonunda buraya gidilmesi lazım ama biz şeyi konuşacağımız esas meseleyi, çünkü MASAK raporları var, o var, bu var, pek çok şey var. Savunma tarafında avukatlar illaki bazı şeyler söylüyor ama bize yansıyan günün sonunda bu iş siyasi mi değil mi? Hayır, arka planda esas konuşulan şey çok daha teknik bir mesele. Paranın kaynağına gidilmeye çalışılıyor. Ama bugüne kadar da daha ben Ekrem İmamoğlu'nun kendi konuşmalarından da tarafların hiçbirinin konuşmalarından da bu iş siyasidir'in dışında çürütecek, iddiaları çürütecek somuta dair herhangi bir şey görebilmiş değilim.
1: Şimdi bugün çok konuşuldu Gökçek soruşturması. Onunla ilgili de bir açıklamalar var. Bir oraya da yavaş yavaş geçelim.

0: Hatta görüntüler var. O görüntüler hazır mı Erdem? Hazırsa onları da bir açalım. Gökçek'in oğlu ve gelininin ifade verdikten sonra çıkış, giriş ve çıkış anlarının görüntüsü bunlar. Öyle diyeyim değerli arkadaşlar. Evet, şimdi bu giriş anlarının görüntüsü, birazdan çıkış anları da gelecek. Gökçek soruşturması da ayrıca konuşuluyor. Buradan da çıkış anları, bugün bütün Ankara'da en çok takip edilen davalardan biri buydu. Şimdi Gökçek'in oğlunun çıkış anlarına ilişkin görüntüsü, o gülümseme hali vesaire, bunlar da çok çok konuşuldu. Bu görüntülerle beraber kararlar da çok konuşuldu. Şöyle Alişer, hadi seninle başlayalım burada. Ya bu şöyle deniyor. Ya bakın, iki taraftan da işte yani o tarafta soruşturuyorlar, bu tarafta soruşturuyorlar. Bu yüzden yapılıyor da deniyor. Özgür Özel'in buna benzer bir açıklaması vardı. Şimdi bulurum. Bir yandan oğlu ve gelini için de yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol geldi. Ne söylüyor sence bu dava?
1: Şimdi
0: bu
1: şeyden başlayayım. Son aylarda, hatta son birkaç yıldır görmediğimiz titizlikte bir soruşturma devam ediyor. Hı hı. Ne sorulan soruları biliyoruz, ne ifadeleri biliyoruz. Biz böyle alışmamıştık. Belediye başkanları ya da muhalifler yargılanırken daha girmeden sorular falan geliyordu, ifadeler geliyordu. Cep telefonundaki mesajları görüyorduk. Böyle bir şey var. Doğrusu bu arada. Hani o yanlışı şeye böyle, şimdi böyle şakayla karışık söylüyorum ama doğrusu bu olması lazım. Mesela az önce Ferhat Bey söylediği zaman ben de birden şey yaptım. Gerçekten niye aile boyu bir yargılama var? Yani mesela bilmiyoruz. Bilmememiz de normal. Yani bir yere geldiğinde bir iddianamesi hazırlanacaksa herhalde orada öğreneceğiz. Bir gazetecinin, Murat Ağrel'in iddialarıyla başlayan bir soruşturma. Gelinen nokta, demin de söylediğim gibi, gerçekten niye ifadeye çağrıldıklarını, ne sorulduğunu ve onların ne söylediğini resmi olarak bilmiyoruz. Hala bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Tekrar edeyim, doğrusu ve olması gereken de bu. Umarım hep böyle devam eder. Geçmişteki hatalardan ders alınır. Ama evet, senin söylediğin gibi siyasi teorileri de beraberinde...
0: Çok özür dilerim. O esnada Melih Gökçek'ten şimdi konuya ilişkin yeni bir paylaşım var. Şöyle demiş: bu yurt dışına çıkış yasa adli kontrol kararı ile ilgili soruşturma aşamasında bu tür adli kontrol tedbirlerine sıklıkla başvurulmaktadır. Bu nedenle verilen kararın olağan, makul ve soruşturma sürecinin doğal bir parçası olduğu kanaatindeyim. Adli kontrol kararı verilmesi kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez. Sürecin tüm yönleriyle araştırılması ve nihai değerlendirmenin bağımsız yargı tarafından yapılmasına saygı duyuyoruz. Beklentimiz hiç kimseye ayrıcalık değil. Hukukun ve adaletin herkese eşit şekilde uygulanması, Türk yargısına güvenimiz tamdır, kamuoyuna saygıyla duyurulur diye uzunca bir de açıklama yapmış Melih Gökçek dakikalar önce.
1: Şunu söylüyordum, yani senin söylediğin gibi iddialar çok fazla, siyasi bir yere çekildiği iddiaları da çok fazla. Yani bu meselenin, bu sorgulamanın Melih Gökçek'e de dokunuluyor. Bakın işte iktidara yakın, bir zamanlar Ankara'yı AK Parti adına yöneten isme de dokunuluyor yönünde iddialar. Yani daha doğrusu bunun mevcut devam eden soruşturmaları ve hatta daha da ileri gideyim. Hani çok yazıldı, çizildi çünkü. Mansur Yavaş'a gitme potansiyeli taşıyan bir soruşturmanın da, bakın Melih Gökçek de sorgulandı, şimdi Mansur Yavaş da sorgulanıyor gibi böyle iddialar çok dolaşıyor. Ben çok net bir şey söyleyeyim, hiçbirisine inanmak istemiyorum. Yani bu mesele böyle olması gereken bir şey değil. Melih Gökçek özelinde söyleyebileceğim birkaç şey. Hani çok yıllardır tartışılan bir isim. Çok tartışılan bir isim. Sadece hani böyle kendisinin karşısında konumlanan muhalif siyasetçilerin ya da sonrasından gelen belediye başkanlarının değil, bir dönem AK Parti içerisinde de Bülent Arınç'ın da doğrudan ağzından duyduğumuz kendisine yönelik suçlamaların yapıldığı bir isim. Şu anki yargılanma davası onlarla ilgili değil, görebiliyorum ama herkese dokunulabilir ve herkesin yargılanabilir algısı, gerçekten şunu çok net söyleyeyim, böyle doğru devam ettiği sürece benim içime huzur veriyor. Bu açıdan bu uygulamaları doğru buluyorum. Ama varacağı yeri de titizlikle bir gazeteci olarak da kontrol edeceğimi, basının da aynı bu titizlikle yaklaşması gerektiğini de görüyorum. Şu hikaye Melih Gökçek'ten bağımsız bıraktığın zaman doğru giden bir şey. Bir gazeteci bir şeylere ulaşıyor, ortaya bir haber atıyor. Sonra da o haber üzerine bir soruşturma başlatılıyor. Bunların demokraside, medya, iktidar ilişkisi, adaletin yürüttüğü
2: ama
1: yöntem arasında...
2: Ama o haberin
1: arasında...
2: kendisinde Melih Gökçek'e dair bir şey yoktu. Şahsı Melih, o haberin kendisinde, haberden bahsediyor.
1: Şey, evet, anladım.
2: Haberin kendisinde Melih Gökçek'e dair
1: yok,
2: bir şey yoktu.
1: İşte o şeyi
2: neden
1: çok bıraktım.
2: Melih, eğer haber baz alınarak...

0: soruşturma, resen soruşturma başlatıldıysa neden ilk Melih Gökçek ifade verdi? Ben oraları, o boşlukları dolduramadım.
1: Ben de dolduramıyorum. Aman işte siz o zaten o boşluklar
0: olduğu için. Dolduramıyorum. Soruyorum
1: bunlar
0: yani.
1: Bunlar zaten boşta kaldığı için siyasi iddialar aslında peşine geliyor. İşte hani ona da dokunalım, buna da dokunalım. Yoksa haberde gelini ve bir şirket üzerine iddialar var Almanya'daki.
2: Gelini, oğlu ve torunu.
1: Oğlu doğrudan oradaki var mı? Onu bile hatırlayamadım ama.
2: Oğlu var. Var mıydı? İbrahim Melih Gökçek geçiyor.
1: Dolayısıyla niye Melih Gökçek'ten başlandı?
2: Torun Melih Gökçek.
1: Göreceğiz diye tahmin
2: evet,
1: ediyorum.
2: Evet yani bir benim şey de azılı birleştiremediğim nokta orası. Yani normalde ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada neydi? Basın yoluyla ortaya çıkan iddiaların maddi gerçekliklerinin tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır. Neyi beklersiniz?
1: Haberde ne varsa ona gidilir.
2: Ve Hülya Gökçek'in, yani Ahmet ve Hülya Gökçek'in ve işte torunun, eğer yaşı yetiyorsa bilmiyorum tabii, onun ifadeye çağırması önce beklersiniz ama burada önce Melih olarak Gökçek. Önce Melih Gökçek peki çağırdı, sonra niye? O çağrıldı.
3: Sizce niye?
2: İşte burada şunu belki anlayabilmek mümkün olabilir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da yaptığı bir hazırlık vardı. Soruşturmayla ilgili belki.
1: Haberde yer almayan başka olarak bir şeyler de olabilir.
2: Ardından bu haber çıkınca bu soruşturma birleştirildi ve sorular topyekun bir şekilde soruldu. Değerlendirmesini yapabiliriz. Yani benim de açıkçası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haberde bir harf bile ismi geçmeyen, sadece oğlu, gelini ve torunu yer alan İbrahim Melih Gökçek'in Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı çağrılmasını çok soru işaretiyle baktığını.
1: Almanya'da mevzu bu, şirkette de ismi yok mesela. Yani
2: hiçbirinde hani
1: haberde yok.
2: Orada sadece şu ima var. Hamak şirketinin işte isimlerin birleşiminden o Hamak'ın ortasındaki M'nin de Melih Gökçek'in M'si olduğuna dair bir ima var. Yani bunun dışında herhangi bir şey yok. Benim takip ettiğim kadarıyla.
0: Dahası haberde paranın kaynağına dair de bir şey yok.
2: Evet.
0: Yani mesela çünkü sonuçta yurt dışında bir şirket kurmak, yurt dışına para transferi yapmak falan da suç değil. Ama tabii ki mesela Melih Gökçek ismi çok uzun süredir sizin de söylediğiniz gibi konuşuluyor. Ama daha ziyade CHP'li belediyeler, belediye başkanlarına dair hep böyle bir eşitlik, AK Parti'de yok mu dendiğinde zikredilen isim hep Melih Gökçek oldu. Yani benim katıldığım yayınlarda en azından 3-4 kere bu soru gelmiştir.
1: İkinci bir ismi bilmiyor.
0: Ama yani zaten o da komik. Yani şimdi bu sefer evet Melih Gökçek'le ilgili bir süreç başlatıldı, soruşturma başlatıldı. Bu sefer başka bir komplo teorisi aranması da ilginç. Fakat haberin kendisi ise kaynak. Haberin kendisinde yani sonuçta neyi ararlar? Bu para kendilerinin şahsi geliri midir? Bir yerden elde ettikleri para mıdır? Kamu zararı vesaire mi
2: kamu
0: söz konusudur? Ama haberde buna dair de bir şey yok. Haber tamamen yurt dışına dair bir
2: haber. Haberi yapan kişinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede de böyle bir İbrahim Melih Gökçek ismi yok, geçmiyor.
4: İşte nereden biliyoruz
1: onu? Şirkete dair şey var.
2: Kendi kamuoyuyla ifadesinde, kamuoyuna açıklama şey yaptığında İbrahim Melih Gökçek'in geçmediği ifade
4: var,
2: edildi.
4: Gizlilik var. Aslında o yani başka bir gazeteciyle eski vekil Mebus biliyorsunuz.
2: Şimdi normalde gizlilik yaptılar olan bir soruşturma sonucunda ifade verdikten sonra ulusa sesleniş gibi bir basın toplantısı yaparsanız biz de tabii verilen ifadeden hatta savcılıkla ilgili işte alınan izlenimlerin ortaya konulmasından sonra çıkılan yayınlarda ifadenin aksine yayın yapılmasından bu yorumları yapabiliyoruz
4: işte
2: tabii doğal.
4: Yani o gazeteci de yaptı, başka birisi de yazdı. İşte dedi ki hani şöyle şöyle ifade yazmış dedi. Hatta o da ona sordu, sen benim ifademi nereden ele geçirdin vesaire diye. Bunları bilmiyoruz. Olmaması gereken bu. Şimdi bakın Sena Hanım, burada herkes yargılanabilir. Kimse kimseye de kefil olamaz. Bir şekilde ya tabii ki de siyasi yargılamalar da oluyor, hukuken hata ya bu. Burada en önemli konu yine güven meselesine geliyor. Ve benim buradaki en çok rahatsız olduğum konu mesela Betimar'ın geçenlerde bir şeyini tartışmıştık. Son yapmış olduğu seçimleri tartışmıştık. Seçim anketini tartıştık. Betimar'ın bir başka anket çalışmasında yargıya güvenin %30'larda olduğunu. Bu çok ciddi problem. Bu işte bu şuna sebep oluyor. Gerçekten suç işleyen birisi bu işler siyasi deyip işin içinden çıkmaya çalışıyor. hangi taraf olursa olsun. Hani program başında Üsküdar Belediyesi ile ilgili söylerken de biraz bugünkü

0: Yaklaşım hani sistem üzerinden gidiyor ya. Bakın çok benzer olaylar, siyasilerin suç işlemesi, yolsuzluk yapması sadece bize özgü değil ki. Fransa'da mesela kaç kişi? İşte Sarkozy hapse girdi, çıktı. İşte François Fillon 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimi süresinde karısına Fransız parlamentosunda iş ayarladı, ortaya çıkınca çok ciddi anlamda bir seçimi kaybetmesine yol açacak bir yargılama süreci geçirdi ve sonrasında ceza aldı. Le Pen şu anda Fransa'da Macron sonrası dönemin en popüler adaylarından birisi, daha yeni kalktı. O da Rusya'dan gelen bazı finans kaynaklarını açıklayamadığı için bir siyasi yasakla karşı karşıya kaldı. Ama yakın zamanda o Temiz Mahkemesi tarafından 2027 seçiminde yarışmasının önündeki engel kaldırıldı. Bunları niye anlatıyorum? Şundan anlatıyorum. Bu siyasilerin aklı yok muydu? Ey işte millet, beni önüme geç. Mesela Le Pen diyemiyor muydu? Benim önüme geçmek için bunu yapıyorlar. Ya da François Fillon diyemiyor muydu merkez sağın adayı? Görüyorsunuz değil mi vatandaş, beni benden korktukları için bunu ya bunu deseler gülerler.
1: Orada çünkü, yargıya güven var mı hocam?
0: Çünkü aynen yani çıkıyor. %75, %75
1: %50'den fazlası oy kullanmaya bakın, gitmiyor. Şöyle yani söyleyeyim. Bakarsan bakın, genel işte, sistemin büyük
0: çok güzel bir çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bu katılım olayıyla ilgili de iki farklı görüş vardır. Bazen katılım şundan önemsiz oluyor. Hadi %50 seçimli değil bu arada. %70 civarıdır başkanlık seçimlerine katılım ortalama Fransa'da.
1: Geneli.
0: Sebebi de şudur. Diyor ki aslında ben hani yüksek lisans doktorumu yurt dışında yaptım İngiltere'de. Orada da düşüktür. Ben bir gün seçim vardı. Ben İngiliz oradaki arkadaşlardan daha fazla ilgiliydim. Dedim ki siz niye hani bu kadar
2: sistem siyaset nasıl bilimi, olsa işliyor.
0: Dedik sistem işliyor. O parti ya da bu parti bizi ilgilendirmez.
1: Tabii İngiltere'de ama, mesela hükümet ama, kurulamıyor. Ama bir kriz var.
0: Bazı ülkelerde
2: ama sistem işliyor
1: sistem
2: yani.
1: Bazı ülkelerde iktidarın var. Onun değişti.
2: Ama Fransa için de öyle hakikaten. Yani seçime katılım oranının düşük çıkması genellikle zaten bizde sistem rayında gidiyor. Kim gelse de aynı şey devam ediyor.
0: Siyasal katılım.
2: Çalışmalar onu söylüyor en azından.
0: Tabii bir de siyasal katılımı sadece oy verme üzerinden değerlendiremeyiz. İki seçim arasında mesela Fransa'da kaç tane protesto oluyor? Hükümet karşıtı. Ya da İngiltere'de kaç tane protesto oluyor? Evet. Mesela bunları da değerlendirmemiz lazım. Sadece siyasal katılım işte seçimden
2: sonra. Peki buraya gelirsek yani Gökçek ailesine bu soruşturma.
0: Şunu kastediyorum. Şimdi olması gereken bu ve bu daha önce işte bu çifte standart gibi işte başka soruşturmalarda her işte iddianameler şeyler işte ifadeler o gitti şunu sormuş bunu gelmiş vesaire gibi olması gazetecileri kesinlikle suçlamıyorum, onlar işlerini yapıyor ama içeriden bilginin dışarıya çıkması ve bununla ilgili de bize yansıyan en azından belirli sorumluların kesinlikle cezalandırılmaması, bir müeyyideye uymamaları işte kamuoyunda bir infial yaratabiliyor. İsimlerden bağımsız söylüyorum. Melik Gökçe'nin çağrılmasında Melik Gökçe'yi çağıran sıradan bir kişi değil. Melik Gökçe'yi çağıran kişi Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da bir gazetecinin ya da bir sosyal medyanın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcısı hukuk eğitimini almış, suçun şahsiliği ilkesini falan herkesten çok çok iyi bilen birisi işte oğlunun ve gelininin geçtiği yerde, torununun geçtiği yerde de dur ya ben önce bunları çağırmadan önce bir babalarını çağırayım. Ne yapmış bu çocuklar demez. Orada şimdi başka daha önceden de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu dosyalar vardı.
2: Şimdi mesela o yüzden şu çok soruluyor. Mansur Yavaş'ın daha önce ben yüzlerce dosya götürdüm işleme
0: alınmadı. O vardı. Yeni bir tane
2: sözü,
0: yeni bir tane oldu yakın zamanda. Yeni bir tane yakın zamanda da oldu. Nadi Türkaslan mı yanlış? Avukat Nadi Türkaslan değil mi yanlış hatırlamıyorsam?
1: Evet.
0: Değil mi? Onların vermiş olduğu oldu. Belki onların vermiş olduğu
3: gerçek suç örgütü diye bir tanımı oldu.
0: Evet. Yani tabii oranın yani tanımı.
3: Biraz fazla tabii
0: onu savcı şey yapacak orası kısmına. Yani o oldu. Belki de savcı bunlara baktı ve burada bir bağlantı gördüğü için
1: ya da
0: çağırmış olabilir.
1: Şey
0: yani bu olabilir.
1: Yani ama mesela Ankara Cumhuriyet
0: bizim
1: Başsavcılığı,
0: bunu bilmiyor olmamız zaten.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yürütüyordu. Gizlilik esasına dayalı olarak. Dilin toparlıyordu belki. Belki o gazeteci yaptığı haberle bu soruşturmayı da çok ciddi zayiata uğratan bir noktaya getirdi. Yani bir anda
0: ya da
1: onu ortaya koyunca
0: ya da desteklemiş
1: bu açıdan bakarsak da ya hani da belgelerin saçılmaması, sızdırılmaması diyorsun. O zaman o gazeteciye mi sızdırıldı? Yani şimdi olayı biz başka bir noktaya çekmek istersek her yerden çekeriz. Yani yargıya güven konusunu da sürekli olarak yargı işini doğru düzgün yaparken dahi acaba öyle mi? Acaba bundan mı? Acaba temize çekmek için mi bu soruşturma yapılıyor? Aklamak için mi yapılıyor diye çok fazla zikrettiğimizde genel olarak söylüyorum. Yani buna dair yayınlar yapıldığında, bir tarafa yapıldığında

0: girmediğinde mesela Melih Gökçe'ye yoğun bir şekilde saldıranların Ekrem İmamoğlu'nun iddialarını hiç görmezden gelmesi, 5 yaşında ticarete başlamış olmasını gerekçe göstererek 117 tane taşınmazı belediye başkanı olduktan sonra alabilmesini makul bulması ama Melih Gökçek'le ilgili iddialar söz konusu olduğunda şahin kesilmesi işte yargıya olan güveni sorgulatan bir noktaya götürüyor. Ve bu yayınlar çok pompalanarak yoğun bir baskıyla ya da daha doğrusu yoğun bir voltajla yapılıyor. Bunu da bizim görmemiz lazım. Şimdi Melih Gökçek eğer kamudan kendi şahsi çıkarıyla ilgili bir edinim elde ettiyse MASAK raporları ve benzeri belge diyebileceğimiz noktalar elimizde olduğunda eleştirebiliriz. Kimse eleştiriden layüsel değil netice itibariyle. Hatta ben şunu da eleştiriyorum. Ahmet Gökçek bir siyasetçi oğlu olduğunu unutarak işte ve AK Parti'de siyaset yapmış bir belediye başkanının oğlu olduğunu unutarak oturum için daha önceki açıklamaları sonradan yalanladılar onu. Vatandaşlık ifadesi kullanıldı ama öyle bir vatandaşlık da zaten Almanya
1: Almanya'dan öyle vermez. Bir sistem yok.
0: Oturum için bir mülk edinimi söz konusu ediyorsa onu da eleştiririz. Niye? Çünkü sizin babanız bir siyasetçiyse tabii ki ticaret yapabilirsiniz. Peki. Tabii ki siz bu hayatın bir şekilde idamesiyle ilgili faaliyetler içerisinde bulunabilirsiniz ama biraz daha babanıza da sorun yaratmayacak ölçüde hareket etmenizi beklersiniz. Nasıl? Biz gazeteciler belli hareketlerimize dikkat etmek zorundaysak, herkes gibi belli, herkesin özgürlük alanları bizim için özgürlük alanı dışında kalabiliyorsa, gazetecilerin de yaptığı gibi siyasetçilerin de onların ailelerinde böyle hareket etmesini bekleriz.
1: Peki.
0: Aslında İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun da bu zaviyeden meseleye yaklaşması belki de işte bu gün ortaya çıkan savunmanın karşımıza çıkmamasını sağlayabilir.
1: Hocam geleceğim, bir reklama gitmem gerekiyor. Hatta Özgür Özel'den gelen de bir açıklama var. Diyor ki yani soruşturmayla yalnızca muhalefete yapılmıyor. Bakın iktidar mensupları da soruşturuluyor, algısı yaratılmak istiyor. Şimdi çıkıp bakın hadi Gökçek buyur. De yargılanıyor diyecekler. Önemli olan bu soruşturmanın titizlikle yürütülmesi diye bir açıklaması var. Bunu da konuşuruz ama bir reklama gideyim, hızlıca dönüşte devam edelim.
2: Prentek'le devam edecek. Prentek benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
1: Peki, devam ediyoruz Gökçek ailesine soruşturmayla. Melih Gökçek'in gelini ve oğlu ile ilgili bugün onları ifadeye çağrıldılar ve yurt dışına çıkış yasağı dikontrol geldi. Az önce aktarmıştım. Özgür Özel'den gelen yorum da şöyle. Temel niyet nedir bilmem. Ama bu soruşturma bir kötü niyet soruşturmasıdır. Soruşturmayla yalnızca muhalefete yapılmıyor. İktidar mensupları da soruşturuluyor. Algısı yaratılmak isteniyor diyor ve şöyle devam ediyor. Şimdi çıkıp bakın Gökçek de yargılanıyor diyecekler. Önemli olan bu soruşturma sürecinin titizlikle ve samimiyetle yürütülmesi, Gökçek'in hesap vermesidir. Bu soruşturma nereye kadar gider bilmiyoruz ama samimi olduğunu düşünmüyorum. Umarım biz yanılırız demiş. Samimi olduğunu düşünüyor musunuz Çağatay Hocam?
2: Soruşturmanın mı?
1: Soruşturmanın. Ya da bakın orayı da soruşturuyoruz gibi bir görüntü algı mı yaratılmaya çalışıyor?
2: Yani samimi olması, yani şimdi yargı kurumu bir sürece başlamış. Tabii ki de bunun bu şekilde olması gerekir. Diğerini hani Alişer Bey de söyledi, böyle bir şeyde yargı artık tamamen, yani sırf böyle bir kamuoyu oluşturmak için başka bir soruşturmanın zeminini, böyle bir şey ihtiyaçları var mı? Ondan da çok emin değilim de. Hani başka bir soruşturmanın zeminini yapmak için başka bir işte kurban seçip de biz de bunu da aradan götürelim. Eğer böyle bir şey olduysa, ya buna da yargı, tırnak içerisinde yargı buna alet olmuşsa, burada amaç olmaktan araç olmaya dönmüşse yargı, vay halimize zaten. Yani o çok kötü bir şey tabii ki de, onu düşünmek bile istemem. Bu konuşmanın da, yani mesela ben ilk bölümünü yanlış buluyorum. Hemen böyle bir negatif siyaset giriyor işin devreye. Hemen işte bu samimi değil. Ya bir şunu yapması daha doğru olur. İkinci bölüm. Sürecin titizlikle ve samimiyetle yürütülmesi, Gökçek'in hesap vermesi. İşte bunu ana muhalefet lideri sıfatıyla, çünkü bu bir sıfattır. Ana muhalefet lideri bir yani siyasi ve hukuki bir sıfattır bu.
3: Artık bunu değil, tabii yani bu teamül. Parlamenter sistemde ana muhalefet.
2: Yok artık. Şu anda da ana muhalefet oluyor artık şu anda da. Biz de devlet erkanında 5. kişi.
3: Oy alan.
2: Yok evet. Tamam, hayır, ikinci oy alan değil. En fazla parlamentero milletvekili sayısı olan devlet erkanı protokolümüzde de şu anda 5. sırada. En son görüş
3: doğru,
2: şeylerde
3: hocam,
2: falan
3: ona
2: şey var.
3: Ona itiraz etmiyorum yani, ama ana muhalefet
2: değil,
3: kavramı kalktı.
2: Teamülen değil. Yani teamülen değil. Şimdi en fazla milletvekiline sahip olan milletvekili parti de o. Şunu demek istiyorum. Yoksa CHP devam ederdi. Kemal Bey olurdu ana muhalefet partisidir dediğiniz
3: evet,
2: gibi olsaydı.
3: Evet, o sıralama milletvekillerine göre yapılıyor ama
2: yani milletvekili sayısına bakılıyor. Milletvekili sayısına bakılıyor.
4: Demokrasinin ona yüklediği bir sorumluluk
2: onu
4: var.
2: Onu demek istiyorum evet, yani. Hani detayı şey yapmayalım. Ana muhalefet, evet, muhalefetteki ve burada milletvekili sayısına bakılır. Ona göre belirlenir. Devlet Erkan'da da şu anda 5. kişidir. Bu bir sorumluluktur. En şeffaf bir şekilde bu süreci izlemesi,
4: takip etmesi
2: ve kamuoyuna da bilgilendirmesi. Çok profesyonel. Bu çok
1: ne
2: önemli bir şey.
1: Yani bunu mesela burası
2: ya süreci tek tek aşama aşama götürmesi gerekiyor. O zaman hani insanlar, kamuoyu, bu süreç gerçekten titiz bir şekilde mi gidiyor? Ya bir de zaten yargı süreci de devam edecek. Hani bu nereye gidecek? İşte tutuklamalar ya da başka gözaltılar vesaireler olacak mı, ifadeler mi olacak, yoksa birkaç gün sonra soruşturma takipsizlik kararı verilmiştir, konu kapatılmıştır dendiği zaman ne kadar ikna olur kamuoyu, hukuken, siyasetten, bu ayrı bir tartışma konusu. Ama burada bir sorumluluk sahibi olarak şunu demesini isterim. Ben bunu bizzat takip edeceğim ve vatandaşıma da 86 milyona ya da işte 67 milyon seçmene bu konuda da bilgi vereceğim demesi daha uygun olur. Hemen negatif siyasete geçmeye gerek yok. Hemen işte bu böyle, bu bizi bir yere götürmez. Bu tam tersine siyaseti kullanarak zenginleşen insanların ekmeğine yağ sürer.

0: Anlatabilir mi ne demek istediğimi? Çünkü az önce sizin söylediğiniz şey yargıya güveni sarsmıyor. Dediniz ya sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nu savunanlar Melik Gökçe'ye saldırıyor. Tam tersi de var. Melik Gökçe'yi savunanlar da Ekrem İmamoğlu'na saldırıyor. Bu sosyal medyaya olan güveni zedeler. Yargıyla ilgili olur bir konu değil bu. Bu kitlesel muhteviyatı, psikoloji.
1: Ambalajı
0: bu,
1: zedelemez bu, sadece. Muhteviyatı zedelemez.
0: Bu sosyal medya fazla güvenmememiz gerektiğini, sosyal medyasında biraz yankı odaların olduğunu bize gösterir. Yargıya güveni zedeleyen şey, bunu zaten hepimiz göreceğiz. Sadece Özgür Özel'in bize anlatmasına da gerek yok. Yargıyı ya güveni zedeleyebilecek olan şey, genel olarak yargının bu siyasetçilerin soruşturulması ve sonrasında iddianame hazırlanıp kabul edildiği takdirde kovuşturma süreçlerinde o kişilere yönelik alınan tedbirler, kararlarla ilgilidir. Mesela vatandaşın, ya ben tekrar söylüyorum, sadece gördüğümü söylüyorum. Niyet okumaya girer, bir sonuç hüküm vermiyorum. Ama şu benim için bir hipotez olarak kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup olup ya da yeni partide Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup olup gözaltına alınan bir belediye başkanı olduğunda tutuklanmama kararı çıktığında herkes şaşırıyor. Aa, tutuklanmamış deniyor.
1: Herkes deyip genel diyorsunuz.
0: Ya herkes demeyeyim. Yani genel itibariyle bir, şimdi tutuklanmama olduğu zaman genelde tutuklanma bekleniyor. Çünkü istatistiksel olarak baktığımızda da çok ciddi oranda tutuklama kararı çıkıyor. Doğrusu hüküm olmadığı takdirde, yani şey bu ceza muhakemeleri kanunundaki tutuklamayı gerektirecek 100. maddedeki katalog suçlar, ve ki bunlar da tutukla demiyor. Bu hallerde tutuklayabilirsin bir ihtimal diyor. Tutuklamadan istisnai olması gereken bir yerinde biz tutuklamaları bir tarafta sürekli olağan bir durum, diğer tarafta tutuklamaların çok istisnai olduğunu görünce işte burada yargıda problem ortaya çıkabiliyor vatandaş gözünde. Ama dediğim gibi bu hüküm olarak söylemiyorum bunu. Fakat bunlar da gözümüzün önünde cereyan eden olaylar. Ne kadar değiştir, farklı göstermeye çalışsak da şöyle bir arşiv taraması yapsak, son bir yıl içerisinde hangi siyasetçi gözaltına alınmış, hangi siyasetçi soruşturma için çağrılmış, soruşturmaya çağrıldıktan sonra kaç tanesi serbest bırakılmış, kaç tanesi tutuklanma için sevk edilmiş, kaç tanesiyle ilgili sulh ceza hakimleri tutuklama kararı vermiş, kaç tanesiyle ilgili adli kontrol kararı vererek serbest bırakmış. Bunlar zaten sayısı olarak var. Bir gün çıkartalım bakalım. Yani bu çok açık görünen bir şey. Vatandaş da bunu görüyor. Ama tekrar söylüyorum, negatif siyasetten önce her şeye rağmen burada şu pozisyon bence siyaseten daha doğru olur. Ben kim suç işlemişse bunun yargılanması ve suçluysa da suçsuzluk karinesine saygı duyarak soruşturma ve kovuşturma aşamasında, ama suç işlemişse bu kişilerin cezalarını almasını savunurum. Artı bunu söyledikten sonra da bu süreci de bu bağlamda samimiyetle takip edeceğim ve sorumluluğumla da vatandaşımı 86 milyonu bilgilendireceğim pozisyonu daha uygun olurdu diye düşünüyorum.
2: Böyle deseydi diyorsunuz. Evet. Peki Ankara'da acaba ne konuşuluyor? Bir Ankara'ya da gidelim. Ali Aydar Fırat, belki bir şöyle bilmiyorum. Hani neden şimdi sorusuna nasıl yanıt verirsiniz?
3: Ankara'ya hiç gelmeyin, burası toz duman.
2: Fark ettik onu İstanbul'dan.
3: Şöyle, şöyle
2: o toz duman aslında buraya kadar geldi. Buyurun.
3: İki belediye başkanının çocukla oğlunun diyelim aynı gün hakim karşısına çıkması ilginç bir tesadüf olmuş. Bunun bir kere dikkat çekmek isterim. İkinci mesele şu, aslında Türkiye'de yargı siyaset ilişkisi hep tartışıla gelmiştir. Bu sadece mevcut iktidar döneminde değil, bundan önceki iktidar dönemlerinde de, koalisyon dönemlerinde de her dönem tartışılmıştır. Dolayısıyla bu yabancısı olduğumuz bir tartışma değil. Devlet demeyelim, iktidar ve yargı arasında ilişkinin kimi biçimde bir takım sorunlar ortaya çıkardığını, kimi zaman muhaliflere yönelik farklı bir takım enstrümanları devreye soktuğunu hep tartışa geldik. Ama ben bugünkü meseleye biraz farklı bakıyorum. O da şu. Ya biz sadece belediyeler üzerinde bir süreci tartışıyoruz. Bu çok doğru bir şey değil. Aslında Sayın Akın Gürley'in başlatmış olduğu süreç çok normal bir süreç değil. Şu anlamda normal değil. Aslında devletin bir tür restorasyonunu görüyoruz. Yani ekonomi politik alanda o kadar çok ciddi savrulmalar, o kadar çok gayrimeşru

alan elde edilmiş bir biçimiyle, orada ciddi bir takım ilişkiler kurulmuş. Normal hani kapitalist sistemin bile işleyebileceği bir düzenin dışında bir düzen yaratılmış. Dolayısıyla bence sistem buna müdahale ediyor. O yüzden Özgür Bey'in, Sayın Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklama bence son derece yüzeysel bir açıklama. Yani işte Melik Gökçe'nin yargılanması ya da işte efendim ifadeye çağrılması işte var olan durumu dengelemek için. Şimdi böyle baktığınız zaman şunu açıklayamazsınız. Yani şu ana kadar çok ciddi operasyonlar yapıldı değil mi? Yani birçoğu da iktidar ailelerine mensup ya da iktidarla iş tutmuş çoğu iş insanı. En son Ankara'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar, onlarla ilgili mesela o operasyonlar açıklayamazsınız. Dolayısıyla bence burada bir takım, elbette ki her dönem yani bir bütün olarak kurumların her pratiği doğru olmayabilir, yanlış pratikler olabilir. Belediye başkanları ile ilgili bu tutuklu tutuksuz yargılama meselesi tartışmasında, ama bugün yargı sürecinin belli meselelere bu kadar odaklanması, örneğin Gülistan Doku meselesine odaklanması ve bunu ısrarla sürdürmesi bizim hiç tanık olduğumuz bir mesele değil. Dolayısıyla burada Akın Bey ve ekibinin çok ciddi bir çaba sarf ettiğini görüyoruz. Bu çaba aslında bir yanıyla hem hukuk devletin normunun kendisini gerçekten saygın bir aşamaya taşımasıyla ilgili bir şeydir. Hem de aslında topluma şu mesaj veriliyor. Yani sistemi enfekte eden kim varsa ben ona karşı açık bir mücadele içerisindeyim. Çünkü gerçekten enfekte edilmiş bir sistemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim tırnakçıda mahallede herkes bana da şu soruyu soruyor. Ya ne oluyor? Yani işte Süleymancılar meselesi, diğer işte Kuytul meselesi, efendim işte Melik Gökçek meselesi vesaire, acaba bunun devamı gelir mi falan filan. Şimdi bunlara tek tek bakmak yerine bir bütün olarak baktığınız zaman, dediğim gibi aslında sistemin kendisini onarmak istediği, kendisini onarmak zorunda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü kayıt dışına çıkmış o kadar çok durum, alan var ki, yani bunun içine belediyeleri de koyabilirsiniz, bunun içine özel şirketleri de koyabilirsiniz. Dolayısıyla aslında yaşadığımız süreç devletin kendi sınırlarını ya da hukukun kendi sınırlarını yeniden tanımlama ve yeniden hatırlatma çabası. Çünkü şöyle bir psikoloji oluştu Sena Hocam, Ankara'da ya da birçok yerde. Yani ben çok güçlüyüm, herkese çok iyi ilişkim var. İşte savcıyı tanıyorum, emniyet müdürünü tanıyorum, bakan tanıyorum, AK Partiliyim ya da şu partiliyim, bu partiliyim, belediye başkanıyım falan. Bunun bir şey üretmediğini, bir koruma zırhı üretmediği gösteriliyor herkese. Yani sanatçı olabilirsiniz, efendim başka bir şey olabilirsiniz, iyi bir iş insanı da olabilirsiniz. Ama nasıl kazanmışsınız bu paraları ya da bu mal mülk nasıl edinilmiş? O yüzden bence bu meselelere bütünsel yaklaştığımız zaman daha iyi analiz edebiliriz. Bunun içinden daha iyi çıkabiliriz. Sadece efendim bunlar göstermelik bir meseledir diye mesela işte bu kayyum atanan şirketlere bakın. Bu şirketlere neden kayyum atanıyor? Neden bu insanlar ciddi bir biçimde sorgulanıyor, gözaltına alınıyor? Elbette ki herkesin, Gökçek ailesi dahil olmak üzere, bir masumiyet karinesi vardır. Onların elbette yapıp ettikleri mutlak suretle etik olarak tartışabilirsiniz. Belediye başkanı olduğunun yurt dışında yatırımı vesaire falan, bunları konuşabilirsiniz. Bunu AK Parti de kendi içinde tartışabilir, CHP de kendi içinde tartışabilir. Ama nihayetinde bu masumiyet karinesine bağlı kalmak zorundayız. Ama daha büyük bir resmi herkes gözden kaçırıyor. Yani bir taraftan bu faili meçhullerin aydınlatılma çabası, bir taraftan ekonomik alana ilişkin olarak çok ciddi bir biçimde bir denetleme girişimi, bir taraftan siyasi alanın hayır kardeşim burada bir zenginleşme aracı olarak bakamazsınız bu alana ve bu alanı, bu konumu böyle kullanamazsınız mesajı bazen çok sert verilebiliyor, bazen daha yumuşak verilebiliyor. Ama nihayetinde ben olaya bütünsel bakıyorum ve burada ben bir partinin refleksinden çok bir devlet refleksinin görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti bence bu süreç zarfında belli bakanlarla, belli bir takım politik ve pratiklerle anlatıyor bize. Yani düzen dışına çıkmanın ya da düzeni bozmanın hangi görüşten, hangi siyasi aidetten olursa olsun bir takım yaptırımlarla karşılaşabileceğini bize net bir biçimde gösteriyor. O yüzden ben böyle yüzeysel bakıp ya bunda işte bir dengeleme

0: çabasıdır. Dolayısıyla bu göstermelik bir süreçtir diye bakmıyorum. Sayın Akın Gürley'in de, Adalet Bakanlığı'nın da, onun bürokratlarının da böyle bakmadığını düşünüyorum. Tam tersine devletin de böyle bakmadığına inanıyorum. O yüzden bu bir yeni bir toplumsal ve siyasal yapının bir inşa süreci olarak da ya da kayıt dışına çıkmış bütün alanları tekrar kayıt içine çekmek ya da onları dengelemek ve denetlemek adına da bir büyük müdahale olduğunda bence görülebilir, yorumlanabilir. O yüzden vatandaşlar olarak elbette ki yanlış pratiklere karşı durabiliriz, eleştirebiliriz. Her koşulda herkes için adaletin yanında durabiliriz. Ama bir de resmin bence bu kayıt dışı olan, kayıt dışına çıkan bütün sektörleri ya da bütün süreçleri bir biçimiyle denetim altına alma çabasını da görmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Pekala. Bu başlıkta ekleyeceği olan var mı? Bir de yine Ankara toz duman dedi ya.
2: Konuşmadım.
1: Bir böyle araya girdiniz, orada değerlendirdiniz sandım. Tamam, buyurun. Sonra bir de Ankara'daki bir diğer soruşturmayla ilgili devam edeceğiz. Davutoğlu da bugün ifadeye gitti çünkü. Ahmet Davutoğlu, buyurunuz.
3: Kısa birlikte ben yapayım. Ben de araya girerek konuşma hakkımı tamamladım galiba. Ama Şebnem'den sonra.
2: Ya şöyle çok kısa, ilk söylediğimi tekrarlamayacağım ama özellikle de Özgür Özel'in o ifadesine dair aslında ilk cümle doğrudan hükmü kuruyor. İlk cümleyi okuduktan sonra devamında ne söylediğine çok da bakmıyorsunuz.
4: Vardı, fark ettim. İlkle son cümle arasında uçurum var zaten.
2: Evet.
4: Ekrana bir getirirsen, hani galiba sen de onu gördün.
1: Getirseniz arkadaşlar.
4: Ya, sorunlu bir şey oluyor yani. Çok pardon.
1: Temel niyet nedir bilmem ama bu soruşturma kötü niyet soruşturması.
4: Umarım
1: bu,
4: biz yanılırız.
1: Bu yani. Soruşturma nereye gider bilmiyorum ama samimi olduğunu düşünmüyorum. Umarım biz yanılırız.
4: Umarım biz yanılırız. Yani böyle bir şey yapıyorsun yani gereksiz yani. Bir yanlış bir giriş yapmış.
2: Ya evet, hükmü doğrudan koyuyor. Koyarken de aslında nedir bilmem diye de başlıyorsun. O kadar böyle ortada bir böyle fikri, hiçbir fikrim yok ama kesin bir kanaatim var. Kötü niyet soruşturması.
3: O da ikinci cümle
2: altını
3: işte.
2: Da dolduracak da pek de bir şey yok. Ya bakın şimdi gerçekten acıklı bir durum ortaya çıkıyor. Hani yargıya güven, yargıya güven meselesinden bahsediyoruz ya. Ya da hep bu konular özellikle CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar, davalar vesaire konuşulurken AK Parti tarafında neden kimse soruşturulmuyor? Onlarla ilgili neden bir şey yok? Hayır, kim soruşturulsun dendiğinde ortaya atılan ilk isim, isim olarak zikredilen ekranlarda Melih Gökçek. Melih Gökçek ismi bu sefer geçince de hayır kesin bunun arkasında başka bir şey var.
1: Ama mesela
2: var.
1: Şu, bu da bunu tetikleyen şu. Yani 7-8 yıl olmuş. Mansur Yavaş'ın süre gelen şikayetleri olmuş, kendisi dile getirmiş. Bütün bunlar böyle zaman geçmiş. Bugün olmuş. Yani temel argüman buradan başlıyor. Neden şimdi?
2: Neden şimdi? Hiç orada mi olmasın? Bu da çok enteresan. Neden olmasın? Yani neden şimdi? Tamam yani mesela şöyle.
3: Ya
2: Murat Ağırel muhalif bilinen
3: şey.
2: Bir gazeteci. Mesela değil mi? Öyle. Murat Ağırel'in evet. Yani iktidar için bir şey yaptığını herhalde düşünmüyorsunuzdur, düşünülmüyordur diye düşünmek istiyorum. Niye? Yani onun üzerine üstelik de başlayan bir süreç. Buradaki kötü niyet o zaman dün Murat Ağrel'e bir sorun. Bence Özgür Özel sorsun. Herhalde iletişimi vardır. Daha ötesi, bakın
1: kötü
2: şimdi
1: niyet soruşturması neden o zaman
2: sorularının hiç böyle sonu gelmiyor. Mesela yani işte neden bu zamana kadar AK Partili belediyeler hiç soruşturulmadı falan. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir açıklama yapmıştı. Nisan'da, Mayıs'ta falan. Dedi ki 31 Mart 2024, 17 Nisan 2026 tarihleri arasında 1535'ten işte şikayetlerin üzerine inceleme yapılmış, araştırma yapılmış ve 1535 tane soruşturma izni verilmiş. Bunların 677 tanesi AK Partili belediyeler.
4: Hangi yıllar?
2: Yani totalin...
4: Hangi yıllar arası var mıydı o yılları?
2: 31 Mart 2024, 17 Nisan 2026 arası.
4: Yerel seçim sonrası.
2: %40'ın, totalin %40'ından fazla soruşturma izni verilen belediye sayısı, yani belediye AK Partili olanlar %40'dan fazla. MHP'li olanların sayısı %128, bu da totalin... %10'una yakın, %8-10 gibi bir rakam. Peki CHP'li kaç tane belediye soruşturulmuş, soruşturma izni verilmiş? 371 tane, %20-25. Şimdi dönüp de denilebilir ki devamında ya tamam işte ama tutuklananlar, yargılananlar vesaire.
1: Tabii,
2: ya,
1: bundan sonra
2: ama o zaman oradaki dengeyi buna göre kurmuyoruz. Kim AK Partili kim değil ya da şikayet üzerine değil. Orada gerçekten ortada olan doneler üzerine kuruyoruz. Onun partisinin ayrılması, ya çok fazla CHP'li cezalandırdık, biraz da AK Parti cezalandıralım diye bir yargı olabilir mi Allah aşkına? Günün sonunda geldiğimiz yerde en çok ismi geçen ekranlarda, yani bu kadar söyleniyorsunuz hiç AK Parti'yi soruşturulmuyor dendiğinde zikredilen isim, lütfen ikinci bir isim söyleyeyim, Melik Gökçek'ten başka yok. Bugün o soruşturuluyor. Nereye gideceği belli değil bu arada, bilmiyoruz ki. Ben boşlukları da ilk sefer söylediğim için tekrar zikretmiyorum. Çünkü enteresan bir süreç ilerliyor. Yani medyada yazılan, kamuoyuna yansıyan tarafta Melik Gökçek'in ismi yok. Ama ilk o çağrılıyor. Nereden geldi meselesi ise eğer, kaynağın kendisi ise, kamuya yansıyan haberlerde, kamuoyuna yansıyan haberlerde yine bununla alakalı bir durum yok. O haber metninin içerisinde yok. Ama yine de bir soruşturma var ki böyle bir soruşturma şekli CHP'li bir belediye başkanı için geçerli olsaydı gerçekten ortalık ayağa kalkardı. Şu an yani oğlunun ya da işte gelininin isminin geçtiği bir dosyada ilk başta bir belediye başkanının kendisi çağrılsaydı, eski ya da görevde fark etmez, gerçekten bu doğrudan siyasete müdahale falan denirdi.
3: Haberi AK Partili
2: taraf
3: yapsaydı,
2: gerçekten sakin bir şekilde dinliyor, izliyor ama yine de kötü niyet soruşturması deniyor. Ben de buna hayret ediyorum.
1: Peki şuna katılır mısınız? Az önce Ali Haydar Fırat devlet refleksi diye bir ifade kullandı.
2: Yani devletin refleksleri eğer, yani şurada onu, orada hemen aklıma şu geldi tabii ki. Yani ister istemez, çünkü çok bir tarafta çok tepki eğer refleks, çok fazla tepki geliyorun üzerine bir de buradan da birilerine dokunalımsa bu tehlikeli bir reflekstir. Buna refleks de denmez. Burası sürekli aşındırılmış ve bir tarafın çok, yani biz mağdur oluyoruz, mağdur oluyoruz, mağdur oluyoruz edebiyatının, bunu söylemek durumundayım, yargıda karşılık bulmasıdır. Ama yargının biz duygusuz olmasını, yargının herkese eşit olmasını bekleriz. Refleksten kasıt eğer buna doğru giderse sıkıntı var. Ama refleks eğer hani gerçekten de belediyeler, temizlik vesaire, yani işte yolsuzluğundan fuhuşuna, uyuşturucusuna her yerde temizlikse, tamam, ona katılırım orada sonuna kadar. Zaten devletin baştan sona herkesle ilgili bu refleksi vermesi gerekir. Ama bir taraf fazla ağladı diye yapılan bir şey varsa ona refleks denmez. Orada biraz aşındırma olmuştur.
1: Buyurun. Burada
5: ben bir ekleme yapayım sadece. Şimdi bu soruşturma izni verilmesi sayılarıyla ilgili olarak bunlar zaten somut rakamlar. İçişleri Bakanımız da paylaşmış. Burada benim gördüğüm temel problem, yani anket kamuoyu yoklamalarında vesairede gördüğüm temel problem burada iki tane var. Bir tanesi kamuoyunda tanınırlığı olan ve verebileceği zarar çok daha yüksek olan kişilerle ilgili soruşturmalarda bir gecikme ya da izin vermeme durumu oluyor. Mesela hatırlayın, suçsuzluk karinesine dikkat etmem gerekir. Bu sorumluluktur. Herkese karşı bu şekilde davranmamız gerekir tabii ki de. İsim vermeyeceğim o yüzden ama kamuoyu biliyor. Pandemi döneminde mesela bir bakanımızla ilgili bir iddia ortaya çıktı. Suçludur, suçsuzdur bilemem. Ama ifadesi bile alınmadı. Sadece görevden alındı ve konu kapandı. Mesela en çok duyduğum, hani Melik Gökçek ismi veriliyor dediniz ya, bir başka isim de odur mesela. Hiç çağırdılar mı dendi mesela. Anlatabildim mi? Ya diyorlar genelde. Bir de çağırdılar şu konu mı? Var. Hayır.
3: Yani, Melik Gökçek'i defalarca çağırdı.
5: Hayır, Melik Gökçek başka bir isimden bahsediyor. Bir de şimdi Melik
1: Pandemi döneminde bir bakanla ilgili
5: suçsuzluk karinesinin altını çiziyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın da. Melik Bey'le ilgili ilk açıklamayı Mansur Yavaş'ın vermiş olduğu, ABB'nin vermiş olduğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu dosyalardan çok daha önce başbakan yardımcısı sıfatıyla, parti içerisinden başbakan yardımcısı sıfatıyla bir isim kamuoyuna bir ifade bulundu. Hatta bu isim bugünlerde de şunu söyledi. Bülent Arınç, eski meclis başkanı, AK Parti'nin kurucularından, başbakan yardımcısı sıfatı. Yani bu sözleri söylediğinde öyle eski siyasetçi emekli değildi. Başbakan yardımcısı görevini yürütürken bir ifadede bulundu. Belki parti içi hesaplaşmaları vardır, başka bir şeydir bilemem. Ama normal şartlar altında bu konuda, hani mesela şimdi Murat Ağırer'le dediniz ya neden bugün diye. Bir gazetecinin haberleri üzerine ya ne oluyor burada bir gelin bireysel ben bir soruşturma başlatayım diyor diyebiliyorsa yargı. Şu soruyu da sormak lazım. Başbakan yardımcısının hatta bir de şunu söylüyor. Çağırırsanız bizzat gördüklerimi ve bildiklerimi gidip anlatmaya da gelebilirim diyen bir kişi var. Bu kişi de meclis başkanı ve başbakan yardımcılığı yapmış bir isim. Bu kişi 2014-15'ten beri bu açıklamaları yaparken neden 2026'da yapıldı? Ha, bu tip sorular oluyor. Bunlar tekrar söylüyorum. Benim kendi görüşüm değil ve susuzluk karinesinin altını çiziyorum. Kimseyi tanımıyorum bu isimleri geçen insanları. Belki parti içi hesaplaşmaları var. Belki ta 1990'lı yıllardan gelen sürtüşmeleri var. Onları bilemem ben. Ama bir başbakan yardımcısının böyle bir açıklaması varsa bence bunun ciddiye alınıp çağrılıp var mı yok mu diye bakılması gerekir.
3: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu konudan başlayayım. Aynı kişinin yani Bülent Arınç'ın, Sayın Arınç'ın bu iddialarını 8 Haziran'da açıklayacağını ifade ettiğini de hatırlıyoruz. 8 Haziran'da kendisine mikrofon götürüldüğünde ben böyle bir şey söylemedim dediği de kayıtlarda var. Detaylı araştırma yapıldığında. Biraz daha detaylı sorulduğunda CNN Türk Hakan Çelik'in programında konuyu geçiştirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada siyasi bir hesaplaşma mı var, başka bir şey mi var bunu bilmiyoruz ama bir iddia ortaya atıyorsanız, yani siyasette yapıyor olsanız, birisinin yolsuzluğuna dair bir iddia ortaya atıyorsanız belgesini koymak zorundasınız. Bunu
2: bu
3: partilerden
2: konuşayım mı? Çünkü hiç evet, sevmiyorum. Artık
3: suç
2: herkesin
3: bulunabilirsiniz.
2: Her platformu var. Bir şey bilen herkes yani, her yerde söyleyebilir.
3: Suç bulunabilirsiniz. Şimdi ama bakın. Yani,
5: ben
3: burada
5: de kendim konuşurken dikkat ediyorum. Mesela ben sıradan bir vatandaşım. Hani bir evet, kişiyle ilgili suçludur, suçsuzdur. O yani iftira
3: ben
5: atmaya
3: de demiyorum,
5: kadar
3: bakın,
5: bilebilir.
3: Ben de
5: ama
3: demiyorum.
5: Kişi
3: Melih Gökçek suçsuzdur. Bülent Arınç'ın isnatları yersizdir demiyorum ama aynı kişinin birbirinden 180 derece aynı konuyla ilgili açıklamaları söz konusu olduğunda ve bu konuyu da belgelendirmeyip savcılığa gitmediğinde, ki sizin söylediğiniz gibi başbakan yardımcılığı vazifesini yapmış bir ismin savcılığa bir başvurusu kesinlikle dikkate alınır bir şeydir. Bunu yapmayıp bugünlerde de tekrar bu açıklamayı kendi kendini tevil etmişken ortaya koymasını ben çok anlamlı bulmam.
5: Ya bu
3: öteki taraftan
5: gidip mesela şimdi
3: devamını bakın,
5: getirmesi
3: sevgili
5: gerekir.
3: Sena Alkan, biz buyurun, AK Partili Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı'nın rüşvet alma suçundan 5 yıl ceza aldığını biliyor muyuz? Daha yeni Haziran ayında kesinleşti hükmü. Görevdeyken bu dönemde Kırıkkale yaşayan aynı şekilde Şafak baskınıyla alındı. Hapis cezası ilk derece mahkeme tarafından verildi. Ve devam ediyor. Geriye doğru bakarsak bir sürü var. Hangisini sayayım? Afyon, Karahisar, Malatya, Darende, Diyarbakır, Bağlar, Burdur, Bucak, Şırnak, Şenoba, Şırnak, Hilal, Şırnak, Uludere, Erzurum, Aziziye, Elazığ, Bursa, Mudanya, Güzelyalı, İstanbul, Büyükçekmece, Tepecik. 2004'ten beri AK Partili bir sürü de hapis cezası alan, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan ceza alanlar var. AK Parti'nin İddialar daha gündeme geldiğinde, savcılık işlemi başlattığında kesin ihraç mekanizmasını çalıştırdığını ve konunun da en azından üzerinde siyasidir bu. Ki 2004 dönemindeki yargı sistemini dikkate aldığımızda konuyu böyle değerlendirmediğini de dikkate alalım. Hadi bunları da unuttuk. Ya AK Parti döneminin varisi Tuncay Soner, oğlunun cinayet suçlamasıyla şu anda hapiste. Yine bakalım Halfeti'deki kayyum. Ters kelepçe yapılanarak gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Şu anda yargılaması devam ediyor. Devlet Hava Meydanları Genel Müdür Yardımcısı, Yunus Emre Vakfı, 2004'ten bu yana az önce saydığım gibi belediye başkanlarının aldığı hapis cezaları. Bunları nereye koyacağız? Ama bir tarafta şimdi kamuoyunca bilinen isimler değil bunlar. Özkan Yalım çok mu biliniyordu? Peştemalle biz görene kadar en azından Türkiye'nin yani büyük bir çoğunluğu tanımıyordu. Peştemalle tanıdılar insanlar onu. Veya işte Menderes Belediye Başkanı çok mu bilinen bir isimdi? O iğrenç mesajları gördük. İşte Muhittin Böcek Türkiye'nin tamamında bilinen bir isim miydi? Hani madem siyasi bu operasyonlar, siyasi bir sayıkla yapılıyor.
2: Özür, araya gireceğim. Bilinen isimlerin dosyalarında iddia aşamasında ama ister istemez Ankara'yla da bir bağları var.
3: Evet.
2: Eğer doğruysa iddialar, Ankara'dan da yeşil ışık alınmış. Eğer AK Parti'de ben böyle büyüyememesini meselenin, daha böyle tanınan ve büyükşehir belediyelerindeki isimlerin AK Parti'de yukarıya giderse korkunç bir çizik yerim korkusuyla zaten yapacağı bir halde yapamayacağını
3: var. Bakın burada şunu da atlıyoruz. AK Parti'nin bir otokontrolü var. AK Parti kendi içerisinde mekanizmalar çalıştırıyor. Gizli denetçileri var. Şehirler

0: kendi partililerini gönderip belediye başkanlarıyla ilgili incelemeler yapıyorlar. Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın ihaleleri takip eden, ihalelerin nasıl yapıldığını denetleyen bir ekibi var. Şimdi siz 2024'te bir aday belirlemişsiniz. Yapay zeka ile belirleyeceğinizi söylemişsiniz. Ama Ekrem İmamoğlu'nun ağırlıklı olarak işaret ettiği veya Özgür Özel'in onayladığı isimler olmuş. Adaylıkla ilgili para iddialarını savcılıkların peki yaptığı araştırmalarla duyuyoruz. E tabii ki adaylığı için para ödeyen bir insan da bunu çıkartmak için başka şeylerin içerisine girmesi muhtemeldir. Bunu da biz görmezden gelmeyelim.
1: Peki.
0: Bu kısım bence çok önemli. Yani bakıldığında evet Ali Haydar Fırat'ın söylediği gibi devletin artık yargı mensuplarını daha da cesaretlendiren bir sürece girdiğini söyleyebiliriz. Faili meçhullerle ilgili gerçekleştirilen daire başkanlığı, Uğur Mumcu suikastini de şu anda konuşuyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetini de konuşuyoruz. Hala bakın daha 2-3 ay öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir memur Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili gözaltına alındı.
1: Pekala.
0: İşte bakıldığında belki bu cesaretin daha ön plana çıkmasıyla hareket eden bir mekanizma var. Son cümle Akın Gülle'yi geçmişten beri tanırım. Yani bakan olmadan önce, savcı olmadan önce de tanırım. Genel yaklaşımı hep şudur. Eğer bir iddia söz konusuysa o iddiadan aklanması kişinin kendi elindedir. Hukuki delillerini, donelerini koyar ortaya. İyi insandır, kötü insandır. O bizi ilgilendirmez. Aklanır, çıkar. Bunun hangi taraftan olduğuna da bakmaya gerek yok şeklinde bir yaklaşımı vardır. Biz bunun Adalet Bakanlığı'nda da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da gördük. Yani zaten suçsuzsa çıkar, hiç merak etmeyin. Mesela bir kişiyle ilgili kendisine bir şey sorduğunuzda o cevabı aldığımız birisiydi geçmişte de. Dolayısıyla hani burada meseleyi buradan bakmak çok önemli. Peşinen Özgür Özel'in söylediği o cümle, yani siz bu bunun için yapılıyor. Peki Özgür Özel'i tatmin etmek için Melih Gökçe'nin idam edilmesi mi gerekiyor? Nedir yani mesele burada? Nasıl tatmin olacaksınız? İşte şu anda hukuk sistemimizde olmayan yani burada, cezaları da ekleyerek bakın Özgür Özel böyle dediği için biz bunu böyle yapmıyoruz deyip eğer suçu da yoksa sırf o algı yönetimi için böyle mi olması gerekiyor? Hayır, böyle bir durum söz konusu değil.
2: Burada önemli olan yargının buyurun, gerçekten titiz ve açık bir aynen şekilde öyle soruşturma
0: ama yapması. Ama bu da yargıyı baskı altına burada almak değil, ama baskı altına almak.
2: Zaten. Ama şimdi sadece şu ifadeyi, yani şunu söylemem gerekiyor.
1: Buyurun.
2: Ferhat Bey de saydı. Tabii bazı küçük yerler, büyük yerler, küçük bir köy belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı ayrım yapmaksızın söylüyorum. Bakın ne kadar çok isim saydı, bürokrasiden isimler saydı. Başka başka isimler de var. Çok daha değişik başka başka işte basın ayağı, bürokrasi ayağı olan başka konularla ilgili soruşturmaları da ülkemiz son bir yılda çok enteresan.

0: Bu çok açık bir şey. Bakın yani Ferhat Bey'in söylediklerinden ben şunu anlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi de, Cumhuriyet Halk Partisi de, bütün siyasi partiler, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yerel yönetimlerde belediye, belirli bir sayının üzerinde belediye kazanan partilerimizin çok büyük bir bölümü neredeyse yolsuzluğun içine batmış. O kadar çok isim veriliyor ki. Bu kadar yolsuzluk yapabilme hakkını ve imkanını nasıl buluyor bu yerel yöneticiler? Hangi parti olursa olsun ve bunlar 2004'ten beri diyor Sayın Ferhat Bey. 2004'ten beri bu ülkede neden? Ya biz bu siyasetle uğraşan kişilerin yolsuzluk yapabilme ihtimallerini niye sıfıra indirmiyoruz? Ya da bununla ilgili örnek kimseye güven olmaz. Kötüdür.
1: Yapamazsın,
0: indiremezsin. Onunla ilgili düzenlemeler yaparsın. Aynı düzenleme devam ediyor.
2: Bütün mesele yani, bence her taraf için söyleyeyim. Bu terazinin ayarını bozmamak lazım. Ya bu adalet terazinin ayarını bozmamak lazım. Özgür Özel'in açıklamasından da söyleyeyim. Devletin şimdi yeniden pozisyonlanması dedi galiba Ali Aydar Fırat. Yani, ki var şimdi son bir hafta iki haftada bir sürü iş adamı. Büyük büyük isimler de alındı. Uyuşturucu çıktı, fuhuş çıktı.
3: Soy ismine bakılmadan, kazandığı paraya bakılmadan, ama işte yani, şirkete bakılmadan herkese
2: muhalefetteki siyasetçinin de biz burada yorum yapanların da bu işlere bence yani bir ders olarak şeyi okumamız lazım. Yani bir davaya nasıl yaklaşılır, iddianame olmadan neyi söylenir, neyi söylenmez, neyin üzerine çırpınır. Yani mesela sadece şu İBB soruşturmasında bile iddianameye girmediği halde günlerce konuşulan pek çok şimdi anlıyoruz ki uydurma şeyleri de gördük. Tabii. Aynı şekilde mesela kalkıp şimdi Özgür Özel'in söylediği yekten bu siyasetçisinin de yekten kalkıp bu lafı etme mesela.
0: Nerede belediye, belirli bir sayının üzerinde belediye kazanan partilerimizin çok büyük bir bölümü neredeyse yolsuzluğun içine batmış. O kadar çok isim veriliyor ki. Bu kadar yolsuzluk yapabilme hakkını ve imkanını nasıl buluyor bu yerel yöneticiler? Hangi parti olursa olsun ve bunlar 2004'ten beri diyor Sayın Ferhat Bey. 2004'ten beri bu ülkede neden? Ya biz bu siyasetle uğraşan kişilerin yolsuzluk yapabilme ihtimallerini niye sıfıra indirmiyoruz? Ya da bununla ilgili örnek kimseye güven olmaz. Kötüdür. Yapamazsın, indiremezsin.
1: Sıfıra indiremezsin.
0: Onunla ilgili düzenlemeler yaparsın. Aynı düzenleme devam ediyor.
2: Bütün mesele yani, bence her taraf için söyleyeyim. Bu terazinin ayarını bozmamak lazım. Ya bu adalet terazinin ayarını bozmamak lazım. Özgür Özel'in açıklamasından da söyleyeyim. Devletin şimdi yeniden pozisyonlanması dedi galiba Ali Aydar Fırat. Yani, ki var şimdi son bir hafta iki haftada bir sürü iş adamı. Büyük büyük isimler de alındı. Uyuşturucu çıktı, fuhuş çıktı.
3: Soy ismine bakılmadan, kazandığı paraya bakılmadan, ama işte yani, şirkete bakılmadan herkese
2: muhalefetteki siyasetçinin de biz burada yorum yapanların da bu işlere bence yani bir ders olarak şeyi okumamız lazım. Yani bir davaya nasıl yaklaşılır, iddianame olmadan neyi söylenir, neyi söylenmez, neyin üzerine çırpınır. Yani mesela sadece şu İBB soruşturmasında bile iddianameye girmediği halde günlerce konuşulan pek çok şimdi anlıyoruz ki uydurma şeyleri de gördük. Tabii. Aynı şekilde mesela kalkıp şimdi Özgür Özel'in söylediği yekten bu siyasetçisinin de yekten kalkıp bu lafı etmemesi lazım. Yani şimdi niye Özgür Özel'in bu yaklaşımı yani kişisel bir şey olarak ona söylemiyorum ama bu yaklaşımı şimdi Etimesgut için ne yapacağız? Evet. Yani başkanlığın tepesinde parti kurulmuş yani. Yani ben burada söylerken utanacağım şeyler kamuoyu biliyordur diyorum.
3: Tekrar siyasi demeyeyim. Parti değil.
2: Ya siyasi parti kurulmamış siyasi yani evet değil. yani o uyuşturucu çıkan hikayeler pozitif sonuçlar falan yani şimdi aynı şeyin içine koydu ama Özgür Özel zamanında bu yaklaşım yanlış bu şeye terazinin ayarını baştan her dosyayı her iddiayı her soruşturmayı tek tek konuşması lazım ve az önce hocama söylerken söylediğim ifadeyi tekrar edeyim demokrasinin muhalefet partilerine verdiği böyle bir görev var denetlemek. Bilmek ve kamuoyuyla paylaşmak. Ama yekten mesela bunu söylediğin zaman içini boşaltıyorsun.
4: Peki şimdi bir başka Ankara'da en çok bugün konuşulan başlık Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla savcı karşısına çıktı bugün. Feshedilen Gelecek Partisi diyelim. Genel Başkan ve eski Başbakan. Çıkışta da bazı açıklamalar oldu. Bir saatlik bir ifade işlemi olmuş. Şöyle söylüyor, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği ve eleştirilerini dile getirdiği

0: iddialar varken bakılmadı. Erbakan da bugün Davutoğlu'nun ifade etmesiyle ilgili aynı soruyu soruyor. Yani neden bir suç unsuru varsa o zaman değil de 2021'de aradan geçmiş takribi bir 5 sene, neredeyse tam 5 sene. Neden?
1: Tabii. Yani şimdi bu Adalet Bakanı'nın izin vermesi gerekiyor Cumhurbaşkanı'nın hakaretle ilgili yapılan soruşturmalarda. Şimdi kadar bakın.
2: Niye Adalet Bakanlığı? Öyle bir şey var
1: yani, gerekiyor. Yok, talimat verdi. Bu koş şey yani.
2: Ankara hani, başsavcılığı
1: hayır,
2: açmış.
1: Hayır, şöyle. Cumhurbaşkanlığı.
3: Görüntüler yeni mi çıktı?
1: Bu bir
3: görüntüler
1: mevzuat. Yani yok, çok eskiden vardı bu.
3: Biliniyor muydu 5 yıldır mesela bu konuşma?
2: Bu konuşma bilinen bir konuşma. Şöyle ama son bir aydır özellikle fazla Ahmet şey Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni feshetmesinden sonra sosyal medyada ilginç bir şekilde viral dolanıma giren bir konuşma haline geldi. Yani
1: ben şeyi düzelteyim, hani o Adalet Bakanı'nın izin vermesi teknik bir konu. Yani talimat verdi demiyorum. Nasıl mesela bir işte hatırlayın, MİT müsteşar alındığı zaman başbakanın izin verilmesine bağlanmıştı ya, bunun gibi bir izin gerekiyor yani, o anlamda bir izin vermesi gerekiyor. Talimat anlamında söylemedim bunu.
2: Eski başbakan.
1: Eskiden yani işte o zaman öyle olmuştu ya, onun gibi diyorum yani. Şimdi bugün niye açıldı bilmiyorum. Onu oraya, o yetkililere sormak lazım. Niye bunu bugün açtınız diye. Çünkü dediğiniz
0: yani
1: gibi
0: daha
1: bu
0: önce
1: konu
0: dolaşan
1: 2021'de
0: bilinen
1: tabii,
0: bir,
1: tabii çok tabii bilinen şeydi, bir şey.
0: Değil mi? İlk defa duyduğum, kamuoyunun ilk defa öğrendiği bir konuşma değil.
2: Şimdi iki konuşma. Bunun bir tanesi bildiğim kadarıyla Bingöl'ün genç ilçesi.
1: Bu Bingöl'de yapılan.
2: Bir tane daha, bir yer daha vardı yalnız hatırlamıyorsam ama bu ağırlıklı olarak Bingöl'ün genç ilçesi. 2011. 11 Eylül 2011'deki bu konu.
1: Şimdi benim buradaki bu Sayın Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasıyla ilgili yorumum şu şekilde. Şimdi bir kendisini eleştirdiğim nokta var, bir de haklı bulduğum nokta var. Şimdi 2021'de konuşmanın içeriğini, o videoyu ben de izledim. Daha önce de izlemiştim zaten. Daha önce, son dönemde değil, daha önce bildiğim bir konuşma. Dediği gibi çok sinirli ve hiddetli bir şekilde konuşuyor. Çünkü orada da zaten söylüyor, bir provokatörün sorusu üzerine. Tabii siyasetçilerin çelik gibi sinirleri olması gerekiyor. O ayrı bir konu. Ama bazen de böyle işte provokatörlerle, zorla onu kaşıyanlarla da karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu birinci konu. İçeriğine baktığım zaman Türk siyasetinde çok çok çok daha ağır sözlerin söylendiğini biliyoruz. Ne sözler? Hani ben onları burada söyleyemem. Hukuki bir sorumluluk doğabilir benimle ilgili. Anlatabildim mi? Örnek vermekten bile istemem. İçeriğine baktığım zaman bu biraz bizim işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bir sıkıntı oluyor aslında. Şimdi bizim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimiz yürütmeye çok fazla yetki veren bir sistem. Eski cumhurbaşkanlarımızın da partileri vardı. Özal'ın, Demirel'in, her ne kadar hukuken bağımsız da olsalar, çünkü bu argüman söyleniyor. Yani Özal bağımsız mıydı, yani bağımsız olunca bağımsız mı olunuyor denir genelde. Fakat yetkisi çok sınırlıydı. Şimdi bizde çok güçlü bir cumhurbaşkanı var. Ve bir de aynı zamanda bir parti genel başkanı. Diğer siyasi partilerde iktidarın namzetleri. Onlar da siyasetin doğası gereği rakiplerini eleştirmeleri gerekiyor. Fakat rakipleri cumhurbaşkanı. Ve o cumhurbaşkanının aynı zamanda parti lideri, onu koruyan bir ceza, Türk Ceza Kanunu 299. madde var. Şimdi mesela ben şeyi çok merak ederdim Sayın Ahmet Davutoğlu. Ben bu sözlerimi Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanına, siyasi rakibim olduğu için söyledim dese nasıl oluyor? Anlatabildim mi? Böyle bir problem var açıkçası burada. Eleştirdiğim nokta Sayın Davutoğlu ile ilgili, Cumhuriyet tarihindeki bir başbakan düşüncesini ifade ettiği kısmına katılmıyorum. Şu anlamda katılmıyorum. Evet, kendisi önemli hizmetler yapmıştır. Devlet adamıdır. Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Ama 2015'in sonu muydu? 2016'nın başı, 2015'in sonundan 2016, itibaren.
2: 2016'nın başı.
1: O tarihten itibaren 15 Temmuz'dan önce, Binali Bey'den önce başbakanlık görevini yapmıştır. Ve sonrasında bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam, devlet kademesinde herhangi bir görev almadı. Şimdi 2014-16 yılları arasında başbakanlık yaptığı için ya da öncesinde de Dışişleri Bakanlığı yaptığı için 2021'de, 25'te, 27'deki... Yani bunun suç olduğunu söylemiyorum, bunu söyleyeyim. Bir eyleminden dolayı ben eski başbakanım, dolayısıyla ben çağrılır mıyım açıklamasını çok yerinde bulmuyorum, ama bu siyasi bir açıklama olarak bunu
3: o zaten
1: buluyorum.
3: Davutoğlu'nun
1: yani,
3: o biraz atlatamadığı bir travma.
1: Yani
3: ya,
1: o eskide kaldı. Meselesi. Yani belki ileride tekrar olur, onu bilemem. Hani siyaset neler getirir bilemem, ama yani o artık orada kaldı. Bugün
2: ben çok iddiasız bir yorum yapayım, olabileceğini zannetmiyorum.
1: 2013'teki konuşması olsaydı bunda haklı olabilirdi. 2014'te başbakanken yapmış olduğu bir konuşma sebebi.

0: ile çağrılsaydı o zaman bunu anlardım. Hani başbakan sıfatıyla yapmış olduğum bir konuşmadan dolayı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez çağrıldım demesini anlardım.
1: Ama şimdi içeriğine öyle
0: baktığım
1: değil
0: zaman tabii
2: yani içeriğine baktığım zaman başbakan olarak her şeyi söyleyebileceğini düşünüyorum.
0: Yani bittikten sonra yani, evet, onu demek istiyorum. Onu, yani demeye çalıştığım şey o. Belki çok uzun anlattım gereksiz yere. Son olarak da içeriğine baktığım zaman da yani içerikte ben yani siyasi bir rekabet oluyor. Tabii güzel sözler söylesinler birbirlerine ama ne yazık ki siyasetçilerimiz bazen birbirlerine çok çok ağır sözleri de söyledi. Bunun çok örneklerini de biliyoruz.
1: Buyurun hızlıca.
3: Şimdi burada tabii zamanlama konusu 5 sene konusunu bilemiyorum ama 5 sene meselesi hani bence eğer yargının bu konuyla ilgili bir eğilmesi durumu söz konusuysa kesinlikle daha erken eğilmeliydi. Daha doğrusu Ahmet Davutoğlu dokunulmazlığını kaybettiği anda gerekli işlem yapılsa daha sağlıklı olur muydu? Kesinlikle olurdu.
0: O zaman yok mu zaten dokunulmazlığı bu tarihte?
3: 2011'de...
0: 21.
3: Pardon 2021'de özür dilerim. 2021'de...
0: Milletvekili değildi.
3: Milletvekili...
0: Değildi.
3: 2020...
0: Yok değildi. Gelecek 2000, Parti Genel Başkanı'ymış.
3: Evet 2018'den sonra doğru milletvekili değil. Yani bahsettiğim sözün söylendiğinden çok uzun olmayan bir zaman diliminde yapılsa daha sağlıklı olurdu. Neden? Çünkü bakın hani şunu tartışıyoruz. İşte AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı olmasa bu olmazdı. Ne alakası var? Şimdi Özgür Özel'le ilgili bir siyasi partinin genel başkanı. Milyar milyar parayı götürdü desem bir suç olmaz mı? Suç olur. Yani Cumhurbaşkanı'na hakaret veya X bir kişiye hakaretten öte. Meseleyi şöyle baktığınız zaman. İtiraz etmeseydim başbakanlığım gitmezdi. Bakın cümlelerin aynısı. Otururdum milyarlarıma milyar katardım. Milyarlarına milyar katan kim? Bunun belgesini sorumlu bir siyaset yapıyorsanız ortaya koyacaksınız. Sonraki başbakan gibi diyor.
1: Benden sonraki bakanlar gibi diyor.
3: Benden sonraki bakanlar gibi diyor. Hangi bakanlar bunlar? Milyarlarına milyarları nasıl kattılar? Şimdi siz orada provokatif veya sizi siyaseten eleştirilen birinin gazına gelerek o cümleleri sarf ediyorsanız altını da doldurmak zorundasınız. Şimdi biz de birçok sinir harbi geçirdiğimiz programlarla karşı karşıyayız.
1: O zaman mesela ifadesine başvuruldu bu bir saat içerisinde böyle bir ifadeniz olmuş kimi kastettiniz diye sorulmuş mudur?
3: İşte bence orada bir sorulmuş olsa geçmişte de bununla ilgili ifade verdim diyebilirdi.
1: Hayır ama hayır bakın, bugün gittiğinde yani bakıldıysa hani bir... Şimdi o kısım hakaret soruşturması var ya siz böyle bir iddiada bulunuyorsunuz. Kimi kastettiniz diye de sorulmuş.
3: Bakın diyor haram yediler. Onlara da haram lokma yemeyin dedim. Yediler çevrelerini zengin ettiler. Açık olmanız lazım. Şeffaf olmanız lazım. Şimdi derseniz işte X kişi böyle böyle yaptı. O zaman siz siyasi eleştiriyi bildiğiniz iftiraya iftira boyutuna taşır. Herkesi töhmet altında bırakırsınız. Bu sorumlu siyaset değil ki. Sorumlu siyaset belgesiyle, bilgisiyle, deliliyle konuşabilmektir. Buna dair ne yaptınız? Madem haram yediler, milyarlarına milyar kattılar. Kabineden ayrılan bakanları kastediyorsunuz ya da bakanları kastediyorsunuz. Kabineden ayrılanlara dokunulmazlıkları kalktıktan sonra bir soruşturma için suç duyurusunda bulundunuz mu? Hayır bulunmadınız. Dolayısıyla ben bunu da çok sağlıklı bulmuyorum. Partili ya da partisiz fark etmez.
0: Bu ama Cumhurbaşkanı olunca fark
3: etmez. 27 milyon.
1: İkinci paragraf dediğiniz ne?
0: Sağdaki sayfanın Sayın Cumhurbaşkanı ile başlayan ilk paragraf var ya.
1: Evet yani, aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanıdır ve aktif siyasetin içinde siyasi tartışma polemiklerde doğrudan taraftır.
3: Evet. Ne demek yani? Polemiklerin tarafı olduğu için ailesine, kendisine veya kabine üyelerine her türlü bakın, iftira atılabilir anlamını mı çıkartmamız gerekiyor burada?
0: Şimdi,
3: belge koymadan milyarlarına milyar kattılar, çevrelerini zenginleştirdiler. Bunları somutlaştırmamanız gibi bir durum mu çıkıyor karşımıza? Çok özür dilerim. Oraya gelecektim zaten.
1: Hızlıca buyurun diğer konuklarımdan da değerlendirmeliyim vaktim kısa.
3: Cumhurbaşkanının partili ya da partisiz olması fark etmeksizin bu milletin 27.834.589 kişisinden oy almış 86 milyon cumhurbaşkanına partili ya da partisiz olmaksızın, fark etmeksizin istediğiniz iddiayı, istediğiniz iftirayı belgesini de koymadan gerçekleştiremezsiniz.
1: Pekala. Merve Hanım buyurun. Alişer ve ardından bir Ankara'ya da gider kapatarız buyurun.
2: Tarantin bıraktığı yerden başlayayım. Eğer bunlar iftiraysa Cumhurbaşkanı'nın avukatları, Cumhurbaşkanı demeyeyim, Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları. Çünkü aslında içinde bulunduğumuz sistemde yürütmenin başı olması sebebiyle biraz karışıklık oluyor. Bence bu bunu doğru
4: yani Erdoğan'ın şahsına yönelik ifadeleri olduğu
2: evet,
4: için.
2: Evet, kesinlikle.

0: Öyle bütün bu iftiralara karşı avukatlarının işte suç duyurusunda bulunması, dava açması vesaire gerekir. Ama Cumhurbaşkanı'na hakarete girer mi? İşte bence de burada ben Ferhat Murat'tan ayrılıyorum, biraz Mustafa Hoca'nın dediklerine katılıyorum. Çünkü sistem değişti. Aynı zamanda yürütmenin başından bahsediyoruz. Sadece bir siyasi partinin genel başkanı ve rakibi olması değil. Yürütmenin başıysanız eleştiriye, sert eleştiriye de açık olabilmeniz gerekir. Ama Cumhurbaşkanı'na hakaret, bu birazcık da aslında krallıklardan monarşiye, monarşiden parlamenter sistemlere geçişimizdeki o majestelerine karşı işlenen suçlardan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuna gelen bir süreç bu. Ve eski sistemde, ya çünkü neydi o? Devletin egemenliğinin alametlerine ve organlarına karşı işlenen suçlar. TCK'da bu çatının altında. Ve dolayısıyla sadece Cumhurbaşkanı değil, işte bayrak, Türk bayrağı, İstiklal Marşı vesaire, bunlar hani o çatının altında bulunanları söylüyorum, sembolize ettiği yer. Ama bunların hepsini Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine katılmayarak ve çok sert bir eleştiri olduğunu söyleyerek dile getiriyorum. Bakın, ben bu yasanın kaldırılması değil ama yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz öyle şeyler duyduk ki bu ülkede. İdam isteyenler mi olmadı? Çok çirkin sinkaflı küfürler mi istemeyenler olmadı? Bunların hepsi, bunlar söylenmemeli. Çünkü devletin tepesidir ve bunlar gerçekten korkunçtur. Ama bu kadar genişte yorumlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok sert ifadeler ama bunun karşılığında yapılması gereken Cumhurbaşkanı'nın, avukatlarının devreye girip işte yani artık nelerden dava açmak istiyorlarsa açabilirler. Fakat bence bu Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuna girmemesi gerekir.
1: Yani kişisel kişiye iftira atmadan
2: ifade özgürlüğünün sınırlarının maalesef günbegün daraltıldığını görüyoruz. Bu da örneklerden bir tanesi. Bu işin biraz daha geniş bırakılması lazım. Siyasetçilerin bunu kaldırması gerekiyor özellikle. Yani bu meselede daha anlayışlı davranmaları gerekiyor. Ama üzülerek gördüğüm bir nokta var. O da şu ki Ahmet Davutoğlu'nun kendi artık ifadesinde bile bu sınırda kalmamış. Yani ben eski bir başbakanım, bana bunu nasıl yaparlar demiş. Hayır, sokaktaki vatandaşa bile bunun yapılamayacağını, eğer inanıyorsa böyle olduğuna, yapılamayacağını söyleyerek ifade özgürlüğünü savunması gerekirdi. Eski bir siyasetçi olarak ya da hala siyasetçi bence de. Öyle olarak bunu savunsaydı daha düzgün, daha
0: zaten
2: doğru bir
0: savunma. Zaten ifadelerinden çok vücut dilinde bir sorun var.
2: Orada bir agresiflik var. Hani az önce söylediğim arada kaynamasın. Yani benim kişisel görüşüm Ahmet Davutoğlu'nun en büyük travması o işte kısa 14 aylık yaptığı o başbakanlık. Ama bir atlatamadı yani. Bitti artık o yani ve hayat öyle devam etmiyor. Etmedi de, etmeyecek de yani. Hani gelecekte de olmayacak yani. O çok net siyaset okumasından. Ama bununla yaşıyor olması, bu ifadede bile bunu kullanıyor olması üzücü. İfade özgürlüğünün bir hak olduğunu ve herkes için geçerli olduğunu savunsaydı siyasete daha büyük faydası olurdu. Ama unutmayalım, Ferhat Bey'in söylediği de şöyle bir gerçekliği var. Bunu söyleyen siyasetçi de altını doldursun. Zaten altını dolduramayan siyasetçiler de tarihten siliniyor.
3: Peki bir Ankara'dan
4: aynı eleştiriyi şuna da yaptım. Çok özür dilerim.
3: Çok hızlı olsun, Ankara'dan da.
4: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le ilgili FETÖ imasına benzer bir cümle kurduğunda sonrasında bunun devamını getirmediğinde de yaptım. Ya
2: bu siyasete bir ayıp çünkü
4: diyorsanız,
2: yani
4: bir siyasi eleştiri sınırlarında
0: bir şey
4: çok değerlendirilebilecek bir şey değil. Yani herhangi birisine terör örgütüyle ilintili ya da itisaklı iddiasında imasında bulunmak altının doldurulması gereken bir şeydir. Bence meseleyi bir de buradan ifade özgürlüğüne ama ifade özgürlüğünün iftiraya erişmesinin önüne geçmek lazım.
1: Orada yani müeyyideleri çok farklı oluyor Cumhurbaşkanı olunca. Sizin demek istediğiniz de oldu. Mesela kişisel tazminat davası da
0: şöyle.
5: Bitirmeye çalışıyor. Niye ısrarla çeviriyorsunuz topu?
3: Hayır, ne oldu biliyor musunuz? Yine Ankara'daki mevzuları biz uzun uzun İstanbul'da konuştuk. Ankara'ya vakit kalmadı. Ne yapacağız bunu böyle? Hadi buyurun siz kapatın.
5: Hayır, olaya ben hakimim, ben konuşamıyorum. Böyle bir şey olur mu ya?
2: Ama tam Türkiye gerçekliği işte böyle olur hep.
5: Ya bir cümle söyleyeceğim. Vaktimiz var mı? Hemen toparlayacağım. 10 dakikada seni hocam.
3: Hakikaten çok az vaktim var. Hızlıca toparlarsanız çok sevinirim.
5: Yok, hemen şunu söyleyeyim. Ya birincisi aslında bu süreçlerin konjonktürel olmaktan çıkarılması gerekiyor. Yani belli bir konjonktürde yapılmış olan bir takım konuşmalar, atılmış olan bir takım tweetler, yapılmış olan bir takım açıklamaların gündeme getirilmesi ya da bunların bir yargılama meselesine dönüştürülmesi kendi zamanından ve koşullarından soyutlanarak bir biçimiyle, yani bu herkes için yapılabilir ve gerçekten bu içinden çıkılmaz bir durumu ortaya çıkarır. Yani hani hep konuştuğumuz, tartıştığımız bu FETÖ meselesi, başka meseleler, yarın öbür gün PKK olabilir falan filan, aklınıza ne geliyorsa. Dolayısıyla bu konjonktürel

0: bir takım ataklardan ya da tutumlardan, durumlardan vazgeçmek gerekiyor. İkincisi, ben hani görüşlerine katılmadığım bir insan Sayın Davutoğlu ama bunu da hak ettiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla keşke böyle bir durum yaşanmamış olsaydı. Nihayetinde hepimizin durması ve savunması gereken yer, son cümlem olsun, düşünce ve ifade özgürlüğünün gerçek anlamıyla herkesin ama herkesin rahatlıkla konuşabileceği ve kullanabileceği bir atmosferin olması gerekiyor. Sevgili Ahmet Erhan'a, şaire buradan güzel bir selam yollayalım. Onun bir cümlesi vardı.
1: Pekala.
0: Çok birçok değişimin dönüşüme varmadığı yerlerde duruyoruz. Umuyorum kendisini değiştiğini ifade edenlerin de mutlaka dönüştüğü ve herkesin görüşüne saygı duyduğu bir dünya ve bir ülke hayali kurarız ve orada yaşarız. Çok teşekkür ediyorum ben.
1: Teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, Alişer Delek, Merve Şebnem Oruç, Ferhat Murat ve Doktor Ali Haydar Fırat Ankara'da. Çok sağolunuz. Hadi hızlıca bir reklam.
2: Plantek'le devam edecek. Plantek, benimle hep.

0: Prantek'le devam ediyor. Prantek, benimle hep.
1: Açık ve Net'in sonuna geldik. Bizden sonra Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Merhaba, mutlu geceler, mutlu haftalar. Hoş geldiniz Habertürk'e. Yeni haftaya başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projelerinde İstanbullulara peş peşe müjdeli haberler verdi. Milyonlarca aileye ev sahibi yapması planlanan yarısı bizden de süre uzatıldı. Bu arada mega kenti yapılacak 15 bin kiralık konut başvurularının da 14 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. Peki kampanyalardan kimler faydalanacak? Başvuru tarihleri, şartları neler? Önemli detaylar var ve en önemlisi.

0: Fahiş kira sorununa bu projeler çözüm olabilecek mi? Yani kiralar düşecek mi merak ettiğiniz tüm detaylar, çok daha fazlası gece raporunda olacak. Özetlerimize başlayalım. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlarını, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Ahlat ve Malazgirt'te verdiği mesajların altını çizdi. Neler söyledi? Birazdan detaylarıyla bakacağız. Ve devletin kara kutusu olarak anılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili takipsizlik verilen dosya yeniden raftan indirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tüm detaylar birazdan gece raporunda olacak. Ve Ahbap Derneği'nin yönelik soruşturma, 5. dalga operasyon vardı. 53 şüphelinin yakalanması için de 20 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. O operasyonların ayrıntıları da gece raporunda olacak. Hadi başlayalım. Efendim, ilk durağımız Antalya olacak. Zira Aksu'daki orman yangını yerleşim yerlerini de tehdit ediyor ve şu dakikalarda alevlerle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Karaöz Mahallesi'ne başlayan yangın rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Hıza yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine de çok sayıda ev sakini tahliye edildi. Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesinin sınırına dek ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı. Bölgede tomalar konuşlandırılırken güvenlikte üst düzeye çıkarıldı ve yangın bölgesine giriş ve çıkışlar kapatıldı. Bu arada Aksu hayvan barınağı tahliye edilirken diğer yandan bölgede 3 mahallede yine tahliye edildi. Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış bir evin tamamen yandığını belirtti. Yangını söndürme çalışmaları ise var gücüyle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Ahlat ve Malazgirt'te verdiği birlik ve beraberlik mesajlarının altını bir kez daha çizdi. Bu topraklarda kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyiz dedi.
1: Açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız.
2: Kimse farklı hayallere sürüklenmesin dedi. Tarihin akışını kimse değiştiremez mesajı verdi.
1: Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
2: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrasında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırgan politikasını sürdüren İsrail'i hedef aldı.
1: En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
2: Erdoğan ekonomik verilere ilişkin yükselen ivmeye dikkat çekti.
1: İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu.
2: Erdoğan sosyal konut kampanyasına ilişkin detaylar paylaştı.
1: İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
0: Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında açılan Cumhurbaşkanı'nın hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Davutoğlu'nun ifade işlemi yaklaşık 1 saat sürdü.
3: Barış abi, hızlı abi.
2: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından şüpheli sıfatıyla savcı

0: savcılığa ifade verdi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Davutoğlu'nun ifade verme işlemi bir saat sürdü.
1: Açıklama çıkışta.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntüleri üzerine harekete geçti. Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Hakkında resen soruşturma başlatıldı. Davutoğlu ifade verme işlemi için Ankara Adliyesi'ne geldi. Destek vermek amacıyla Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da adliyedeydi.
2: Arkadaşlar eğilin.
0: Yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından Davutoğlu çıkışta kameraların karşısına geçti. Avukatının gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.
3: Avukatım Sayın Hasan Seymen baştan itibaren süreci takip ettiği için sizlere bütün teknik detayı verecek. Bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarı. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim.
4: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de geçtiğimiz hafta ifade vermişti, hatırlayacaksınız. Bugün de oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek savcıya ifade verdi. Haklarında yurt dışı yasa kararı verildi.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ile ifade verdi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek 4 Eylül Cuma günü Cumhuriyet Savcısına ifade vermişti. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade verdi.
5: Değerlendirmemiz olur mu?
6: Tamam.
5: Pardon, şuradan geçeceğiz arkadaşlar.
0: Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek yaklaşık 5 saat süren ifadelerin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında yurt dışı yasağı kararı verdi.
5: Kararla ilgili bir...
4: Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Veys Ateş ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ardından tahliye kararı verildi. Veys Ateş, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada önce Ateş'in savunması alındı, ardından tanıklar dinlendi. 40 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Veys Ateş, mahkeme tarafından tahliye edildi. Duruşma 27 Kasım tarihine ertelendi. Efendim, devletin kara kutusu olarak da anılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili takipsizlik verilen dosya yeniden raftan indirildi. Yaklaşık 15 yıl önce gerçekleşen bu ölümle ilgili cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

0: Ona hayalet lakabı takmışlardı. Devletin kara kutusu diyen bile vardı. Cezaevindeyken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası 15 yılın ardından yeniden açıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu, devletin önemli kademelerinde 37 yıl görev yaptı. Bunun 17 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yurt dışı görevindeydi. MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı da yapmıştı. Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandı, hastane yolunda hayatını kaybetti. Hazırlanan otopsi raporunda ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
1: Allah rızası için helal edin.
2: Helal olsun.
0: O dönem ölümüyle ilgili farklı iddialar gündeme gelse de başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ta ki 26 Ağustos'a kadar.
3: Faili meçhul suçları Araştırma Daire Başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosya yeniden incelemeye alındı.
0: Yeni soruşturma

0: kapsamında özel bir ekip oluşturuldu. Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanması, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşüne kadar olan sürece dair tüm deliller yeniden incelendi. İlk etapta ceza infaz kurumu görevlerinin ihmallerinin bulunup bulunmadığı yönünden araştırma yapıldı.
1: O dönem cezaevi görevlisi olan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
0: Peki, Kaşif Kozinoğlu fenalaşmadan önce koğuşta ne yapıyordu? Cezaevi kamera kayıtları ve tanık anlatımlarına göre Kozinoğlu olay günü 03.56'ya kadar uyumamıştı. Akşam 16 sularında havalandırmaya çıkıp yaklaşık bir saat yürüyüş yaptı. Kozinoğlu bir süre sonra odasında fenalaştı. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozinoğlu'nun 19.30 itibariyle öldüğü kabul edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün aydınlatılabilmesi için raftan indirilen dosyayla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı.
2: Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları da devam ediyor. Bugün bir kişinin daha ne yazık ki cenazesine ulaşıldı. Faciada can kaybı 14'e yükseldi. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalara 9 gemi ve 11 hava aracına ek olarak TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel arama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğünü belirtti. Olay hakkındaki soruşturma ise sürüyor. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş görevden alındı. Böylece görevden alınanların sayısı da 6'ya yükselmiş oldu. Girne, Mersin, Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra batmıştı. Sevgili dostlar, Silivri açıklarında gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatından da 6 gündür haber yok. TCG Akın gemisi Silivri açıklarında çalışmalarını sürdürüyor. Gemideki sonar cihazları ve su altı aracıyla Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından iz aranıyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte ve zorlu şartlara rağmen uzman arama ekibi enkaz çevresinde mürettebatı aramayı sürdürüyor. 2 Eylül günü Silivri açıklarında Ausu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı gemi çarpışmıştı. Ausu gemisi halen Silivri açıklarında.

0: Gece raporunda şimdi sırayı dış gelişmeler alacak. ABD ve İran hattında yaşananlara bakacağız. Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ederken ABD Enerji Bakanı konuştu. İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir dedi. Bu arada Amerikan Başkanı Trump da tercihinin her zaman müzakere olduğunu belirtti ve savaşa dair peş peşe sosyal medya paylaşımları yaptı. İzleyelim.
1: ABD ve İran arasında tansiyon düşmedi. Washington'dan İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir açıklaması geldi. Tarafların Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırıları sürerken ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek bir anlaşmaya hiçbir zaman varılamayabileceğini söyledi.
2: Nükleer bir anlaşma olmayabilir. Belki de yapılacak şey onların bunu gerçekleştirme kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak olacak. Bir anlaşma İran'daki bir sonraki yönetimi beklemek zorunda kalabilir. Mevcut rejimin politikasını değiştirmesini ya da yeni bir rejimin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla ekonomilerini boğuyoruz.
1: Wright, ABD Başkanı Trump'ın tercihinin her zaman müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmak ve gerekli olmadıkça askeri bir çözüme başvurmamak olduğunu da söyledi. Trump ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Yapay zeka ile oluşturulan görseller kullanan Trump, balyozda İran'ı yıktığı bir görüntüyle Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı gibi gösteren bir harita paylaştı. Diğer bir paylaşımında ise kendisini ABD savaş gemisinde İran'a ait gemilerin vurulduğunu izler gibi gösterdi. İran haritasını da paylaşan Trump, yapay zeka ile İran topraklarını kendi silüetine benzetti. İki görseli öncesi ve sonrası ifadeleriyle hesabından paylaştı. Tahran yönetimindense ABD'ye sert yanıt geldi. İran'ın baş müzakerecisi ve meclis başkanı Kalibaf, ABD'nin yeni saldırılar düzenlemesi halinde Tahran'ın daha sert karşılık vereceğini söyledi. Amerikalılar orantılı yanıt

0: Döneminin sona erdiğini anlamış olmalı diyen Kalibaf, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her saldırı daha hızlı, daha yoğun ve daha acı bir karşılık alacak ifadesini kullandı. ABD ile İran arasında diplomatik çıkmaz devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını savunarak İran yönetiminin sonu yakın iddiasında bulunuyor.
1: Sağdaki duruma da bir yakından bakalım. Hürmüz konusuna odaklanalım. Şimdi İran bildiğiniz gibi Hürmüz'de kontrolü sağlamaya çalışıyor ve bu konuda önemli adımlar atıyor. İranlı yetkili Umman'la yapılan müzakerelerde bir anlaşma sağlandığını söyledi ve o anlaşmada önümüzdeki günlerde duyurulabilir. Ayrıca Tahran yönetimi Hürmüz'de yeni bir kısıtlı alan ilan edeceklerini söylüyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bu planlara nasıl yaklaşacak, önemli olan bu.
0: İran, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya vardı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi. İran ve Umman arasında uzun süredir devam eden Hürmüz müzakerelerinde sona gelindi. İki ülke Hürmüz'den giriş çıkış rotaları konusunda uzlaştı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın Boğaz'a giriş çıkışlar konusunda söz sahibi olacağını söyledi.
2: Elbette ona der hurucam.
3: Ummanlılar çıkış rotasına dahil olacak ama biz hem giriş hem çıkış rotasında olacağız. Rolümüz tanımlandı ve bu konuda anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.
0: Rızai, Hürmüz'de yeni bir kısıtlı alan oluşturacaklarını da duyurdu. Söz konusu alanın ABD'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyledi. İlan edilecek yeni alana izinsiz giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu. Rızai ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalması taahhüdünü ABD'lilerin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde veririz dedi. Muhsin Rızai, ABD yaptırımlarının ülkesinde kıtlığa neden olduğu iddialarını reddetti. Hükümetin buna karşı uzun süredir hazırlık yaptığını ifade eden Rızai, yeterli gıda ve temel ihtiyaç stoğuna sahip olduklarını kaydetti. Rızai ayrıca İran'ın günde 1 ila 1,5 milyon varil petrol satmaya devam ettiğini belirtti. İran'ın petrol üretimi ve ticareti olağan şekilde devam ediyor dedi. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklamıştı. Boğaz'ın kontrolü altında olduğunu savunan Tahran, Hürmüz'den geçişleri düzenlemek için Umman'la uzun süredir müzakere ediyordu. ABD ise Hürmüz'ün ticari gemilere açık olduğunu savunuyor.
1: Efendim, Almanya için kritik bir eyalet olan doğudaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişte olduğu bir dönemde oy kullandı, sandık başına gitti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43'ü aşkın bir oy aldı, yarışı önde tamamladı. Parti lideri ise sonuçların gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada flash ifadeler kullandı. Eğer hükümet sorumluluğunu üstlenirsek sınırları kapatacağız dedi.
0: Almanya'da seçmen kritik seçim için sandık başına gitti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi Saksonya-Anhalt eyaletinde tarihe geçti. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullandı. Anketlerde öne çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamladı. Parti 2021 seçimlerine kıyasla oy oranını iki kattan fazla arttırdı. Partinin 35 yaşındaki eyalet başbakan adayı Ulrich Zygmunt sonuçları bugün tarih yazdık sözleriyle değerlendirdi.
4: Bu yönetmek için verilmiş son derece açık bir yetkidir. Bundan daha açık bir sonuç olamazdı. Almanya'da ulusal düzeyde hükümet sorumluluğunu üstlenirsek sınırları kapatacağız ve sadece Almanya'da yasal olarak ikamet etme hakkı olanlar buraya gelebilecek.
0: Almanya Başbakanı Merz'in merkez sağdaki partisi Hristiyan Demokrat Birliği ise yaklaşık %17,2 oy oranında kaldı. Almanya Başbakanı Merz sonuçları böyle bir şey beklemiyorduk sözleriyle değerlendirdi.
5: Wir wollen selbst führen.
6: Hepimiz şoktayız. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Sonucu kabul etmeliyiz. Bu, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin 10 yıllardır aldığı en ağır yenilgi. Ülkemiz için olan kişisel sorumluluğumun farkındayım. Sorumluluk alırım.
0: Merz, Rusya yanlısı olduğunu belirttiği AfD'nin zaferinin federal hükümetin Ukrayna'ya desteğini değiştirdi.

0: değiştirmeyeceğini söyledi. Almanya'nın iç güvenliğinin çok somut bir tehdit altında olduğu konusunda uyardı. Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı %9,3 olurken Yeşiller oyların %8,9'unu aldı. Ancak Almanya için Alternatif Partisi'nin eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kurmaya yetecek mutlak çoğunluğu elde edip edemediği henüz kesinleşmedi. Nihai sandalye dağılımı %5'lik seçim barajının çevresindeki küçük partilerin sonuçlarına göre şekillenecek. AfD'nin tek başına çoğunluğu sağlaması halinde parti, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olacak. Sonuçlar yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyen AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da ciddi bir siyasi darbe olarak değerlendiriliyor.
1: İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir yeni bir skandala daha imza attı. Gazze'de etnik temizlik için göç ofisi kuracaklarını açıkladı. İsrailli bakanın iddiasına göre plan 27 Ekim'deki seçimlerin hemen ardından devreye girecek.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki Filistinlileri sürgün planını açıkça ilan etti. Gönüllü göç adı altında etnik temizlik yapmak için hükümet bünyesinde göç ofisi kuracaklarını söyledi. Filistinlileri yerinden etmenin tek ve gerçek çözüm olduğunu iddia eden Ben-Gvir, sözde göç ofisinin başına kendi partisinin geçeceğini duyurdu. Planın ise 27 Ekim'deki seçimlerin ardından hayata geçirileceğini belirtti. İsrail basınına sızan planlar skandalın boyutunu gözler önüne seriyor. Bağı koparma 710 adını taşıyan sürgün planına göre, Gazze'de yaşayan 2 milyon 200 bin Filistinlinin büyük bir bölümünün bölgeden çıkarılması hedefleniyor. İddiaya göre ilk yıl 250 bin, 3 yıl içinde 1 milyon 110 bin ve 7 yılın sonunda yaklaşık 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze'den ayrılması planlanıyor. Plan, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın daha önceki açıklamalarıyla da örtüşüyor. Katz, Filistinlileri Gazze'den çıkarma planının iptal edilmediğini, sadece şimdilik dondurulduğunu söylemiş, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, Katz'ın açıklamalarını şiddetle kınamıştı.
1: 6 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadıktan sonra geçen ay İngiltere'ye dönen Prens Harry ve eşi Meghan'ın kraliyet ailesindeki görevlerine geri dönüp dönmeyeceği ülkede tartışılıyor. İşte bu kritik süreçte Kral Charles bir mektup gönderdi. Çiftin kraliyet ailesinin çalışmayan üyeleri olarak kalacaklarını açıkladı.
2: İngiltere Kralı Charles, Prens Harry hakkında kararını verdi. Kraliyet ailesinin çalışmayan üyesi olarak kalacağını açıkladı. Prens Harry ve eşi Meghan Markle 2020 yılında resmi kraliyet görevlerinden ayrılmıştı. Kral Charles üst düzey İngiliz yetkililere gönderdiği mektupla Harry ve Meghan çiftinin durumunu açıklığa kavuşturdu. Çiftin artık kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadıklarını belirtti. Sussex dükü ve düşesinin mevcut statüsünde değişiklik yoktur ifadelerini kullandı. Kralın mektubuna göre dük ve düşes, majesteleri unvanını kullanmayacak. Sıradan vatandaşlar olarak kalacak. Çiftin tüm etkinlikleri ve hayır işleri de özel nitelikte sayılacak. Kraliyet ailesini temsil etmeyecek. Prens Harry ve ailesi, kraliyet görevlerinden ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmalarından 6 yıl sonra geçen ay İngiltere'ye geri dönmüştü.
1: Efendim gece raporu devam ediyor. Haberlerimizde de paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yarısı bizden kampanyasının süre uzatıldı. Aynı zamanda kiralık konut başvuruları da 14 Eylül'de yani kısa bir süre içinde başlayacak. Bu önemli gelişmeleri, sosyal konut projelerini konuşacağız. Kiminle? Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi konuğumuz. Olcay Bey hoş geldiniz Habertürk'e gece raporuna.
3: Evren Bey iyi yayınlar, iyi geceler.
1: Çok sağ olun efendim. Peş peşe müjdeli haberlerle başladık hafta. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasını bir ele alalım. Bir hatırlamakta fayda var efendim. Milyonlarca kişi merak ediyor. Şimdi burada süreç ne şekilde devam ediyor ve kampanyadan öncelikle kimler faydalanabiliyor? Bu konuda bilgilerinizle başlayalım. Daha sonra çok sorun varsa buyurun.
3: Aslında kampanyadan kimler faydalanıyor sorusunun cevabı çok basit. İstanbul'da riskli yapıda oturan herkes bu kampanyadan faydalanabiliyor. 875 bin TL kredi.

0: dedi. 875.000 TL hibe, 125.000 TL de burada taşınmak için bir yardım öngörüyor bu kampanya. Oldukça iyi çünkü bu kampanya özellikle bazı ilçelerde verilen kat haklarıyla beraber vatandaşın mevcuttaki evini uygun şartlarda demeyelim buna, çok çok uygun şartlarda, çok uzun vadeli bir şekilde geri ödeyerek o 875.000 TL'yi de bir şekilde ödemesini öngörüyor ve evini yenilemesini öngörüyor. Yani 6 milyon konutun bulunduğu, 6 milyon bağımsız bölümünün bulunduğu ve bunların yaklaşık 1 milyonunun riskli yapı olduğunu düşünürsek İstanbul'da, bunun için devlet bir sene daha uzatarak özellikle taşın altına elini değil, resmen şu ekonomik olgularda diyelim, şu anda içinde bulunduğumuz durumda gövdesini koydu da diyebiliriz aslında.
1: Efendim, projenin uzatılması sanırım herhalde bu çalışmaların ciddi şekilde rağbet gördüğü anlamına da geliyor. Katılır mısınız?
0: Kesinlikle öyle Evren Bey. Bugüne kadar bu kampanyadan faydalanan bağımsız bölüm sayısının 360 bin olduğunu söyleyelim. Bunların yaklaşık 250 bin tanesi 2027'nin Ocak ayına kadar teslim edilecek diye bekliyoruz. Çünkü bunlardaki rakamları net söyleyemiyoruz. Bunları özel müteahhitler yapıyor çünkü. Ama ortalama beklenen teslimat sürelerine baktığınızda 250 bin konutun bu yıl sonu teslim edilmesini bekliyoruz. 150 bin konutun da yıl sonuna kadar ruhsat almasını bekliyoruz. Bu aslında amaçlanan 1 milyon konutun yarısının şimdiden halledildiği anlamına geliyor. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da burada müdahil olmasının sebebi biraz bu. Vatandaş evet burada buna çok hevesli ama biliyorsunuz yani burada mutlaka %50 şartı var. Riskli yapı ilan edilmesi şartı var. Ve ne yazık ki biz ne kadar devlet bu konuda vatandaşa bir şekilde yardımcı olsa bile vatandaşın son kararı burada çok önemli. Bugün İstanbul'daki bu riskli yapılarda ne yazık ki 3-5 metrekarelik ufak hesaplarla, işte senin müteahhitin gelsin benim müteahhitim olsun gibi küçük hesaplarla anlaşamayan evler var. Bunlar için aslında tarihi bir fırsat daha ele geçti diyebiliriz.
1: Yani bu önümüzdeki o bir yıllık süreçte de bu geçmişte yaşanan bazı sıkıntıların o zaman yaşanmamasını umut ediyoruz değil mi? Yani çok ufak tefek problemler nedeniyle bu projelerin tamamlanmadığını da görüyoruz. Bu konuda da böyle birkaç mesaj vermek ister misiniz?
0: Evet, kesinlikle. Özellikle birkaç mesaj vereceğim. Ben bugün açıklamadan sonra, malum siz de bilirsiniz, biz artık böyle televizyonlarda sürekli bu yayınlara katıldığımız için çevremizden, sosyal medyadan çeşitli mesajlar alıyoruz. Öncelikle herkes buna çok sevindi. Yani kendisi bu kentsel dönüşümü isteyen insanlar çok sevindi. Bazen insanlar komşularından, hani yıllardır birlikte oturduğu komşularından çekinerek o riskli yapı için karotu aldırma gibi hamleleri yapamıyorlar ama bu fırsat onlara, benim çok mesaj oldu bugün bana gelen, evet, işte Olcay Bey ben artık yapacağım, buna müdahil olacağım, gireceğim bu işe gibi mesajlar geldi. Tabii biz hani elçiye zevali olmaz, her tarafını söylememiz lazım ama İstanbul'da bu şantiye ortamının biraz ilçe belediyeleri tarafından kontrol altına da alınması lazım. Çünkü bir taraftan da şikayetçi olan vatandaşlar var, özellikle yıkım esnasında kurallara uyulmadığı, beton dökümlerinin gece geç saatlere kadar sürdüğü, işte bu asbest tozları dediğimiz özellikle inşaattan, şantiyelerden çıkan tozların, güvenlik önlemlerinin de ilçe belediyeleri tarafından mutlaka kontrol ediliyor olması lazım. Tabii. Bu iş Türkiye'de tek bir insanın çalışmasıyla olmaz. Ben mesajı net vereyim.
1: Birçok kesime düşen önemli görevler var. Bunları da hatırlatmakta
0: evet,
1: tabii fayda
0: evet,
1: var.
0: Herkesin gerçekten çalışması lazım. Vatandaşın da 3-5 metrekareye bakmadan mutlaka sağlığını, çünkü sadece kendi sağlığı değil Evren Bey, yani bugün yanınızda Allah göstermesin büyük bir depremde bir bina yıkıldığı
1: zaman. Sayın Selvi, yani ki hayatlarımız, çocuklarımızın hayatları kendisi, söz konusu burada.
0: Evet, evet, kesinlikle sadece sizin binanız etkilenmiyor ki. Yan bina etkileniyor, tabii, karşı bina etkileniyor. Bunların biz faturasını 6 Şubat depreminde çok ağır ödedik. Hala daha belki de ekonomik olarak ülkecek bunları ödemeye devam ediyoruz.
1: Yani kolektif bir bakış açısıyla düşünmek gerekiyor ve geleceğe atılacak adımlar olarak da
0: sorumluluğu
1: görmek gerekiyor.
0: Evet, evet.
1: Sayın Selvi, tabii
0: sorumluluğu alması lazım.
1: Çok haklısınız. Bir diğer önemli proje, onu da konuşalım. Kiralık konut projesi ilk başvurularında 14 Eylül tarihinden itibaren alınmaya başlanacağı bildirildi. Burada nasıl bir süreç işlenecek? Bu konuda da önemli hatırlatmalarınız olacaktır. Buyurun.
0: Evet, o tarafı da mutlaka söyleyeyim. Burada yine gelen yoğun mesajlar trafiği, işte 15 bin konut az değil mi? Özellikle bu söyleniyor ama bunu şöyle düşünelim. Özellikle geçtiğimiz yıl kira hanesinin ekonomik olarak hane halkı gelirinin ne kadar

0: kadar yer kapladığı konusunda biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu kiralık konut kampanyası başladı. Evet, 15 bin belki nicelik olarak çok büyük bir rakam değil. Ama bunu şöyle düşünmek lazım. Bu Cumhuriyet tarihinde ilk kez yapılan, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak ilk kez yapılan bir hamle. Bugün 15 bin konut yapılır. Eğer tutarsa bu 15 bin konut, bizim TOKİ tarafında oldukça güçlüyüz. Bugüne kadar 1 milyon 750 bin konut üretmiş TOKİ kurulduğundan beri.
1: Evet.
0: Ve son 500 bin konut kampanyasıyla bu 2 milyon 250 bin lira çıkacak. Yani eğer bu serbest piyasaya çok müdahale etmeyecek şekilde, o tarafta da gayrimenkul yatırımını etkilemeyecek şekilde devam ederse bu 15 bin konut kampanyası rakam artırılarak devam edebilir. O tarafta da yine aynı 500 bin konut kampanyasında olduğu gibi çeşitli gruplar olacak. Öncelikle hiç evi olmayan, İstanbul'da veya İstanbul dışında hiç fark etmiyor. Yani bir kira geliri elde etmeyen, mevcutta herhangi bir evi bulunmayan emekliler yine burada var. İşte şehit aileleri var, gazilerimiz var. Yine engelliler var, üç çocuklu aileler var,
2: Burada bir
0: gençler
2: gelir
0: var
2: şart
0: çeşitli
2: aranıyor mu
0: kategorilere.
2: kıymetli hocam? Kredi başvurusu konusu bir
0: Evet, buradaki gelir şartları 14'ünde açıklanacak. Mutlaka
2: açıklanacak.
0: gelirin belli bir rakamın altında olması bekleniyor. Bu önemli. En azından eve iki asgari ücretten daha az girecek şekilde. Yani 50 bin TL'nin altında geliri olan insanlar burada öncelik alacaklar ama öncelikli gruplar burada mutlaka yayınlanacaktır. Bir kılavuz yayınlanacak ve devlet üzerinde.

0: azından burada konuta erişimi zor olan insanlar için bir sosyal konut hamlesi yapabiliriz. Bu ülkecek bizi çok rahatlatır. Özellikle aile bütçemizde kiranın aldığı yeri hafifletirsek bu ekonomik olarak ülkeyi de rahatlatır diye düşünüyorum.
1: Evet, kiralık konutların da birçok aile, milyonlarca aile için bir can suyu olabileceğini söylüyorsunuz. 14 Eylül'de de başlayacak ama tabii merak edilen burada kira bedelleri, biraz ekranımıza da yansıttı sevgili editörüm Aslı. O konuda da biraz bilgi verirseniz, kira bedelleri nasıl olacak? Herkes tabii merakta.
0: Evet, aslında şöyle düşünmek lazım. Bu konutlar yeniden yapılmadı Evren Bey. Öncelikle bunu söyleyelim. Bu konutlar TOKİ'nin mevcut projelerinde belli kısımlarda böyle paylar ayrılarak şu anda çünkü yeni başlasaydık bunu en az 2 sene sonra alacaktık. O yüzden mevcutta bitmek üzere olan projelerden ayrıldı. Bunlar içinde örnekler var. İşte İstanbul'un biraz kuzeyinde özellikle Avrupa yakasında yapılan projeler var. Onlar da biten konutlar var. Kayaşehir, Başakşehir tarafında özellikle Arnavutköy tarafında. Yine Anadolu yakasında Pendik'te, Tuzla'da, Çekmeköy'de yapılan projeler var. Bunlar kendi bölge rayiçlerinin yarısı kadar olacaklar. Yani bugün siz Esenyurt'taki bir kiralık daire ile Beşiktaş'taki bir kiralık daireye aynı hesapta bir sepete atamazsınız. Dolayısıyla eğer bu konut Beşiktaş'ta olacaksa Beşiktaş'ın rayiç bedelinin yarısı, Esenyurt'ta olacaksa Esenyurt'taki rayiç bedelinin yarısı kadar olacak. Bunlarla ilgili açıklamalarda biz tabii ufaktan böyle tüyolar aldık ama bunları Sayın Bakan'ın açıklaması daha uygun olacaktır devlet geleneğine göre. Dolayısıyla 14'ünde bu açıklamaları biz de bekliyor olacağız. Ama tekrar söyleyelim, İstanbul'daki ortalama kira fiyatlarını şu anda 40-45 binlerde görürsek yine ortalama kira fiyatları burada 20-25 bin bandında olacak diye düşünüyorum.
1: Sayın Serbi, şimdi milyonlarca kişi bizi izliyor ama bir yandan da düşünüyorlar, Evren niye hala sormuyorsun diye. Tabii en önemli başlık şu anda, siz de az evvel değindiniz, mega kente kiraların gelmiş olduğu durum ortada. Tüm bu çalışmalar, projeler sizce bu fahiş kira problemine, bu büyük soruna bir çözüm olacak mı? Yani kiraların düşmesi yönünde herhangi bir katkısı olur mu sizce? Buyurun.
0: Evren Bey, hiçbir zaman hayal satmadık, satmayacağız. Konut projeleri sabah böyle başlayalım akşam bitsin veya gece başlasın sabah bitsin projeler değil. Özellikle
1: evet,
0: 500 bin konut kampanyası da dahil olmak üzere şu anda İstanbul'da TOKİ'nin yaptığı projelerin ortalama sayısı 200 bini bulmuş durumda. Buraya az önce bahsettiğimiz kentsel dönüşümden gelecek olan 500 bin konutu da düşünürsek bizim 2029'ların ortasına kadar bu konuyla alakalı böyle çok ciddi bir çözüm vatandaş beklemesin. Beklerse yanılırız
1: tekrar
0: çünkü.
1: Eder misiniz Sayın Serbi?
0: 15 bin konut da 2029'un ortalarına kadar, evet, bu kira sorunuyla biraz mücadele edeceğiz. Bu tarafta inanın ben de görüyorum, bu tarafta ciddi mücadele var. Hani çözüm arayışları var. Bu çözüm arayışlarının içinde en önemli kalem konut arzını yükseltmek. Ama dünya sadece bizim etrafımızda dönmüyor. İşte bir Hürmüz'deki bir enerji problemiyle şu an bütün dünya uğraşıyor. Enerji bizim her şeyimiz. İnşaat kaleminde de her şeyimiz. Bugün inşaat fiyatlarının, özellikle inşaat maliyetlerinin en önemli kalemlerinden bir tanesi enerji. Enerji krizi bizi etkiliyor dolayısıyla. Sonuç itibariyle evet, bu arz, konut arzını yükseltmemiz gerekiyor. Bu konut arzı için devlet çalışıyor, özel sektör çalışıyor. Bu 2028'in sonu, belki 2029'un ortasına kadar bir süre daha böyle yüksek seyredecek gibi duruyor.
1: Peki, sonrasında umarız istenilen seviyeye gelir. Çok sağ olun hocam. Sosyal konut projelerinde önemli gelişmeler vardı. Biz de gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ile değerlendirdik. Önemli bilgiler de paylaştı. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun yayına katkılar için.
0: İyi yayınlar, iyi geceler. Sağ olun. Efendim.
1: Devam edelim. Ahbap Derneği'ne yönelik o soruşturmayla 5. dalga operasyonu düzenlendi ve 53 şüphelinin yakalanması için 20 ilde operasyon yapıldı. 45 şüpheli de gözaltına alındı. İzmir'deki depolarda depremzedeler için alınmış ancak hiç teslim edilmeyen malzemeler olduğu ortaya çıktı.
2: Müfettiş raporları, özel denetim raporları, mali kayıtlar, para transferleri hepsi detaylı şekilde incelendi. Ahbap Derneği'ne yönelik yeni operasyon için düğmeye basıldı. Haluk Levent'in başkan olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Toplanan deprem bağışlarının akıbetinin belirlenmesi için yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni delillere ulaştı. Başsavcılık, 6 Şubat'tan 31 Aralık 2023'e kadar derneğin topladığı bağışların 4,3 milyar lira olduğunu belirledi.

0: dedi. Bunun 4,2 milyar lirası harcanmıştı. 950 milyon lira ise nakit olarak çekilmişti. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon lira transfer edildiği belirlendi. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, şahsi menfaat sağlandığı tespit edildi. 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik inceleme başlatıldı. Derneğin İzmit'te kullandığı depolarda ise skandal ortaya çıktı. Depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemeleri kullanılmadan bunca zamandır bekletilmiş, çürümeye terk edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz ifadelerini kullandı.
1: Eskişehir'de annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi hızla gelen aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücüye ev hapsi verilmesi ailesini isyan ettirdi.
2: Bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Annesiyle yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. 3 yaşındaki Elif kurtarılamadı. Sürücüye ise ev hapsi verildi.
3: İnat. Bak elimde ne var?
2: Kaza 3 Eylül'de Eskişehir Odunpazarı ilçesine meydana geldi. Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik mahallesinde yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobil hızla anne ve kızına çarptı. Küçük kız metrelerce sürüklendi. 3 yaşındaki Elif Mavi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
4: Mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
2: Küçük kız kazadan bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Anne ve kızına çarpan 40 yaşındaki sürücü gözaltına alındı. İfadesinde frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum dedi. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edilen sürücü ev hapsi kararıyla bırakıldı.
4: Adli kontrole itirazımızı sunmuş bulunmaktayız. Hukuki süreci de yakinen takip etmekteyiz. Bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir. O konuda da itirazlarımızı yaptık.
2: Aile sürücünün tutuklanmasını istiyor.
5: Doğum gününü kutladı. Bir gün sonra da toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum.
1: İstanbul'da iki grup arasında çıkan çatışma az kalsın bir çocuğun hayatına mal olacaktı. Yoldan geçen biri çocuk iki kişi yaralandı. Silahlı saldırgansa her yerde aranıyor.
2: Bir anda silahlar patladı. Çatışmanın ortasında kalan çocuk yaralandı. İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar bir süre sonra silahlarını çekti. Çatışmada 35 yaşındaki Erkan A. yaralandı. Çocuklar da çatışmanın ortasında kaldı.
6: Ali içeri girin, dışarı çıkmayın.
2: Arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 11 yaşındaki çocuk da ayak bileğinden vuruldu. Yaralı çocuğa çevredekiler yardım etti. Ambulans kısa süre sonra olay yerindeydi. Yaralı çocuk ve çatışmada yaralanan kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi yaralayan saldırgan aranıyor.
1: Emre Aytekin'in haberiyle devam edelim. Türkiye sınır ötesinde aranan organize suç örgütü liderleri ve üyelerinin peşine düştü. Nefes aldırmıyor. Sınır ötesi Kapan adı verilen bu suç örgütü liderleriyle mücadelenin önemli getirileri, sonuçları da var. 8 ayda 40'tan fazla ülkede firari durumdaki 657 şüpheli Türkiye'ye getirildi.
0: ...44 ülkeden 657 firari iade edildi. Türkiye, organize suç örgütü liderleri ve üyelerinin peşine düştü. Yurt dışına kaçan firarilere yönelik sınır ötesi kapan sonuç vermeye başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanması ve Türkiye'ye iadelerine yönelik trafik hız kazandı. Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere yürütülen diplomatik temaslar ve güvenlik işbirliği rakamlara da yansıdı.
7: Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, takip edeceğiz.
0: 2021-2025 yıllarının Ocak-Ağustos dönemlerinde yurt dışından Türkiye'ye iade edilenlerin ortalaması 107 idi. 2026'nın aynı döneminde ise bu sayı 657'ye çıktı. Türkiye'ye getirilen 657 kişinin 162'sinin organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu belirlendi. Sadece yurt dışındaki firariler değil, Türkiye'de saklanan yabancı uyruklulara yönelik operasyonlar da sürüyor. Yabancı ülkelerin kırmızı bülten ya da difüzyon kararıyla aradığı şüphelilere yönelik operasyonlarda 2026'nın ilk 8 ayında 53 ülke tarafından aranan 409 kişi Türkiye'de yakalandı. Bu kişilerden 90'ının organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheliler ilgili ülkelere gönderildi.
8: Türkiye'nin aradığı firariler için de uluslararası seviyede çalışmalar devam ediyor. 2026 yılının ilk 8 ayında 860 şüpheli hakkında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarıldı.
0: Türkiye tarafından kırmızı bültenle veya uluslararası seviyede aranan toplam 3852 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 1400'ü asayiş, 718'i kaçakçılık ve organize suçlar, 898'i narkotik, 836'sı ise terör suçları kapsamında aranıyor.
9: Yat.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra üçlü mekanizma toplantılarıyla da iade süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik temaslar artırıldı. Yurt dışına kaçan firarilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine yönelik süreçlere yoğunlaşıldı.
1: Sevgili dostlar, 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul'da cenaze töreni vardı son yolculuğunda. Onu yalnız bırakmadı yakınları ve Serhat Kılıç'ı anlattı. Ayrıca Kılıç'ın kız arkadaşının emniyette verdiği ifadede ölümünden önce yaşananlara dair dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
10: Hayattayken kameralara yansıyan son görüntüsü bu oldu. Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi.
11: Her şeyi büyütüyordu. Ona bir kar topu verin, çığ yapıyordu. Mutluyken çok mutlu oluyordu. Üzülünce çok üzülüyordu. Ne diyelim, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.
12: Biz seni çok sevdik. Anıların yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.
10: Ünlü oyuncu Serhat Kılıç en son 3 Eylül'de görüldü. Son görüştüğü kişilerden biri 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül'dü. 2 gün boyunca ondan haber alamayan Esmergül evine gidince acı olay ortaya çıktı. Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül emniyette şüpheli ölümle ilgili ifade verdi. Sevgilisi Kılıç'ın boyun fıtığı nedeniyle ağrılar yaşadığını söyledi. İfadesinde Kılıç'ın sete gitmediğini ve kendisini arayarak çok üzgün olduğunu söyledi.
13: Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini, çok acı çektiğini söyledi. Aynı gün saat 16 sıralarında ağlamaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
10: Serhat Kılıç'tan geriye birlikte çalıştığı meslektaşlarının anlattığı anılar kaldı.
14: Genelde 2-3 işe birden evet der, 3 kişilik çalışır ve becerirdi. Hiç mantara bastığını görmedim yani.
15: Kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşün adamıydı.
16: Bütün Türkiye'yi güldüren kardeşim, 10 parmağında 11 yeteneğin olan kardeşimiz. Son 1-1,5 senemizi beraber geçirme fırsatı bulduk.
17: Beni yetiştirdi. Diksiyonumu düzeltti. Oyunculuğuma katkı sağladı. Emek verdi bana. Ben çok şanslıyım. Bana öğrettikleri, bana verdikleri için.
10: Ünlü oyuncunun cenazesi Salı günü Ankara'da düzenlenecek. Cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor.
1: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Haliyle hem anne babalar hem de öğrenciler heyecanlıydı. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar devam edecek.
0: Minik öğrenciler ilk kez okulun yolunu tuttu. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri başladı. Hem anne babalar hem de öğrenciler heyecanlıydı.
9: Mutlu. Çünkü bugün birinci sınıfa başladım.
12: İlk oğlum, ilk heyecanım. İkinci oğlumda da inşallah bu heyecanı yaşamak istiyorum. Bugün daha bir heyecanlıyız. Çantamızı aldık, suluğumuzu aldık. O şekilde inşallah güzel bir dönem bizi bekliyor.
0: Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak.
18: Uyum haftası kapsamında öğrencinin okulu, arkadaşlarını, öğretmenini ve günlük düzenini güvenli biçimde tanımaları, ailenin ise program hakkında bilgilendirilmesi amaçlandı.
0: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ayrı ayrı hazırlanan çocuğumla okula ilk adım defteriyle, çocukların aileleriyle gerçekleştirdikleri etkinlikler ve okul deneyimleri kayıt altına alınacak.
19: Öğretmenimizi çok merak ediyorduk. Onu görünce iyice heyecanlandık. Bence güzel bir şey. Velilerin de olması, bizim de okulu tanımamız açısından, öğretmenleri daha yakından tanımamız açısından güzel.
9: Mutluyum. Bugün öğretmenimle tanıştım.
0: Bu yılsa kamuda çalışan ebeveynler için uyum haftası kapsamında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izini sayılacak.
12: Ben çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Bakalım hepimiz için, her veliler için güzel bir yıl olsun.
1: İlk derslerinin çalmasına kısa bir süre kala Ticaret Bakanlığı da kırtasiye ürünlerine yönelik denetimleri sıkılaştırmış durumda. Mevzuata aykırı ürünler teker teker toplatılıyor. Etiket ve fiyat denetimleri de aralıksız devam ediyor. Peki denetimlerde nelere dikkat ediliyor? İrem Şimşek ve Fatih Mehmet Coşkun'un haberine gideceğiz.
0: Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Hem veliler hem de öğrenciler için okul alışveriş heyecanı şimdiden başladı.
16: Kaçak yollarla gelen ürünleri kesinlikle almamaları lazım. Çocuğun sağlığını bozar.
18: Okul zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlere karşı sıfır tolerans ilkesiyle kırtasiye denetimlerine devam ediyor.
20: Fiyat etiketi açısından inceliyoruz. Yani orada vatandaşı aldatıcı bir durum olmasın. İşte o fiyatın değiştiği tarih önemli. Yabancı menşeli bir ürünse onun da etiketin üzerinde olması lazım.
0: 26.570 işletme denetlendi. 4.958.623 ürün tek tek incelenirken mevzuata uygun olmayan ürünler toplatıldı. Güvensiz ürün satan işletmelere idari para cezası uygulandı.
16: Sağlıklı ürünler olması lazım. Zaten şeyde arkalarında bütün ürünlerin C belgesi işte. Sağlıklı ürünler olduğuna dair ibareler var.
0: Veliler açısından ürünlerin güvenliği kadar fiyatları da merak konusu. Peki bu yıl bir okul çantasını doldurmak velilere ne kadara mal oluyor?
16: 5.000 liraya da olur, 15.000 liraya da olur. Yani markaya göre, kaliteye göre değişir bu. Kaliteli şeyler almak isterse gerçekten 15-18.000 liraya da olabilir. Sınıfına göre değişir. Yani anaokulundan İşte liseye kadar. Lisedekiler daha ucuz olur ama ilkokul ve anaokulları daha pahalı.
18: Ama minimum bir 5.000'i görür.
16: Tabii 5-6.000 lira civarında.
1: Efendim süresiz nafaka konusunda düzenleme ne zaman hayata geçirilecek herkes merak ediyor. O haber Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. İşte açıklamalar.
21: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
0: Boşanma davaları ve süresiz nafaka düzenlemesi ile ilgili tarih verdi. Hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.
21: Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Bu anlayışla son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun 2026-2027 adli yıl açılış programına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi.
21: Geçmişten bugüne kronikleşen milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız. Bütün bu tecrübeler devletimizin kurumları ile toplumumuzun bütün kesimleri arasında birlik ve dayanışmanın taşıdığı hayati önemi açıkça göstermektedir.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik de yeni adli yılda yargılamaların makul sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
3: Yeni adli yılda en önemli hedeflerimizden biri yargılamaların makul sürede tamamlanması, yargı hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi, vatandaşlarımızın adliyeye geldiğinde yalnızca bir karar değil, aynı zamanda güven ve hakkaniyet bulabilmesidir.
1: Efendim, İzmir'in tescilli ürünü Kavacık üzümünde artık bağ bozumu zamanı. Rengi, aroması ve lezzetiyle ünlü üzüm bağlardan toplanarak tezgahlardaki yerini alıyor.
4: Kavacık'ta üzüm, benim iki gözüm. Buyurun gelin Kavacık'a, üzümleri görün.
0: Ege'nin verimli yamaçlarında yetişti. Sarı sıcakla siyah renge büründü. Aroması ve lezzetiyle bilinen Kavacık üzümünde hasat sürüyor. İzmir'in tescilli ürünü Kavacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. 850 rakımlı Kavacık Mahallesi üzümüyle ünlü. Tescilli üzümün ana vatanında tatlı telaş başladı. Köylüler olgunlaşan üzümleri üstündeki buğuyu bozmadan toplamaya çalışıyor.
22: Nedir bu buğu? Bu buğu kendi tarafından olan bu üzümün de zaten özelliği bu buğusudur. Bu buğusu gidince mesela bak şöyle olduğu zaman bunun bir albeniliği olmaz. Bak şimdi.
23: O bunu, buğu da herhalde raf ömrünü de uzatıyor mu?
22: Tabii raf ömrünü de uzatıyor. Hem yani güzelliğini, tazeliğini korumuş oluyor.
0: Sabah erkenden bağa giriyorlar. Erken toplanan üzümlerin hem bağ yeşil oluyor hem de buğusu üzerinde kalıyor.
23: Fransa'da Alphonse adı verilen, Türkiye'de ise Kavacık üzümü olarak bilinen siyah üzümün vakti geldi. Bağlar Ağustos ortasında bozulmaya başlandı. Susuz yetişen coğrafi işaretli Kavacık üzümü de tek tek bağlarda ortaya çıkmaya başladı.
24: Kışın çapasını kazıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Hani üzümün ne kadar bağı güzel bakarsan üzüm de o güzel veriyor verimini. Bu şekilde ya. Şunlara dikkat ediyoruz olduktan sonra. Sulu ballığa dikkat ediyoruz. Bozulmasın diye. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. O şekilde.
23: Kavacık üzümü de baka baka aynen yetişiyor. Öyle.
24: Evet. Üzümümüz çok güzeldir.
0: Bağlardan toplanan salkım salkım Kavacık üzümü köyün marka değeri. Susuz yetişiyor, bağında tatlanıyor.
25: Bu aslında doğal üzüm dediğimiz ürünün göstergesidir. Mesela bu üzümde herhangi bir kimyasal yok. Bu üzümde sulama yok. Bu sadece elimizdeki kükürt ve göztaşıyla üretime katkıya sunduğumuz üzüm yapısını göstergen. Bu üzümün doğallığını gösterir.
0: 200 haneli köyde üreticiler Kavacık üzümüne değer katmak için ter döküyor.
25: Alphonse üzümünün ana vatanı Fransa diyorlar ama açıkçası biz Fransa'ya geçtiğimizde iddialıyız. Çünkü bizim burada gerçekten toprak yapısı, hava yapısı ve tamamen susuz oluşu gerçekten artık Kavacık üzümüyle özdeşleşen siyah üzümün kalitesini ortaya çıkardı.
0: Toplanan üzümler kasalarla hale, oradan da tezgahlara taşınıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kavacık Üzüm Festivali bu yıl 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
1: Kısa bir ara ardından gece raporu devam edecek.

0: Efendim kısa bir aranın ardından yeniden huzurlarınızdayız. Habertürk'tesiniz. 8 Eylül Salı gününe adım atmak üzereyiz. Gece raporunda ikinci dilime özetlerimizle başlayalım. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Davutoğlu'nun ifade işlemi yaklaşık bir saat sürdü. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları sürerken bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Faciada can kaybı 14'e yükseldi. Bu arada Silivri'deki kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatından da 6 gündür halen haber yok. ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırıları devam ederken de Amerikan Enerji Bakanı konuştu. İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tercihinin her zaman müzakere olduğunu belirtti. Bu arada Trump'tan da savaşa dair yine peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi. Dünyada artan gerilim, bitmeyen savaşlar ve iklim krizinin önemli etkileri, gıda fiyatları küresel ölçekte giderek artıyor. Peki dünya bir tahıl kriziyle mi karşı karşıya? Orta ve uzun vadede gıdaya erişim konusunda bir sorun yaşanabilir mi? Tüm bu soruların yanıtlarını da birazdan İrem Şimşek'in dosya haberinde gece raporuna bakacağız. Ve Pekin'de yapılan robot olimpiyatlarında görücüye çıktı insansı robotlar. Peki orduya mı entegre edilecekler? Reuters'ın araştırmasına göre Çin ordusu bu konuda çalışmalara ve aynı zamanda araştırmalara şimdiden başladı. Ve dünyaca ünlü Grammy müzik ödülleri Şubat ayında sahiplerini bulacak. Bu yılda seçkin bir jüri heyeti yerini alacak ve o isimler arasında Türk isimler de var. Tüm detaylara birazdan bakacağız. Evet, gece raporunda ikinci dilime başladık. İlk durağımız Antalya olacak. Antalya Aksu'da orman yangını vardı ve yerleşim yerlerinde tehdit ediyor. Alevlerle yoğun bir mücadele var. Veya muhabiri İrem Baştaş da yangını takip ediyor. Son durumu kendisinden alacağız. Son bilgileri İrem, söz sende.
1: Antalya'nın Aksu ilçesinde saat 17 sıralarında bir orman yangını çıkmıştı. Dumanlar Karaöz mahallesinden yükseldi. Ardından rüzgarın da etkisiyle ne yazık ki alevler bölgede birçok noktaya yayılmış durumda. Şu anda da ekiplerin karadan müdahalesi bir yandan devam ediyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçaslan'la birlikte şu anda yangın bölgesinden gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Antalya güzergahından yine Karaöz'e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu da ulaşıma kapatıldı. Yangın bölgesine giriş ve çıkışlar da güvenlik nedeniyle durduruldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da yine hem söndürme çalışmalarına devam ediyorlar hem de tehlikeli noktalarda vatandaşlar tahliye edildi. Şu anda son tespitlere göre 3 mahalle tahliye edilmiş durumda. Yangın Aksu ilçesinde devam ediyor ancak döşeme altı

0: ilçesine doğru seyrini devam ettiriyor. Özellikle ilk çıkış noktası yani saat 17 sıralarında rüzgarın şiddeti oldukça fazlaydı ve rüzgarın da etkisiyle ne yazık ki yangın iki farklı bölüme daha sıçramış oldu. Orman Bölge Müdürlüğü de bu noktada çeşitli açıklamalarda bulundu. Yangının etkisiyle çevreye yayılan yanıcı maddelerin yeni yangın noktaları oluşturduğunu ifade etti. İlk etapta hava müdahalesi yapıldı. Hem karadan hem havadan müdahale gerçekleştirildi. Ancak havanın kararmasıyla birlikte şu an sadece kara müdahalesi devam ediyor. Aynı zamanda Aksu ilçesinde bulunan hayvan barınağı da tahliye edilmiş durumda. Yangın o bölgeye de çok yaklaştı. Yine rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangın Döşemealtı ilçesine yaklaştı demiştik. Orada da birkaç mahalle şu anda tahliye edildi. Çeşitli anonslar yapıldı. Vatandaşların evlerini terk etmeleri yönünde. Yangının yerleşim alanlarını da işte tehdit etmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. Tomalar konuşlandırıldı. Şu anda tahmin edilen 3 mahalle tahliye edildi ve vatandaşlar güvenlik amacıyla bölgeden çıkarıldı. Hem vatandaş aslında hem de orman ekipleri, itfaiye ekipleri yangına ilk etapta müdahalede bulundular. Hava desteği oldukça önemliydi ancak havanın kararmasıyla birlikte ne yazık ki hava müdahalesi şu anda yapılamıyor. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Güvenlik üst düzeye çıkarıldı diyebiliriz. Şu anda kameraman arkadaşım da aktardı. Yangının son durumu aslında arkamızdaki gibi diyebiliriz. Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar.
1: Teşekkürler. Alevlerle mücadelenin devam ettiği noktadan İrem Baştaş aktardı. Tahliyeler de var. Son duruma bakmaya devam edeceğiz. Tabii Antalya'da o mahallede başlayan ve otluk alana çiftliğe yayılan yangın paniğe neden oldu, korkuttu. Bir çiftlik sahibi ise o anlarda hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü. İşte o anlar.
2: Olmayacak. Rahat ol. Kurtardık. Hiç hayvan kalmadı. Hepsini çıkarttık.
3: Hortum ekliyoruz. İki tane daha.
4: Köylüler ve ekipler hayvanlar için seferber oldu. Mahalle arasında çıkan yangının bir çiftliği küle çevirdi.
5: Mandalar var, inekler var, hayvanlarımız var işte buradalar. İnşallah hepsi çıkmıştır. Başka bir şey istemiyorum yani.
4: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir mahalledeki ağaçlık alanda yangın çıktı. İlçede Poyraz etkiliydi. Alevler rüzgarın şiddetiyle yayıldı. Yangın otluk alana, seralara ve bir çiftliğe sıçradı.
6: Bir çöp var arkada, oradan diyorlar. Ceyran da yok, çalıştıramıyoruz sontajları. Seralar tutuştu arkadan. Evler var arkada, yandı.
4: Çiftlik sahibi Pelin Barlas gözyaşlarına boğuldu. İki gün önce doğan malağa sarılıp ağladı.
5: Yapacak hiçbir şey yok, sağ olsun herkes yardımı. İneklerimiz var, at eşeğimiz var. Yani çiftlik işte, önemli şey değil, canlarına bir şey olmasın.
4: Ekipler hayvanların iplerini çözerek serbest bıraktı.
3: Dur sabit.
4: Söndürme çalışmalarına tomalar da yardım etti. Köylülerin de su taşımasıyla alevler kontrol altına alındı. 2,5 saatlik çalışmanın sonunda çiftlik küle dönmüştü. Neyse ki hayvanlara bir şey olmadı.
1: Düzce'de Akçakoca'da tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Feci bir kaza, 4 can kaybı var. 9 kişi ise yaralı.
4: Demir çelik yüklü tırla fındık işçilerini taşıyan pat pat çarpıştı. Feci kazada 4 işçi yaşamını yitirdi. Düzce Zonguldak yolunda demir çelik yüklü tırla fındık işçilerini taşıyan pat pat Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarım aracı pat patı altına alan tır evin bahçesine yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Görevlilerin yaptığı kontrolde fındık işçilerinden 4'ünün kaza yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazada tır şoförü dahil 9 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim, Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları devam ederken bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Faciada can kaybı 14'e yükseldi. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 554 metre derinlikteki enkazlar robotik cihazlarla yürütülen çalışmalara

9 gemi ve 11 hava aracına ek olarak TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor. KKTC Başbakanı Üstel arama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğünü belirtti. Olay hakkındaki soruşturma ise sürüyor. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş görevden alındı. Böylece görevden alınanların sayısı da 6'ya yükseldi. Girne-Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan sonra kısa bir süre sonra batmıştı. Bu arada Silivri açıklarında gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin 10 mürettebatından da 6 gündür haber yok. TCG Akın gemisi Silivri açıklarında çalışmaları sürdürüyor. Gemideki sonar cihazları ve su altı aracıyla Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından iz aranıyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte. Zorlu şartlara rağmen uzman arama ekibi enkaz çevresinde mürettebatı aramayı sürdürüyor. 2 Eylül günü Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı gemi çarpışmıştı. Alsu gemisi ise halen Silivri açıklarında bekletiliyor. Devletin kara kutusu olarak anılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili takipsizlik verilen dosya yeniden raftan indirildi. Yaklaşık 15 yıl önce yaşanan bu ölümle ilgili cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

0: Ona hayalet lakabı takmışlardı. Devletin kara kutusu diyen bile vardı. Cezaevindeyken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası 15 yılın ardından yeniden açıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu, devletin önemli kademelerinde 37 yıl görev yaptı. Bunun 17 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yurtdışı görevindeydi. MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı da yapmıştı. Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandı, hastane yolunda hayatını kaybetti. Hazırlanan otopsi raporunda ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
1: Allah rızası için helal edin.
2: Helal olsun.
0: O dönem ölümüyle ilgili farklı iddialar gündeme gelse de başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ta ki 26 Ağustos'a kadar.
3: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosya yeniden incelemeye alındı.
0: Yeni soruşturma kapsamında özel bir ekip oluşturuldu. Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanması, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşüne kadar olan sürece dair tüm deliller yeniden incelendi. İlk etapta ceza infaz kurumu görevlilerinin ihmallerinin bulunup bulunmadığı yönünden araştırma yapıldı.
3: O dönem cezaevi görevlisi olan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
0: Peki Kaşif Kozinoğlu fenalaşmadan önce koğuşta ne yapıyordu? Cezaevi kamera kayıtları ve tanık anlatımlarına göre Kozinoğlu olay günü 03.56'ya kadar uyumamıştı. Akşam 16 sularında havalandırmaya çıkıp yaklaşık bir saat yürüyüş yaptı. Kozinoğlu bir süre sonra odasında fenalaştı. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozinoğlu'nun 19.30 itibariyle öldüğü kabul edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün aydınlatılabilmesi için raftan indirilen dosyayla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı.
4: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyon düzenlendi. 53 şüphelinin yakalanması için 20 ilde operasyon yapılırken 45 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada İzmit'teki depolarda depremzedeler için alınmış ama hiç teslim edilmeyen malzemeler olduğu ortaya çıktı.
0: Müfettiş raporları, özel denetim raporları, mali kayıtlar, para transferleri hepsi detaylı şekilde incelendi. Ahbap Derneği'ne yönelik yeni operasyon için düğmeye basıldı. Haluk Levent'in başkan olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Toplanan deprem bağışlarının akıbetinin belirlenmesi için yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni delillere ulaştı. Başsavcılık, 6 Şubat'tan 31 Aralık 2023'e kadar derneğin topladığı bağışların 4,3

0: 3 milyar lira olduğunu belirledi. Bunun 4,2 milyar lirası harcanmıştı. 950 milyon lira ise nakit olarak çekilmişti. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon lira transfer edildiği belirlendi. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, şahsi menfaat sağlandığı tespit edildi. 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik inceleme başlatıldı. Derneğin İzmit'te kullandığı depolarda ise skandal ortaya çıktı. Depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemeleri kullanılmadan bunca zamandır bekletilmiş, çürümeye terk edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz ifadelerini kullandı.
1: Ankara'da 7 Ağustos'ta başlayan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına yapılan 3. dalga operasyonda sanayi, perakende, beton, inşaat ve yayıncılık gibi cemiyet hayatından bilinen çok sayıda isim gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Soruşturmanın ilk dalga operasyonunda Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirketin yönetim kurulu başkanı, ikinci dalgada Türkiye'nin önemli sanayi gruplarından bir yöneticinin yanı sıra Ankara'nın ünlü işletmelerinin sorumluları hakkında da adli işlem yapılmıştı. Soruşturmada 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Efendim, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenmiş Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi o seçim bugün gerçekleştirilecek. Üsküdar Belediye Meclisi geçen cumartesi günü başkan vekili seçimi için toplandı. Salonda 22 meclis üyesi vardı. CHP'nin meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca seçim ertelendi. Belediye Meclisi bugün bir kez daha başkan vekili seçimi için toplanacak. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış CHP'nin adayı Sibeltan Çetinkaya başkan vekili olarak seçilmişti. AK Parti kararı itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden sorumlu birimi Nüfus Vizyon raporu hazırladı. Somut politika önerileri 11 madde halinde teker teker sıralandı. Öneriler arasında 3 veya daha fazla çocuklu aileler, 0 faizli konut kredisi, analık sigortası, %50 indirimli elektrik ve su, doğalgaz hizmetleri ve gelir vergisinin tamamen kaldırılması gibi öneriler yer aldı.
2: 3 veya daha fazla çocuk sahibi ailelere 0 faizli uzun vadeli konut ve taşıt kredisi, %50 indirimli elektrik, su ve gaz hizmeti. MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden sorumlu birimi tarafından Türkiye'nin demografik geleceğine ilişkin bir araştırma raporu hazırlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Türkiye'nin Nüfus Vizyonu başlıklı raporunun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunulduğunu duyurdu. Raporda Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2001 yılında 2,38 çocukken 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2025 yılında 1,44 çocuk olarak gerçekleştiği vurgulandı. Önerilerse 11 maddede sıralandı. Annelerin emeklilik prim günü ve yaş şartının çocuk sayısına göre azaltılması da öneriler arasında yer aldı. 3 ve daha fazla çocuklu ailelerin gelir vergisinin tamamen kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi. Bu ailelere 0 faizle uzun vadeli konut ve taşıt kredisi verilmesi de önerildi. Raporda 3 ve daha fazla çocuk sahibi olan ailelere elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde %50 indirim uygulanması da öneriler arasında yer aldı. Kentten kıra göç etmek isteyen genç evli çiftler, kırsalda konut tahsisiyle tarım ve hayvancılık teşvikleriyle desteklenmesi gerektiği ifade edildi.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçıl ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini kabul etti. Yaklaşık 18 gün eylem yapan madencilere hakkı bir mücadele verdiniz diyen Bayraktar, başından beri yanınızda olduk, aynı hedef için çalıştık dedi.
3: İşçimizin alın teri,

0: ve onun hak ettiği ücreti, değeri görmesi bizim için de en önemli mesele. En zor işlerden birini madencilerimiz yapıyor yani. Yerin altından bir ekonomik varlığı çıkarıp işte ekonomiye katıyoruz.
1: İşçinin alın teri bizim için en önemli mesele dedi. En zor işlerden birinin madencilik olduğuna dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul'la ödeme alamadıkları gerekçesiyle 18 gün eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta kabul etti.
0: Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Şimdi bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Yani böyle bir şey mümkün değil kabul etmemiz. Onun için yani siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk başından beri. Biz aynı hedef için çalıştık.
1: Doruk Madencilik işçileri yaşanan süreçte haklarını almaları için verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar'a teşekkür etti. Madencilerle sohbet eden Bayraktar taleplerini de dinledi.
2: Efendim, Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde yer alan Kabardino-Balkarya'da korku dolanlar yaşandı. Bir grup dağcının üzerine çığ düşme sonucu en az 11 kişi öldü. Kayıplar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 33 kişiden oluşan grubun bulunduğu bölgede çığ meydana geldiğini açıkladı. Olayda 11 kişi yaşamını yitirirken 6 kişi yaralandı. Bölgeye arama kurtarma operasyonu için 50'den fazla acil durum görevlisi sevk edildi. Gruptaki 10 dağcı kendi imkanlarıyla aşağı inmeyi başarırken diğer 6 kişinin akıbeti ise henüz bilinmiyor. Ancak zorlu arazi ve daha fazla çığ riskinin çalışmaları engellediği belirtiliyor. Nepal'de büyük bir yıkımı beraberine getiren sel felaketinin ardından ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Binlerce kişinin kayıp olduğu felaket bölgelerinde arama kurtarma ekipleri halen zamana karşı yarışıyor.
3: Nepal'i vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Binlerce kişinin akıbeti ise henüz bilinmiyor. 1300 aşkın insanın hayatını kaybettiği felaket 26 Ağustos'ta Himalaya sınırında kopan dev bir buzul kütlesinin nehre düşmesiyle tetiklenmişti. İlk etapta 5.2 büyüklüğünde deprem sanılan sarsıntının aslında dev buzul kütlesinin çökmesiyle oluştuğu anlaşılmış, meydana gelen sel köprüleri ve yolları yıkarak büyük bir felakete yol açmıştı. Hindu geleneğine göre felaketin 13. gününde ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Kamu kurumları ve yurt dışındaki Nepal temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi. Hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi. Ülkede yaz sürerken arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Felakette 5000'e yakın insanın kayıp olduğu, yaklaşık 500 işçinin de tünellerde mahsur kaldığı değerlendiriliyor. Başkent Katmandu'da yakınlarından haber alamayan ailelerse aramaların hızlandırılması için başbakanlık önünde eylem düzenliyor. Hindistan, Çin, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uzman ekiplerde enkaz, hasar gören yapılar ve tünellerde arama çalışmalarına katılıyor.
2: Efendim, Eylül ayının başında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerginlik tavan yapmıştı ve Amerika Birleşik Devletleri saldırılarında bir düğünü hedef almıştı. Siviller can kaybı yaşamıştı. 4 sivil hayatını kaybetmişti. Amerikan basında göre Savunma Bakanlığı atılan bir bombanın hedefini ıskalayarak düğüne isabet ettiğini düşünüyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı İran'daki bir düğüne hedef alan saldırı hakkında soruşturma başlattı. Amerikan basınına göre bakanlık atılan bir bombanın hedefini ıskalayarak düğünün yapıldığı evi vurduğunu düşünüyor. Soruşturmaya ilişkin haber Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan yetkililer olaya hedefini ıskalayan bir bombanın neden olduğunu düşünüyor. Yetkililere göre Amerika Birleşik Devletleri saldırıları düğünün yapıldığı evin yakınlarında bulunan bir haberleşme kulesine hedef alıyordu. Amerikan donanmasına ait savaş uçakları kuleye 6 bomba attı. Bunlardan 5'i hedefini vurdu. Ancak bir bomba hedefi ıskalayarak düğün evine isabet etti. Washington Post haberleşme kulesiyle vurulan evin arasındaki mesafenin yaklaşık 130 metre olduğunu yazdı. Pentagon evin bilinçli olarak hedef alındığını reddediyor. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada Amerikan ordusu asla sivilleri hedef almaz açıklamıştı.

0: açıklaması yapmıştı. İran'sa saldırı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına mektup gönderdiklerini açıkladı. Mektupta saldırı hakkındaki bulgular paylaşıldı. Olayın hukuki değerlendirmeye tabi tutulması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 Eylül'de yaptığı saldırıda Sirik ilçesine bağlı Kueştek'te bir düğün isabet almış, saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 67 kişi de yaralanmıştı. Amerikan ordusu 28 Şubat'ta da Hürmüzgan eyaletine bağlı Minap kentinde bir ilkokulu vurmuş, saldırıda çoğu çocuk 168 kişi hayatını kaybetmişti. Amerikan Savunma Bakanlığı bu saldırı hakkında da soruşturma başlatmıştı. Ancak soruşturma hala sonuçlanmadı.
1: Lübnanlı gazeteci Ali Şebib canlı yayına hazırlandığı sırada İsrail saldırısının hedefi haline geldi. Lübnan merkezi Almanar televizyonunun muhabiri Nebatiye'deki İsrail hava saldırısında yaralandı. Şebib, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgede canlı yayına hazırlık yapıyordu. Saldırı sırasında muhabirin yaralandığı o anlar kameraya da böyle yansıdı. Muhabir ve kameraman saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı. İsrail ordusu Nebatiye çevresinde İzbullah'a ait silah depoları ve altyapı noktalarının vurulduğunu savundu. Bu arada İsrail son günlerde Lübnan'ın güneyine saldırılarını artırmış vaziyette. İşgal güçlerinin saldırılarına yalnızca 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a saldırılarında can kaybı da 4.380'i aşmış durumda. Tüm dünyada artan tansiyon, bitmeyen savaşlar ve iklim krizinin etkileri gıda fiyatları küresel ölçekte durdurulamıyor. Peki dünya bir tahıl kriziyle gerçekten karşı karşıya mı? Orta ve uzun vadede gıdaya erişim bir sorun haline gelebilir mi? Tüm bu soruların yanıtları için şimdi İrem Şimşek'in dosya haberine gideceğiz.
2: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyük sorunlar yaşandı.
3: Belirsizliğin artmasıyla beraber çiftçi iyice karamsarlaştı. Ciddi bir tarımsal kuraklık vardı.
4: Ve gıda arzı da belirsizlikleri
5: sevmiyor. Devam eden savaşlar, iklim krizi ve artan belirsizlik ortamı. Bu durum her şeyi olduğu gibi gıdaya erişimi de vuracak. Dünya tahıl kriziyle karşı karşıya.
2: Maalesef şu an dünyada temel gıdaya erişim oranında %22'lik bir azalma istatistiğini Birleşmiş Milletler FAO vermiş durumda.
4: Ürünün hem rekolte düşüyor hem de kalite kaybı oluyor.
6: Buğday hem mutfağımızın vazgeçilmez ham maddesi hem de küresel ekonominin en hassas terazisi. Bir yanda devam eden savaşlar, diğer yanda iklim krizi. Bu terazinin dengesini bozuyor, dünyanın tahıl ambarları alarm veriyor.
5: Bundan 4 yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bu krizi tetikledi. Her iki ülkenin de en stratejik ürünü buğday. Sekteye uğrayan ticaret, o buğdayın başka ülkelere ulaşmasını bir süre neredeyse imkansız hale getirdi.
4: Arzda yaşanan, sevkiyatta yaşanan problemler genel itibariyle büyük bir zorluk yarattı.
2: Karadeniz'deki gemi taşımacılığında büyük sorunlar yaşandı ve üretilen ürünün lojistiğinde de çok büyük fiyat artışlarına ve olumsuz etkilere neden oldu.
5: Belirsizlik hızla arttı. Ham madde ve yakıt maliyetlerinin artışı, lojistik sevkiyatın da zorlaşmasıyla üretim yapamaz hale gelenler bile oldu.
6: Son yıllarda devam eden savaşlar tahıl taşımacılığını sekteye uğratıyor. Kötü hasat beklentileri gıda fiyatlarını tırmandırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Temmuz ayında küresel gıda fiyatları son 3 yılın zirvesine çıktı.
4: Ham madde fiyatları arttığı zaman çiftçiler de gerekli kimyasalı, gerekli gübreyi, gerekli tarım ilacını kullanmaktan geri duruyorlar.
3: Toprağa tohumu attığınız zaman neyle karşılayacağını bilemiyorsunuz. Gübre fiyatının ne olacağı, mazot fiyatının ne olacağı, tadacağınız ürünün fiyatının ne olacağı hiç belli değil.
5: Ve iklim krizi, aşırı hava olayları da birçok bölgede çiftçiyi vurdu. Krizi tetikleyen bir başka sebep oldu.
3: Özellikle geçen yıl ciddi bir tarımsal kuraklık vardı. Biçilemeyecek durumda tarlalar oldu.
5: Peki bu kriz gıdaya erişimi nasıl etkileyecek? Araştırmalar ne söylüyor?
6: Dünya Gıda Programı'na göre 2027 yılının sonuna kadar günlük gıda ihtiyacını karşılayamayanların sayısı 225 milyondan 274 milyona kadar çıkabilir.
5: Yani artık tehlike çanları çalıyor. Bu kriz kısa vadede

0: sanılandan çok daha ağır sonuçlara yol açabilir.
1: Gıdanın başlangıcı çiftçinin tarlasıdır. Oradaki sorunları çözemezsiniz, gıda problemini de çözemezsiniz.
2: Dünyanın paralelinde ülkemizde de etkilenecektir mutlaka. Çünkü gıdanın uluslararası ticaretini yapıyoruz.
0: Bu krizi atlatmanın yollarına gelince.
2: Öncelikle üretileni korumak açısından alınan tedbirler. Belki iklim akıllı gıdaların ekilmesi. Üretim deseni yani üretim planlamasının buna uygun olması lazım. Çiftçinin de bu bilinçli olması lazım. Yani bu planlı ekim işine direnç göstermemesi lazım.
3: Sevgili dostlar, Amerikan Başkanı bu kez de saçlarıyla dikkat çekiyor. Yıllardır imzası haline gelen altın sarısı saçlarını biliyorsunuz ama farklı bir görünümle şimdi kameralara yansıdı. Bu da sosyal medyada gündem oldu. Başkanın saçındaki bu değişim neden kaynaklandı? Buna dair Amerika'da büyük bir tartışma var.
0: Altın sarısı saçları koyu renge döndü. ABD Başkanı Trump'ın yeni görüntüsü gündem oldu. Hafta sonu Air Force One uçağıyla New Jersey'ye giderken görüntülenen Trump'ın yıllardır imzası haline gelen altın sarısı saçlarından farklı bir görünümle kameralara yansıması dikkat çekti. Gazetecilere el salladığı sırada Trump'ın saçlarının alışılmış altın sarısı tonundan belirgin biçimde daha koyu olduğu görüldü. Trump, New Jersey'den döndükten sonra golf oynarken de görüntülendi. Ancak üzerinde Trump her konuda haklı yazılı kırmızı şapka bulunması nedeniyle yeni görünümün devam edip etmediği anlaşılamadı. 80 yaşındaki başkanın saçındaki bu değişiklikte saç boyası, ışık, çekim açısı veya görüntü koşullarının etkili olabileceği konuşuluyor. Trump'ın yıllardır kullandığı saç modelinde zaman zaman farklılıklar görülüyor. ABD Başkanı, 2019'da katıldığı bir kilise ziyaretinde saçlarını geriye doğru taradığı farklı bir modelle görüntülenmiş, ancak kısa süre sonra yeniden alışılmış saç stiline dönmüştü. Trump'ın saçları başkan olmadan önce de kamuoyunun ilgisini çekmiş, Trump peruk kullandığı yönündeki iddiaları defalarca kez reddetmişti.
3: Bosna kasabı olarak da bildiğimiz eski Sırp komutan Ratko Mladić için Belgrad'da cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı. Bu arada Mladić'in savaş suçlusu olması nedeniyle tüm dünyadan tepkiler peş peşe geldi.
4: Bosna kasabı olarak adılan eski Sırp komutan Ratko Mladić için cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı tören Mladić'in savaş suçlusu olması nedeniyle tepki çekti. Srebrenica soykırımı ve insanlığa karşı işlediği suçlardan ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen eski Sırp komutan Ratko Mladić 27 Ağustos'ta Lahey'deki cezaevinde ölmüştü. Mladić için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişi Belgrad'daki bir kilisenin önünde toplandı. Mladić'in eşi, oğlu ve torunları içeride taziyeleri kabul etti. Belgrad'da Kızıl Yıldız taraftarları ise Partizan derbisi öncesinde savaş suçlusu Mladić'in portresinin yer aldığı bir koreografi kullandı. Üstelik bu Kızıl Yıldız taraftarlarının Mladić'e yönelik ilk desteği değil. Kulüp geçen ay taraftarların Mladić'i anan bir pankart açması nedeniyle UEFA tarafından 90 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da savaş suçlularının yüceltilmesinin Avrupa Birliği'nde ve aday ülkelerde yeri yoktur açıklaması geldi. Komisyon sözcüleri Mladić'in cenazesinin Sırbistan'da törenle karşılanmasına tepki göstererek 1990'larda Balkanlarda yaşananların Avrupa'nın yakın tarihteki en karanlık dönemler olduğuna dikkat çekti. 84 yaşındaki Mladić Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Boşnak sivillere yönelik zulüm, öldürme, sınır dışı etme ve zorla yerinden etme, Saraybosna kuşatması sırasında sivillerin keskin nişancı ve topçu saldırılarıyla katledilmesi ve Birleşmiş Milletler askerlerinin rehin alınması suçlarından mahkum edilmişti.
5: Dobra veče.
3: Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği orta vadeli programla bütçedeki stratejik öncelikler de belli olmuş oldu. Buna göre bütçe harcamalarında en fazla artış %229'la

0: Olmadı olacak. Bu arada Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün yatırımları için ayrılan bütçe harcamaları ise %139 artacak.
1: Devam eden savaşlar, uluslararası krizler, jeopolitik risklerin yükselmesiyle Türkiye savunma yatırımlarını hızlandırdı. Bütçede savunmaya ayrılan pay %229 artırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı orta vadeli programda kamu bütçesinin yönlendirileceği öncelikli alanlar da yer aldı.

0: aramaları da %139 artacak. Maden aramalarını %150'lik artışla sosyal konut, %103 ile organize tarım bölgesi, %71 ile içme suyu yatırımları takip edecek. Geçen yıl Türkiye'nin askeri harcamaları dolar bazında bir önceki yıla göre %7,2 artış göstererek 30 milyar dolar olmuştu. Artan risklerin etkisiyle küresel askeri harcamalarsa 2025'te 2 trilyon 887 milyar dolarla en üst seviyeye ulaşmıştı.
1: Bu arada Aselsan tarafından geliştirilen Gürs yakın hava savunma sistemi de ilk atışı testini başarıyla tamamladı. Hedefini büyük bir başarıyla imha etti.
0: Önce hedef tespit edildi, radarla işaretlenip takip sağlandı. Yakın hava savunma sistemi Gürz'ün ilk atışlı testi başarıyla tamamlandı. Aselsan tarafından geliştirilen Gürz hava savunma sisteminin saha çalışmaları başladı. Yakın mesafede farklı hava tehditlerine karşı koyabilen Gürz'ün ilk atışlı testinde hedef başarıyla imha edildi. Test kapsamında önce hedef havalandı. Ardından Gürz üzerinde bulunan radar ve takip sistemiyle tespit edilen hedef bir süre takip edildi. Uygun anda ise düğmeye basıldı ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Göksur füzesiyle zorlu manevralar sonucunda hedef tam isabet vuruldu. Gürz yakın hava savunma sistemi üzerinde bulunan AESA radarı, elektro-optik sistem ve haberleşme sistemleriyle birlikte katmanlı hava savunma çözümünü tek araçla sunuyor. Üstelik bu aracın mobil olması sayesinde de harp ortamında yüksek avantaj sağlıyor. Zırhlı tekerlekli araç üzerine entegre olan Gürz yakın hava savunma sisteminde 35 mm'lik topun yanı sıra 4 alçak irtifa füzesi ve 4 adet de çok alçak irtifa füzesi bulunuyor. Böylece korunmak istenen bölgeye havada en yakın bulunabilecek İHA, seyri füzesi ya da helikopter gibi hedefleri imha edebiliyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denizleri koruma çalışmalarına devam ediyor. MAPAŞA Mandıra sistemi 17 koyda faaliyet gösteriyor. Bu sistem sayesinde hem teknelerin gelişi güzel çapa atmasının önüne geçiyor hem de deniz çayları başta olmak üzere deniz ekosistemi de korunmuş oluyor.
2: Deniz çayırları ekosistem korunacak. Teknelerin gelişi güzel çapa atmasının önüne geçilecek. Tekne trafiği de kontrol altına alınacak. Dalaman ve Göcek koyları MAPAŞA Mandıra sistemine emanet.
3: Göcek'teyiz. Doğayla mavinin buluştuğu, mavinin bin bir tonunun yer aldığı Boynuzbükü'ndeyiz. Artık bu koylarda çapa yerine MAPAŞA Mandıra sistemi hayata geçiyor.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı MAPAŞA Mandıra sistemi 17 koyda faaliyet gösteriyor. Sistemle su altına yerleştirilen ekolojik tonozlarla deniz çayırları korunuyor.
4: 7 gün 24 saat görev yapan uzman palamar ekiplerimiz tarafından şamandıralara doğru şekilde bağlanıyor. Koylardaki tekne trafiği ve atık yönetimini de daha düzenli, planlı ve sürdürülebilir şekilde yönetiyoruz. Buradaki önceliğimiz denizlerimizin korunması, koylarımızın temizliği ve çevresel sürdürülebilirliğin devam etmesi.
2: Göcek'te kullanılan MAPAŞA Mandıra sistemi deniz tabanındaki hassas ekosistemi korumak için geliştirilmiş özel bir demirleme yöntemi. Sistem 856 tekneye hizmet verecek kapasitede.
4: Özellikle rastgele atılan çapalar deniz tabanına ve denizlerin akciğerleri olarak kabul edilen deniz çayırlarına zarar veriyor. Bu alanların kendini yenilemesi uzun yıllar alıyor. Bu sistemle tekneler çapa atmadan MAPAŞA Mandıra istasyonlarına güvenli şekilde bağlanıyor.
2: Fethiye Körfezi'nde ise biriken dip çamurunun kaldırılması için özel bir sistem uygulanıyor. Denizleri tehdit eden dip çamuru TÜÇA 1 gemisiyle temizleniyor. Günde 7000 metreküp çamur çıkarılıyor. 7/24 esasıyla çalışan sistemle ekosistemin nefes alması hedefleniyor.
1: Adana'da 19 yaşındaki bir genç işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki adamı darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın faili adli kontrolle serbest bırakıldı.
5: Namusta olsun Caner. Namusuma de gözlükler yaptın. Öyle vurdum de oğlum.
0: Arabadan inip engelli adama saldırdı. Yere yılan adamı tekme tokat dövmeyi sürdürdü. Olay 2 Eylül'de Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Arabadan inen 19 yaşındaki sürücü, %45 işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş'ı sokak ortasında darp etti.

0: Çevredekiler araya girince 55 yaşındaki engelli adam uzaklaştı. Ailesinin şikayeti üzerine polis harekete geçti. Saldırgan C'de gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anının görüntüleri ortaya çıkınca saldırgan yeniden gözaltına alındı.
1: Namusuma dedektir yerden öyle vurdum de oğlum.
0: Şüpheli gencin ablası engelli adamın kendilerinin fotoğrafını çektiğini iddia etti. Kardeşi CD'yi telefonla arayarak yardım istediğini belirtti.
2: Kardeşim geliyor, daha sonrasına geldiği zaman telefonunu ver abi diyerek ithamda bulunuyor ama telefonu vermiyor vatandaş.
0: Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: İstanbul'da kontrolden çıkan bir otomobil adeta ortalığı birbirine kattı. Kazada ikisi ağır, 4 kişi yaralandı.
0: Önce kaldırıma çıktı, sonra yayalara çarptı. Saniyeler içinde ortalığı birbirine kattı. Kaza İstanbul Güngören'de meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce kaldırıma çıktı. Ardından kaldırımda yürüyen ve otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Haydi.
4: Hocam bir ses geldi pat, şuradan bir baktık. Araba tersine döndü, burada kim varsa ezdi geçti.
0: Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İkisi ağır, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Adıyaman'da bir kadın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen saldırgan tarafından sokak ortasına hem de darp edildi. Yoldan geçen bir kişi ise kadına yardım etmek isterken saldırgan tarafından bıçaklandı.
0: Şiddet gören kadına yardım etmek istedi. İyi niyeti az kalsın canından edecekti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Adıyaman'da yaşandı. İkisi kadın, 3 kişi sokakta yürüyordu. Erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen kadınlardan biriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Saldırgan erkek, kadına vurmaya başladı. O sırada sokaktan geçen U.Y. olayı görünce müdahale etmek istedi. Saldırganla kavga etmeye başladı. Kavga sırasında saldırgan U.Y.'yi bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan U.Y.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan U.Y.'nin sağlık durumu iyi. Polis kaçan şüphelinin kimliğini kamera kayıtlarından tespit edip gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Aydın'dan gelen çok enteresan bir görüntü bu. Çiftlikten kaçmayı başardı bir boğa ve bir evin çatısına düştü. Çatıyı kıran boğa tavanda asılı kaldı. İzlediğiniz görüntüler Nazilli ilçesinde kaydedildi. Besi çiftliğinden kaçan bir boğa sahibi yakalamaya çalışırken gördüğünüz gibi bir evin çatısına düştü. Boğa salonun tavanının kırılmasıyla asılı kaldı. Tavandan sarkan boğayı gören ev sahibi ise neye uğradığını şaşırdı. Devreye itfaiye girdi. Tavanın bir bölümü kesildi ve boğa eve indirildi. Kaçak boğa daha sonra sahibine teslim edildi. Boğanın durumu iyiymiş. Sağlık Bakanlığı'nın verileri kronik hastalıklara karşı erken teşhisin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın temasını sağlıkla yaşal, sağlıklı kal olarak belirleyen bakanlık son 2 yılda 14 milyondan fazla hastanın erken teşhisi hayata tutunduğunu açıkladı.
0: Son 2 yılda 158 milyon kronik hasta taraması yapıldı. 14 milyondan fazla hastaya erken teşhis konuldu. Sağlık Bakanlığı diyabetten tansiyona, kalp damar hastalıklarından böbrek rahatsızlığına kadar geniş bir alanı kapsayan kronik hastalıklarla ilgili farkındalık çalışması yürütüyor. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın teması sağlıkla yaşal, sağlıklı kal olarak belirlendi. Bakanlık, kronik hastalıklarda erken teşhisin önemine vurgu yapıyor. Verilere göre son 2 yılda 158 milyon kronik hastaya ulaşıldı. Sağlık taraması yapıldı. 14 milyondan fazla hasta erken teşhiste hayata tutundu. 81 ilde açılan sağlıklı hayat merkezi sayısı ise 357'ye ulaştı. Merkezde sigarayı bırakma,

0: kronik hastalıklar, yaşlı sağlığı gibi alanlarda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu. 8000'den fazla aile sağlığı merkezi ve yaklaşık 31 bin aile hekimiyle kronik hastalıkların taraması yapıldı. Hastalık yönetim platformu üzerinden taramalar takip edildi. Sağlık sorunlarına erkenden müdahale edildi.
1: Kendisi memleketin ilk çift kol nakillisi Cihan Topal, yıllardır kullandığı otomobilinin direksiyonuna bu kez geçemiyor. Zira ehliyetini yenilemek için gerekli olan sağlık raporu komisyondan çıkmadı. Hayatını devam ettirmek için ehliyete ihtiyaç duyan Topal bu problemin çözülmesini istiyor.
2: Ehliyetim yenilenmediği için arabamı da kullanamıyorum. Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Pazarcılık yapıyordum ailemi geçindirmek için. Bunları yapamıyorum şu an.
0: Çift kol nakli oldu, yıllarca hayatına normal şekilde devam etti. Ehliyetini yenilemeye gittiğinde işler değişti.
2: Ameliyat olduktan 5 yıl sonra A2 motosiklet ehliyeti aldım. Aynı şekilde tam teşekküllü hastane raporuyla aldım. Yani ben bunu varıp da aynı hastaneye gittiğimde ehliyetimi yenilemek için bu raporu ben alamadım.
0: Aydın'da yaşayan Cihan Topal, 2008'de geçirdiği iş kazasında iki elini kaybetti. 2 yıl boyunca elleri olmadan yaşadı. Ardından 2010'da Antalya'da Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi tarafından Türkiye'nin ilk çift kol nakli gerçekleştirildi. Topal yeniden hayata tutundu.
2: Artık normal bir vatandaş gibi her şeyimi yapabiliyorum ben. Her şeyimi kullanıyorum. Aracımı, motorumu, incirimi, zeytinimi, çocuklarımın en her şeyimi yapabiliyorum.
0: Ancak mevcut ehliyeti yenilemek istediğinde sağlık raporu alamadı.
2: Ortopedi doktor ben dedi size Cihan Bey komisyonu sevk edeceğim. Neden dedim hocam böyle bir şey düşündünüz, komisyonu sevk etmeye karar aldınız? Ben dedi yönetmelik dışına çıkamam dediği için.
0: Komisyon Cihan Topal'ın sadece traktör kullanabileceğine karar verdi.
2: Ben yıllardır ehliyetlik araç kullanıyorum. Yıllardır da çocuklarımla, eşimle Antalya ya da Türkiye'nin her bir köşesine arabamla gidebiliyorum. Hiçbir trafik kazam, bir radar cezam, hiçbir şekilde cezam olmadığı halde.
0: Geçimini sağlamak için ehliyete ihtiyacı olan Cihan Topal bu sorunun çözülmesini istiyor.
3: Bunların bir şekilde dikkate alması gerekiyor çünkü benzeri yok. Dünyada da çok hani örnekleri çok az. Bize de ilk defa olan bir şey. Bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor.
1: Sevgili dostlar, yolculuklarınızda treni tercih ediyorsunuz. Tren bileti almak istiyorsunuz ama boş yer yok. İşte sizin için yeni bir uygulama hayata geçirildi ve yeni uygulamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu. Boş yer takip butonu özelliğiyle yolcular artık boş yer açıldığında bilgilendirilecek.
0: Bilet bulamayan yolcular satış ekranını sürekli kontrol etmek zorunda kalmayacak. İade veya iptal edilen tren biletleri anında bildirilecek. Devlet Demiryolları dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.
4: Yolcular bilet bulamadıkları trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak trenlerde iade, iptal veya başka nedenlerle yer açıldığında uyarılma talebinde bulunabilecekler. Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz.
0: Bakan Uraloğlu ayrıca 1 Eylül itibarıyla e-bilet ve e-fatura uygulamalarının başladığını duyurdu. Yolcuların bilet satın alma işleminden sonra gönderilen e-postasındaki bağlantı üzerinden e-biletlerine ulaşabileceğini ve bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1554 e-fatura düzenlendiğini söyledi.
1: Tüm dünyada bilinen ünlü Grammy müzik ödülleri Şubat ayında sahiplerini bulacak ve bu yılda seçkin bir jüri var heyette. O isimler arasında Türkler de yer alıyor. Biri de piyanist Büşra Kayıkçı. Peki Büşra Kayıkçı'ya teklif nasıl gitti? Bu süreç nasıl ilerleyecek? Muhabirimiz Dilara Civeleke her şeyi anlattı.
5: And the Grammy goes to Olivia Rodrigo! Want to say tonight that trans people are not invisible.
0: Dünyanın en iyi sanatçılarını seçen o jüri koltuğuna bu kez Türkler de oturacak. Grammy Müzik Ödülleri'nin jürisinde bu yıl piyanist Büşra Kayıkçı da var.
6: Ben haberi aldığımda bu arada Kanada'ya doğru gidiyordum. Uçaktaydım aslında.

0: aslında. Çok heyecanlandım elbette.
1: Grammy ödül törenine 5 ay kaldı. Jüri yine sanatçı, söz yazarı, menajer, yapımcı ve ses mühendislerinden oluşacak. Kimlerin jüride yer alacağını ise The Recording Academy adlı kuruluş belirliyor. Bu yıl bir dizi radikal karar aldılar. Jüriye dünyanın birçok ülkesinden 4000'den fazla müzik profesyoneline davet etti.
2: Türkiye'den de birçok isim bu yıl oy veren jüri kategorisinde Recording Akademi'ye seçildi. Bu isimlerden biri de Büşra Kayıkçı.
0: Ben bir başvuru yapmadım açıkçası. Davet aldım. Müzik kariyerinizde yaptığınız tüm çalışmalar değerlendirmeye alınıyor. Bir portfolyo iletiliyor. O değerlendirme sonucunda işte Temmuz ortasıydı falan bana haber geldi.
1: Kayıkçı, sanatçı kimliğinin yanı sıra aslında bir iç mimar. Henüz 9 yaşındayken tanıştığı piyano ise hayatının vazgeçilmezi.
0: Çok küçük yaşta eğitimler almaya başladım aslında. Eş zamanlı olarak resim dersleri de alıyordum. Hem müziğe hizmet ediyor hem birbirini besliyor.
1: Peki milyonlarca kişinin takip ettiği Grammy müzik ödüllerinde oylama nasıl olacak?
0: İki aşamalı bir oylama sistemi var. Ve sizden de her alanda oylama yapmanız beklenmiyor aslında. Yani kendi uzmanlık alanınıza göre. Hani online bir şekilde oylama yapılıyor. Hani fiziksel olarak orada bulunma gibi bir zorunluluk yok.
1: Grammy Müzik Ödülleri 7 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
3: Pekin'deki robot olimpiyatlarında göreceği çıkan insansı robotlar acaba orduya mı entegre edilecek? Reuters'ın araştırmasına göre Çin ordusu bu konuda çalışmalara ve araştırmalara şimdiden başladı.
4: Robotlar olimpiyatlardan kışlalara mı geçiyor? Reuters'ın araştırmasına göre Çin ordusu robotları bünyesine katmaya hazırlanıyor. Reuters haber ajansı Çin ordusuna ait belgeleri mercek altına aldı. Buna göre Çin ordusu robotları sahada kullanmak ve bünyesine katmak için çalışmalara başladı. Çin savunma endüstrisi robotları cephe şartlarına karşı test etmeye hız verirken robotların orduya nasıl katkı verebileceğine dair araştırmalar yapıyor. İncelenen belgeler bu çalışmaların 2025 ve 2026'da hız kazandığını gösteriyor. İnceleme kapsamında Çin'in Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma makalesi de değerlendirildi. Araştırmaya göre 6 robot askerlerin yanında bir binaya giriyor ve içinde düşmanların olduğu bir binayı kat kat temizliyor. Araştırmanın robotların önümüzdeki yıllarda askeri amaçlarla nasıl kullanılabileceğini ışık tutmayı amaçladığı düşünülüyor. Robotların kullanılması planlanan bir diğer alan gözetleme ve istihbarat. Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'nde yapılan bir simülasyonlara robotlardan düşman hattının arkasına sızmaları istendi. Burada haritalama ve hedef belirleme çalışmaları yapmaları istendi. Ayrıca robotların askeri üslerde kimlik kontrolü ve devriye görevlerinde kullanılabileceği belirtildi. Çin robotik konusunda önemli avantajlara sahip. Yapılan bir araştırmaya göre dünyada 2025'te yapılan insansız robot sevkiyatının %95'ini Çinli şirketler gerçekleştirdi. Ancak robotların şu anda kontrollü senaryolar dışında güvenilmez olduğu değerlendiriliyor. Yüksek enerji tüketimlerinin de şimdilik askeri alanda kullanılma ihtimallerini düşürdüğü belirtiliyor.
3: Kayseri'deki Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu okul dergisi İspanya Başbakanı'na Sanchez'e kadar ulaştı. Sanchez kendisi posta yoluyla gönderilen dergi içinde öğrencilere imzalı bir mektupla teşekkür etti. Bu arada öğrencilerin liseye bir daveti vardı. Yoğun iş temposu nedeniyle ne yazık ki Sanchez katılamayacak.
4: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kayseri'deki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'ne teşekkür mektubu gönderdi. İncesu ilçesinde bulunan lisenin öğretmen ve öğrencileri, Haziran ayında hazırladıkları Kıvılcım dergisini Sanchez'e ulaştırdı. Derginin içinde şiir, makale ve çeşitli edebi yazılar yer alıyordu. Dergiyi alan Sanchez, okula kendi imzasını taşıyan teşekkür mektubu gönderdi. Okul müdürü Fatih Şahin de Sanchez'e teşekkür etti.
5: Farklı bir şey olsun dedik ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i sürekli medyadan takip ediyoruz, görüyoruz. Ona gönderelim dedik. Sonra normal posta yoluyla gönderdik. Sağ olsun kendileri de dergimizi incelemişler, okumuşlar, çok beğenmişler. Zaten mektuplarında da anlatmışlar. Büyük bir ilgiyle takip ettim diyor.
4: Şahin, Sanchez'i okula davet ettiklerini de söyledi. Ancak Sanchez mektubunda yoğun iş temposu ve programındaki sıkışıklık nedeniyle okulu ziyaret edemeyeceğini belirtti.
5: Mektubun içeriğinde dergimizi büyük bir ilgiyle okuduğunu, merak ettiğini, nereden geldiğini, daha sonra mutlu olduğunu, buna bir cevap olarak kendi imzasıyla karşılık verdiğini, işlerinin yoğunluğu ve yükümlülükleri nedeniyle de davetimize icabet edemeyeceğini yazmış. Kendisi gerçekten büyük bir samimiyetle yazmış bu dergiyi ve bizi çok mutlu etti.
4: Şahin, İspanya Başbakanı'nın özellikle Filistin meselesine de destek verdiğini vurguladı. Bu destekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Sanchez'in gönderdiği mektup için okulda özel bir köşe de hazırlandı. Fatih Şahin, okula gelen herkesin o mektubu okuduğunu belirtti.
3: Habertürk'te gece raporunun sonuna geldik efendim. Ben Eren Aydın, ayrılıyorum huzurlarınızdan. Birazdan Nurdan Üsrev gelişmelerle karşınızda olacak. Mutlu geceler, yarın görüşmek dileğiyle.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 7 Eylül'ü 800 Eylül ile bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Antalya Aksu'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etti. Alevlerle mücadele devam ediyor. Evet, Karaöz mahallesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Hızla yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda ev sakini tahliye edildi. Bölgede yaşayanlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Aksu ilçesi Karaöz mahalle muhtarı Ahmet Karakış bir evin tamamen yandığını belirtti. Alevleri söndürmek için 3 uçak ve 9 helikopter havadan 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 257 personel ise karadan çaba sarf ediyor. Değerli izleyiciler, Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına da ulaştı. Döşemealtı ilçesinde bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı. Bölgede tomalar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı, yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı, Aksu hayvan barınağı tahliye edildi, diğer yandan bölgede 3 mahallede tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları da sürüyor. Ciddi bir yangından bahsediyoruz değerli izleyiciler. Ekranlarınızda da yansıyor o görüntüler. Antalya Aksu'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor ve alevlerle mücadelede an itibarıyla devam ediyor diyebiliriz. Evet, Karaöz mahallesinde başladı yangın ve rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı diyebiliriz. Hızla yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı hemen ve yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda ev sakini tabii ki tahliye edildi. Yine bölgede yaşayanlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Önceki yangınlarda olduğu gibi bu yangında da. Aksu ilçesi Karaöz mahalle muhtarı da Ahmet Karakış bir evin tamamen yandığını belirtti. Alevleri söndürmek için de 3 uçak ve 9 helikopter havadan, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 257 personel sek karadan çaba sarf ediyor. Aslında bu rakamlara baktığımızda yangının ciddiyetinden bahsedebiliriz. Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesinin sınırına da ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı. Bölgede tomalar konuşlandırıldı. Öte yandan güvenlik üst düzeye çıkarıldı ve yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Diğer yandan bölgede 3 mahallede tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Dileriz ki bir an önce yangın kontrol altına alınsın ve söndürülsün. Evet. Gündemin diğer haberleriyle devam edelim. Düzce, Akçakoca'da tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı.
1: Demir çelik yüklü tırla fındık işçilerini taşıyan patpat çarpıştı. Feci kazada 4 işçi yaşamını yitirdi.

0: Düzce Zonguldak yolunda demir çelik yüklü tırla fındık işçilerini taşıyan Patpat Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarım aracı Patpat'ı altına alan tır evin bahçesine yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Görevlilerin yaptığı kontrolde fındık işçilerinden dördünün kaza yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazada tır şoförü dahil 9 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ahlat ve Malazgirt'te verdiği birlik ve beraberlik mesajlarının altını bir kez daha çizdi. Bu topraklarda kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyiz dedi.
2: Açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız.
0: Kimse farklı hayallere sürüklenmesin dedi. Tarihin akışını kimse değiştiremez mesajı verdi.
2: Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
0: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrasında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırgan politikasını sürdüren İsrail'i hedef aldı.
2: En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
0: Erdoğan ekonomik verilere ilişkin yükselen ivmeye dikkat çekti.
2: İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu.
0: Erdoğan sosyal konut kampanyasına ilişkin detaylar paylaştı.
2: İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
1: Yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi bugün yapılacak. Üsküdar Belediye Meclisi geçen cumartesi günü başkan vekili seçimi için toplanmıştı. Salonda 22 meclis üyesi vardı. CHP'nin meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca seçim ertelendi. Belediye Meclisi bugün bir kez daha başkan vekili seçimi için toplanacak. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibeltan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti kararı itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Davutoğlu'nun ifade işlemi bir saat sürdü.
3: Barış abi, Hızlı abi.
0: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Davutoğlu'nun ifade verme işlemi bir saat sürdü.
3: Açıklama çıkışta.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntüleri üzerine harekete geçti. Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Hakkında resen soruşturma başlatıldı. Davutoğlu ifade verme işlemi için Ankara Adliyesi'ne geldi. Destek vermek amacıyla

0: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da adliyedeydi.
1: Arkadaşlar eğilin.
0: Yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından Davutoğlu çıkışta kameraların karşısına geçti. Avukatının gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.
2: Avukatım Sayın Hasan Seymen baştan itibaren süreci takip ettiği için sizlere bütün teknik detayı oy verecek. Bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarı. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim.
3: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek geçtiğimiz hafta ifade vermişti. Oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de savcıya ifade verdi. Haklarında yurt dışı yasağı kararı verildi.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade verdi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek 4 Eylül Cuma günü Cumhuriyet Savcısına ifade vermişti. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade verdi.
4: Değerlendirmemiz olur mu?
5: Tamam.
4: Pardon, şuradan geçeceğiz arkadaşlar.
0: Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek yaklaşık 5 saat süren ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında yurt dışı yasağı kararı verdi.
3: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyon düzenlendi. 53 şüphelinin yakalanması için 20 ilde operasyon yapıldı. 45 şüpheli gözaltına alındı. İzmit'teki depolarda depremzedeler için alınmış ancak hiç teslim edilmeyen malzemeler olduğu ortaya çıktı.
6: Müfettiş raporları, özel denetim raporları, mali kayıtlar, para transferleri hepsi detaylı şekilde incelendi. Ahbap Derneği'ne yönelik yeni operasyon için düğmeye basıldı. Haluk Levent'in başkan olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Toplanan deprem bağışlarının akıbetinin belirlenmesi için yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni delillere ulaştı. Başsavcılık, 6 Şubat'tan 31 Aralık 2023'e kadar derneğin topladığı bağışların 4,3 milyar lira olduğunu belirledi. Bunun 4,2 milyar lirası harcanmıştı. 950 milyon lira ise nakit olarak çekilmişti. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon lira transfer edildiği belirlendi. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, şahsi menfaat sağlandığı tespit edildi. 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik inceleme başlatıldı. Derneğin İzmit'te kullandığı depolarda ise skandal ortaya çıktı. Depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemeleri kullanılmadan bunca zamandır bekletilmiş, çürümeye terk edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz ifadelerini kullandı.
3: Devletin kara kutusu olarak anılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili takipsizlik verilen dosya yeniden raftan indirildi. 15 yıl önce gerçekleşen bu ölümle ilgili cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ona hayalet lakabı takmışlardı. Devletin kara kutusu diyen bile vardı. Cezaevindeyken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası.

0: 15 yılın ardından yeniden açıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu, devletin önemli kademelerinde 37 yıl görev yaptı. Bunun 17 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yurtdışı görevindeydi. MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı da yapmıştı. Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandı, hastane yolunda hayatını kaybetti. Hazırlanan otopsi raporunda ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
1: Allah rızası için helal edin.
2: Helal olsun.
0: O dönem ölümüyle ilgili farklı iddialar gündeme gelse de başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ta ki 26 Ağustos'a kadar.
3: Faili meçhul suçları Araştırma Daire Başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosya yeniden incelemeye alındı.
0: Yeni soruşturma kapsamında özel bir ekip oluşturuldu. Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanması, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşüne kadar olan sürece dair tüm deliller yeniden incelendi. İlk etapta Ceza İnfaz Kurumu görevlilerinin ihmallerinin bulunup bulunmadığı yönünden araştırma yapıldı.
3: O dönem cezaevi görevlisi olan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
0: Peki, Kaşif Kozinoğlu fenalaşmadan önce koğuşta ne yapıyordu? Cezaevi kamera kayıtları ve tanık anlatımlarına göre Kozinoğlu olay günü 03.56'ya kadar uyumamıştı. Akşam 16 sularında havalandırmaya çıkıp yaklaşık bir saat yürüyüş yaptı. Kozinoğlu bir süre sonra odasında fenalaştı. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozinoğlu'nun 19.30 itibariyle öldüğü kabul edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün aydınlatılabilmesi için raftan indirilen dosyayla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı.
4: ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırıları sürerken ABD Enerji Bakanı İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir dedi. ABD Başkanı Trump'ın tercihinin her zaman müzakere olduğunu belirtti. Trump'tansa savaşa dair peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi.
0: ABD ve İran arasında tansiyon düşmedi. Washington'dan İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir açıklaması geldi. Tarafların Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırıları sürerken ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek bir anlaşmaya hiçbir zaman varılamayabileceğini söyledi.
5: Nükleer bir anlaşma olmayabilir. Belki de yapılacak şey onların bunu gerçekleştirme kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak olacak. Bir anlaşma İran'daki bir sonraki yönetimi beklemek zorunda kalabilir. Mevcut rejimin politikasını değiştirmesini ya da yeni bir rejimin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla ekonomilerini boğuyoruz.
0: Wright, ABD Başkanı Trump'ın tercihinin her zaman müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmak ve gerekli olmadıkça askeri bir çözüme başvurmamak olduğunu da söyledi. Trump ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Yapay zeka ile oluşturulan görseller kullanan Trump, balyozda İran'ı yıktığı bir görüntüyle Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı gibi gösteren bir harita paylaştı. Diğer bir paylaşımında ise kendisini ABD savaş gemisinde İran'a ait gemilerin vurulduğunu izler gibi gösterdi. İran haritasını da paylaşan Trump, yapay zeka ile İran topraklarını kendi silüetine benzetti. İki görseli öncesi ve sonrası ifadeleriyle hesabından paylaştı. Tahran yönetimindense ABD'ye sert yanıt geldi. İran'ın baş müzakerecisi ve meclis başkanı Kalibaf, ABD'nin yeni saldırılar düzenlemesi halinde Tahran'ın daha sert karşılık vereceğini söyledi. Amerikalılar orantılı yanıt döneminin sona erdiğini anlamış olmalı diyen Kalibaf, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her saldırı daha hızlı, daha yoğun ve daha acı bir karşılık alacak ifadesini kullandı. ABD ile İran arasında diplomatik çıkmaz devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını savunarak İran yönetiminin sonu yakın iddiasında bulunuyor.
4: ABD, İran'a 1 Eylül'de yaptığı saldırılarda bir düğünün vurulmasına ilişkin soruşturma başlattı. ABD basınına göre Savunma Bakanlığı atılan bir bombanın hedefini ıskalayıp düğüne isabet ettiğini düşünüyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı İran'daki bir düğüne hedef alan saldırı hakkında soruşturma başlattı. Amerikan basınına göre bakanlık atılan

0: bir bombanın hedefini ıskalayarak düğünün yapıldığı evi vurduğunu düşünüyor. Soruşturmaya ilişkin haber Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan yetkililer olaya hedefini ıskalayan bir bombanın neden olduğunu düşünüyor. Yetkililere göre Amerika Birleşik Devletleri saldırıları düğünün yapıldığı evin yakınlarında bulunan bir haberleşme kulesine hedef alıyordu. Amerikan donanmasına ait savaş uçakları kuleye 6 bomba attı. Bunlardan 5'i hedefini vurdu. Ancak bir bomba hedefi ıskalayarak düğün evine isabet etti. Washington Post haberleşme kulesiyle vurulan evin arasındaki mesafenin yaklaşık 130 metre olduğunu yazdı. Pentagon evin bilinçli olarak hedef alındığını reddediyor. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada Amerikan ordusu asla sivilleri hedef almaz açıklaması yapmıştı. İran'sa saldırı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına mektup gönderdiklerini açıkladı. Mektupta saldırı hakkındaki bulgular paylaşıldı. Olayın hukuki değerlendirmeye tabi tutulması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 Eylül'de yaptığı saldırıda Sirik ilçesine bağlı Kueştek'te bir düğün isabet almış, saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 67 kişi de yaralanmıştı. Amerikan ordusu 28 Şubat'ta da Hürmüzgan eyaletine bağlı Minap kentinde bir ilkokulu vurmuş, saldırıda çoğu çocuk 168 kişi hayatını kaybetmişti. Amerikan Savunma Bakanlığı bu saldırı hakkında da soruşturma başlatmıştı. Ancak soruşturma hala sonuçlanmadı.
1: Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağ yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullandı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43.8 oy oranıyla yarışı önde tamamladı. Parti lideri sonuçların ardından yaptığı ilk açıklamada hükümet sorumluluğunu üstlenirsek sınırları kapatacağız dedi.
2: Almanya'da seçmen kritik seçim için sandık başına gitti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi Saksonya-Anhalt eyaletinde tarihe geçti. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullandı. Anketlerde öne çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamladı. Parti 2021 seçimlerine kıyasla oy oranını iki kattan fazla arttırdı. Partinin 35 yaşındaki eyalet başbakan adayı Ulrich Zygmunt sonuçları bugün tarih yazdık sözleriyle değerlendirdi.
3: Bu yönetmek için verilmiş son derece açık bir yetkidir. Bundan daha açık bir sonuç olamazdı. Almanya'da ulusal düzeyde hükümet sorumluluğunu üstlenirsek sınırları kapatacağız ve sadece Almanya'da yasal olarak ikamet etme hakkı olanlar buraya gelebilecek.
2: Almanya Başbakanı Merz'in merkez sağdaki partisi Hristiyan Demokrat Birliği ise yaklaşık %17,2 oy oranında kaldı. Almanya Başbakanı Merz sonuçları böyle bir şey beklemiyorduk sözleriyle değerlendirdi.
4: Wir wollen selbst führen.
5: Hepimiz şoktayız. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Sonucu kabul etmeliyiz. Bu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin 10 yıllardır aldığı en ağır yenilgi. Ülkemiz için olan kişisel sorumluluğumun farkındayım. Sorumluluk alırım.
2: Merz, Rusya yanlısı olduğunu belirttiği AfD'nin zaferinin federal hükümetin Ukrayna'ya desteğini değiştirmeyeceğini söyledi. Almanya'nın iç güvenliğinin çok somut bir tehdit altında olduğu konusunda uyardı. Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı %9,3 olurken Yeşiller oyların %8,9'unu aldı. Ancak Almanya için Alternatif Partisi'nin eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kurmaya yetecek mutlak çoğunluğu elde edip edemediği henüz kesinleşmedi. Nihai sandalye dağılımı %5'lik seçim barajının çevresindeki küçük partilerin sonuçlarına göre şekillenecek. AfD'nin tek başına çoğunluğu sağlaması halinde parti, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olacak. Sonuçlar yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyen AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da ciddi bir siyasi darbe olarak değerlendiriliyor.
1: Rusya ile Almanya arasındaki gerilim karşılıklı sert açıklamalarla daha da tırmandı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Berlin'in Rusya'ya yönelik adımlarını gerçek bir savaşın başlangıcı olarak tanımladı.
0: Moskova ile Berlin hattında gerilim yükseldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı dedi. Lavrov, Almanya'nın Leipzig, Halle Hava

0: Havalimanında insansız hava aracı bulunmasını gerekçe göstererek geçen hafta Rusya'ya yönelik kararlar aldığını hatırlattı. Bu kararlar arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus evinin kapatılmasının yer aldığını vurguladı. Lavrov, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcilikleri kapattığını söyledi. Almanlar tarihten ders çıkarmadı. Yine savaş istiyorlar dedi.
1: Aslına bakarsanız bu durum gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Bonn'daki başkonsolosluğumuzu kapattılar. Bu oynanan oyun tamamen kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyorlar.
0: Lavrov'un açıklamalarının ardından Rusya'da St. Petersburg'daki Alman konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Bu misilleme hamlesi Berlin-Moskova hattındaki gerginliğin bir yansıması olarak yorumlandı. İki ülke arasındaki kriz Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir uçağın yakınında bomba yüklü İHA bulunmasıyla başlamış. Amerikan istihbaratı bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına özgü olduğunu iddia etmişti. Alman hükümeti 1 Eylül'de olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek bir dizi tedbir açıklamıştı. Karar gereği Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak.
2: İsrail'li aşırı sağcı bakan Ben Gvir yeni bir skandala imza attı. Gazze'de etnik temizlik için göç ofisi kuracaklarını açıkladı. İsrailli bakanın iddiasına göre plan 27 Ekim'deki seçimlerin ardından devreye girecek.
3: İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki Filistinlileri sürgün planını açıkça ilan etti. Gönüllü göç adı altında etnik temizlik yapmak için hükümet bünyesinde göç ofisi kuracaklarını söyledi. Filistinlileri yerinden etmenin tek ve gerçek çözüm olduğunu iddia eden Ben-Gvir, sözde göç ofisinin başına kendi partisinin geçeceğini duyurdu. Planın ise 27 Ekim'deki seçimlerin ardından hayata geçirileceğini belirtti. İsrail basınına sızan planlar skandalın boyutunu gözler önüne seriyor. Bağı koparma 710 adını taşıyan sürgün planına göre Gazze'de yaşayan 2 milyon 200 bin Filistinlinin büyük bir bölümünün bölgeden çıkarılması hedefleniyor. İddiaya göre ilk yıl 250 bin, 3 yıl içinde 1 milyon 110 bin ve 7 yılın sonunda yaklaşık 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze'den ayrılması planlanıyor. Plan İsrail Savunma Bakanı Katz'ın daha önceki açıklamalarıyla da örtüşüyor. Katz, Filistinlileri Gazze'den çıkarma planının iptal edilmediğini, sadece şimdilik dondurulduğunu söylemiş, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, Katz'ın açıklamalarını şiddetle kınamıştı.
2: Bosna kasabı lakaplı eski Sırp komutan Ratko Mladić için Belgrad'da cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişi katılırken, Mladić'in savaş suçlusu olması nedeniyle tepkiler de peş peşe geldi.
0: Bosna kasabı olarak adınan eski Sırp komutan Ratko Mladić için cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı tören Mladić'in savaş suçlusu olması nedeniyle tepki çekti. Srebrenica soykırımı ve insanlığa karşı işlediği suçlardan ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen eski Sırp komutan Ratko Mladić, 27 Ağustos'ta Lahey'deki cezaevinde ölmüştü. Mladić için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişi Belgrad'daki bir kilisenin önünde toplandı. Mladić'in eşi, oğlu ve torunları içeride taziyeleri kabul etti. Belgrad'da Kızıl Yıldız taraftarları ise Partizan derbisi öncesinde savaş suçlusu Mladić'in portresinin yer aldığı bir koreografi kullandı. Üstelik bu Kızıl Yıldız taraftarlarının Mladić'e yönelik ilk desteği değil. Kulüp geçen ay taraftarların Mladić'i anan bir pankart açması nedeniyle UEFA tarafından 90 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da savaş suçlularının yüceltilmesinin Avrupa Birliği'nde ve aday ülkelerde yeri yoktur açıklaması geldi. Komisyon sözcüleri Mladić'in cenazesinin Sırbistan'da törenle karşılanmasına tepki göstererek 1990'larda Balkanlarda yaşananların Avrupa'nın yakın tarihteki en karanlık dönemler olduğuna dikkat çekti. 84 yaşındaki Mladić, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Boşnak sivillere yönelik zulüm, öldürme, sınır dışı etme ve zorla yerinden etme, Saraybosna kuşatması sırasında sivillerin keskin nişancı ve topçu saldırılarıyla katledilmesi ve Birleşmiş Milletler askerlerinin rehin alınması suçlarından mahkum edilmişti.

0: Dobra veče.
1: 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğunda onu yalnız bırakmayan yakınları Serhat Kılıç'ı anlattı. Ayrıca Kılıç'ın kız arkadaşının emniyette verdiği ifadede ölümünden önce yaşananlara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
2: Hayattayken kameralara yansıyan son görüntüsü bu oldu. Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi.
3: Her şeyi büyütüyordu. Ona bir kar topu verin, çığ yapıyordu. Mutluyken çok mutlu oluyordu. Üzülünce çok üzülüyordu. Ne diyelim, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.
4: Biz seni çok sevdik. Anıların yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.
2: Ünlü oyuncu Serhat Kılıç en son 3 Eylül'de görüldü. Son görüştüğü kişilerden biri 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül'dü. 2 gün boyunca ondan haber alamayan Esmergül evine gidince acı olay ortaya çıktı. Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül emniyette şüpheli ölümle ilgili ifade verdi. Sevgilisi Kılıç'ın boyun fıtığı nedeniyle ağrılar yaşadığını söyledi. İfadesinde Kılıç'ın sete gitmediğini ve kendisini arayarak çok üzgün olduğunu söyledi.
5: Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini, çok acı çektiğini söyledi. Aynı gün saat 16 sıralarında ağrımaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
2: Serhat Kılıç'tan geriye birlikte çalıştığı meslektaşlarının anlattığı anılar kaldı.
6: Genelde 2-3 işe birden evet der, 3 kişilik çalışır ve becerirdi. Hiç mantara bastığını görmedim yani.
7: Kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşün adamıydı.
8: Bütün Türkiye'yi güldüren kardeşim, 10 parmağında 11 yeteneğin olan kardeşimiz. Son 1-1,5 senemizi beraber geçirme fırsatı bulduk.
9: Beni yetiştirdi. Diksiyonumu düzeltti. Oyunculuğuma katkı sağladı. Emek verdi bana. Ben çok şanslıyım. Bana öğrettikleri, bana verdikleri için.
2: Ünlü oyuncunun cenazesi salı günü Ankara'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor.
1: İstanbul'da iki grup arasında çıkan çatışma az daha bir çocuğun hayatına mal olacaktı. Yoldan geçen biri çocuk, iki kişi yaralandı. Silahlı saldırgan aranıyor.
10: Bir anda silahlar patladı. Çatışmanın ortasında kalan çocuk yaralandı. İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar bir süre sonra silahlarını çekti. Çatışmada 35 yaşındaki Erkan A. yaralandı. Çocuklar da çatışmanın ortasında kaldı.
11: Ali içeri girin abi, dışarı çıkmayın.
10: Arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 11 yaşındaki çocuk da ayak bileğinden vuruldu. Yaralı çocuğa çevredekiler yardım etti. Ambulans kısa süre sonra olay yerindeydi. Yaralı çocuk ve çatışmada yaralanan kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi yaralayan saldırgan aranıyor.
1: İstanbul'da kontrolden çıkan bir otomobil ortalığı birbirine kattı. Kazada ikisi ağır, 4 kişi yaralandı.
12: Önce kaldırıma çıktı, sonra yayalara çarptı. Saniyeler içinde ortalığı birbirine kattı. Kaza İstanbul Güngören'de meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce kaldırıma çıktı. Ardından kaldırımda yürüyen ve otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Haydi.
13: Hocam bir ses geldi, pat. Şuradan bir baktık. Araba tersine döndü. Burada kim varsa ezdi geçti.
12: Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İkisi ağır, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Adana'da 19 yaşındaki genç işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki adamı darbe etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın faili adli kontrolle serbest bırakıldı.

0: Namuslu olasın Caner. Namusuma de göz diktirerdin. Öyle vurdum de oğlum.
1: Arabadan inip engelli adama saldırdı. Yere yığılan adamı tekme tokat dövmeyi sürdürdü. Olay 2 Eylül'de Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Arabadan inen 19 yaşındaki sürücü, %45 işitme ve konuşma engelli 55 yaşında

0: Saldırgan yeniden gözaltına alındı.
1: Namusuma de gözüktür yerden, öyle vurdum de oğlum.
0: Şüpheli gencin ablası engelli adamın kendilerinin fotoğrafını çektiğini iddia etti. Kardeşi CD'yi telefonla arayarak yardım istediğini belirtti.
2: Kardeşim geliyor, daha sonrasında geldiği zaman telefonunu ver abi diyerek ithamda bulunuyor ama telefonu vermiyor vatandaş.
0: Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Türkiye'nin ilk çift kol nakillisi Cihan Topal yıllardır kullandığı otomobilinin direksiyonuna bu kez geçemiyor. Çünkü ehliyetini yenilemek için gerekli olan sağlık raporu komisyonundan çıkmadı ve hayatını devam ettirmek için ehliyete ihtiyaç duyan Topal bu sorunun çözülmesini istiyor.
4: Ehliyetim yenilenmediği için arabamı da kullanamıyorum. Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Pazarcılık yapıyordum ailemi geçindirmek için. Bunları yapamıyorum şu an.
0: Çift kol nakli oldu. Yıllarca hayatına normal şekilde devam etti. Ehliyetini yenilemeye gittiğinde işler değişti.
4: Ameliyat olduktan 5 yıl sonra A2 motosiklet ehliyeti aldım. Aynı şekilde tam teşekküllü hastane raporuyla aldım. Yani ben bunu varıp da aynı hastaneye gittiğimde ehliyetimi yenilemek için bu raporu ben alamadım.
0: Aydın'da yaşayan Cihan Topal, 2008'de geçirdiği iş kazasında iki elini kaybetti. 2 yıl boyunca elleri olmadan yaşadı. Ardından 2010'da Antalya'da Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi tarafından Türkiye'nin ilk çift kol nakli gerçekleştirildi. Topal yeniden hayata tutundu.
4: Artık normal bir vatandaş gibi her şeyimi yapabiliyorum ben. Her şeyimi kullanıyorum. Aracımı, motorumu, incelimi, eğitimimi, çocuklarımın en her şeyimi yapabiliyorum.
0: Ancak mevcut ehliyeti yenilemek istediğinde sağlık raporu alamadı.
4: Ortopedi doktor ben dedi size Cihan Bey komisyonu sevk edeceğim. Neden dedim hocam böyle bir şey düşündünüz komisyonu sevk etmeye karar aldınız? Ben dedi yönetmelik dışına çıkamam dediği için.
0: Komisyon Cihan Topal'ın sadece traktör kullanabileceğine karar verdi.
4: Ben yıllardır ehliyetlik araç kullanıyorum. Yıllardır da çocuklarımla eşimle Antalya ya da Türkiye'nin her bir köşesine arabamla gidebiliyorum. Hiçbir trafik kazam, bir radar cezam. Hiçbir şekilde cezam olmadığı halde.
0: Geçimini sağlamak için ehliyete ihtiyacı olan Cihan Topal bu sorunun çözülmesini istiyor.
5: Bunların bir şekilde dikkate alması gerekiyor. Çünkü benzeri yok. Dünyada da çok hani örnekleri çok az. Bize de ilk defa olan bir şey. Bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor.
3: Türk ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği orta vadeli programla bütçedeki stratejik öncelikler de belli oldu. Buna göre bütçe harcamalarında en fazla artış %229'la savunmada olacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün yatırımları için ayrılan bütçe harcamaları ise %139 artacak.
0: Devam eden savaşlar, uluslararası krizler. Jeopolitik risklerin yükselmesiyle Türkiye savunma yatırımlarını hızlandırdı. Bütçede savunmaya ayrılan pay %229 artırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı orta vadeli programda kamu bütçesinin yönlendirileceği öncelikli alanlar da yer aldı. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği OVP'ye göre bütçe harcamalarında en yüksek artış %229'da savunmada olacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün yatırımları için yapılan bütçe harcamaları da %139 artacak. Maden aramalarını %150'lik artışla sosyal konut, %103'le organize tarım bölgesi, %71'le içme suyu yatırımları takip edecek. Geçen yıl Türkiye'nin askeri harcamaları dolar bazında bir önceki yıla göre %7,2 artış göstererek 30 milyar dolar olmuştu. Artan risklerin etkisiyle küresel askeri harcamalarsa 2025'te 2 trilyon 887 milyar dolarla en üst seviyeye ulaşmıştı.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini kabul etti. 18 gün eylem yapan madencilere siz haklı bir mücadele verdiniz ifadelerini kullanan Bayraktar, başından bu yana yanınızda olduk, aynı hedef için çalıştık dedi.
6: İşçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti, değeri görmesi bizim için de en önemli mesele. En zor işlerden birini madencilerimiz yapıyor. Yani yerin altından bir ekonomik varlığı çıkarıp işte ekonomiye katıyor.

0: olur.
1: İşçinin alın teri bizim için en önemli mesele dedi. En zor işlerden birinin madencilik olduğuna dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul'la ödeme alamadıkları gerekçesiyle 18 gün eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta kabul etti.
0: Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Şimdi bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Yani böyle bir şey mümkün değil kabul etmemiz. Onun için yani siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk başından beri. Biz aynı hedef için çalıştık.
1: Doruk Madencilik işçileri yaşanan süreçte haklarını almaları için verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar'a teşekkür etti. Madencilerle sohbet eden Bayraktar taleplerini de dinledi.
2: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Hem anne babalar hem de öğrenciler heyecanlıydı. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
1: Minik öğrenciler ilk kez okulun yolunu tuttu. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri başladı. Hem anne babalar hem de öğrenciler heyecanlıydı.
3: Mutlu. Çünkü bugün 1. sınıfa başladım.
4: İlk oğlum, ilk heyecanım. İkinci oğlumda da inşallah bu heyecanı yaşamak istiyorum. Bugün daha bir heyecanlıyız. Çantamızı aldık, suluğumuzu aldık. O şekilde inşallah güzel bir dönem bizi bekliyor.
1: Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak.
5: Uyum haftası kapsamında öğrencinin okulu, arkadaşlarını, öğretmenini ve günlük düzenini güvenli biçimde tanımaları, ailenin ise program hakkında bilgilendirilmesi amaçlandı.
1: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ayrı ayrı hazırlanan çocuğumla okula ilk adım defteriyle, çocukların aileleriyle gerçekleştirdikleri etkinlikler ve okul deneyimleri kayıt altına alınacak.
6: Öğretmenimizi çok merak ediyorduk. Onu görünce iyice heyecanlandık. Bence güzel bir şey. Velilerin de olması, bizim de okulu tanımamız açısından, öğretmenleri daha yakından tanımamız açısından güzel.
3: Mutluyum. Bugün öğretmenimle tanıştım.
1: Bu yılsa kamuda çalışan ebeveynler için uyum haftası kapsamında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izini sayılacak.
7: Ben çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Bakalım hepimiz için, her veliler için güzel bir yıl olsun.
2: İlk ders zilinin çalmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Mevzuata aykırı ürünler toplatılırken etiket ve fiyat denetimleri de aralıksız sürüyor. Peki bu denetimlerde nelere dikkat ediliyor? Detayları İrem Şimşek ve Fatih Mehmet Coşkun'un haberinden izleyelim.
1: Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Hem veliler hem de öğrenciler için okul alışveriş heyecanı şimdiden başladı.
8: Kaçak yollarla gelen ürünleri kesinlikle almamaları lazım. Çocuğun sağlığını bozar.
5: Okul zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlere karşı sıfır tolerans ilkesiyle kırtasiye denetimlerine devam ediyor.
9: Fiyat etiketi açısından inceliyoruz. Yani orada vatandaşı aldatıcı bir durum olmasın. İşte o fiyatın değiştiği tarih önemli. Yabancı menşeli bir ürünse onun da etiketin üzerinde olması lazım.
1: 26.570 işletme denetlendi. 4.958.623 ürün tek tek incelenirken mevzuata uygun olmayan ürünler toplatıldı. Güvensiz ürün satan işletmelere idari para cezası uygulandı.
8: Sağlıklı ürünler olması lazım. Zaten şeyde arkalarında bütün ürünlerin C belgesi işte. Sağlıklı ürünler olduğuna dair ibareler var.
1: Veliler açısından ürünlerin güvenliği kadar fiyatları da merak konusu. Peki bu yıl bir okul çantasını doldurmak velilere ne kadara mal oluyor?
8: 5.000 liraya da olur, 15.000 liraya da olur. Yani markaya göre, kaliteye göre değişir bu. Kaliteli şeyler almak isterse gerçekten 15-18.000 liraya da olabilir. Sınıfına göre değişir. Yani anaokulundan İşte liseye kadar. Lisedekiler daha ucuz olur ama ilkokul ve anaokulları daha pahalı.
5: Ama minimum bir 5.000'i görür.
8: Tabii 5-6.000 lira civarında.
2: Kayseri'deki öğrencilerin hazırladığı okul dergisi İspanya Başbakanı Sanchez'e ulaştı. Sanchez kendisine posta yoluyla gönderilen dergi için öğrencilere imzalı mektupla

0: teşekkür etti. Öğrencilerin liseye davetine ise yoğun iş temposu nedeniyle katılamayacağını belirtti.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kayseri'deki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'ne teşekkür mektubu gönderdi. İncesu ilçesinde bulunan lisenin öğretmen ve öğrencileri, Haziran ayında hazırladıkları Kıvılcım dergisini Sanchez'e ulaştırdı. Derginin içinde şiir, makale ve çeşitli edebi yazılar yer alıyordu. Dergiyi alan Sanchez, okula kendi imzasını taşıyan teşekkür mektubu gönderdi. Okul müdürü Fatih Şahin de Sanchez'e teşekkür etti.
2: Farklı bir şey olsun dedik ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i sürekli medyadan takip ediyoruz, görüyoruz. Ona gönderelim dedik. Sonra normal posta yoluyla gönderdik. Sağ olsun kendileri de dergimizi incelemişler, okumuşlar, çok beğenmişler. Zaten mektuplarında da anlatmışlar. Büyük bir ilgiyle takip ettim diyor.
1: Şahin, Sanchez'i okula davet ettiklerini de söyledi. Ancak Sanchez mektubunda yoğun iş temposu ve programındaki sıkışıklık nedeniyle okulu ziyaret edemeyeceğini belirtti.
2: Mektubun içeriğinde dergimizi büyük bir ilgiyle okuduğunu, merak ettiğini, nereden geldiğini, daha sonra mutlu olduğunu, buna bir cevap olarak kendi imzasıyla karşılık verdiğini, işlerinin yoğunluğu ve yükümlülükleri nedeniyle de davetimize icabet edemeyeceğini yazmış. Kendisi gerçekten büyük bir samimiyetle yazmış bu dergiyi ve bizi çok mutlu etti.
1: Şahin, İspanya Başbakanı'nın özellikle Filistin meselesine de destek verdiğini vurguladı. Bu destekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Sanchez'in gönderdiği mektup için okulda özel bir köşe de hazırlandı. Fatih Şahin, okula gelen herkesin o mektubu okuduğunu belirtti.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denizleri koruma çalışmalarına devam ediyor. MAPA Şamandıra sistemi 17 koyda faaliyet gösteriyor. Bu sistem sayesinde hem teknelerin gelişi güzel çapa atmasının önüne geçiliyor hem de deniz çayırları başta olmak üzere deniz ekosistemi de korunuyor.
1: Deniz çayırları ekosistem korunacak. Teknelerin gelişi güzel çapa atmasının önüne geçilecek. Tekne trafiğiyle kontrol altına alınacak. Dalaman ve Göcek koyları MAPA Şamandıra sistemine emanet.
3: Göcek'teyiz. Doğayla mavinin buluştuğu, mavinin bin bir tonunun yer aldığı Boynuzbükü'ndeyiz. Artık bu koylarda çapa yerine MAPA Şamandıra sistemi hayata geçiyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı MAPA Şamandıra sistemi 17 koyda faaliyet gösteriyor. Sistemle su altına yerleştirilen ekolojik tonozlarla deniz çayırları korunuyor.
4: 7 gün 24 saat görev yapan uzman palamar ekiplerimiz tarafından şamandıralara doğru şekilde bağlanıyor. Koylardaki tekne trafiği ve atık yönetimini de daha düzenli, planlı ve sürdürülebilir şekilde yönetiyoruz. Buradaki önceliğimiz denizlerimizin korunması, koylarımızın temizliği ve çevresel sürdürülebilirliğin devam etmesi.
1: Göcek'te kullanılan MAPA Şamandıra sistemi deniz tabanındaki hassas ekosistemi korumak için geliştirilmiş özel bir demirleme yöntemi. Sistem 856 tekneye hizmet verecek kapasitede.
4: Özellikle rastgele atılan çapalar deniz tabanına ve denizlerin akciğerleri olarak kabul edilen deniz çayırlarına zarar veriyor. Bu alanların kendini yenilemesi uzun yıllar alıyor. Bu sistemle tekneler çapa atmadan MAPA Şamandıra istasyonlarına güvenli şekilde bağlanıyor.
1: Fethiye Körfezi'nde ise biriken dip çamurunun kaldırılması için özel bir sistem uygulanıyor. Denizleri tehdit eden dip çamuru TÜÇA 1 gemisiyle temizleniyor. Günde 7000 metreküp çamur çıkarılıyor. 7/24 esasıyla çalışan sistemle ekosistemin nefes alması hedefleniyor.
0: İzmir'in tescilli ürünü Kavacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. Rengi, aroması ve lezzetiyle ünlü üzüm bağlardan toplanarak tezgahlardaki yerini alıyor.
5: Kavacıkta üzüm, benim iki gözüm. Buyurun gelin Kavacık'a, üzümleri görün.
6: Ege'nin verimli yamaçlarında yetişti. Sarı sıcakla siyah renge büründü. Aroması ve lezzetiyle bilinen Kavacık üzümünde hasat sürüyor. İzmir'in tescilli ürünü Kavacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. 850 rakımlı Kavacık mahallesi üzümüyle ünlü. Tescilli üzümün ana vatanında tatlı telaş başladı. Köylüler olgunlaşan üzümleri üstündeki buğuyu bozmadan topladı.

0: anlamaya çalışıyor.
1: Nedir bu? Bu kendi tarafından olan bu üzümün de zaten özelliği bu buğusudur. Bu buğusu gidince mesela bak şöyle olduğu zaman bunun bir albeniliği olmaz. Bak şimdi
2: O
1: bunu
2: buğda herhalde raf ömrünü de uzatıyor mu?
1: tabii raf ömrünü de uzatıyor. Hem yani güzelliğini, tazeliğini korumuş oluyor.
0: Sabah erkenden bağa giriyorlar. Erken toplanan üzümlerin hem bağ yeşil oluyor hem de buğusu üzerinde kalıyor.
2: Fransa'da Alphonse adı verilen, Türkiye'de ise kavacık üzümü olarak bilinen siyah üzümün vakti geldi. Bağlar Ağustos ortasında bozulmaya başlandı. Susuz yetişen coğrafi işaretli kavacık üzümü de tek tek bağlarda ortaya çıkmaya başladı.
3: Kışın çapasını kazıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Hani ne kadar bağı güzel bakarsan üzüm de o güzel veriyor verimini. Bu şekilde ya. Şunlara dikkat ediyoruz olduktan sonra. Sulu ballığa dikkat ediyoruz. Bozulmasın diye. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. O şekilde.
2: Kavacık üzümü de baka baka
3: Aynen
2: yetişiyor.
3: öyle. Evet. Üzümümüz çok güzeldir.
0: Bağlardan toplanan salkım salkım kavacık üzümü köyün marka değeri. Susuz yetişiyor, bağında tatlanıyor.
4: Bu aslında doğal üzüm dediğimiz ürünün göstergesidir. Mesela bu üzümde herhangi bir kimyasal yok. Bu üzümde sulama yok. Bu sadece elimizdeki kükürt ve göztaşıyla üretime katkıya sunduğumuz üzüm yapısını göstergen. Bu üzümün doğallığını gösterir.
0: 200 haneli köyde üreticiler kavacık üzümüne değer katmak için ter döküyor.
4: Alphonse üzümünün ana vatanı Fransa diyorlar ama açıkçası biz Fransa'ya geçtiğimizde iddialıyız. Çünkü bizim burada gerçekten toprak yapısı, hava yapısı ve tamamen susuz oluşu gerçekten artık kavacık üzümüyle özdeşleşen siyah üzümün kalitesini ortaya çıkardı.
0: Toplanan üzümler kasalarla hale, oradan da tezgahlara taşınıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kavacık Üzüm Festivali bu yıl 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
5: Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı halı atölyesinde ustalar özenle çalışıyor. Tarihi halı ve seccadeler burada el emeği, göz nuru restore ediliyor. Peki nasıl bir çalışma yapılıyor? Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk'ün haberinden izleyelim.
6: Beylerbeyi'ne ait Valide Sultan halısı.
0: İğneler, iplikler, makaslar ve tabii ki usta eller. Tarih, özenli restorasyonla günümüze taşınıyor. Osmanlı döneminde saraylarda kullanılan halılar, padişahlara hediye edilen seccadeler, Milli Saraylar Dairesi'ne bağlı halı atölyesinde ilmek ilmek yenileniyor.
7: Şu an atölyemizde 6 tane Topkapı Sarayı'ndan gelen eserimiz var. Bu eserlerden 3 tanesi Safevi Devri topraklarında dokunmuş ve saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler işçilik olarak, renk olarak, doku olarak oldukça üst seviyede eserler.
8: İlmiğine, teline, geçkisine dokunmadan güçlendirmesini, sağlamlaştırmasını yapıyoruz.
9: İşte bu eserde 16. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda kullanılan anahtar delikli Bergama halısı. Halı o kadar değerliydi ki Rönesans tablolarına dahi çizildi.
0: Restorasyonun en zor aşaması döneme ve halının dokusuna uygun renkli iplik bulmak.
7: Biz bu iplikleri piyasadan temin ediyoruz. Daha sonra tek renk beyaz olarak aldığımız ipleri kendi rengine uygun bir şekilde birebir kazanda kaynatarak boyuyoruz.
0: Atölyede bakıma alınan halı ve seccadeler restorasyonun ardından ait oldukları saray ve müzelerde sergileniyor.
5: Kastamonu'daki Pompeyopolis antik kentindeki kazılarda binlerce yıllık miras gün ışığına kavuştu. Antik kentte oldukça iyi korunmuş 105 metrekarelik mozaik ve 2000 yıllık Eros başı bulundu.
0: Kazı ekipleri derine indikçe binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıktı. Üzeri asırlardır toprakla kapalı olan mozaik ve Eros başı keşfedildi. Sevindirici haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyopolis Antik Kenti'nde 2 yıldır süren kazılar

0: da arkeologları heyecanlandıran eserler bulundu. Milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Oldukça iyi korunan mozaik döşemesinin tamamını ortaya çıkartmak için çalışma sürüyor. Roma döneminden kalma ikinci eser ise Eros Başı. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen eser gün ışığına kavuştu. Tarihi miraslar önümüzdeki günlerde ziyaret edilebilecek.
1: Bir reklam arası verelim, sonrasında yine buradayız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli.

Güneşli, Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

Habertürk ekranlarında saat 22'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Antalya Aksu'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangınla mücadele sürerken Serik ilçesinden de alevler yükseldi. Yangın Karaöz Mahallesi'nde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda ev sakini tahliye edildi. Bölgede yaşayanlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış bir evin tamamen yandığını belirtti. Havanın karanmasıyla birlikte çalışmalara karadan devam edildi. 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel çalışmaları sürdürüyor. Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına da ulaştı. Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesini istedi. Bölgede tomalar konuşlandırıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu Hayvan Barınağı tahliye edildi. Diğer yandan bölgede 3 mahalle tahliye edildi. İkinci bir yangınsa Serik'te çıktı. Kuvvetli rüzgar çalışmaları zorlaştırdı. 5 ev yandı. Yangın tarım arazilerine de sıçradı. Bazı seralar alev aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları sürerken bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Faciada can kaybı 14'e yükseldi. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalara 9 gemi ve 11 hava aracına ek olarak TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor. KKTC Başkanı Üstel arama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğünü belirtti. Olay hakkında soruşturma ise sürüyor. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş görevden alındı. Böylece görevden alınanların sayısı da 6'ya yükseldi. Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan Filojet, 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan sonra kısa süre sonra batmıştı. Silivri açıklarında gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatından 6 gündür haber yok. TCG Akın gemisi Silivri açıklarında çalışmalarını sürdürüyor. Gemideki sonar cihazları ve sualtı aracıyla Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından iz aranıyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte zorlu şartlara rağmen uzman arama ekibi enkaz çevresinde mürettebatı aramayı sürdürüyor. 2 Eylül günü Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpışmıştı. Asu gemisi hala Silivri açıklarında bekletiliyor. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Davutoğlu'nun ifade işlemi bir saat sürdü.

0: Barış abi, Hızlı abi.
1: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Davutoğlu'nun ifade verme işlemi bir saat sürdü.
2: Açıklama çıkışta.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntüleri üzerine harekete geçti. Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirildi. Hakkında resen soruşturma başlatıldı. Davutoğlu ifade verme işlemi için Ankara Adliyesi'ne geldi. Destek vermek amacıyla Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da adliyedeydi.
3: Arkadaşlar eğilin.
1: Yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından Davutoğlu çıkışta kameraların karşısına geçti. Avukatının gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.
4: Avukatım Sayın Hasan Seymen baştan itibaren süreci takip ettiği için sizlere bütün teknik detayı verecek. Bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarı. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim.
5: Yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi bugün yapılacak. Üsküdar Belediye Meclisi geçen cumartesi günü başkan vekili seçimi için toplandı. Salonda 22 meclis üyesi vardı. CHP'nin meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca seçim ertelendi. Belediye Meclisi bugün bir kez daha başkan vekili seçimi için toplanacak. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürek, Ankara İkinoğlu Baro'nun 2026-2027 adli yıl açılış programında konuştu. Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan düzenlemenin Ekim'de hayata geçirileceğini söyledi.
6: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
7: Boşanma davaları ve süresiz nafaka düzenlemesiyle ilgili tarih verdi. Hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.
6: Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Bu anlayışla son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük.
7: Adalet Bakanı Akın Gürek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun 2026-2027 adli yıl açılış programına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi.
6: Geçmişten bugüne kronikleşen milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız. Bütün bu tecrübeler devletimizin kurumları ile toplumumuzun bütün kesimler arasında birlik ve dayanışmanın taşıdığı hayati önemi açıkça göstermektedir.
7: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik de yeni adli yılda yargılamaların makul sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
8: Yeni adli yılda en önemli hedeflerimizden biri yargılamaların makul sürede tamamlanması, yargı hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi, vatandaşlarımızın adliyeye geldiğinde yalnızca bir karar değil, aynı zamanda güven ve hakkaniyet bulabilmesidir.
5: Adıyaman'da bir kadın, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen saldırgan tarafından sokak ortasında darp edildi. Yoldan geçen bir kişi kadına yardım etmek isterken saldırgan tarafından bıçaklandı.
7: Şiddet gören kadına yardım etmek istedi. İyi niyeti az kalsın canından edecekti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Adıyaman'da yaşandı. İkisi kadın, üç kişi sokakta yürüyordu. Erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen kadınlardan biriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Saldırgan erkek kadına vurmaya başladı. O sırada sokaktan geçen UY olayı görünce müdahale

0: etmek istedi. Saldırganla kavga etmeye başladı. Kavga sırasında saldırgan Uye'yi bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Uye'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uye'nin sağlık durumu iyi. Polis kaçan şüphelinin kimliğini kamera kayıtlarından tespit edip gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: ABD Başkanı Trump bu kez saçlarıyla dikkat çekti. Trump'ın yıllardır imzası haline gelen altın sarısı saçlarından farklı bir görünümle kameralara yansıması sosyal medyada gündem oldu. Başkanın saçındaki bu değişimin neden kaynaklandığına ilişkin tartışmalarsa devam ediyor.
0: Altın sarısı saçları koyu renge döndü. ABD Başkanı Trump'ın yeni görüntüsü gündem oldu. Hafta sonu Air Force One uçağıyla New Jersey'ye giderken görüntülenen Trump'ın yıllardır imzası haline gelen altın sarısı saçlarından farklı bir görünümle kameralara yansıması dikkat çekti. Gazetecilere el salladığı sırada Trump'ın saçlarının alışılmış altın sarısı tonundan belirgin biçimde daha koyu olduğu görüldü. Trump, New Jersey'den döndükten sonra golf oynarken de görüntülendi. Ancak üzerinde Trump her konuda haklı yazılı kırmızı şapka bulunması nedeniyle yeni görünümün devam edip etmediği anlaşılamadı. 80 yaşındaki başkanın saçındaki bu değişiklikte saç boyası, ışık, çekim açısı veya görüntü koşullarının etkili olabileceği konuşuluyor. Trump'ın yıllardır kullandığı saç modelinde zaman zaman farklılıklar görülüyor. ABD Başkanı, 2019'da katıldığı bir kilise ziyaretinde saçlarını geriye doğru taradığı farklı bir modelle görüntülenmiş, ancak kısa süre sonra yeniden alışılmış saç stiline dönmüştü. Trump'ın saçları başkan olmadan önce de kamuoyunun ilgisini çekmiş, Trump peruk kullandığı yönündeki iddiaları defalarca kez reddetmişti.
1: Altı yıl ABD'de yaşadıktan sonra geçen ay İngiltere'ye dönen Prens Harry ve eşi Meghan'ın kraliyet ailesindeki görevlerine geri dönüp dönmeyecekleri tartışılırken Kral Charles bir mektup gönderdi. Çiftin kraliyet ailesinin çalışmayan üyeleri olarak kalacağını açıkladı.
2: İngiltere Kralı Charles, Prens Harry hakkında kararını verdi. Kraliyet ailesinin çalışmayan üyesi olarak kalacağını açıkladı. Prens Harry ve eşi Meghan Markle 2020 yılında resmi kraliyet görevlerinden ayrılmıştı. Kral Charles üst düzey İngiliz yetkililere gönderdiği mektupla Harry ve Meghan çiftinin durumunu açıklığa kavuşturdu. Çiftin artık kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadıklarını belirtti. Sussex dükü ve düşesinin mevcut statüsünde değişiklik yoktur ifadelerini kullandı. Kralın mektubuna göre dük ve düşes majesteleri unvanını kullanmayacak. Sıradan vatandaşlar olarak kalacak. Çiftin tüm etkinlikleri ve hayır işleri de özel nitelikte sayılacak. Kraliyet ailesini temsil etmeyecek. Prens Harry ve ailesi kraliyet görevlerinden ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmalarından 6 yıl sonra geçen ay İngiltere'ye geri dönmüştü.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi. Hoşçakalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Prantek sunar. Prantek benimle hep.

İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve nettesiniz. Ben Sena Alkan. Hoş geldiniz. 7 Eylül Pazartesi bugün günlerden. İç siyasetin gündemi de çok yoğun. Konuşacağız. Üsküdar Belediye Seçimi'ne kilitlenmiş durumda siyaset. Gözler de orada. Acaba ne olacak? 21-21 meclis üyesi CHP ve Cumhur İttifakı arasında bir süredir konuşuluyor. Bakacağız konuklarımızla. İBB davasında ikinci celsenin 12. günüydü. Buradan

0: gelen açıklamalar, ifadeler var. Onlara da bakacağız. Bugün yine gözlerimiz Ankara'daydı. Çünkü Gökçek soruşturması ile ilgili gelişmeler var. Melih Gökçek'in oğlu ve gelini ifade verdi. Ve bununla beraber yine bundan ayrı olarak Ahmet Davutoğlu da bugün ifade verdi. DEM Parti'de bir değişim olabileceğine dair böyle sinyaller, haberler geliyor. Bütün bunlara bakacağız. Kimlerle beraberiz? Bir hoş geldiniz diyelim, başlayalım. Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, hoş geldiniz.
1: Hoş
0: çok teşekkürler katıldığınız için. Alişer Delek gazeteci, hoş geldin.
1: Merhaba,
0: Aşar. Çok teşekkürler.
1: Bulduk.
0: Ferhat Murat gazeteci, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Merve Şebnem Oruç, Not1.com yazarı, hoş geldiniz. Ankara'da iletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat bizimle. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar, teşekkürler. Şöyle bir hızlıca başlayacağız şimdi bugün. Mecliste denge 21-21 oldu. CHP'nin 21 meclis üyesi var. Cumhur İttifakı'nın 21 meclis üyesi var. Yarın yani 8 Eylül'de bir başkan vekilliği bir seçim olacak. Acaba hangi parti alacak? Buradan konuşuluyor. Çünkü son tutuklamalar, transferler, bütün bunlarla geldi bu yarış. Siyasette sanki böyle bir genel seçime giderken pek çok konuşulan ihtimalin de bir ön gösterimine dönüşmüş halde. Ferhat Murat, buyurun bir sizinle başlayalım hızlıca. Şimdi Ekrem Baki, CHP'li üye tutuklandı. Bununla beraber 21-21 oldu bu denge. Yarın ne olacak sizce?
3: Şimdi yarın ne olacağından önce aslında tabii bir önceki seçimde ne olmuştu ona da bakmak lazım. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği seçimde Cumhuriyet AK Partili Belediye Meclis Başkan Vekili'nin AK Partili adayın aldığı oylarla ilgili soy isminin Gültekin şeklinde yazılmasına G harfini 6 şeklinde okuduğunu, ismindeki Ziya'daki Z harfinin 2 şeklinde ve T şeklinde okuduğunu ifade ederek iptal etmişti. Aslında zaten AK Parti de bu gerekçeyle idare mahkemesine yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yapmıştı. Eğer bu oylar geçerli sayılsaydı zaten Cumhuriyet AK Partisi'nin 6 meclis üyesi AK Parti'nin adayına oy vermişti. Bunun da açıkçası ifade etmek lazım ki yarın ne olacağı ile ilgili aslında bize bazı ipuçlarını veriyor. Zaten bu 6 meclis üyesinden tahmin edilen 4 tanesi AK Parti'ye geçti. Ve az önce siz de ifade ettiniz, Ekrem Baki ki 31 Mart'ın hemen ertesinde AK Parti meclis üyesi olarak seçilmiş ve sonrasında CHP'ye geçmişti. Onunla beraber Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı, o da bir önceki dönemde AK Parti'den CHP'ye geçen isimlerden bir tanesi. Onların farklı farklı soruşturmalardan gözaltına alınması ve bunun yanı sıra aynı şekilde Mithat Özcan isimli başkan yardımcısı, CHP meclis üyesinin de gözaltına alınması durumunu gördük biz geçen hafta. Mithat Özcan, yanlış hatırlamıyorsam soy ismini, serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasıyla beraber aslında AK Parti'ye geçen meclis üyeleriyle beraber biz neyi görüyoruz? Evet, 21-21 eşitliği görüyoruz. Bunu da geçtiğimiz cuma akşamı ilk olarak Habertürk ekranlarında biz duyurmuştuk, programımızda ifade etmiştik. Yarın ne bekliyoruz? Aslında AK Parti'nin meclis üyelerinden bir fire olmamasını bekliyoruz. Bunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Burada asıl soru şu, eşitlikle mi bitecek? Eğer eşitlikle biterse, dördüncü turun sonunda herhangi bir adayın, iki adaydan birinin kazanma durumu söz konusu olmazsa kura çekimine gidiliyor. Kuraya mı kalacak yoksa AK Parti mi kazanacak şeklinde soru sormamızın sebebi de Cumhuriyet AK Partili meclis üyelerinin 21'inden 21'inde CHP'nin adayına oy vermeme ihtimalinin karşımızda durması. Bunun tabii birçok sebebi var. Yeni parti CHP ayrımı var. Geçmişte, çok yakın geçmişte kırıp dökmelerin ortaya konduğu malum herkesçe. Dolayısıyla hani CHP bir belediye başkan vekili seçecek, CHP'li meclis üyeleri bir belediye başkan vekili seçecek ama bu belediye başkan vekilinin de CHP'de kalıp kalmayacağı soru işareti, yeni partiye mi gidecek, CHP'de mi kalacak gibi birçok soru işaretini beraberinde getiren bir sonuç karşımıza çıkabilir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin tamamının CHP'nin belirlediği belediye başkan vekil adayına oy vermeme ihtimali karşımızda duruyor. Yarın saat 9'da başlayacak ama zannediyorum öğle saatlerine göre, öğle saatlerine kadar ciddi, ilginç görüntülerin de karşımıza çıkma ihtimali olan bir seçim bekliyorum ben.

0: Ama AK Parti'nin belediye başkan vekili adayı kaybeder mi sorusuna şu an için hayır cevabına daha yakın olduğumu belki ifade edebilirim ama tabii seçim bu. Yarın ne olacak hep beraber
1: ya
0: göreceğiz.
1: Bir yandan da mesela CHP ve Yeni Parti arasındaki işbirliği, bu da çok konuşuluyor. Alişer, sen bize biraz anlatır mısın burada ne oldu? CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ile Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü seçim öncesi bir açıklama yaptılar. İki parti grubunun birlikte hareket ettiğini belirttiler. Halkın iradesine sahip çıkacağız dediler. Şimdi bu bir model olur ve önümüzdeki aylar yıllara sirayet eder mi? O ayrıca konuşuluyor ama hem sen ne bekliyorsun hem de nasıl oldu da böyle bir işbirliği burada geldi? Bir bize anlatır mısın buraya da gelerek? Şimdi bu arada çok özür dilerim. Müslüm Sarı'nın da açıklaması var. Onu da bakarız beraber istiyorsan.
2: Biraz mesele Üsküdar özelinde Üsküdar'ı anlama, şu durumu anlama kılavuzu gibi bir şeyle hazırladım yani. Çünkü gerçekten ben de anlamaya çalışırken çok not almak gerekti. Üsküdar önemli. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yan yana getirmesi de bir hikayesi olan bir şey. Buradan gideceği yerde İstanbul mu olur, Ankara mı olur, yani böyle bir projeksiyonu tuttuğu için bir laboratuvar olarak bu Üsküdar meselesine bakmakta fayda var. Bir kere şöyle şu bir iki şeyi söylemekte fayda var. Gelişinde, yani bu seçimin gelişinde hukuka uygun olabilir, mantığa uygun olabilir ama siyasi alaka böyle biraz ileride, ileriki yıllarda belki de konuşacağımız sorunlarla karşılaştığımızı düşünüyorum ben. Nedir o? Seçime 3-4 gün işte kala gözaltılar, birdenbire bir aydınlanma yaşayıp 4 üyenin AK Parti'ye geçmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bunların peş peşe böyle saatler içerisinde, birkaç gün içerisinde olması ve işte üyeler 3 kişi gözaltındayken 4 günlük gözaltı süresinin 3. gününe denk gelen bir cumartesi günü seçim. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin belki de işte o savaş kılıçlarını, sopalarını bir indirip bir dakika ya bu Telloğulları, Seferoğulları kavgasında Yeşil Vadi gidiyor gibi bir noktaya gitti. Belki de öyle bir uyanışla işte bu birlikteliğe geldik. Bu 21-21'e gelişin hikayesini de az önce söylediğim 2-3 cümleyle kısaca şöyle anlatayım. Lütfen. İlk seçimde 27'ye 17 gibi bir fark vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 27, Cumhur İttifakı'nın 17 oyu. Oyla böyle bir seçimle şey yapmış.
1: 27'ye 17'den 21'e 21'e geldi.
2: Şimdi oraya
1: geldi.
2: Nasıl geliyoruz?
1: Nasıl geldi?
0: 4... Oyu yok da meclis üyesi sayısı öyle.
2: Efendim?
0: Oylama farklı gelişti.
2: Oyla, ya oylama farklı da meclis dağılımı. Pardon, doğru söyledim. Meclis üyesi sayılımı böyleydi. Bu 21'e 21'e giden ilk aşamayı şöyle mesela söyleyeyim. 4 tane Cumhuriyet Halk Partili üyenin AK Parti'ye geçişi. Ne oldu? 23'e 21 oldu. 2 üyenin tutuklanması, işte Cansu Çelik ve Ekrem, değil mi? Ekrem Baki'nin tutuklanması. 21'e 21 gibi bir dengeye getirdi. Yani yarın sabah eğer bu akşam bir şey değişmezse 21'e 21 ile girilecek ama ben de şeye katılıyorum. Yani bu gelişteki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki geçişler, Yeni Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görüş ayrılıkları, fikir ayrılıkları, Üsküdar çok büyük bir değişiklik, bu anlattıklarım çok büyük bir değişikliği getirmezse daha kazanma ihtimali güçlü olan taraf Cumhur İttifakı'nın adayı gibi gözüküyor. Ali Aydar Fırat da eminim şey bilgileri de vardır. Belki onu da bir yerde sormak
1: gideceğiz,
2: gerekebilir.
1: Sorarız.
2: Bir karar verildi mi, ortak aday mı, 21 ile görüşüldü mü falan diye gitmek lazım. Ama şimdi işin zor kısmını, anlatması da zor, umarım becerebilirim. Zor kısmında şöyle bir şey var. İki tane tutuklu üye var. İşte az önce isimlerini saydım. Bunların istifa etmesi durumunda yerlerine yedek üyeler geliyor. Yani 21'e 21 dengesinin değiştirme potansiyeli yüksek. Ama orada da kural şunu söylüyor. Son partinden değil de girdiğin partinden yedek üye seni yerine geçebiliyor. Yani sen AK Parti'den girdin, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden girdim. Bunları değiştirdik biz devam ederken. Ama eğer istifa edersek değiştirdiğimiz, yeni geçtiğimiz parti değil de ilk meclise girdiğimiz partinin üyesi yedek olarak gelebiliyor. Neden önemli? Şundan dolayı önemli. İki tutuklu üyenin, Cansu Çelik Cumhuriyet Halk Partisi'nden girdi. Ama Ekrem Baki AK Parti'den girdi. Cansu Çelik istifa ederse yarın oy kullanabilecek, yerine gelecek yer Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelecek.
1: Olacak.
2: 22'ye 21 olacak.
1: Evet.
2: Ekrem Baki büyük ihtimalle istifa etmeyecek. Denge 22'ye 21'de kalsın. Eğer olur da istifa ederse 22-22 olur. Yani böyle bir şeyin bu akşam saatlerinde ben gelirken konuşulduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de konuştuğu formüllerden bir tanesi olduğu da
1: yani
2: söyleniyor.
1: Yani Ekrem Baki'nin istifa etmemesi ama Cansu Çelik'in istifa

0: istifa etmesiyle
1: onun
0: 22'ye
1: 21.
0: Onun yerine
1: de Cumhuriyet Halk Partisi'nden birisinin gelmesiyle 22'ye 21 gibi bir dengenin hani o anlamda bozulması da söz konusu. Akşam böyle bir iki saat öncesine kadar Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki diyalogda konuşulan şeylerden bir tanesi de buydu. Bu partileri birleştiren neydi? Bence bu kadar. Bu gelinen süreçte Üsküdar'ı da kaybetmeyelim. Üsküdar'ı kaybedersek bu iş nereye gider gibi. Bu bir kırılma noktası da olabilir Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin önümüzdeki dönemine bakarken. Şöyle, olumsuzluğa yakın gördüğüm için, ben Cumhur İttifakı'nın yarın kazanma ihtimalini düşündüğüm için olumsuz başlayayım. Onlar adına olumsuz olan senaryodan başlayayım.
0: Sen de mi Ferhat Murat gibi Cumhur İttifakı'nı kazanma ihtimalini?
1: Daha blok ve daha yekpare duran bir şey. Son transferleri var. Şu saatlerde duymadığımız ama olası transferler olabilir. Bilgiyle değil, tahmine
0: söylüyorum. CHP'li meclis üyeleri arasından mı?
1: Evet, yani hani böyle
2: ama
1: bir şey.
2: Burada Alişer Derek, önemli nokta şu. Bir önceki seçimde zaten 6 CHP belediye meclis üyesi AK Parti adayına oy verdi.
1: Yani sonucu değiştirmemiş ama olmadı. Sen şimdi diyorsun ki o 4'ü geçti. Belki 2 tane hala bu 21'in içerisinde oy verme potansiyeli olan birisi
2: burada olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti arasında yekpare bir durum söz konusu olsaydı ki Amine Cansu Çelik AK Parti'den bir önceki dönem istifa edip CHP'ye geçip CHP'den de ilk sırada aday gösterilmiş. Yani Özgür Çelik ve Ekrem İmamoğlu'na yakın olarak değerlendirdiğimiz bir isim. Bu isim neden mesela istifa etmiyor? İstifa etse yerine bir Cumhuriyet Halk Partili gelecek.
1: Az önce söylediğim o dengeyi 22 yılında
2: evet, yapabilecek. Ama bu zamana kadar bir istifa söz konusu olmadıysa ki yok, evet. Yüksek ihtimalle bir istifa olmayacak demek anlamına da geliyor. Aslında burada bir yekparelik olmadığını hem bir önceki seçimde 6 CHP'li meclis üyesinin AK Parti adayına oy vermesi hem de istifa edebilecekken Amine Cansu Çelik'in istifa etmeyi tercih etmeyip şu anda bu sayıların bu noktada kalmasına bir zemin hazırladığında altını çizmek lazım.
1: Yani bu sayılar şu an kağıt üzerinde. Şöyle doğu haklılık payı var. Bu sayılar şu an kağıt üzerinde baktığında böyle ama bu background bilgileriyle Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar daha bir blok olması, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin hani iki gün önce bir hadi ya bu Üsküdar'ı kaybediyoruz diye bir araya gelişlerin tazeliği, hani oturmamış bir ittifak olması şu an
0: kopma
1: için kopma
0: olabileceğini öngörüyoruz.
1: Daha bir ihtimal olarak bize onları gösteriyor. Ama Üsküdar, hani daha fazla şey yapmayayım ama Üsküdar'ın böyle şöyle bir önemi var. Bu az önce bahsettiğim hani siyasetin bence olağan akışına biraz aykırı, alakalı mı değil mi diye tartışmaları da beraber getirecek süreç. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazanırsa yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir dakika kavgalar bizi nerelere götürüyor? Demek ki bir ara durmamız lazım diye bir yere götürebilir. Belki de tırnak içerisinde ittifakın onların bakış açısıyla söylüyorum iktidarın onlara yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yeni partiye muhalefete yönelik politikalarında biz bir arada durursak bu işlerden kurtulabiliriz ve başarı elde edebiliriz diye bir şey de oluşturabilir. Ya da tam tersi umarım olmaz yani siyasete yakıştıramadığım için umarım olmaz diyorum ama bu Üsküdar'daki kayıp yarın o uçurumu daha da açabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partili üyelerin yarın böyle birbirleriyle tartıştığı bir şeye işte zaten bugünlere sizin yüzünüzden geldik öyle oldu böyle görmediğimiz, görmek istemediğimiz daha önce de yaşanan bir hikayedeki şeyler gibi öyle bir kırılma noktası da olabilir. Bir iki cümleli bitireyim.
0: Lütfen. Yok, bir sorun var.
1: Üsküdar'ın önemi çünkü hani bakarız belki İstanbul'da da bence sayılara baktığımız zaman bir tabii şeyi de koyalım. Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararı olursa işte galiba ilk yakında karar verilecek olan
2: yargı
1: Ahmak davası
2: kesinleşirse.
1: Ahmak davasının evet. Bir sonucunu bekliyoruz. O davanın peşine İstanbul'a da yansıyabilir. Belki bir yerlerde Ankara'ya da konuşmak gerekebilir. Bu bir başlangıç olabilir. Üsküdar bunun için önemli. Ve şu saatlerde de işte istifa gelecek mi, yeni bir şey olacak mı ya da CHP'de ne konuşuluyor onlara iyi bakmak gerekiyor.
0: Şimdi dün...
2: Ama tabii Üsküdar'ı AK Parti veya Cumhur İttifakı kaybederse de bu ihtimal hala devam ediyor. Yani meclis üye sayılarında bir değişiklik olmayacak. Büyükşehir meclis üyesi sayılarında Üsküdar'ın herhangi bir parti tarafından kazanılması da bir değişiklik olmayacak ama... söylediği psikolojik etkiler belki söz konusu olabilir.
1: Hani bir arada durduk kazandık o zaman İstanbul'da evet. Da yapalım Ankara'da da yapalım diye muhalefette bir şey olabilir.
0: Psikolojik etkisi olabilir yani diyorsun. Yani. Mesela şöyle söylüyor Müslüm Sarı. Yeni parti grubuyla beraber ortak bir karar aldık. Ortak bir tavır sergiledik ve seçime katılmadık. Seçime katılmayınca otomatik bir biçimde 3 gün sonraya yani 8'ine seçimin yenilenmesine karar verildi diyor. Yeni partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Tüzün'le beraber bu süreci koordineli biçimde takip ettik. Kararımızı ortak aldık, beraber hareket ettik. Beraber hareket etme başarısını gösterebildik. Bunun önemli olduğunu söylüyorum.
1: Bu cumartesi günkü seçim için söylüyor. Yani cumartesi evet. Günü planlanmıştı ama işte katılım olmadı.

0: ertelenen seçim. Benim bildiğim kadarıyla zaten bu arada ilk adımı atan da Cumhuriyet Halk Partisi. Yani genel merkez yeni partiye Üsküdar'a gidiyor. Gelin bir şeyler yapalım, beraber bir oturalım diye ilk girişimde onlar yapmış. İşte bu motivasyon bir yere taşıyacak mı? Burada Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti açısından bir kazanım elde edilirse, yani daha doğrusu kaybetmez derse, onlara bir motivasyon sağlayabilir. Tekrar işte bu kavganın dövüşün, içerideki bu kavganın dövüşün bir faydasının olmadığını gösterebilir. Ama endişem o ki, yani yarın göreceğimiz bir kayıplarından sonra belki de işte tekrar kavgaya kaldıkları yerden devam edip İstanbul'da, Ankara'da ya da çeşitli yerlerde bunun görülme olasılığı da var.
1: Bir Ali Haydar Fırat'a soralım. Yani bu işbirliği burada nasıl geldi ve bundan sonrasında nasıl sirayet edebilir? Yani acaba arka planında ne var, ne yaşandı, ne oldu?
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bu işbirliği aslında yerelde gerçekleşen Üsküdar özelinde konuşmamız gereken bir işbirliği. Dolayısıyla bunun daha sonraki veçeleri ne olur ne biter onu elbette ki önümüzdeki süreçte görürüz. Hangi koşullarda bu yapılar, bu partiler bir araya gelir ya da bir araya geldiklerinde gerçekten başka bir güç üretebilirler mi? Yeni bir alternatif yaratabilirler mi? Bu önümüzdeki süreçte görülebilir. Ama nihayetinde bugün gelinen noktada ayrılıp giden arkadaşların ortaya koydukları tavır son derece inciticiydi ve son derece vulgar bir nitelik taşıyordu. O yüzden de bugüne kadar bir takım olumsuzlukların yaşanmasına sebebiyet verdi. Şimdi Üsküdar özelinde aslında konuştuğumuz mesele burayla sınırlı kalacak bir mesele değil. Aslında son zamanlarda, son günlerde, son dönemlerde yaşadığımız bir hadise. 1977 Güneş Motel olayında biliyorsunuz Ecevit, o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı birinci gelmişti. Ama tek başına iktidar kuramıyordu ve 12 milletvekili transfer etti ve bunlara bakanlık sözü verdi. 1977'den bugüne yaklaşık 48-49 yıl geçmiş olması rağmen o olay unutulmadı. Bir tür Türk demokrasi tarihi açısından bir kara leke olarak görüldü. Ve bugüne kadar hep konuşuldu, hep tartışıldı. Bir meselede sadece, bir olayda sadece sayılara bakmamak lazım. Aynı zamanda siyasal meşruiyete bakmak lazım. Birçok belediyede bu siyasal meşruiyetin çok da sağlanmadığı, gerektiği gibi düşünülmediği ve daha doğrusu bundan sonraki süreçlere ve seçimlere ilişkin olarak da ne yazık ki çok olumsuz bir miras bırakacağını da göz ardı etmemek gerekiyor. Neyi kastediyorum? Eğer bir belediye bu şekilde ele geçirilebiliyorsa tırnak içinde, yarın öbür gün başka iktidarlar döneminde, başka partiler süreçlerinde bu tür bir mesele, biraz önce sevgili Ali Şer'in söylediği, seçime birkaç gün kala yapılan operasyonlar ve belediye meclis üyelerinin gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması, denilebilir ki hukuksal çok sağlam gerekçeler var, çok sağlam dayanaklar var, olabilir ama nihayetinde sokağa çıktığınız zaman bunu hangi kime sorarsanız sorun, bunun bu seçimle ilişkili olduğunu düşünecektir. Şimdi işin iktidar boyutu ya da eleştirebileceğimiz boyutu bu sadece burada olan bir şey değil. Bugün ben sevgili başkanımız Ali Demirçalı ile konuştum. Adana Yüreğir'den geldi. Şimdi Adana Yüreğir'de defalarca Ali Demirçalı beraat etmesine rağmen, hiçbir soru olmamasına rağmen göreve iade edilmedi. Sürekli bir ertelenme, sürekli seçim, sürekli erteleme, sürekli seçim. Ve son olarak AK Parti'ye geçti. Ondan sonra geçtiğimiz hafta sonra dediler ki bu iş burada bitti. Şimdi bakın, Adana Yüreğir meselesi aslında o kadar önemli ve o kadar gerçekten bizzat Sayın Genel Başkan'la, Sayın Kılıçdaroğlu'yla konuştuğum için bunu söyleyebilirim. Yani bu vicdanın ve hakikaten aklın kabul edebileceği bir şey değil. Yani defalarca görevi iade etmeniz gereken kişiyi görevi iade etmiyorsunuz. O arada seçim yapıyorsunuz, seçimleri kaybediyorsunuz. Kaybettikçe seçimleri yeniliyorsunuz, kaybettikçe seçimleri yeniliyorsunuz ta ki kazanana kadar. Üstelik orada da sal çoğunluğu sağlamadan işte 20 oy bulmanız gerekirken 19 oyla efendim tamam bu iş bitmiştir, kazanan AK Partilidir, eyvallah hadi gidiyoruz yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Bu işin birinci boyutu. Üsküdar meselesinde veya İstanbul'da diğer yaşanan ilçelerdeki diğer mesele de şu. Bu belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, belki de yeni ismiyle elbette ki yeni partinin. Şimdi İstanbul'da şu yapılmadı. Eğer bu yapılmış olsaydı belki bugüne kadar çok farklı sonuçlar alınabilirdi. İstanbul'da ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi...

Partisi Genel Merkezi hiçbir belediye başkanına ve hiçbir belediye meclis üyesine kendisi karar vermedi. Tamamen Ekrem Bey'in ukdesine bırakıldı ve Ekrem Bey kendisine yakın arkadaşları, dostları partili kimliğine bakılmaksızın o partili kimliğini taşıyor mu, taşımıyor mu, zor bir anda parti...

0: niteliğindedir. Ha ne olur yarın? Onu elbette ki bu akşam da bir takım gelişmeler olabilir, istifalar yaşanabilir, bir takım yeni durumlar olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi mutlak suretle Üsküdar'ın muhalefetin elinde kalması konusunda son derece kararlı. Zaten Sayın Genel Başkan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Müslüm Sarı'yı yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nın görevlendirmesi, oraya gitmesi, oradaki bütün arkadaşlarla tek tek görüşmesi, onların görüşlerini alması elbette ki bu sürecin bir bütün olarak muhalefetin adayının desteklemesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin samimiyetini gösterir. Ama zaten ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalanlar açısından bir olumsuzluk görmüyorum. Kişisel fikrimi söylüyorum burada. Hı hı. Ama diğer partide, yeni partide kalanların yarın öbür gün olası bir İBB meselesinde de nasıl davranacak konusunda derin kuşkulara sahibim. Şundan dolayı bu arkadaşlar bir parti aidiyetini taşıyan, çok bu partiye bağlı Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da yeni kurulan kendi partilerine, öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı insanlar değildi. Dolayısıyla bu insanlar son derece pragmatist davranabilirler. Daha günlük koşullarına göre bir takım durumlara, eylemlere, süreçlere yönelebilirler. Çünkü nihayetinde belediye meclisleri bu kadar çok yoğun bir politik kimliğin oluştuğu ya da oluşturulduğu yerler olmaktan çıktı. Biraz daha acaba kişisel bir takım menfaat edilebilir mi, edilemez mi? Türkiye'deki temel sorunlardan biridir. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil, diğer herkes, bütün partiler açısından belediye meclislerinin aslında ya da belediyelerinin siyasetin finansmanına ilişkin olarak ciddi bir biçimde ele alınması gereken bir durum. Şöyle toparlayayım, yarın Üsküdar'da evet bir seçim olacak. O seçim bence şu ana kadar izlenen, iktidarın izlediği yol ve yöntemler ciddi bir meşruiyet tartışması ortaya çıkacaktır. Sosyal demokratlar ya da CHP, sosyal demokratlar demeyeyim, o sözü geri alıyorum. Çünkü yeni partinin nasıl bir parti olduğunu henüz bilmiyoruz. Kendisi nasıl tanımlıyor onu bilmiyoruz. Yeni partinin bu belediye meclislerinin oluşmasında parti kimliğinin, aidiyetinin ne kadar önemli olduğunun belki bu vesileyle de farkına varmış olurlar. Ama Adana Yüreğir'de ortaya çıkan o adaletsizliğe bir kez daha dikkat çekerek, yani iktidar kazanana kadar seçim yapmamalı. Yani bir yerde bir durum ortaya çıkmışsa, o durum bir yargılama sonucunda netleşmişse göreve iade edilmeli. Şimdi birçok arkadaşımız göreve iade edilmeyi bekliyor. Örneğin Beyoğlu Belediyesi göreve iade edilmeyi bekliyor. Neden edilmiyor? Niye? Yani Zeydan Karalar göreve iade edilmeyi bekliyor. Neden iade edilmiyor? Buna benzer birçok yer, birçok şey kullanılabilir. Dolayısıyla bu demokrasimiz açısından tıpkı Güneş Motel meselesinde olduğu gibi tarihe geçecek bir sürecin maalesef olumsuz anlamda, negatif anlamda bir süreci deneyimliyoruz. Umuyorum ve diliyorum yarın orada gerçekten o verilen oylara karşılık olarak Üsküdar halkının iradesini temsilen biri seçilir ve yoluna rahat bir biçimde, baskı olmadan, özgür bir biçimde devam eder diye düşünüyorum.
1: Şimdi dediniz ki iktidar kazanana kadar seçim yapmamalı. Bir yandan bir yeni partiyle CHP işbirliğini görüyoruz burada. Yani az önceki soru, Alişer'in sorusu. Acaba bu böyle sonraki sürece dair CHP içerisinde de ya burada bizim yeni partiyle işbirliği yapmamız, kendi iç kavgamızı bir parça olsun kenara çekmemiz gerekiyor düşüncesinin ağırlık kazanmasına neden oldu mu sizler için?
0: Bana soruyorsun değil mi
1: evet,
0: sen hocam?
1: Evet, size soruyorum, buyurun.
0: Ha pardon, çok özür diliyorum. Ankara'da olmaktan kaynaklı olarak
1: bazen
0: geç gelebiliyorsanız. Ya şunu söyleyeyim, biraz işin işi daha felsefi bir boyuta taşıyayım. O da hani Spinoza'nın hani birleşmek ve bileşmek diye bir iki ayrımı vardır. Yan yana durmak her zaman bir şey getirmiyor. Giden arkadaşlar maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızasını yok edip gittiler. Dolayısıyla bugün genel merkezde, CHP genel merkezinde Çatalca'dan gelen ilçe başkanlarıyla görüştüm. Yani ortada bina yok. Yani binayı, hani bina yok yani. Başkasına kiralamışlar, eşyalar yok vesaire falan. Şimdi bu kadar hunhar ve acımasız, biraz önce vulgar kavramını kullandım. Yaşandığı bir süreçte bu kadar yan yana gelmek çok kolay değil. Onu ifade edeyim. Yani bir siyasal eylemlikte, bir siyasal süreçte yan yana gelmek her zaman, yani Spinoza'nın ifadesiyle A artı B her zaman, yani A ve B'nin yan yana gelmesi değildir. Oradaki mesele C'nin üretilmesidir. Dolayısıyla şu anda Yeni Parti ve CHP'nin bir C üretme potansiyelini görüyor musunuz derseniz, dürüst olmak gerekirse, ben onu çok imkan dahilinde

0: Görmüyorum. Buradaki yine Spinoza atfen potansiyel diye bir kavram kullanır. Buradaki mesele iki farklı yapı arasındaki bir potansiyelin açığa çıkarılmasıdır.
1: Yani şimdi şunu mu anlamalıyız? Bir potansiyel açığa çıkar ve bir C üretimi olur ise şayet bir işbirliği devreye girecek şekle gelebilir mi demek bu? Ben o felsefeden
0: aynen öyle ama bunun da bir takım asgari koşulları var Sena Hanım. O da şu asgari koşullar. Şimdi yani insanlar bir siyasal eylemlikte bir siyasal süreçte ayrılma yaşayabilirler ama bunun nasıl olduğu önemlidir. Biraz önce Çatalca örneğini verdim ama birkaç gün önce Sayın Özgür Özel'in bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kullandığı ifadelerin hiçbir biçimde kabul edilemeyeceğini ve Cumhuriyet Halk Partileri de Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verenleri de ciddi bir biçimde zedelediğini ifade etmek lazım. Yani yıllarca onunla görev yapıyorsunuz, onun grup başkanlığını yapıyorsunuz, grup başkan vekili ve milletvekili yapıyorsunuz. O zamana kadar yaşı sizin için sorun olmuyor. Sonra gönül dünyasında yeriniz olmadığını ifade ediyorsunuz. O gönül dünyasında yeri olmayanların, yani bir partinin genel başkanına onun benim gönül dünyamda yeri yok dediğiniz andan itibaren siyasal bir eylemlik sürecinde bir ortaklaşmanın nasıl sağlanabileceği konusunu da herhalde öncelikle onların düşünmesi gerekiyor. Yani kendi biz o arkadaşların gönül dünyasında yoksak bir bütün olarak Cumhuriyet Halk Partileri için bunu ifade ediyorlarsa ki bir partinin genel başkanı o partinin bütün selliğini temsil ediyor. Oradaki kararlılığı ya da oradaki duruşu temsil eder. Bunu ona yönelik bir hakaret kişisel bir hakaret değildir. Ya da o yaklaşım kişisel bir yaklaşım değildir. Şimdi hala ve bugüne kadar bugün dahil kurulan partinin İYİ Parti'nin bütün ayrılan bütün arkadaşlar bu işte süreci sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eleştiri düzleminde geliştiriyorlar. Hala kim olduklarını, niye ayrıldıklarını, ne yapacaklarını, memlekete ne kazandıracaklarını, nasıl bir siyasal, etik ve ahlak çerçevesinde hareket edecekleri, kendilerine yönelik olarak ithamların, iddianamelerin altından nasıl kalkacaklarını açıklamış değiller. Dolayısıyla o arkadaşların İYİ Parti'de nasıl bir gelecek tasavvur ettiğini ya da nasıl bir örgütlüğe kavuşacaklarını bilmiyoruz. Ama bir ittifak bugün için konuşulur mu? Bunun için ben çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama nihayetinde Sayın Kılıçdaroğlu burada birçok şeyi tırnak içinde yok sayarak, kendisine yapılan hakaretleri de yok sayarak, sürecin demokratik açıdan ve muhalefetin kazanımlarının korunması açısından ısrarla ve inatla sürdürülmesini istiyor. O çerçevede buradaki iyi niyet ya da buradaki ortaya çıkan tavır, tablo, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eseridir. Yoksa diğer tarafta arkadaşların çoğunluk oldukları yerlerde, peki, hemen bitiriyorum seni hocam. Bu çoğunluk oldukları yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan arkadaşlara yönelik düşmanca hatta faşizan tavırları asla affedilebilecek ya da asla görmezden gelebilecek tutumlar değildir. Yan yana durduğunuz, daha düne kadar yan yana durduğunuz arkadaşları bugün hain ilan ediyorsanız tamam evet belki Üsküdar'da bir yan yana gelme olabilir. Ama her yerde bu yan yana geliş olur mu? O soru arkadaşların bu hınç ve öfkesini o yine bir düşünere atfen söyleyeyim. Eğer bir siyasal eylemlikte bir bitiş hınçla oluyorsa orada yeni bir siyasal eylemliğin oluşturma zemini yok olmuş demektir. O yüzden maalesef arkadaşlar farkında olmadan ya da farkında olarak bir araya gelme zeminini de yok edecek kadar hoyrat ve kaba bir tutum ve davranış içerisinde oldular. Mesele güçlü olduğunuz ya da eşit güçlere sahip olduğunuz değil, çok daha güçlü olduğunuz yerde az olana tahammül göstermek, ona saygı duymak, onunla yan yana durabilmek. Çünkü bugüne kadar birçok belediyede AK Partiler çoğunluktaydı. Hı hı. Ama Cumhuriyet Halk Partilere karşı bu kadar faşizan bir tutum içerisinde olmadılar. Ama bugün ben kendi hayatımda daha önce örnek vermiştim. Çankaya Belediyesi'nde kendi abim orada belediye müessesi olduğu için söylüyorum. İnanılmaz ağır bedeller, ağır baskılar, ağır ithamlar, ifadeler kullanılıyor. Bu olmaz. Şimdi bu olursa o zaman yan yana gelmenin koşulları ya da Spinoza'nın ifadesiyle o potansiyanın ya da potansiyelin açığa çıkarılması ve bir C'nin yaratılması, bir başka birikimi, bir başka gücün çıkarılmasının imkanı ve koşulları da ortadan kaldırmış olursunuz.
1: Peki bir çok kısa bir soru, ne olur kısa bir yanıt olsun. Bu akşam bir takım gelişmeler olabilir, istifalar yaşanabilir dediniz. Bunu ne için söylediniz? Bir bilgiye mi dayanıyor bu dediğiniz?
0: Yani bir takım arkadaşlar belki yani o cezaevinde olanlar vesaire falan onlar yerine yenileri bir takım isimler gelebilir. Onun üzerinde bir ifade.
1: Yani bu az önce Ali Şer'in söylediği işte
2: Cansu Çelik istifa
1: ederse 22-21 gibi bir

0: denklem kurulabilir sanki biraz kapı açan bir
1: yani sabah kadar birçok gelişmenin bana. Yani çok ayrıntıya girmiyor ama sabah kadar birçok gelişmenin olabilme ihtimali yüksek gibi görünüyor.
0: Peki. Mustafa Çağatay Hocam, iş geldi, döndü, dolaştı. Üsküdar özelinde evet bir işbirliği var ama bu başka bir yere teşmil eder etmez. O çok ihtimal halde henüz şimdi görünmüyor dendi. Ne oldu Üsküdar'da ve bu siyaset okumamızı nasıl etkilemeli sizce? Ne demeliyiz yani?
2: Şimdi ben Üsküdar'a bakınca öncelikle gene sistem seviyesindeki problemlerimizi görüyorum. Öncelikle onları da bir dile getirmemiz lazım. Bu noktaya nasıl geldik diye bakmamız lazım. Ve neleri değiştirirsek benzer manzaraları ileride yaşamayız diye bakmamız lazım. Bir de önceki konuşmacılarımızın da söylediklerinden katıldıklarım var. Bir de düzeltme ihtiyacı duyduklarım var. Ankara konusu dile getirildi. Hani Ankara'da ne olacak diye. Orada zannedersem ikinci başkan vekili için mi söylendi bilmiyorum ama orada seçim yapıldı zaten. Ve orada ikinci başkan vekilliğine orada Naki Demir seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Oğulcan Sağlam'dı. O seçilemedi. Eğer kastettiğiniz oysa zaten başka bir durum da yok. İkinci başkan vekili bu cezaevine gönderildiği için yeni bir seçim yapıldı ve orada da işbirliği yapıldı. Yani onu demek istiyorum. Sadece Üsküdar'da değil, orada da işbirliği yapıldı ve orada seçim zaten Naki Demir tarafından kazanıldı. Önce onu belirteyim.
3: Ama çok önemli bir parametre değil yani.
2: Hayır, başka bir gelişme yok. Hani Ankara'ya nasıl yansır dediniz ya, başka bir şey var mı Ankara ile ilgili, onu bilmiyorum ama Ankara'yı kastettiğimiz ikinci başkan
0: vekili
2: ise
0: yani
2: çünkü yakın zamanda yakın zamanda Ankara
4: seçim yok, doğru.
2: Ankara yani orada bir gelişme yok. O yüzden şaşırdım. Sadece Ankara ikinci Büyükşehir Belediyesi ikinci başkan vekili seçimi yapıldı. O da neticelendi. Bu noktaya nasıl geldik? Burada bir detay kaçıyor. Şimdi sistem seviyesindeki problemlerle ilgili bir parti değiştirme konusuna değinmek istiyorum. Bir de bu gizli oylamadaki usulden bahsetmek istiyorum. Şimdi buraya nasıl geldik? Burada önce 27-18'di seçim bittiğinde. Sonra Ekrem Baki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçilmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiş yaptı. Yanlıştır. Yani siyasi partiler değiştirilebilir. Ama siyasi parti değişimini yaptıktan sonra sizin fikren gerçekten bu değişim neden yaptığınıza dair seçmeni ikna etmeniz gerekir. Geçmişte siyasi parti değişimleri olmadı mı? Oldu. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu kadrosunun tamamı Anayasa Mahkemesi'nin kapatması sonrasında Fazilet Partisi'nden kopan bir kadro. Kapatmasaydı oradan ayrılıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarlardı. İkna olunmayacak bir sebep var mı? Partileri kapatıldı. Fikir ayrışmasına düştüler. Yenilikçiler, gelenekçiler kongresi oldu, kurultayı oldu. Şimdi mesela Ekrem Baki Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Hangi gerekçeyle? Seçimden sonra hemen geçiyor. Peki bir de şu var. Belediye meclisi üyelerinin kaç tanesini tanıyorsunuz? Mesela sizin oturduğunuz semt neresi İstanbul'da bilmiyorum ama hangi ilçeye bağlısınız ve kaç tanesini tanıyorsunuz? Hani vatandaş adına çünkü yerel yönetimlerden bahsediyoruz ve belediye başkanı olacak kişiyi seçecekler bu kişiler. Şimdi parti değişimi yaşanıyor. Zaten bizim belediye meclisi üye seçimlerimiz de gerçekten son derece antidemokratik bir sistemle yapılır. %10 eksiltmeli ve kontenjan uygulamasında olduğu bir sistem. Çok teknik detaya girmeyeyim. Son derece antidemokratik bir sistemdir. Şimdi Ekrem Baki geçince 28'e 17 oldu. Sonra 3 tane tutuklu var. Değil mi? Bu pardon 3 tane gözaltı oldu. Bir tanesi serbest bırakıldı. 2 tanesi tutuklandı. 26'ya 17 oldu.
0: Ya hakikaten havuz problemi gibi.
2: Hayır,
0: oldu.
2: Hayır, anlatacağım şimdi.
0: Yok, sizin için söylemiyorum. Genel olarak işin geldiği nokta. O evet. Oraya geçti,
2: boş
0: buraya
2: değil
0: bu. Geldi 21-21'e oturdu yani.
3: 27
2: yok yok. 28-17 oldu Ekrem Baki'nin bu tarafa geçmesiyle. 27-18 başta. Ekrem Baki geçince 28-17 oldu. Sonra 3 gözaltıdan 2 tanesi tutuklanınca 26-17 oldu.
0: Evet.
2: Değil mi? Sonra 4 tane tutuklanınca 4 tane geçiş olunca 23, pardon 22'ye 21 oldu.
3: Tutuklamalar öncesi
2: 22'ye 21 oldu. Evet. Bir isim var. Bir ismi kaçırıyoruz genelde. Bülent Kaygun. O nerede?
0: Nerede?
2: Bülent Kaygun, Üsküdar. Evet. Aynen. Bülent Kaygun, bu kent uzlaşması.

0: kapsamında terör propagandası yapmaktan bu Esenyurt Belediye Başkanı ile birlikte o tutuklama o dönemde gözaltına alındı, tutuklandı ve Kasım 2025 tarihinde tahliye edildi. Ama görevine iade edilemediği için bugün belediye meclis üyesi olamıyor. Görevine iade edilemediği için yedek üye de gelemiyor. Şimdi o isim mesela çok önemli bir ayrıntı ve şu anda bir taraftan da terörsüz Türkiye sürecini devam ettiriyoruz.
1: Teknik bilgisini
0: bir taraftan
1: cuma akşam
0: da Ahmetler orada göreve diyoruz. Hani bir taraftan da böyle çelişkiler var. Şimdi bu yüzden de hukuken bu uygun olabilir. İşte meşruiyet açısından sıkıntılar doğuyor böyle uygulamalar olduğu için. Şimdi sistemsel seviye dedim.
1: Parantez gibi bilgi verebilir miyim?
0: Ama ben
1: şundan
0: bitireyim
1: dolayı,
0: ondan sonra.
1: Cuma
0: siz
1: akşamı
0: unutmayın.
1: Bunun bilgisini vermiştik. Terör nedeniyle yargılaması olduğu için düşürüldü tamam. Üyeliği. Yani
0: üyeliği düşürülmedi. Görevden uzaklaştırıldı.
1: Tamam.
0: Hayır, görevden uzaklaştırıldı.
1: Bunu şey gibi
0: devam
1: düşünün.
0: Ediyor.
1: Belediyelere atanan
0: hayır.
1: Kayyum uygulaması
0: şimdi,
1: gibi. Neden
0: Ahmet,
1: terör söz konusu
0: Ahmet,
1: olduğu zaman kayyum
0: Esenyurt,
1: atanması
0: değil,
1: söz konusu olabiliyor.
0: Esenyurt Belediye Başkanı'nın konumu neyse şu anda o. Kendisinin belediye başkanlığında
1: tamam.
0: Görev iadesi olmadı.
1: Esenyurt'ta da kayyum atandı ya bu sebeple.
0: Belediye başkanlığı düşürülmedi ama. Belediye başkanlığına göreve iade edilmesi bekleniyor.
1: Üyeli.
0: Hayır evet. Fark etmiyor. Bakın Ferhat Bey fark etmiyor. Yani gerçekten söylüyorum. Mevzuatı söylüyorum.
1: Tamam, ben de mevzuatı meclis, söyledim hayır, hocam. Cuma akşamı siz burada değil hayır. miydiniz? Cuma
0: Ferhat
1: akşamı
0: Bey.
1: Bu bilgiyi burada verdik ya. Gözden kaçırılan bir şey
0: tamam
1: yok.
0: Tamam da ben de söylüyorum.
1: İfade
0: hayır, bu önemli
1: yani.
0: Bir detay. Yani bir taraftan terörsüz Türkiye diyoruz. Bir taraftan Ahmetler göreve diyoruz. Buradaki o 21-21 normalde 22-21 olacaktı. O ismi söylenmediği için ben burada düzeltme yapıyorum. Bir tane de burada terör sebebiyle, terör propagandası yapma sebebiyle gözaltına alınan bir belediye meclis üyesi var. Tahliye edildi ancak göreve iade edilmedi. Kasım 2025'te tahliye edilmesine rağmen. Şimdi o iade edilmediği için de yedek üye de gelemiyor. İstifa da edemiyor.
1: Yargılaması devam ediyor. O
0: evet,
1: bilgiyi de tam verelim.
0: İstifa da edemiyor kendi iradesiyle. Yani istifa etse CHP'li bir üye gelecek. Bu çok önemli bir detay. Bir tane üyenin bile etkili olduğu bir yerde. Şimdi peki biz bu noktaya nasıl geldik? Şimdi parti değiştirmeler olabilir ama dediğim gibi bunun ikna edici olması lazım. Yoksa Ali Aydar Fırat'ın dediği gibi bu tip olaylar Güneş Motel gibi de hatırlanır. 1963'te bakın Adalet Partisi seçimi kazandı. 1963'te. Hı hı. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti İstanbul Belediye Başkanlığı. 1968 Adalet Partisi Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri Adalet Partisi'nin tüzüğüne uygun efendim hazırlanmamış diye itiraz edildi. Belediye meclisi çoğunluğu Adalet Partisi'nden CHP'ye verildi. Biz sistemi konuşmazsak sadece siyasal pozisyonlarımıza göre bugün benim desteklediğim parti kazanıyor, aday kazanıyor. O yüzden ben bugün böyle söyleyeyim. Yarın konum değişirse ona göre kendimi değiştiririm sözüm meclisten dışarı. Böyle dersek hiçbir yere varamayız, kısır döngüden kurtulamayız. 1963'te konuştuğumuz konuları 64 yıl sonra 2026-27'de de konuşmaya devam ederiz. Bu meclis seçimi niye erteleniyor Sena Hanım? Çünkü el yazısıyla yazıyorlar.
2: Neyi?
0: Belediye meclisi üyeleri seçimi gizli oylamayı yaparken el yazısıyla yazıyorlar.
1: Oylarını yazıyla kullanıyorlar.
0: Oy pusulası veriliyor. Boş, mühürlü, zar ve ismini yazıyor oraya. Sena Alkan yazıyor, Çağatay Aslan yazıyor. Şimdi Çağatay yazarken mesela benim ismimde yumuşak G'den sonra bir A vardır. Altı harfle Çağatay diye yazarsa bu geçersiz oldu. Orada A'yı yazmamış. Sena mı yazmış, Seda mı yazmış? Bakın bu niye böyle yapılıyor? Çünkü belediye mecliste çalışma yönetmeliği var bizim. Belediyeler kanununa göre düzenlenen. Bu yönetmelik bu seçimlerin bu şekilde yapılmasını öngörüyor çünkü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü çok hızlı bir şekilde bu yönetmeliği değiştirerek şunu söyleyebilir. Belediye başkanı, vekili adaylarının isimleri pusulaya yazılır. Ha başka bir isim istiyorsa belediye meclisi üyesi bir de diğer yazılır. Nasıl biz milletvekili seçimlerinde, belediye başkanı seçiminde oy kullanıyorsak giderler, mühürlerini basarlar, gelirler, oylarını sandığa atarlar. Ve biz Üsküdar'da yaşadığımız gibi ya da bundan 9 ay önce Bayrampaşa'da yaşadığımız gibi İbrahim Akın'ın kazandığı, orada da kurayla CHP olmuştu. Orada mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'ne o seçim özelinde haksızlık yapılmıştı. Sonra zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verildi. Orada da ne oldu ama? İbrahim mi yazdı? R harfi var mıydı yok muydu?
1: İbrahim
0: bakın,
1: mi
0: bunu
1: yazdı?
0: İbrahim mi yazdı? Yani bakın bunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı bir yönetmelik düzenlemesiyle her şey bitiyor.

0: edecek. Ne biz enerjimizi bu konulara harcayacağız, ne geçersiz oylar 6 mı 7 mi ziyaretin Zonguldak.
1: Bunlar hocam, geçersiz oya gelene kadar şu, transfer, bütün bunlar da ayrı ayrı bence konuşulması gereken işte konular. Şu manzara, bilmiyorum Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki bir seçimin, bu kadar lokalize bir seçimin ülke gündemine gelip sanki bir genel seçimmişçesine oturması normal mi?
0: Şimdi normal değil ve bu da tabii biraz eskiden çok istisnai durumlardı bunlar. Bunlar şimdi çok olağan bir duruma geldi. Şu anda İstanbul'da kaçıncı oldu belediye başkanlıkları vesaire. Hani yargılama aşamaları devam eden süreçler var. Ama tekrar söylüyorum, sistemi konuşmamız lazım. Sistem özelinde konuşmamız lazım. Yoksa biz 60 sene önce yaşadıklarımızın benzerini işte modernleşmiş bir şekilde, zamanın ruhuna uygun bir şekilde farklı farklı şekillerde yaşamaya devam ederiz ve bu ülkeye bir gram faydamız olmaz. Asıl bunları bizim konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de mesela Yüreğir konusu. Şimdi Yüreğir konusunun ben Danıştay'dan döneceğini düşünüyorum. Çünkü salt çoğunluk ne demektir? Salt çoğunluk yarıdan fazladır. Bu çok açık bir şey.
1: Evet.
0: Yüreğir'de 19 tane üye var. Belediye başkanıyla beraber. Belediye başkanları doğal üyedir.
2: Ama sayılmaz meclis üyesi. Meclis üyesi sayısına dahil
0: eklenir.
2: Değildir.
0: Bakın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2: oy kullanma var. Hakkına sahiptir.
0: Arada size göstereyim.
2: Üstadım, bak, oy söyleyeyim. Kullanma hakkına sahiptir ama meclis üyesi sayısına bakın, dahil değildir.
0: Edilir. Danıştay'ın bununla ilgili... Bakın,
2: yasada
0: Danıştay'ın,
2: öyle yazıyor, bilmiyorum. Yasada yazanı
0: bakın,
2: söylüyorum.
0: Ben de Danıştay'ın İzmir Çiğli 2013 yılında İzmir Çiğli Belediyesi ile ilgili kararı var. Dediğim gibi taraf olmamak lazım. 38'in yarısından fazlası 20'dir. Yani bu çok açık bir şey. Danıştay'ın kararları var. Muhtemelen de dönecektir diye tahmin
1: tek
0: ediyorum.
1: Tek sayı çift sayı meselesinden
0: 38,
1: zaten
0: 19
1: çıkıyor.
0: Oy almış. Yani 19 oy aldığı için
2: artı bir,
0: artı 20 olması gerekiyor. Dördüncü turda da
2: ama onlar da 37
0: olmuyor
2: olarak basılmış.
0: Ama 19'u salt çoğunluk gibi olarak ilan ediyor. 38'in yani 37'den şey yapıyor, hesaplıyor.
2: Çünkü belediye başkanı dahil
0: fakat
2: değil.
0: Fakat burada teknik detaya girmeyeyim ama dahil belediye dahil başkanı doğal üyedir. Danıştay'ın bununla ilgili kararı da vardır. Bu şu demektir. Yani bu Danıştay'ın kararı da Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğüne dayandırılır. Hani burada çok teknik detaya girmeyeyim. 2013'te Çiğli'deki seçimlerde yapılan bir şey. Belediye başkanının vefatı üzerine. Ama burada bir konu daha var. Bakın burada yerel yönetimler var. Şu anda geçici bir başkan seçildiği için tamam belediye meclisi seçsin. Zaten belediye meclisinin kim olduğunu bilmiyoruz. Onlar da parti değiştiriyorlar vesaire. Bunlar ikinci derecedeki Amerika'daki başkanlık seçimlerindeki gibi yeminli belediye meclis üyeleri değil ki. Yani şimdi AK Parti'den CHP'ye geçen belediye meclisi üyesi için AK Partililer CHP'ye geçsin diye mi oy verdi Ekrem Baki'ye? Ya da tam tersi CHP'ye oy verenler dört tane bu kişi geçsin de bizim elimizle verdiğimiz belediyeye başka tarafa geçirsinler diye mi verdi o belediye meclisi üyelerine o oyları? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Hani bunun ahlaken ciddi bir problemi var. Eğer ki fikren açıklayamıyorsanız, fikren yaptıkları açıklamalarda ne kadar ikna edici o ayrı konu. Belediye başkanlarının vefatı ya da efendim mesela şimdi Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuda da cezanın kesinleşip düşmesi durumunda da bakın belediye yönetiminden bahsediyoruz. Belediye yönetimlerinin çok basit bir şekilde anayasa değişikliğiyle mesela 467-68'de biz terörsüz Türkiye çerçeve yasaya geçirdik. Bu dediğim 550 ile falan geçer. Böyle bir değişiklik önergesi yapılsa gerçekten samimi olarak belediye başkanının vefatı dışında belediye başkanının istifa ya da herhangi bir suçtan dolayı hüküm giyip düşmesi durumunda sadece siz o belediyede ara seçim yaparsınız. Vatandaş yeni belediye başkanını seçer. Hatta yolsuzluk vesaire yaptıysa da bunun hesabını sorar. Peki. Yani millet gene kendi belediye başkanını seçer. Bunlar sistem düzeyinde bizim konuşmamız gereken konulardır. Ama en basiti artık mesela disleksi diye bir hastalık var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Disleksi hastalığı ne demek? Ve Türkiye'de de çok yaygındır. Harf hatası yapıyorsunuz yazarken sürekli olarak ve farkında değilsiniz. Belki belediye meclis üyelerinden birisi öyle ve asla geçerli oy kullanamaz o kişi. Çünkü o yanlış yazdığının da ya, farkında olmuyor.
3: İyi de yani 6 ile G'den bahsediyoruz. Ama, disleksi hastası olmanıza gerek yok.
0: O Gültekin oyundan
3: o bir rezalet ama yani.
0: Hayır, İbrahim'den bahsediyorum. Evet, o Gültekin olayına ben katılıyorum size. Yani bunlar çok saçma örnekler.
2: Hocam bunun
0: biz
2: mantığı şu benim araştırdığım kadarıyla.
0: Artık mühürle normal milletvekili, belediye başkanı seçimi gibi hatta
2: orada başka bir sorun çıkıyor karşımıza.
0: İlçe seçim kurulu başkanının gözetiminde de yapılabilir bu
2: orada
0: seçim.
2: Da başka bir sorun çıkıyor
0: bunlar
2: karşımıza.
0: Çok

0: pusulaya çıkıyor,
1: önden
0: sonra
1: işaretlenmiş pusulalarla kimin ne oy kullandığını tespit edilip partilerin meclis
0: i̇şte
1: üyelerine irade.
0: Ki,
1: bu
0: güzel,
1: el yazısıyla olduğu için bakın, daha kimin kullandığı kriminal Ferhat olarak da tespit edilebilir mantığıyla hazırlanmış bir şey, katılıyorum. Başka da şöyle olmalı. %70 o ismin anlamını taşıyan bir yaklaşım söz konusuysa oy kabul edilmeli yani şeklinde bir düzenleme de burada işi çözebilir.
0: Yani dediğiniz gibi el yazısıyla yazınca da kimin oy kullandığı da belli oluyor. Belki de belli olmasın diye değişik değişik yazıyorlar. Bu da olabilir mesela.
1: Yok yani hani el yazısından ben bu oyu kullanmadım diye itiraz ettiğinde, kriminele gittiğinde yazı şeklini değiştirse yani, bile kimin yazdığı tespit edebiliyor. Mantık olarak söylüyorum
0: çok
1: hocam.
0: Şey bir şey yani artık hani
1: bence bunu, elektronik oylamaya geçilmeli. Ben o açıdan bakayım, bırakın pusulayı. Yani online elektronik oylama meclisteki gibi.
0: Ve dediğim gibi bu sürekli olan bir seçim değil. Mesela yarınki bu seçimin başkanı kim olacak?
1: CHP'li meclis başkan vekili. Aynı başkan vekili olacak.
0: Tabii olacak. Mesela olmaması gerekiyor aslında. Yani bunu değiştirebiliriz. Niye sürekli oluyor mu? Ne olabilir? Üsküdar İlçe Seçim Kurulu gelebilir tarafından da yapılabilir bu seçim. Onun gözetiminde peki yapılabilir. Ama yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Çünkü Belediyeler Kanunu ve Belediye evet Meclisi Çalışma Yönetmeliğindeki düzenlemeler dolayısıyla yapılıyor. Dolayısıyla biz sistemi konuşmamız gerekiyor. Onu demek istiyorum. Hı hı. Buralardan tabii ki de hani işte ona geçmiş, buna geçmiş, yarın kim kazanacak? Bunun tabii ki de bir reytingi var. Bunu konuşacağız. Onun seçimin heyecanı var. Ama önemli olan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum. Ve bu dersleri evet çıkaralım ki ama çok umutlu değilim. 1963'te de yaşadığımız olayı 2026-2027'de yaşıyoruz. O yüzden de çok umutlu değilim tabii ki de.
2: Yani bütün bu geçişler, transferler, belediye meclisinde, belediyelerde, her yerde bütün bunlar ne için? Biz bunları neden konuşuyoruz? Az önce dedi ki Ali Haydar Fıra, ya iktidar kazanana kadar seçim yapmamalı. Böyle mi? İktidar kazanana kadar seçim mi yapıyor?
3: Aslında bu seçimi iktidar en başta kazanmıştı zaten. Hocamın bıraktığı yere de geleceğim. Birinci turda 3'te 2 sağlanamadı. Sizin söylediğiniz 27-28 rakamlarına da ulaşsanız 3'te 2'ye ulaşılamıyor. Üsküdar Belediye sözlerinde söylüyorum. İkinci turda da olmadı. O yüzden 3. tura gitti. 3. turda AK Parti'nin üyesi aslında kazanıyordu.
0: Yok, 22
3: 23'e 21.
0: Yok,
3: 3.
0: 22,
3: tur 18, tamam. 18 AK Parti'ye çıkan tamam oy 5 geçersiz sayıldı, 21. 23'e 21'di.
0: Hayır,
3: ilk
0: hayır
3: turda.
0: 5 geçersiz oyun bir tanesi CHP adayına verildi.
3: O 4. turda
0: üçte
3: oldu. 4'te
0: üçte
3: oldu.
0: 3'te de öyle.
3: 4'te oldu.
0: Ki o zaman da zaten yine 24 gerekiyor.
3: Tamam, gün sonu. Yok, 20, benim hesabım o, benim hatırladığım o.
0: Ya,
3: medyada
0: ya
3: yazan da o. Bir yok, kontrol yok, edelim yine. Da. Benim gördüğüm 3. turda.
0: Zaten mahkeme
1: usulsüz
0: kararı
1: bir
0: da
1: ara verildi. Usulsüz arada işte
0: yok,
1: yeni partinin il başkanı CHP'li meclis üyelerine ciddi bir baskı uyguladığı iddiası söz konusu oldu. Normalde ara verilmemesi bu gerekiyordu vesaire vesaire.
0: Bu dediğiniz, sonunda, hayır, bu dediğiniz mesela yüreğiyle benzer.
3: Hocam, yüreğiyle benzer.
0: Eğer bu
3: sonunda
0: dediğiniz, hayır, bunu size katkı olsun diye söylüyorum.
3: Tamam, ben böyle katkılarla herhalde
0: yok,
3: akşama
0: yok,
3: kadar
0: hayır, söylemem gerekiyor bunu. Eğer 3. turda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı kazanmış olsaydı dediğiniz gibi geçersiz oylar sebebiyle, Yüreğir'deki gibi İstanbul 2. İdare Mahkemesi zaten şu an seçim yapmazdı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı kazanmıştır derdi.
3: Hayır, 5 geçersiz oy.
2: Tamam,
3: beş,
2: şimdi o seçim turlarına Erdem bakmayalım. Burada o başlık da bulunmayan.
3: Zaten mesela şuna geliyor. Bakın Sena Hanım, yani bu yazdılara, çizdilere, disleksi hastası olabilir. Bunun yerine bu işte teknoloji kullanılsın falan. Evet de yani bunun özelinde hiç gerek yok. Yani ne o salonda ne de Türkiye'de Dündar 2 İya Gültekin diye biri yok. Ya da Dündar Ziya işte 6 Gültekin diye birisi yok. Yok, bu kadar komik bir şey olamaz ve yani
0: olamaz.
3: Hani herkesin yüzüne
0: olamaz
3: bakarak yani dalga geçer gibi evet bunun yapılması, buna AK Parti'nin itiraz edeceğini, İdare Mahkemesi'ne taşıyacağını, bu noktaya geleceği bile bile yapılan şeyler
0: doğru
3: ve günün sonunda ceza almıyorsunuz bunlardan.
0: Evet, doğru.
3: Bu noktaya geliyor.
0: Doğru.
3: O yüzden ondan sonra da kalkıyoruz, işte siz akademisyenler, biz gazeteciler, yani bu çağda böyle şey mi olur kağıda yazarak? Bunun kağıda yazmayla falan hiçbir alakası yok. Bu
2: neyle alakası var bunun?
4: Yani şu durumun
1: niyetle ilgisi var.
3: Ya bu niyetle
2: neyle alakası,
3: alakalı?
2: Var?
3: Niyetle alakalı. Günün sonunda evet koltuk mesela tabii ki ama bu sadece iktidar açısından mı geçerli? Aynı şey oradaki bunu yapan işte o oylamayı yöneten kişi için de geçerli. Veya ben hiçbir zaman da şunu da anlamadım. Gerek işte mutlak mutlaka konu olan kongreden tutun işte bu meseleye. Ya insanların oyları nasıl bu kadar hızlı değişebilir 10 dakika arada? Bu da başka bir sebep olması lazım. Eğer ilkelerse bir ilkesi karşı